0: atlatabilirdiniz.
1: Şaka söylemiyorum ya, aşağı indirgendi.
2: Evet, Galatasaray takım otobüsü Erzurum'da stadyumdan ayrılıyor.
3: Stadyuma da güçlendirme yapılmış herhalde.
2: O karşıya ki, uzun zaman sonra 4-5 sezon defa, sonra depremden sonraydı galiba.
3: Evet, güçlendirme yapılmış.
2: Güçlendirme araştırdım, yapıldı.
3: Güçlendirme yapılmış. Bu akşam full seyirci alındı oraya.
2: Erzurum Atatürk.
0: Çünkü genelde geçen sene ben Erzurum maçlarını izlerken
2: Bunun zeminine de ısıtma yaptılar.
0: Öyle mi yaptılar mı şimdi?
2: Ben yaptılar diye hatırlıyorum.
0: Geçen sene pardon yaptılar desene. Bir şey dedin ya sana. Buhar çıkıyordu.
4: Buhar çıkıyordu ama.
0: Buhar çıkıyordu.
4: Çok kötü zeminler. Kışın var ya.
2: Bugün iyiymiş. Bugün hoca onu söylüyor.
4: Sezon başı oynadılar. Oraya Aralık özellikle mesela Ocak falan, yani o Aralık işte ortası, Aralık başı, Ocak gibi falan gittin mi yandın.
2: Tabii o dönemler.
0: Yalnız oyunda hoca sağ iyiydi diyor ama oyunun bir ara başında taç çizgisine herkes kayıyordu hocam. Orada ıslak da herhalde. Senin,
4: evet.
0: Değil mi? Kayıyorlardı.
2: Peki şimdi bu şey sözünü bugün resmi hesaptan yalanladı Galatasaray. Galatasaray siyasetinden bıktım dedi mi demedi mi konusunda başkanın. Galatasaray siyaseti dediği bir hani o içerideki lobiler, lobicilik faaliyetleri vesaire falan olabilir ama zaten söylenmedi dedi. Böyle bir açıklama olmadı diye açıklama yapıldı.
0: Telefon etti bana.
2: Evet.
0: Başkan.
2: Açıklama da yapıldı sonra.
0: Telefon
2: resmi.
0: Etti açıklamadan evvel.
2: He. Etti. Nedir o işin aslı astarı?
0: İşin gelsin. Ben demiş ki şeyde. Ya şimdi kimseyi burada gazeteci arkadaşlarımızı kendinize ediyoruz ama ben başkanın da söylediğini söylüyorum.
2: Peki.
0: Şöyle bir haber vardı diyor ki mesela ben 4 yılın sonunda bırakacağım. Pipomu içip kenara çekeceğim. Maç izleyecektim. Artı tesislerin bitmesi için Galatasaray'a başkan oldum. Galatasaray siyasetten bıktım. Başkan aradı. Ben de sordum bunu kendisine. Başka bir iş için aradı beni o. Nedir onun adı? Dursun Bey. Sordum. Tövbe dedi ya. Tek kelime etmedim. Ne olur dedi. Galatasaray siyasetten bıkılır mı iş dedi ya. Böyle bir laf etmedim dedi. Ben onun için bu başkanın açıklaması. Ben kendi anlamda değil. Zaten beni söylemem, benim yazı yazmam çok önemli değil. Çünkü Galatasaray sonra benimle konuşmasından resmi iki saat sonra resmi açıklama yaptı. Çok net. Ya der mi abi Galatasaray siyasetten bıktım diye. Bana da göre de mantıklı gelmiyor. Galatasaray siyasetten bıkan adamı indirler aşağı abi. Gözüne bakın.
2: Bir de
0: Galatasaray siyasetten kimse bıkmaz. Ben
2: bir
0: bıkmam
2: de liseden
0: dedi.
2: Beri o sistemin içinden yani. Gelmiş bir figürün de başkanlık yapan bir ismin
0: geçen
2: çok
0: akşam söyledim, bak, geçen akşam söyledim sevgili Ender. Bir daha söylüyorum. Galatasaray manipülasyon yapıyorlar.
2: Evet.
0: Galatasaray'da bir kitle var manipülasyon yapıyor. Anti manipülasyon departmanı kuracak. Bunlar cevap versin abi. Bu kadar basit ya.
2: Maalesef o iş
3: bunu yapanlar Galatasaraylılar mı?
0: Galatasaraylı yani bir grup var.
3: Tamam da Galatasaray'a zarar veriyor.
0: Ben bunları
3: veriyor.
0: Tartışmak istemiyorum ya.
3: Hiçbir düşünmüyorlar mı?
0: Bir şey söylüyorsun aradı mesela ben ona da söyledim. Başka tartışma var bu konuda. Yani Galatasaray'ı dışarı başkanını dışarıya nedonladı. Resmen yan yana oturuyoruz. Bu kadar bilgimiz var. Kızacağız. Çocuğun bana anlattıklarını gidip birini başkasına hadi atacağım. Yaz diyeceğim. Bu da delikanlılığa sığacak bir iş değil.
3: Mı, sormaz,
0: yanlış.
3: Olur mu?
0: Bunu yaptılar mesela başkan. Buna çok üzüldü. Hatta bana ne dedi? Geçmiş Avrupa maçındayken dedik ben bu tuzağa bir daha düşmem. Yani başkanın yanında resim çektireceksin. Geçeceksin seyahatlerde. Şöyle diyeceksin. Bak ben başkana ne kadar yakınım şeyini vereceksin imajını. Her resim çektiren
4: Monaco'da
0: yakın mı oluyor?
4: Monaco'da hatta yanında bile var değil mi? Monaco
0: ya var yani bunlarda var yani.
4: Değil mi yanında bile vardı.
0: Yani vardı bu işten açıklamalarını veriyorsunuz. Bu açıklamaları doğru şeyler değil. Yani Galatasaray başkanını bu şekilde yok sayamazsın yani. Yıllarca yemek yediniz beraber yan yana ya. Aynı odaya girdiniz çıktınız. Localarda birlikte mahsus ediniz. Bunlar doğru şeyler değil. Yani Galatasaray camiasının da bir kısmı ayağını denk alsın yani. Kusura bakmasın.
2: Peki böyle
0: bilmiyorum.
2: Bir algı
0: bu manipülasyonları
2: çabası,
0: algıları yapanlar kimse
2: var.
0: Çok yanlış oluyor ya. Galatasaray tarihinin ben geçen gün de söyledim. Yani sonrasında kimse başkanına kazık çakmamış. 4 şampiyonluk kabul. Ama önemli bir işler yapmış. Seni Florya'dan çıkartmış. Ekonomik açıdan kemer burası getirmiş. Tesis sahibi yapmış. Bitirilmeyen rezidansı bitirmiş görev verdiği
4: kapalı
0: insan bitirmemiş.
4: Kapalı spor salonu yapıyor değil mi
0: salon,
4: şimdi?
0: Salon tabii Sayın Cumhurbaşkanı çok beğendiği, desteklediği değil mi? Salonlar yapılıyor bu açıdan. İşin gerçekleri bu ya. Bunu niye yok saymaya çalışıyorsun?
4: Hiçbir başarı cezası kalmaz. Ya, tabii canım, ondan yani mı böyle, Levent abi bu yani Dursun Özbek üzerine böyle...
0: Yapma, var.

0: Bayan, biz de eleştiriyoruz.
1: Yapılan oyunlar, transferlerle ilgili. Bunu diyorsun yani.
0: Tabii canım, manipülasyon. Biz burada ekip olarak Galatasaray günü ben çıkıyorum. Ekip olarak yapılan transferlerin eksikliğini, hocanın yanlışlarını, takım kadrolarını eleştiriyoruz. Bu bizim görevimiz, hakaret etmeden.
2: O bir başka.
0: Tamam mı?
3: Şöyle, bu sezonun transfer politikasında yani diyebilirler ki gecikme oldu. İşte o transfer mühendisi doğru yapılmadı. Bu ayrı bir şey.
2: Tabii
3: bu
2: ki,
3: bir fikirdir. Bir şey. Ama diğeri apayrı bir şey, yakışıksız bir durum.
2: Manipülasyon.
0: Bak şimdi orada yanlış bir şey. Aziz, bunu Galatasaray CHP'si siz de biliyorsunuz. Sen de anladın zaten dediğimi. Bu çok doğru bir şey değil. Olur mu hocam? Bak bir şey, ben her zaman söylüyorum. Biz burada tartışıyoruz. Kavga da edebiliriz hocam. Fikirler tartışır, kavga olur tekrardan, ama bu bizim dostluğumuzu etkilemez. Ama gerçek olan bir şey var. Eğer özeller varsa bunları dışarı söylemek ayıp olur hocam ya.
3: Doğru.
0: O zaman ucuzculuk olur bu, kusura bakma yani.
2: Belaltı olur.
3: En hafif bir ayıp olur.
0: Ayıp olur hocam yani, öyle değil mi Ender, yani yılların tabii yöneticisi olarak. Olur mu? Bu kadar dostluklarımız var. Herkesin bildiği şeyleri olabilir. Paylaştığımız şeyler olabilir. Ama her paylaştığını gideyim bir başkasına anlatayım. Öfkeleneceğim orada bunu ya. Öyle şey olmaz abi, bana ne.
1: Bir de ailecek görüş. Eve yani o kadar.
0: Ya gel git, içeri gel hocada seyir geçme. Ya bunlar doğru şeyler değil ya. Ya bunun başka bir abiyane tabiri var da ben bunu Nedron'la da birilerine paylaşırken söyledim ama bunu Nedron'la da burada söylemek istemiyorum. Bizim burada bir kimliğimiz var izleyicilere karşı. Daha saygın olmak gerekir. Nedir bu manipülasyonlar ya? İlle onu yapmadı, para. Para var adam. Şöyle başkan çıktı, affedersiniz. Adam dedik, affedersiniz. Başkan çıktı, açıklama yaptı. Şeyde kar ettiğini Galatasaray. Ya nedir bu ya? Mesela bu divanda da bu böyle oluyor. E o zaman bu işi içinde değiliz. Her şeyin hesabını size veremez kişisel olarak ya. Bazı şeyler de özeldir yani kulüp yönetirken. Zaten çıkarken, mali kongreye girerken kitap veriyorlar önünüze veya şeyde dijitalden bakıp girip okuyabiliyorsunuz bunları hepsini. Çıkıp 50 kişi konuşuyor, 80 kişi konuşuyor. Gelen herkes konuşuyor. Vallahi başkanlık yapmak
1: çok zor abi. Bu zaman olmasın niye sence? Hani bu transferler nasıl olmadı falan, işte bir taraftarın rahatsızlığı var. Tam bu ara yapılmasının nedeni
0: ya,
1: ne?
0: Ya birileri manipüle ediyor, bu işi kaşıyor. Bak samimi söylüyorum. Bu hayır, takımdan bu kaç kişi eksildi Allah için söyle.
3: Var liste, gelenler gidenlere bakalım.
0: Hayır, gelenler gidenler bak. Verdi listeyi bir daha bak. Kimler gelmiş
3: versin
0: gitmiş.
3: Gelecek.
0: Bir dakika bakalım.
2: 7 kişi gitti.
0: Bir dakika.
2: Galiba.
0: Mario Kel, Neolan kiralık, Sasha Boy kiralık, Yasser Asr kiralık. Zaniolo zaten İtalya'da oynuyordu. Ben tabii mesela Okan Hoca'yı eleştirmiştim.
1: Udinese'ye tekrar döndü.
0: Ahmet Kutucu'yu istemediniz, gönderdi. Doğru. Ali Dervişoğlu kiradaydı. Elyas kenardaydı. Geçen sene bunlar içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Neolan, Sasha Boy var kiralık. Icardi geçen sene zaten tam katkı değil. Bir de Ahmet Kutucu vardı değil mi? Etkili olmadı mesela. E gönderirsin dediniz, gönderdiler. E şimdi yerli transferleri alıyor. Alexey Batrugov, Leslie Okocevi'yi kabul etmiyorum. Yani ben kiralık almış, değişebilir. Alacak santrfor. Ne dedi Okan Hoca hafta içinde? Alacağım dedi değil mi santrfor?
3: Şimdi de dedi.
0: Şimdi az evvel. Ha? Şimdi dedi işte. Okuduk burada.
3: Birazdan
0: bu transferler bitmeden bu iş olmaz. Bir bakacaksınız ya. Allah aşkına herkes elindeki oyuncuları çıkartamıyor. Belki çok sürpriz isimler gidecek. Bak söylüyorum. Yani Osimhen dışında. Ama bir gerçek var ki
1: sürprizim.
0: Bir
1: de ya
0: tabii Sara, bak ne diyor, Sara, daha fazlası olabilir diyor.
1: Sara olabilir. Sara da işte gündeme geliyor vesaire falan işte.
0: Yok abi, teklif yok. Yok
1: öyle bir şey. Konuşmalar.
3: Ya Lemina gitme ihtimali.
1: Singo
3: bahsediliyor.
1: Singo'da
3: bir şey yok şu an.
1: Hayır, olabilirse o olur. Hayır, olabilirse
0: Singo ile ilgili var. Olsa, kiralık isteyenler var.
3: Kiralık var.
0: Kiralık verelim. 5 milyon lira kiralık verelim, soralım. Var mı öyle 5 milyon lira ya? Ben 5 milyon Singo önüne. Dediğin gibi beğendiğin adam oynarsa, sakatlık performansı
1: sakatlık yaşamazsa
0: büyük katkı tabii sağlar. Fizikli, kuvvetli, çabuk,
1: güçlü adam. 3 pozisyonda oynar, sağ bek, stoper, orta saha.
3: Bir de o tarz çok pozisyonda oynayabilen joker isimleri kaybetmek istemez. Okan Buruk.
1: Yüzde
3: Lemina
1: zaman,
3: da öyle.
1: Ama işte
3: Lemina sadece
1: ben yine de doğru derler. Ben yine de sakatlanma riski olduğundan yani kiralık ben de tabii kesinlikle verilmesin. 5 değil 7,5 bile vermesin Galatasaray'da. Yani satışı olursa mutlaka Sinko'dan ben bir an önce çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu normal bir şey değil. Devamlı aynı yerden hamstringten arka adelle devamlı sakatlık. Monaco'da sakatlık. Geçen sene Galatasaray'da en son Dünya Kupası'nda. Yani çok enteresan. Tabii Galatasaray'ın yani bu denklemi doğru yapması gerekir. Dediğim gibi mutlaka iyi bir santrafor arkası. Ben Sara'ya son anda

0: çıkan falan diye yani çıkarsa Sara da gidebilir. Eğer öyle yeri dolacaksa Lemina
1: tabii. Siz orada bir isim verdiniz mesela single. İsmail'e Sara diye. Evet. Bak Frank şeyin Stuttgart'ın sportif direktörü bir açıklama yapmış son dakika. 30 milyon ve üstünü veren alır demiş. O ne kadardı onun fiyatı? İsmail Sara biraz yaşı büyük onun galiba. Ufak 20, mı büyük
0: 28
1: mi?
0: Yaşında abi.
1: Tabii
0: abi.
1: O, 45
0: milyon. 30 milyon. Stuttgart'tan abi Demirović.
2: Ha Demirović için mi diyorsun?
0: Demirović için mi söylüyorsun sen anlamadım.
1: Yok, İsmail Sara için. Tamam. Crystal Palace.
0: Crystal Palace abi o.
1: Tamam.
0: Demirović Stuttgart.
1: Stuttgart pardon ha.
2: O şey İsmail Sar. Yani forvette oynayabilecek bir oyuncu.
1: Demirović evet.
3: Ona 30 milyon.
1: Dur.
2: Demirović 30'dan aşağı bırakmazlar.
3: 22 yazıyor.
2: Piyasa. O piyasa değeri.
0: Yani bir şey söyleyeyim
2: mi? Öyle piyasa değeri yazan adam
1: evet, şöyle demiş
2: musun?
1: Adam son dakika yanlış söyledim ben. 30 milyon Demirović satmayı düşünmez ancak 30 milyon üstü bir rakam olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim şu önemli futbolcu demiş.
2: 25'e satarlar.
1: Piyasa değeri 22 milyon 30 istiyorlar üstü.
0: Yani orta saha falan çok İsmail Sarr böyle çok orta saha.
1: İsmail Sarr değil. İsmail Sarr o bilgi de şeyden geldi. Galatasaray'a
0: yani öyle orta
1: sahanın
0: açığa bir oyuncu değil. Kanatlarda oynayacak bir oyuncu. Sen şeyi mi söylüyorsun? Pape Sarr'ı.
2: Hayır Demirović. Demirović.
1: İsmail Sarr da gelen bilgiyi söylüyorum ya. İsmail Sarr da.
2: İsmail Sarr forvet oynuyor.
0: Forvet oynuyor.
1: O da
0: orta saha değil.
1: O da Galatasaray'a gelmek istiyormuş yani.
0: Transferde daha önce de adı geçti dediler orta saha falan. Mesela o Temmuz Sarr. Ayında falan hayır. O
1: İki
0: İsmail
1: günlük Crystal Palace'da itmana çıkmıyormuş.
0: Çizgi oyuncusu.
1: Galatasaray'a beni verin gideyim diyormuş.
3: İsmail
0: Sarr. Ya ben bunların arasında birinci ben bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın birinci alacağı oyuncu benim düşüncem.
1: Demirović.
0: Hemen alırım. Eğer böyle bir şey varsa anlaşıyorsan getiririm Demirović'i. Çünkü
1: hocam,
0: senin elinde...
1: 30 milyon mu 30 milyon üstü mü ne ya bu?
2: 30 milyona veririz diyor demek ki.
1: 30 milyon mu üstü ne diyor?
0: Ya ben yani Icardi'den sonra çok rahat gözün kapalı alıp bir de 4-3 yıllık rahat kontrat yap performans da alırsın.
2: Rahat
0: ben,
2: oynar canım.
0: Çok rahat oynar bir de diyorum ya hani çok doğru transfer olur. Galatasaray'ın birinci yapacağı bu. Az önce de söyledim yani bir şey oldu sakatlık Osimhen oynamadı 3-4 hafta. Osimhen Galatasaray'ın her şeyi onun yeri dolacak oyuncu Barış Alper değil ki. Yok başka santrafor yok. Barış Alper tamam iyi niyetiyle oynuyor koşuyor aynen. Açık alan oyuncu santrafor oynamasın. Nerede? Evet. Nerede ne yapacağını bağlantı yapacak vuruşu vesaire yani herkes biliyor onu sıkıntı yani evet çizgilerde de atletik hızlı bir oyuncu onu tarif etmeye gerek yok Barış Alper'de santrafor yok Galatasaray'da yani onun için birinci ben ne stoper ne sol stoper ne orta saha ne bek benim düşüncem birinci Galatasaray şu anda hemen indireceği oyuncu santrafor Demirović mi hemen alıp indirmesi gerekir hemen
1: ya 23 yaş
0: gerekir.
1: Grubu ya da tecrübeli dedi Demirović tecrübeli oluyor.
0: Tecrübe. Ben 23 yaş mesela ben onu risk etmem. Ben Demirović varsa böyle bir şeyde konuşuluyorsa hemen alırım. Demirović olmadı X başka bir forvet de olabilir Ender. O da 23 yaş altı olmaması gerekir.
2: Çok fazla yani, çok fazla Galatasaray, açıkta isim yok tabii o belli
0: tabii yok ama Galatasaray'ın birinci alacağı şu anda net bir kere santrafor ya bas bas bağırıyor. Yani Osimhen sonrası yok. Yani Osimhen sonrası yok. İkinci yok.
2: Yok.
0: Ya Barış Alper'i falan hani böyle bilmem ne yani sen mevkisel bir net bir oyuncu değil.
1: Barış mesela bir tane bugün Barış. Bir yani bilgi geldi bir Rusya'dan bana. Lazım. Ben adamı tanımıyorum öncelikle. Mesela dedi ki Galatasaray şeye de baksanız Zenit'in santrforu varmış. İnanılmaz bir performans. Bilmiyorum ki ismi bakamadım ben. Yani dediler ki Zenit'in santrforu da müthiş bir santrfor dediler.
2: Ama
1: ben
2: işte yine beraberinde bir takım sıkıntılar
0: bak şimdi bir de birbirini tamamlayan bir santrafor
2: göz
0: bu.
2: Önünde bilindik oyuncular tabii. Bunlar
0: ya Demirović benim seyrettiğim bir oyuncu şimdi Demirović mesela Osimhen atletik değil mi bir oyuncu daha yırtıcı daha agresif yani şimdi daha gol vuruşu mesela Osimhen'e göre daha net daha sezgisi top tekniği pres yapar Osimhen de top pres yapıyor da ya birbirini tamamlayan bir ikili gibi duruyor. Mesela Icardi koşmuyordu, alan açmıyordu. Koşar, alan açar. Kolana koşar, alan açar. Mesela oynamadığı zaman farz edelim dinlendirdin, rotasyona soktun. Gözün kapalı oynat Demirović Galatasaray.
1: Hocam ben sana bir söyleyeyim mi? Yani önümüzdeki hafta çok hareketli olur Galatasaray'da. Çok.
3: Süre daralıyor. Bir işi bitirmesi lazım.
2: Yani bu cuma değil bir diğer cuma bitiyor.
3: Bitiyor
1: işte bitecek abi. Bu başkan yapacağım dedi transferleri. Yapacak. Belki de beklediği çok sürpriz isimler olacak yani bilmiyoruz ki.
0: O zaman ayrılanlar da o sayıyoruz ya biz 9 kişi çıkıyor. Bir tane Osimhen işte yanına Icardi gitti diye bir santrafor diye düşünüyoruz.
1: Kanat oyuncusu 23 yaşında olabilir.
0: Başka hem 23 olur belki de kadrodan az önce sizin

0: söylediğiniz gibi bir oyuncu çıkıp bir oyuncu da gelebilir. Gelebilir. Son anda böyle bir şey de olabilir Galatasaray'da, şaşırmamak gerekir.
1: Ya şu anda başkan bu işlerle çok yakından uğraşıyor. Şeyde yani Abdullah Kavuş, onların da listesi var.
2: Okan Hoca'nın da mutlaka çalışmaları var.
1: Ya eğer zaten bak bu açıklamayı Okan Hoca yaptı şu anda. Ne dedi? Önümüzdeki hafta bir kanat oyuncusu, bir santrfor dedi.
0: Ya Galatasaray'da 3 tane orta saha var gibi var yok. Hatta 4. Kaan'ı da oynatırsın var yok. İlkay var yok. Niyank var yok.
1: Ama Leslie var yok. Yani
0: Galatasaray'ın orta sahasını
1: iyi katkı yapar orta sahaya hocam. Efendim, bu oyuncu yani, iyi canım. Oyuncu Pepe Sar.
0: Şey diyorsun, evet atletik dinamik bir oyuncu yapar bak, yapmaz değil kesin katı ama Galatasaray'ın bir daha söyleyeyim ne 23 ne bir şey. Galatasaray'ın birinci bana göre yapacağı
1: 24 hoca 2002'li hoca.
0: Hafta içi ben mesela benim düşünceme göre birinci Levent abi alacağı oyuncu santrafordur. Galatasaray santrafor bitti. Yani ondan sonra o Pape Sarmış vesairemiş falan kim alınacaksa Can Uzun vesaire. Can Uzun bile buna dahil. Tamamlayıcı bir santrafor zaten o. Farklı bir 10 numara profilinde.
2: Sol kanada da
0: yani
2: koyarsın.
0: Sol kanada geç. Birinci santrafor alırım. Başka hiç transfer yapmasa bile Galatasaray'ın. Yani diyecekler ki bir oyuncu hakkınız var. Mutlaka bir tane oyuncu santrafor. Demirovic varsa Demirovic'e giderim alırım.
2: Peki şimdi bakalım Okan Buruk basın toplantısında ne söylemiş? Çünkü bu konuların altını da doldurdu hoca. Basın toplantısında söylediklerini hep birlikte dinleyelim Okan Hoca'nın.
3: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maçında verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem fikstür içerisinde

Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki yani bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam öndeydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebiliyor. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyon arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen hafta

0: maçtaki oyundan da memnun oldum. Maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi. Hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyunculara neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performansların daha yüksek gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az iki tane, belki bu üç de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Hani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makasta grubunun içinde olacak, göreceksiniz evelallah.
2: Evet, maçın pozisyonlarını konuşacağız. Ardından da hafta içinin Avrupa maçlarını, önümüzdeki haftaya uzanacak daha salı, perşembe, çabuk, taze maçlar. Gelecek haftaya bir çıkarım yapacağız onlarla da ilgili son bölümde. Ama önce pozisyonları konuşalım. Bugünün pozisyonlarını. Hocam en çok neyi seviyorum biliyor musun bu sezon? Bora, alır mısın sesini? Oyuncular yerde böyle bir diş falan diyorlar. Bakıyorlar kim... Arkadaşları geliyor, kaldırıyor. Önce biz hafif sekiyor. Sonra bir bakıyor, koşmaya. Kaiser Schoze gibi hepsi. Olağan şüphelilerdeki. Herkes bir şey değiştirdi. Herkes bir bakıyorum, hop, koşuyorlar, gidiyorlar. Tempo arttı biraz.
3: Evet, arttı.
2: Yani bu iyi oldu. Bir de şu 5-4-3 taç atışları. Ya illallah etmiştik ya. Taça atmıyorsun bir türlü. Kaleciler oyunu soğutmak için bekliyor. Oyuncu yatıyor, kalkmıyor. Bu iş güzel oldu.
4: En uygun o kuralların çıkıp uygulanacağı ve temponun artacağı lig bizimdi biliyor musun? Bize müthiş yaradı. Yoksa bu maç olsun, diğer maçlarda var ya, dikkat ediyorum hiç oyuncular, Ender'in söylediği gibi 60 saniyede bir dakika dışarı gelecek ya, hemen kalkıyor falan. Bir de hani Maus'tan diyor ki ya yere de attım, vermedi. Hadi bir dahaki sefere yatarsam vermez falan. Maus'tan 5-10 saniye bekliyor, 15 saniye sonra devam. Bütün lig maçlarında bunlar var. Ya bunun bari önü kesildi. Yani Türk futbolu adına, değil mi hocam?
3: Doğru.
4: Bu FIFA'nın bu Dünya Kupası'nda uyguladığı bu kural çok iyi.
2: Ben size soruyorum o zaman.
3: Şimdi.
2: Bir dakika. Ha. 93 dakika oynandı maç. Az uzattı yalnız. Yani 4-0 da olsa, 6-0 da olsa, 10-0 da olsa, ya uzat kardeşim ya. Yani neyse, bir şey söylemek istemiyorum daha sezon başı. Ama 2 dakikada değil yani. Uzat, insanlar orada maç seyrediyor. Belki bir gol daha olacak.
5: Oluyordu yani, zaten Barış
2: filmin,
5: vuramadı.
2: Filmin sonunu kesiyor musun? Barış filmin finalini dışarı kesiyor musun? Ha. Ya neyse. 93 dakika oynanmış. Topun oyunda kalma süresi.
5: 56 falan mı?
2: Hmm. Hocam?
4: 52.

0: düzeltmeleri lazım.
1: Evet, değil
0: İki,
1: mi?
0: İki, ceza alanı içerisinde savunma takımının serbest vuruşlarında zaman çalıyorlar. Dikkat edin.
1: Serbest vuruşlarda yapıyorlar bu sefer, doğru.
0: Savunma kendi ceza alanı içerisinde.
2: Hocam, açık taçlarda da versinler.
0: Bunların
2: yani
0: da bir sonraki hamlede gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kaleye daha yakın diye köşe
3: İyice hızlansın oyun.
1: Belki hızlansın. Ama bir adım sonra olabilir. Oraya ama bu bizim olur. Ligimiz için özellikle işte bu tarz maçlarda oyunu soğutmaya çalışan, futbolu biraz öldürmeye çalışan takımlar için çok harika, iyi oldu. Yok öyle kardeşim. Topun oyunda kalma süresi de artıyor. Oynayacaksın ya. Oynayacaksın.
0: Bu sezon bir gelişen konu daha var. Geçen senelerde hep söylüyorduk. Maçı zamanında başlatın diye. Bugün gördüm ki dördüncü hakemin olduğu bölgeden okey bekliyor hakem ısrarla. Ve orada da zamanında başladı. Geçen hafta baktım maçlara.
3: Devre arası da bugün zamanında başladı.
0: Neden? Çünkü diyorlar ki Merkez Hakem Kurulu'nun ifadesi, eğitim departmanı bu kararlılığı gösterir. Siz çıkın kardeşim, tünele gelin, köreye gelin. Sizinden kaynaklanmadığını, gecikmenin herkes bilsin.
1: Ha, çok önemli.
0: Kapıları
1: tabii
0: çalıyorlardı, çıkmıyordu takımlar, ceza oluyordu. Vay maç niye geç başladı diye insanlar tepki veriyor. Şimdi diyor ki çık sen hakem olarak öne, göster tabii kendini. Kulüplerden kaynaklandığını bilsin. Siz talimata uyun.
1: Gerekirse geç çıktı diye aynen verirsin ceza.
0: Ve zaten cezayı veriyorlar. Var. Dolayısıyla bu da güzel bir uygulama. Ama bu akşam gördüğüm sağ kenarı T alanı dediğimiz dördüncü hakem oldu. Ana baba günü gibiydi.
1: Bayağı kalabalıktı.
0: Çok kalabalıktı. Delegasyon 2 akrediye edilenler evet, yukarıda kalabalık oturmaları gerekirken hepsi boyuna atı, asan oraya gelmiş. Asan oraya gelmiş. Kulübelerin yanında, dördüncü hakemin yanında. Aha. O çarşı
1: hala
0: para yeri yeri gibi
1: Anadolu
0: olmuş
1: maçlarında o işler olmaz çok o şey
0: onun
1: değil.
0: Onun önlemini alması
1: onu, hadi yapsana bir UEFA maçına bakalım ne yapıyorlar.
0: Yapamıyorsun seni. Nasıl? Geçen sene hatırlayın kupa maçlarında falan pırıl pırıldı. Övmedik mi burada?
1: Hocam biz şimdi UEFA ile işte onların görüşmelerini yapıyoruz. Adam yayıncısın. Oradaki yayıncı görevliğini sınırlıyor.
0: Yani?
1: Görevliğini sınırlıyor ya. Hani kaldı ki. Yani bilmiyorum.
0: Yani
1: bu işlerin provasını buralarda yapmak lazım. Bunlara da dikkat etmeleri
0: Şerafettin
1: lazım.
0: Şerafettin Başkan da Temsilciler Kurulu Başkanı bu konuda Avrupa'ya da çok gidip geliyor. UEFA'yla da çalışmalarını yapıyor bildiğim kadarıyla. Takip ediyorum yazışmaları çünkü federasyon sitesinde falan aktarılıyor bunlar. Geçen sene de çok da güzel uyguluyordu. Bu sene bu maçta görünce
1: tam 21.30'da başlamış söylendiği saatte. Şimdi
0: saatinde başlatıyorlar.
1: Devre arası da aşağı yukarı 16 dakika. Hadi ona da varız.
0: Ona rahatıyız.
1: Ona da varız. Ya ben 20 gördüm ya geçen sene. 20 gördüm 19.50 küsur.
0: Şuradan şu sonuca gelelim mi? Geçen sene buradan bağırıyorduk, eleştiriyorduk. Yapmayın saatinde baş. Demek ki oluyormuş.
1: Oluyormuş. İyi. Güzel, iyi iyi i̇şte, olduğu zaman da iyi deriz.
2: Hocam sana bir şey söyleyeceğim. Arjantinli iki oyuncu birine 10 maç, birine 7 maç ceza para verdiler. Evet, o iki mesela oyuncuları o final yöneten hakemler cezalandıramadı ya. Allah aşkına adamları dövdüler. Abi, yalan tamam mı? Yani şimdi bu göz göre göre cezalandırdı.
0: Güzel, şey güzel olan şu. Yeşil zemindeysen zaten var devam ediyor. Senin bu yaptıkların hepsi kayda alınıyor. Bu tabii cezalar gelmeseydi FIFA sınıfta kalmıştı. Zaten tabii skandalları vardı. Bu para dese verilen 10 maç ceza, diğerine verilen 12 mi dediniz?
2: 7.
0: 7 maç bunlar doğru. Doğru hamleler. Örnek olması lazım.
1: Tabii tabii.
0: Doğru şeyler
1: tabii
0: bunlar.
1: Tabii tabii. Evet gelelim günün pozisyonlarına. Çağdaş Altaylı maçın hakemi. Ben biraz fazla düdük çaldı. Bu yeni yaklaşımın biraz fazla uzağında kaldı. Daha eski tarz hakemlik yaptı gibi gördüm ama doğru bilgiyi, doğru yorumu Mustafa şimdi hocam yapar. Çünkü bu sene biraz daha temaslı oyunlara izin, işte çok düdük çalma. Buna rağmen iyi de akmış oyun.
0: Bakın bu akşamki maçta bitti mi sözünüz? Pardon evet, özür dilerim. Sizin yorumunuza bir ilave evet koymak istiyorum. Bu akşamki müsabakada hakemde şunu gördük. Bakın evrensel hakemlikte bazı sarı kartlar var ki bunlardan vazgeçemezsin. Kart göstermek istemiyorum, kart tasarrufu yapacağım diye kişisel bir tasarrufun olamaz. Olmazsa olmaz kartlar var bu maçta. O kartları mutlaka göstermek zorundasın. İşte. Sonra geldin göstermedin, göstermedin, göstermedin. 85'te bir sarı kart çıkardın, kendine güldürdün. O göstermediklerinle gösterdiğini mukayese ettiğin zaman hadi canım diyoruz. Maçın sonunda da 2 dakika ilave etmen Bu da bir keyfiyet. Bunu yapamazsın. Maç isterse 10-0 olsun.
1: Tabii canım.
0: Oynatmak zorundasın ileride zaman.

0: Tabii,
1: tabii.
2: Ya bir de Galatasaray bunun mesela bedelini ağır ödedi. Bir sezon biliyorsun Beşiktaş şampiyon olduğunda bir golle şampiyon olamadı. Buyurun, belki işte, bugün tabii o sene bir golle Galatasaray şampiyon olamadı.
0: Şimdi Galatasaray bugün Sergen Yalçın'ın
2: tabii ki oldu. Bir golle gol olamadı. Ya, bir gol. Tabii bir gol. Şimdi farz edelim Galatasaray uzatmaları oynadı. Normal 5 dakika gösterdi. O ara bir gol attı. Maçı 5-0 kazandı. Sezon sonunda belki o bir gol tekrar olmaz çok olmaz dersin. Çok şey değiştirdi mi geçmişte? Değiştirdi. Kimse şimdi değiştirir mi?
0: Neyse kararı
2: değiştirebilir.
0: O
2: bitti. Aynen.
3: Belki de Osimhen bir tane daha atıp gol krallığına gitti.
2: Bitti. Aynen.
1: Çok şey değiştirdi.
0: Şampiyonluk ya şampiyonluk.
2: Hayır belki Erzurum içinde Levent abi 2 maçta 7 gol yeder. Belki 1 gol atacaklar. Daha gol atmadılar Süper Lig'de. Erzurum içinde konuşalım. Doğru mu? Belki 1 gol veya baktın 2 gol attı.
0: Ben de para verdim. Hiç. Eksik seyretmek istemiyorum.
1: Aynen. Kesinlikle katılıyorum.
2: Hele Galatasaray diyorum ya bunu belki çok acı bir şekilde 2021 senesinde işte Beşiktaş'ın şampiyon oldu sene yaşadı. Bir golle şampiyonluğu kaçırdı ya.
1: Erzurum atacağı o golle tekrar belki bir morallenecek yani. Mağlup tabii olacak ama gol attık diye onlar da bir sevinç şuma olacak.
0: Barış Alper Kerk mücadelesi. Barış'ın yerde kaldığı bir pozisyon var. Burada bir faul kararı geldi. Yeterli midir? Yoksa kart gerekir miydi bu maçın
1: şimdi
0: başlarında?
1: Bunun hemen başında dakikada öbür kanatta uzak tarafta
0: bir pozisyon daha olmuştu diğer
1: uzak tarafta bir faul vardı ve sarı kartlık ona göstermedi buna göstermedi denge açısından doğru buldu.
0: Denge açısından.
1: Yani doğru. Saat dakika kaça gelmiş? 9. Ona gösterip buna göstermeseydi ters olsaydı da kararları
0: sıkıntı olurdu.
1: Sıkıntı olurdu ama bu şunu gösterdi. Bu hadiselerden sonra önlem alması lazım. Allah'tan en büyük şansı şu oldu. Çabuk 20 dakikada goller geldi. Deplasmanda
0: oyun rahatladı. Oyunun gerginliği düştü.
1: Evet,
0: değil
1: oyunun
0: mi?
1: O kızışmalarını skor 0-0 devam etmiş olsa farklı bir boyuta giderdi. O da hakemin şansıydı.
0: Peki bir sonraki pozisyona gelelim.
3: Hocam,
0: burada
3: bu hareket sarı kartlık
1: bak,
3: hareket.
1: Şimdi kaptanım.
3: Ben onu vermedi, bunu vermedi lafına katıyorum. Ona da ver, buna da ver.
1: Tamam onu eleştiriyoruz zaten. Tamam, ona da ver, yani buna da ver.
3: Dengelemek diye bir şey yok.
0: Kendince, ya da ikisine de vermemek. O bir yönetim şekli olabilir.
3: Adam
0: işte
3: uçuruyor burada. Ya. Bak hata gidecek adam.
1: Oyunun bir ruhu vardır. Evet. Hakemin de kendini yönetim tarzı vardır. Kendi yönetim tarzını ilk 10 dakikada koydu ortaya. Tamam dedik. Bak bir de altını çizerek söyledim. Bundan sonraki süreçte goller gelmeseydi maç kızışırdı. O da sarı iyi ki Galatasaray'da oyuncuya göstermesi gereken sarıydı. Bu da sarı. Tamam. Fakat ona göstermedi. Buna da göstermedi. Bir yönetim tarzı koydu diye hakeme tamam diyorum. İlk 8 dakikada. Ama genel yorumuma geldiğim zaman ne dedim? Böyle bir keyfiyetin hakem olarak yok senin. Bunlar evrensel uygulamalardır.
0: Peki,
1: o da sarı bu da sarı. Fikrimi söylüyorum. Ama ona göstermedi. Buna da göstermeyince tamam dedim. Adil
0: şunu
1: davranıyor.
0: Şunu diyorsunuz?
1: Bu da sarı işte bakın. Buna da göstermedi, ona da göstermedi.
3: Göstersin hocam. Biz ya bu faul dedi.
0: Evet. Şeye pozisyonu.
2: Evet, ya Levent abi söylediği bana göre diyor ki yanlışı yanlışla bir şekilde
0: bence
2: örtmeye çalışmasın.
0: Bence
2: evet bence de bu değil.
0: Bunu buna evet sarı ben değil de ama demin ben de değil.
2: Evet.
1: Ya bunda da adamı bırakıyor topu bırakıyor direkt adama giriyor. O yüzden önü de açık. Barış Alper de çok
2: açık
1: hızlı
2: dediğin,
1: bir oyuncu.
2: Galatasaraylı oyuncular var hocam. Karşısında Sanchez falan var. Baksana burada Jakobs var.
1: Önü bu da sarı öbürü de sarı.
0: Öyle mi?
3: Hocam ben bir şey söylüyorum. Ben Türkiye'de hakemin şunu bilmesi lazım. Temaslı oyun izin vermek demek
1: farklı bir
3: bu
1: şey.
3: Bu hareketlere izin vermek demek
0: biraz
3: değil.
0: Sıkıntı yaşayacağız.
3: Bak ben söylüyorum bunu. Yani, temaslı oyunu yanlış anlayan hakemler.
2: Kasti hareketlere Levent abi söyledin doğru mu? Kasti hareketlere evet. Tolerans yani gösterme. Ben de mesela bu yanlışı mesela burada sarı kartlık değil hadi vermedin. Öbürsü sarı kartı ya ona vermedim ona işte maçı böyle işte daha böyle ikili mücadelelere tolere ederek
0: görmediği için bak, şunu söyleyeyim.
2: Yönetmemesi gerekiyor.
0: Bu temaslı hareketlere müsamaha göstermek ya da kolay faul çalmamak durumunu anlıyorum. Oyunun akması için kabul de ediyorum. Buradaki yorumcular da Mustafa Hoca da dahil bunu söyledik de arada bir ince bir nüans var, çizgi
1: geçen
0: var. Onu kaçırdın mı gidiyor işte.
1: Geçen program konuştuk. Temaslı oyuna izin vermek farklı, faulü vermek farklı. Evet. Çok ince bir çizgidir. İpin ucunu kaçırırsan bak bu akşam hakemin en büyük şansı 20 dakikada 2-0 olması
0: evet,
1: oyunun.
0: Evet.
1: Ondan sonra kızışırdı bu oyun.
3: Hocam zaten o, bak dikkat et 8-9 fauller.
0: 12'de zaten
3: 12'de gol var. Değil mi 12'de
0: devam
3: gol var.
0: Devam edelim Ercan.
3: Şansı o yani.
1: Şansı o.
3: Ama temaslı oyun demek adama vurmak değil yani.
1: Bak bu da geliyor burada Galatasaraylı oyuncu tak diye vuruyor. Bileğin üstüne vuruyor, ön kavala vuruyor.
2: Hocam karşısına Yakovçu var zaten ya. Yani gitse...
1: Umut Vahin ataktan

0: değil, yaptığı eylemden de söylüyorum sana.
1: Bu golü niye aldık biz?
0: Kaleciye faul var mı diye. Onun için almışlardı muhtemelen.
1: Torreira için mi? İkinci hamle için mi? Niçin herhalde? Bu var.
2: Hani kaleci engelliyor mu? Hani topun
1: Torreira engelliyor mu kaleci?
0: Torreira, bütün oyuncular sahanın her yerinde durma özgürlüğüne sahiptir. Torreira'nın da orada bulunma özgürlüğü hakkıdır. İstediği yerde durur. Oyuncuyla kaleciyle bir teması var mı? Var. Arkasındaki kaleci. Ondan sonraki hamlesinde kaleci kendi hata yapıyor. Temas var, faul yok. Gol temiz. Kafaları karıştırabilir bu. Öndeki Torreira işte şehir efsanesi var ya, kalecilerin dokunulmazı. Yok öyle bir şey.
2: Kimin teması var hocam?
0: Torreira ile kaleci teması var ya, bak kaleci de gidiyor. O da elini koyuyor ya kaleci. Yok, yanlış ya, algılanmış
2: temas,
0: olabilir.
2: Faul teması değil ama. Ha,
0: ya temas var.
1: Biraz faul. Kolunu kaldırıyor ya onun için.
0: İki, yani, oyuncunun, oyuncunun birbirine teması var fakat faul yok. Gol temiz.
1: Tamam. Devam. Galatasaray'ın ilk golünde herhangi bir ihlal yok. Gol temiz dedik. Orhan'ın yerde kaldığı bir pozisyon var. Serbest vuruş olan. Burada ayrıca bir kart gerekir miydi? Pozisyon ceza sahasının dışında idi karar. Katılıyorsunuz herhalde.
0: Dışarıda olduğu doğrudur. Ama burada eksik kalan bir sarı karttır. Şut mesafesine girmişti. Kale karşısındadır yaptığı faulle. Buna engel olmuştur. Dolayısıyla burada faul dışarıda ama bir sarı kart bir çıkması sarı kart lazımdı. Gerekir. Hakemin yine ısrarla kart kullanmama kendi planı o. Bu plan çağdaş hakem adı gibi çağdaş adı da çağdaş hakemliğe sığmayan bir plan. Kulakları çınlasın. Babası bunun eski hakemdir. Muharrem Altay. Sevdiğim bu çocukluğunu bilirim bu hakemin de ben. Daha bebişliğini biliyorum. Ama çağdaşa...
1: Bizim de bir arkadaşımızın yukarıda çocukluk arkadaşı.
0: Ha yani babası eski eski bir hakemdir. Çağdaş'a söyleyeceğim şu. Çağdaş, kafanda böyle bir plan kurdun ama bu kurduğun plan babanın hakemlik yaptığı dönemde geçerliydi. Kartsız maç bitirmek büyük hakemlikti. Bugün öyle değil. Çünkü bu çıkacak, çıkması gereken kartlar bir sonraki maçı ilgilendiriyor takımların. Diğerleriyle oynadığı maçları ilgilendiriyor.
3: Ben daha gelecektir. Ben burada bir tek şeyini beğendim hocam. Pozisyona yakındı, koştu geldi ve kendi verdi kararı. Yani. Gördün. Çok itiraz etti. Hayır, Erzurum penaltı istedi burada.
0: Ama dışarıda çok açık dışarıda.
3: Ama olsun, hakem faule geri, bak şimdi 30 metreden görüp çalmakla 20 metreden dibinden çalmak hakemlik adına önemli hocam.
0: Önemli. Her hakemin bu seviye hakemlik yapıyor, bu maçlara çıkıyorsa hocamın da bir lafı var. Atletizmini geliştirmiş tamam hocam, olması ya, lazım.
3: Atletizmi iyiymiş. Bu.
0: Burada
3: ama
0: kalkıp
3: bir kartı eksik bırakmış.
0: Ya senin benim gibi göbek yapamazsın. Çıkacaksın, atletizmini fit kalacaksın. Atletizmini geliştireceksin. Çünkü günümüz futbolu temaslı oyuna da daha fazla izin verdiği için top oyunda peki çok kalıyor. Dayanıklılığın da yükselmesi lazım.
1: Asıl sıkıntı Levent abi, Sara'nın kontrolsüzlüğü değil mi? Zaten burada bilinçli yapmıyor hareketi. Bir adım önde yapsan penaltı.
0: Bir adım önde penaltı.
1: Yani içeride Sara olur. Kontrolü kaybetmiş orada. Adamın üzerine düşüyor bir de. Ya
3: zaten ilk yarı kötüydü. Çok top hatası yaptı. Kaçırmış. Oyunun ortasının dışında çok oyun içerisinde yok. Ya Sara'nın
2: o golde de yaptığı
3: var ya.
2: Koşu var ya mükemmel.
3: Kimi?
2: Yani iç koridora var ya, yarım alanı çok iyi Sara kullandı. Barış Alper'in attı ya, ya abi. Osimhen attırdı, golde yaptığı ya koşu ortadan daha değerli. Ya.
3: Efendim? Tükenmiştir.
2: Abi, bitsin ama yaptığı, ben diyorum koşu olarak hani zeka olarak doğru. Çok doğru alan yarattı
3: ama
2: kendine.
3: Ama oyunun
2: abi.
3: Çok kritik yönlerinde ilk yarıda hani hücuma dönüşecek pozisyonlarda çok top kayıpları yaptı doğru. Hocam.
1: Peki başka bir pozisyon geliyor. İlk yarının son bölümüne geldik. Yunus Akgün'ün yerde kaldığı bir
3: ha bak bu da mesela var. Ayağına basıyor burada mesela.
1: Burada bak bir bak. Sarı kart olması gerekmez miydi?
0: Kontrolsüz bir hareket
1: değil mi?
0: Olmazsa olmaz bir sarı karttır bu.
1: Bu kaçan kaçıncı sarı kart ya? İşte üç, dedik dört. Ya.
3: Dört oldu işte.
1: Ben net sarı kart. Hani bak şimdi, temaslı oyuna izin vereyim. Sarı kart göstermeyeyim. Yok olmaz, arkadaş. Yok, göster, yok. Hak yok. Ediyorsa göstereceğim.
0: Bak çok yakınında ha. Ama veremiyor, görüyor musun? Çok da eğilmiş. Yukarıyı da bırakmış aşağıya.
1: Bir de görüyor ha. Böyle yapmış bir de.
0: Eğilmiş
1: şöyle yapmış.
0: Yani odaklanmış.
1: Bir de güzel bir şey var. Duruyor. Hareket halinde değil, daha iyi görürsün.
0: Bir de odaklanmış oraya.
1: Evet.
0: Bunu vermemesi, bu keyfiyet olamaz yani, o anlamda söylüyorum. Bu keyfiyeti tek başına sahaya ben böyle maç diyemezsin.
1: Peki devam.
0: Belki bu maç kabul etti ama bundan sonra olay olmayacağının garantisi yok bu işlerde.
1: 65'te Barış Alper'in penaltı beklediği bir pozisyon var Orhan Ovacıklı'yla. Pozisyon için nedir yorumunuz?

0: Devam.
1: Devam.
0: Burada penaltı yok.
2: Bence hatta de yok mesela. Ben
1: Barış kendi ayağını
2: takıyor. Ben ayağını önden basmış gibi yakına gelince basmamış.
0: Yok, ayak yok, yerde. Yok. O yüzden
1: burada iyi takip etti.
0: Tabii, iyi yakaladı. Etti. Burada da iyi.
1: Peki pozisyon devam. Temiz.
0: İşte maçın en önemli pozisyonlarından bir tanesi bu.
1: Ha, bunu kaçırması da evet.
0: Bakın.
1: Mustafa Yasingo'nun bir müdahalesi var. Bu müdahaleden sonra
2: bunda da kart yok galiba.
1: Bakın, buna da burada vermedi kart.
0: Bakın topuk yerde olmasa farklı şeyleri konuşabiliriz.
1: Bu sınırda sarı değil mi?
0: Evet, sarı buçuk sınırda. Topuğun yerde olması Singo'yu kurtarmış. Sen buna foul çalıyorsan buna
1: burada, kart... Burada uzak kalmış ama.
0: Bu, ya, normal hakemliğin bakması gereken yerde 20 metre mesafede.
1: Bu bayağı topuk yerde sınırı olmasa bu sıkıntı olur.
2: Sınırda bu. Bu meşhur var ya hakemler, borderline.
1: O
0: 20 doğru metre mesela. Bu hakemlerin meselesi değil de UEFA'nın meselesi. Onlar çıkardı bu borderline'ı. Türkiye'de kullanıyoruz hayır, zaman yani zaman. Bu sınırda bir sarı kart.
2: Çok kullanılıyor bu laf, evet, ondan dedim yani. Bu,
1: ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Önü açık yani görüyor.
0: Görüyor tabii.
1: Bu, bu kartı, arkadaş gerçekten ben bugün kart göstermeyeyim diye çıkmış.
0: Böyle bir anlayış yok.
1: Yoksa bu kaçıncı oldu?
0: Bu gene hiç kaçmaması gereken, evet, olmazsa olmaz bir sarı karttır bu.
1: Bu bayağı bayağı yani.
0: Bu yani bayağı bir sarı
1: bayağı
0: kart.
1: Bayağı bayağı. Bu
0: her şeyi
1: sarı
0: kabul edebilirim.
1: Sarı bu.
0: Bak her şeyi kabul edebilirim. Faulü veriyorsun. Bunu kartsız geçemezsin.
1: Evet.
3: Atletik oyuncuların da hızlı oyuncuların en büyük kapte hata.
1: Frene basamamışsın.
3: Zamanlama hatası Ender. Yani zamanlama, hamle zamanlamalarında hep sıkıntı oluyor. Yani bu Singo üzerine genelde yani bizim ülkemizi bırak dünyada da yani en iyi savunma oyuncuların, atletik oyuncuların sıkıntıları. Mesela Dani vardı geldi hatırlıyorsun, Levent abi iyi bilir. Ondan sonra Karabük Spor'dan, o da atletikti hatırlıyor musun? O da mesela topu ıskalardı, böyle hamle zamanlaması hata yapardı. Aynı şekilde Sanchez'de mesela çok iyi sporcular bunlar. Osterwold'de. Yani atletizm olan özellikle siyah oyuncular hamle zamanlarında, zamanlamalarında hep sıkıntı oluyor.
0: Hakemin peki, bu pozisyonda sahadaki algısı çok önemli ama algılayamamış.
1: Kaldı mı pozisyon? Bir tane daha varmış.
0: Bakalım.
1: Heh, nihayet sarı kart geldi 84'te.
0: Şimdi göstermediği.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam bu sarı da daha neleri göstermedi yani?
3: En masum sarı. Değil mi?
0: En zayıf sarı. En
1: yani
0: masum
1: sarılara
0: sarı.
1: Not versek 10 üzerinden bu 5 alır sarıların
0: şimdi
1: içinde.
0: Bu sarı çıkınca güldürüyorsun kendine ya. Bu nasıl bir hakemlik diyorsun?
2: Hocam bütün sarılara pozisyonlarda değilim ama iki pozisyon, bir Singo'nun yaptığı, bir de Barış'a 9'da yapılan
1: tabii,
2: hareket
1: tabii,
2: sarısız geçmez.
1: Tabii imkan
2: kalça,
1: yok.
2: Kalça kalçadan sakatlanırsın
1: bile hocam. Her ikisi ya de her ikisi de yani sarının ağababası.
0: Vazgeçilmez.
1: Ama yani ne bu mi kardeşimiz
0: oldu mu şimdi?
1: Ne, yani maç rahattı.
0: Yoksa çok
1: yoksa
0: kızışır mı maç?
1: Çok rahat olmazdı yani bak, ona.
0: Şimdi yani böyle olunca da bu sefer ne oluyor, kafan karışım. Bu geride kaldı bu hakemlik. Yani böyle ben kart göstermeyeceğim ısrarcılığı geride kalmış bir hakemlik. Çağ dışı bir hakemlik bu. Yok yapamazsın bunu. Buna meyil bak şimdi 40 yaşında Süper Lig'de geçen sene de son maçı yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Antalya maçıydı. Onu
1: işte
0: da kapattı.
1: Orada da sıkıntılı bir durum
0: 4-2
1: var.
0: Çok ciddi
3: fiyasko bir maç.
0: Skandalları vardı.
3: Tabii, tabii. Fiyasko bir maç yönetimi gösterdi.
0: Atama da kötü. Yani Galatasaray'la kapamış kötü bir atama hakemi Galatasaray'la açamazsın.
1: Ve tartışmalı bir şey performans.
0: Çok tartışmalı bir performans. Buraya geldiğinde de şimdi hakemin kafası karışık sorularına gidiyoruz. Yani şeytanın avukatlığını da yapıp da işin üzerine örtelim veya ne bileyim kaşıyalım da istemiyorum. Ama
2: Kocaeli
0: olmaz.
2: Kocaeli Galatasaray maçının da hakemiydi.
0: Nasıl?
1: Kocaeli evet,
0: Galatasaray. Onun da hakemiydi ama son yönettiği Galatasaray Antalya maçı sorunlu bitti. Onunla kapattı. Sonra bir daha maçı yok. İlk maçı yine Galatasaray. Olmaz.
1: Mesela geçen haftadan bir Batuhan Kolat'ın maçı var bu hafta.
0: Evet.
1: Ya bir sıkıntılı maç performansları olanları görevlendirmemişler. Bu tamam.
0: Niye? İki tane karar Fenerbahçe maçta bütün kararların doğru olduğunu piyasaya akıttılar. Niye maç vermediniz o kadar başarılıysa Oğuzhan Aksu'ya?
1: Ha.
0: Akıttınız. El dediniz kapalı açık meselesini geldiniz yutturmaya çalışıyorsunuz. Peki o zaman Samsun maçında o ele nasıl penaltıya onay veriyorsunuz? Niye Oğuzhan Aksu'ya maç vermediniz? Bak Batuhan Kola
1: ben şimdi göreceğim

0: Nasıl?
1: Bir iki hafta içinde büyük takımlar olduğu zaman bak nasıl ortalık kaynayacak.
0: Yani
1: aynı pozisyona verildi.
0: Geleceğim konu da şu. Anthony Taylor'la başladılar algı yaratma. Klettenburg'la devam ettiler. Elin Sino değil haftayı kapattılar. 71 yaşındaki İskoç eğitimci. Tamam. Bir şeyler vermiş Elin Sino'da şu anda. Tamam ama Anthony Taylor'ın adı üzerinden bu kirli algı veya karartılan veya yumuşatılan diyeyim hadi daha tatlı bir kelime okun. Piyasayı yumuşatmaya çalışırken şimdi o iki pozisyon hafızalarımızda kaldı değil mi?
1: Tabii canım.
0: Bundan sonraki geciken hamleler. Topa kafa vurmuş alttan Mert Müller'e girmiş. Bundan sonraki pozisyonlara da bakacağız. Sonra elle oynama kriteri koyduk kriteri. Şimdi hepsini eleştireceğiz veya hepsini onunla bağdaştıracağız. Bakın günü kurtarmak, haftayı kurtarmak adına evrensel yorum uygulamalarını yapmayın, kirletmeyin.
1: Şimdi karar istikrarına bakacağız.
0: Bizim için önemli olan o. VETAS, TİM, Danışma Kurulu, Yapay Zeka, geçmiş senelerin kavramlarını koydular değil mi? Şimdi de REPU çıktı. Hakem, referee, education şeyini koydular. İşte hakem performanslarıyla ilgili kararı onlar veriyorlarmış. Buradan çıkan karar diyor. O kararı veren Elin Sunay diye işte Anthony Taylor, MHK Başkanı, eğitimdeki Sebahattin Şahin falan her kimse.
1: Tamam.
0: Bir de evrensel uygulamalar
1: şey var. Mi demişler onlar? Tamam mı? Bunlar ikisi de uygun demişler. Öyle
0: oradan
1: mi?
0: Çıkan karar Fenerbahçe maçındakilerin hepsi uygun.
2: Yabancı var olacak
1: varın
2: mı acaba bu hafta?
1: Müdahale etmemesi uygun demişler.
2: Yabancı yok. Var olacak mı hocam bu hafta?
0: Kararları sahada.
1: Bu hafta yok.
0: Hakemin kararlarını doğru bulmuşlar.
1: Şu anda bu maçta yok.
0: Bir de o var şimdi. Bu maçta ne oldu? Bülent birinci oldu. Yabancı varla geçen hafta sürpriz. Yabancı varla başladık. Galatasaray maçında.
1: Demek ki her maçta yabancı var olmayacakmış. Onu anlıyoruz.
0: Neye göre ama bu?
1: Bilmiyorum.
0: Bunun da bir prensibi.
2: Sezonun ilk haftasına göre.
0: Şimdi bu maçta Bülent birincioğlu var vardı. Türk. Evet. Yarın mesela rastgele bir takıma yabancı var mı gelecek?
2: Ve yarın büyük, mesela iki tane maç
1: büyük
2: var.
1: Büyük takıma koyamazsın
2: değil
1: şimdi.
2: Mi? İki,
0: ama şöyle olması yok, lazım.
3: Bir Fener, bak, Pazaro dedi.
2: Pazar iki maç ha, tamam.
0: Şöyle olması lazım.
1: Ya da koyarsın da tartışılırsın bu sefer.
0: Bakın şöyle koyması lazım. Bu hakemlerin ücretleri takımların profesyonel oyunda elde etmiş olduğu sportif başarılı gelirleri naklen yayın gelirleri var federasyon bütçesinde. Tamam. Federasyon veriyor. Bütün bu ücretlendirmeyi oradan kesiyor. Kesiliyor. Kulüplerden kesiyor. Şimdi sen kulüplerden kestiğin Fedaisan veya Anayev Dallas her kimse gelen yabancının kulüpler ödüyor onu. Federasyon kendi kasasına ödemiyor. Onların gelirlerinden mahsuben alıyor. Aracı olarak o ödüyor. Hakemlerin hesabına yatıyor ve gereğini yapıyor. Sen kulüplere danışmadan, kulüplerin tüm kulüplerin onayını almadan 4 kulübe uygulama, 14 kulübe farklı uygulama. Bu olmamalı. Bu futbolun adaleti, futbolun marka değeri açısından bütün kulüpler eşittir. Kararı kulüpler birliğinde alıp danışarak fikir alışverişiyle bu aksiyon sağlanmalı. Ki herkesin bir güveni ve saygısı olsun. Şu anda şaşkınlık içinde insanlar. Geçen hafta yabancı varla başladı, bu hafta yerli varla devam ediyor. Yarın pat diye bir yabancı var konacak mı? Sonra Andrei Dallas %70-80 UEFA bunlara kadar. Ya hadi canım atmayın ya burası futbol ülkesi. Herkes birbirini biliyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Buraya gelip de yutturamazsınız bunu. Biz de biliyoruz VAR protokolünün neler olduğunu, dünya genelindeki evrensel uygulamaların neler olduğunu hepsini takip ediyoruz. Ama Paradise'ın yaptıklarını ben ısrarla bekliyordum. O maçtan sonra ceza açıklanmadı. Açıklanmalı o cezalar. Şimdi evet maç bitiminde yapılan bu uygulama doğru uygulama. İşin adaleti bu.
1: Paradise diyorsunuz ha.
0: Tabii 10 maç öbürüne 7 maç vermesi doğru uygulamalar bunlar. Tabii. Hadi bakalım bir dahaki organizasyonda finalde bunları yapsınlar.
2: İyi de hocam bu hareketleri yaparken biz gördük de yardımcı hakem de Vinç işte gördü. Niye atmadı abi?
0: Çok övdüler ya Vinç.
2: Tamam da yani hakem bu. İşini yapmamış
1: son
2: işini yapmadığı işi FIFA veriyor cezasını. Öyle şey mi olur ya?
0: Son maçıydı ya. Neyse.
2: Zaten o hakemin maçı. Görmediği alanda değil ki. Biz o yardımcı hakem görüyor.
1: Son bölümde bir yarına ilişkin bir muhtemel 11 var. Yarın bir şeyi de alalım mı? Haftanın programını da alalım mı bir arkadaşlar? Önce bir yarına bakalım. Haftanın programını bir hatırlayalım öncelikle.
2: Bu arada Demirovic de Galatasaray'a gelmek istediğini açıklamış. Haber verelim.
1: Galatasaray Demirovic.
2: Yani hocanın dediğini. Şimdi o da bana son dakikada bilgi geldi. da oyuncu da istiyormuş.
3: Doğru yani. Bir transfer olur. Demek ki
1: i̇yi
3: o da istiyorsa
1: olur.
3: O da iki taraf için de çok çok iyi bir yani anlaşma olur.
1: 19'da Rize Samsun, Çorum Kasımpaşa maçları var. 21.30'da Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçı, ilk haftanın iki kaybeden takımı. Fenerbahçe açısından tabii çok kritik bir maç. Pazar günü Trabzon Başakşehir, Eyüp Antep, Alanya Beşiktaş, Göztepe Gençler Birliği maçları var. Kocaeli Ahmet maçıyla da haftayı noktalayacağız.
2: Burada iki hakemi ben yeni duydum ama Fatih Tokayil. Bir de Reşat Onur çok, Coşkun Ses.
3: Çok iyi hakem.
0: Fatih Tokayil İzmir'de görev yapan emniyet mensubu bir arkadaştır. Pırlanta gibidir.
3: Evet.
0: Geçen sene şans verilmedi.
2: Ben ilk defa duydum hocam.
3: Hocam verdik Kocaeli Gaziantep maçını yönetti. Hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum.
3: Gayet de çok iyi maç yönetti. İyi bir hakem. Fiziği çok iyi Levent abi. 1.90 boyuna yakın. Hiç sakin. Atletik, sakin.
0: Umarım bu maçta başarılı olur.
1: Biraz tecrübeli Yürür. Hakemleri koymuşlar bu hafta.
0: Nasıl?
2: Ama biraz şey, Reşat Onur Coşkun Ses'i de tanıyor musunuz? Ben hiç maç hatırlamıyorum.
0: O da hocam. İzmir cenahından. Evet. Orada geliyor. Orada da başarılı olur inşallah, öyle diyelim. Sezonun başı, ilk maçı almış. İnşallah hepsi başarılı olur. Güzel giderler. İyi olana nasıl Batuhan Kola övgüyle bahsettik. Bu hafta maç alması son derece doğrudur. Batuhan
2: Kola.
0: Gördün
2: mü hocam, İzmir'den iyi hakemler çıkıyor.
3: Evet.
0: İzmir bereketli toprakları
2: gördün
0: var.
2: Gördün mü hocam yani.
1: Peki Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçına bir parantez açalım. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i vardı arkadaşlar, Erdem'den gelen. Bir bakalım ona. Ederson kalede, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, Gündüz, Asensio, Greenwood, Nene, Muriç şeklinde bir muhtemel var mevcutta. Burada Asensio konusu kritik, hepinizin malumu. Hafta içinde Lyon maçında kenarda bekledi Asensio. Talisca, Muriç şeklinde bir düzen vardı. Sol tarafta Kerem vardı. Bugünkü görüntüde, muhtemelde, bizim muhtemelimizde Talisca ve Kerem yedekler arasında Archie Brown gibi. Archie Brown, Levent Avrupa listesinde olmadığı için Archie Brown orada oynuyor. İçeride Levent'e şans verebilir. 3 farklı isim var burada. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
3: Ya bir kere mesela Fenerbahçe'nin önündeki 4
1: tabii olmuş. Öyle bir maç ki 11'i değerlendirmenin ötesinde ilk haftanın mağlubiyetinden sonra hani hiçbir şekilde psikolojisi puan kaybı imkanı olmayan ciddi de bir baskı olacak daha ikinci haftadan. Futbolcuların üzerinde olur mu bilmiyorum ama hocanın üzerinde olacak.
3: Tabii bir de Galatasaray yenmiş.
1: Tabii.
3: 4 puanı var. Beşiktaş oynamış, Trabzonspor oynamış, pazar oynayacak. Mutlaka yenmesi gerekir. 2 tane ilk haftanı kaybedenler kulübü gibi 2 tane kaybeden takımı karşılaşacağı bir maç. Şimdi Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntılardan biri önde oynayan 4 oyuncu da yani fiziksel olarak %100'ünde değil. Nene sakatlık biliyorsun geldi, tamam. Hani 90 dakikalık performansı ne yapacak? Muriç ben ne kadar oynasa net hazır görmedim. İyi netle oynuyor. Asensio hala hazır değil, onu anlamış değilim. Evet, bir futbol aklı saha içinde. Geçen sene yaptıkları orta. Greenwood da benim ya çok söylüyorum burada kaç defa hani tekrar düşeceğim. Marsilya maçı çok seyrettim. Dezerbi'den solu, dolayı %50 ile oynuyor. Greenwood. Vallahi mükemmel bir oyuncu. Savunma önü, arkası koşu yapabilen, oyunu çok iyi okuyabilen mükemmel bir oyuncu. Bu dördü de yalnız yani sezon başı takımla %100 çalışmış, Fenerbahçe'nin sezon açtığında kamp yemiş oyuncu değil. Yani ama en büyük ya, sıkıntı
0: Lyon maçında Greenwood çok klas bir gol attı. Ve sahanın,
1: bir de iki oyuncu koyuyor böyle.
0: En iyisiydi.
3: Hocam bak, gol at, hocam bak, gol atması.
2: Beyefendi maça gitmeden evvel davetli de maça gitti. Ben kendisi odasından maçın yıldızı Greenwood olur dedim.
0: Evet. Bak,
3: ya bak gol atması.
2: Nefisle
3: bak,
2: bir gol attı
3: hocam
2: biliyorsun.
3: Ben yani Marsilya'da seyrettim. Bundan daha iyi golleri de var. Ben şaşırmıyorum tamam. Buna. Ama çok iyi daha iyi potansiyel olan yani tabii, mükemmel oyuncu fiziksel olarak mesela hazır değil. Mesela maçın mesela Fenerbahçe'de en çok topla buluşan oyuncu kim mesela? Şöyle
1: Kante.
3: Baktığımızda
1: Kante oluyor.
3: Kante değil mesela, Greenwood.
1: Geçen maçta mı?
3: Evet.
0: Lyon maçında
3: mesela ilk devre en çok mesela oyunda topla buluşan oyuncu Kante'den daha fazla.
2: Lyon şimdi, maçında Semedo da iyiydi
1: 64'de
2: hocam.
1: 64'de 67'ymiş.
3: Evet. Greenwood daha fazla topla buluştu. Şimdi ya bunlar hazır değil. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Fenerbahçe'nin ikinci sıkıntısı mesela Gençler Birliği maçına baktığımızda oradan ne Evedov'u çıkarmalı İsmail Hoca, yönetim de buna. Ya bu takım Fenerbahçe

0: takımda 12 oyuncu var. 13 olabilir. 15-16 oyuncu 3 kulvarda bir şekilde yarışması için, takım içindeki düzen sağ içi bozulmaması için bu sayı 15-16'ya çıkarması gerek. Gençler Birliği maçında bu sayı oraya çıkacak gibi görünmedi. Neden? Mert fiyasko. En önemli İrfan, Oğuz, İsmail Yüksek. Yani onlar da ister istemez bana göre Fenerbahçe'nin yani rotasyona sokulacak maçlarda
1: mutlaka yükselmeleri bak, lazım.
0: Kesinlikle
1: yani...
0: kadro 15-16'ya max çıkması gerekir. Şimdi bu rotasyona soktuğun zaman oyun kalitesi bu kadar düşmez Ender. Bu ne oldu? İsmail Hoca'yı bir şey için Olimpik Lyon maçında
1: sağdaki listeyi aldın.
0: Ender, Olimpik Lyon maçında bir şey için tebrik ederim. Bir şey mesajı doğru verdi. 3 oyuncu değişikliği yaptı, adamı eleştirdiler ya işte falan. Ya kardeşim İrfan'ı mı soksun? Koşmuyor, geberik 2 metrede oynuyor. Oğuz ne oynadığı, serseri mayın gibi ne oynadığı belli değil. İsmail hiçbir şey oynamıyor. Mert, ya bunları bir de sokup prim versin o maçta. İyi bari bir mesaja alırlar sonlarda. Çok gamsız gerçi çoğu onların. Yani almayan hiç umurunda gidecek. Değil. Yani onlar bana göre daha önce mesajı mesela onların içinde gitmesi gereken Fenerbahçe'nin kendini yenilemesi gerekir. Fenerbahçe daha yüksek tempoda oynaması için de hem antrenman kalitesi hem de bu temponun saha içinde maçlara yansıması için yenilemesi gerekirdi. Bununla beraber mesela Kante'yi Olimpik Lyon maçını düşünerek özellikle kısa alanda bir hareket hızı iyi oyuncu. Ama ben İsmail'i mesela ne oynayacağını da kestiremiyorsun. İsmail'i oynatıp Kante'yi de mesela bench'e çekebilir. Ama Fenerbahçe'nin...
1: belki yani, onunla başlayıp skor evet. aldıktan sonra hocam.
0: Ya olabilir.
1: Ben o riski almaz artık.
0: Evet. Fenerbahçe'nin mesela Olimpik Lyon maçında da baktığımızda mesela yani bu kadro neyi vaat etmiyor dersen, birinci bu kadroyla pres yapamazsın. İsmail Hoca oyunu bu kadrodan çıkmaz. Onu oynatmaya çalışmaz.
1: Geçen dönemindeki oyunu oynatmaması lazım.
0: Yok bu o kadro. O kadro.
1: Yani koşan Fred, Şimanski, o orta saha yok. Yani
0: İsmail
1: geliyordu işte tabii. Topun arkasından koşacak, oyuncuya baskı tabii. yapmaya koşacak.
0: Şimanski
1: bu orta saha yapmaz. Şimanski Fred, İsmail. Koşan Fred, baskı yapan saha, İsmail. Şimdi bu o değil.
0: Şimdi Fenerbahçe denkleminde mesela Muriç de böyle, bak Lukaku da böyle. Ya Kerem koşuyor pres yapıyor ama ben Kerem'in oyun bilgisi tekniğinin sıkıntılı olduğunu ve daha önemli sorunlar olduğunu yarın Fenerbahçe
1: hocam, biraz
0: maçında
1: kenarda
0: konuşuruz.
1: Otursa ne olur ya,
0: ya bir mutlaka dinlenebilir. Dinlenebilir ama Kerem'in yarın konuşuruz, başka sorunlar olduğunu onu halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Asensio'nun da mesela evet Fenerbahçe'de oynaması, ritim tutması gerekir. Çünkü ciddi anlamda onun da saha içinde devamlılığı yok. Greenwood da çok böyle pres yapan bir oyuncu değil. Yani Fenerbahçe'nin bir kere bu kadro İsmail Kartal'ın kadrosu mu? Onu bir kere İsmail Kartal doğru mesela analiz edip onun üzerine bir şekilde oyun inşa etmesi gerekir. Gendüzü ve Kante ile ilgili şunu söyleyeyim. Lukaku da buna dahil. Önde. Yeri geldiğinde İrfan oynadı. Talisca da oynadı. Bak Gendüzü ile Kante maç bittikten sonra 3 günde 3 gece falan istirahat ederek ancak kendine gelir. Niye biliyor musun? Önde 4 kişinin koşmadığını, ikisi devamlı koşacak. Her maça 12-13 kilometre bu oyuncuların koşup çok sprint yapması gerekir. Çünkü önde top durmuyor. Pres en önemli, yapmıyorlar bak.
1: Karşı hocam illa pres yapılması lazım mı? Başka bir oyun oynarsın.
0: Başka bir oyunla o zaman
1: oynarsın.
0: O zaman ama bak şimdi Seto
1: beklersin burada,
0: atak sonlandıramadığında
1: bölgede.
0: Bile bak oyunun başında mesela Olimpik Lyon maçında mesela İsmail Kartal bunu görmüştür. Ya 5. dakika oyun 2 parçaya döndü Ender. Önde bir kaldı, Talisca'lar falan önde. Oyun var ya 6'ya 4 oynanmaya başladı. Ortada bir sağlık boşluk.
1: Dün, biraz geride bekle diyorum
0: ya,
1: ben.
0: O zaman önde ya atak sonlandıramadın, kaybettiğin zaman diyorum. İster istemez geriye döndün. Anladım seni. Diyorsun ki topu rakibe ver. Evet. Orta sahada kompakt dur.
1: Evet.
0: Yatay ve dikey olarak
1: bu takım daha çok onu oynar.
0: Bunu oynar. Ama oynadığın zaman da sıkıntı ne biliyor musun? Geldin orta sahaya, Muriç'e verdin topu. Osimhen değil ki, atletik çıksın. Lukaku ne kadar olsa Muriç'e göre daha hızlı gibi ama o da atletizm yüksek oyuncu değil. Yani eğer sen Muriç'le oynuyorsan, Lukaku'yu da almışsan, rakip yarı alanda oynayıp atak sürekliliği devamlı, ikinci toplar ve kenar topları getireceksin.
1: Bir hareketli iki yönlü 8 gerekir sanki.
0: Kesin. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncularla ne oynayacağını İsmail Hoca'nın iyi ithal etmesi gerekir. Ya senin elindeki kadroda bak Talisca hariç ön grubu da oynattın, burada Talisca var. Lukaku da bu gruba girse, o da sezon başı kampını görmedi. 5. oyuncu. Bir tek Talisca gördü. O da sakatlık bir ara geçirdi.
1: Geçirdi o da.
0: Şimdi o da pres yapan bir oyuncu da 6. oyuncu. İrfan da oynasa ileride değil. Oğuz da bakma genç, o da değil. Yani Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın 2 sene önceki işte şöyle basacağız edeceğiz. Bunu belki Anadolu takımlarına karşı yapabilirsin. Ama Avrupa maçlarında bu kompaktlı önde pres elpasının doğru bir şekilde o pres sinyallerini senin değerlendirecek ve ön grubun yok. En büyük sıkıntı Galatasaray'ın var, Beşiktaş'ın var, Trabzon'un yok. Trabzon'un da yok.
1: Ben de diyorum ki işte illa onu oynaman gerekmiyor.
0: Tabii ya şimdi, oynamıyor top, ama top ben de oynasın. Diyorum ki evet geriye topu verdin ama Muriç'le derine getirirsen bu kadar geriye topu aldın, nasıl hızlı çıktın, tam Greenwood'da çıktın Nene'yle falan. Bu oyuncular yetişemez ona.
2: Peki bir şey soracağım. Bu takım listeleri en şimdi, son ne zaman verilecek? Transfer sezonu bitti.
1: Mı?
2: Hayır. Türkiye Ligi
1: içinde.
0: 4 Eylül.
2: 4 Eylül. Evet. Çünkü hayır bak burada 9 tane adam var. Nene'yi ayırıyorum. Dışarıda Lukaku'la Talisca var oynayanlardan. Yani o zaman belli olacak. Mutlaka bir oyuncu gidecek burada.
1: Şöyle.
0: Nene zaten 21 yaşında.
2: Saymadım hocam bak. Levent'le Nene'yi sayma 9 oyuncu da 10 artı 4'ün 10 gramında.
0: Evet,
2: 10
0: evet.
2: Noktasındaki oyuncular. Dışarıda Lukaku ve Talisca var. 11 oluyor.
0: Bir kişi denkleme uymuyor zaten.
2: Uymuyor.
0: Evet,
2: onu söyledim ben mesela.
1: Olmadığı gibi zaten evet. İki tane oyuncunun gitmesi şu hatta, anda muhtemel.
0: Tabii bir oyuncu Ender'in söylediği gibi sıkış alabiliyorsa.
2: Osterwold de uymuyor değil mi?
1: Osterwold de uymuyor. Osterwold o iki oyuncudan biri.
2: Tamam, Roma'ya gidecek, istiyormuş. Gidecek, yani gidecek olabilir. Tamam. Gidiyor. Mesela buradan bir adam daha göndermek zorunda.
0: Ya bir
2: çünkü,
0: adam bir de yerli evet. Bir stoper alıp Ender'in söylediği gibi bir adam iki adam yollayıp bir de 8 alması gerekir. Yani
1: Fenerbahçe'nin şu anda bir U23 büyük olasılıkla çünkü Sıdıkı Şerif de gitti.
2: Nene var orada.
1: Nene ile Açı Vuran var şu anda.
2: Tamam doğru biliyoruz.
1: Mimoviç de
2: İki
1: gidecek.
2: Tane boş.
1: Dolayısıyla büyük olasılıkla o 2 U23 bir belki iki oyuncu gitme olasılığı kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla bir de şey olabilir. 10 kategori.
2: Talisca'nın Katar'a gideceği söyleniyor, doğru mu?
1: Talisca'nın da bir şeyi var.
2: Onun için sordum çünkü
1: menajeri bu planlama bir yollamış, ne derece
2: şimdi
1: doğru bilmiyorum.
2: Teknik kısmını güzel anlattı hocam ama bir de kalacak bir istikrarlı kadro 10 olacak tamam. Artı 10 artı 4'te 9 tanesinin ben ismini görünce burada
1: birisi de gidebilir.
2: Lukaku ve Talisca olunca doğru, hocam abi, doğru, o kolay bir doğru. Şey değil yani ben, bunun hesabını ben, iyi yapmak lazım.
0: Tabii ya Talisca pres yapması Avrupa maçları vesaire o seviyeler farklı ama ya lig için Talisca önemli bir silah oldu şu an. Bak, Muriç'ten de, Lukaku'dan da, Asensio'dan da bak bunlardan ayrı profilde bir oyuncu. Bizi izleyenler demesin aynı. Ama Talisca gol atmadığı zaman Ender her zaman tartışılır. Çünkü o ara anların oyuncusu. Çıkacak sana vuracak gol. Talisca top rakipteyken yapar onun için. Top rakipteyken pres yok top tekniği pas organizasyonu falan bunları yapacak bir oyuncu değil. Fenerbahçe mesela şöyle bir şey çıktı. En son şunu söyleyeyim. Olimpik Lyon maçında mesela eleştiriyorlar. Ya işte Fenerbahçe niye pas yapmadı? Ya kardeşim siz ilk 11'i görmüyor musunuz ya?
2: Yapan 11 değil ki o.
0: Ya yapan 11 değil. Levent abi diyor ki ya Fenerbahçe pas
2: yapamaz abi sahibi. Doğru söylüyor.
0: Ya
2: bak.
0: Kardeşim Talisca bu profilde bir oyuncu değil. Kerem bu profilde
2: bak,
0: değil.
2: Bak Galatasaray'da Osimhen, Barış, Levent Yunus abi, yapar.
0: Greenwood niye çıkıyor? Greenwood niye gel? Bak Greenwood
2: dediği gibi hocamın
0: bak Marsilya'da.
2: Gendüzü ile Kante yapar.
0: Bak Levent abi Greenwood'u çok seyrettim ya Marsilya'da. Hiçbir zaman konumlanma. De Zerbi oyunlarının en büyük özelliği Guardiola gibi. Guardiola onunla ilgili zaten benden daha iyi antrenörü demişti ondan sonra. Neyse mütevazinden. Greenwood hiç konumlanmasını bozmayan, hiç başka bir yere gitmeyen Marsilya oyunlarına gördüm. Geldi Fenerbahçe'de dikkat ettin mi? Gendüzü'nün oralara geldi Ender. Bak,
3: topu aldı.
0: Şimdi bak, Muriç pas oyununda yok. Talisca yok. Nene yok. Gendüzü, Kante bunlar böyle pas yanlış anlamasın. Pas alıp verme değil. Baskıda alıp dönme yani ayaklanmayın alan
1: o yüzden
2: doğru mu pasla
0: kaçacak bunlar alan aşağı dönecek baskıda dönecek ya gençler bir maçını görmedim çevre kontrolü yok Gendüzü bir kaptırdı belki Fenerbahçe orada maçı kaybetti yani bunun için Gendüzü değil Kante değil şimdi Skriniar böyle bir oyuncu değil sol oynadı ne o Archie Buran değil Ake Semedo İşte bir de ondan sonra o yani Greenwood yani Asensio oynamadı bençte diye.
2: Ya.
0: Şimdi bu takım pas yani pas oynayacak pasla rakibe baskı yapacak bir ilk 11'le çıkmadı Olimpik Lyon'a. Şimdi böyle olmayınca da ya işte pas yapamadı edemedi vesaire top kaybı. Zaten daha direkt oynayacak bir oyuncu profilleri var burada. Yani Talisca da öyle. Oyuncak hemen gidecek, vuracak, atağı sonlanacak. Kerem de öyle. Greenwood tabi sette de var, açıkta da var ama ya Gündüz'ü Kante bu profilde. Ya bak Gündüz'ü ve Kante böyle oynarsa devamlı, ya tabii ki olması, sakatlanırlar Ender. Bu normal bir oyun değil. Bu adamlar git gel git gel git gel. Bu bir haftada 3 maç oynadığında var ya, çıkartamaz.
1: Yani çıplak gözle
0: çıkartamaz.
1: Üzüldüm bir ara ya.
0: Çıkartamaz bunlar. Bak çıkartama. Bunlar 3 gün 3 gece
2: gidecek İsmail var değil mi?
0: Levent abi bunlar var ya bak 3 gün yatıp dinlenip bunlar antrenmana geldiğinde bunlar toparlanma antrenmanı yapıyordur. Bak ben sana söyleyeyim. Masaj, bunlara tedavi. İşte soğuk su falan, bilmem ne kürleri falan, işte bunlarla ilgili tedavilerle Kante ile Gündüz'ü bu sezon
2: hocam,
0: toparlar.
2: Hocam, buz bidonla giriyorlar.
0: Önde bu kadar bireysel oynayan, top rakipteyken reaksiyon vermeyen oyuncularla ciddi anlamda Fenerbahçe'nin böyle bir işi zor. Ha oyun tabii ki senin dediğin gibi değişecektir. Fenerbahçe bu yarışın içinde çok rahat olur. Fenerbahçe çok rahat maç kazandığında Levent. Ender'cim, ondan sonra maç kazandığında çok rahat bir seri de yakalar. Bak kazanma alışkanlığı da çok rahat kazanır Fenerbahçe'nin. Olimpik Lyon maçı zor, kolay bir maç değil, daha kompakt, daha iyi oynayan. Ben çünkü Avrupa maçları, en son söyleyeyim sana, geçen programda sorduğunda söyledim, ilk maçlar çok önemli. İki ayaklı maç, evet, ilk maç %75'i belli eder. Tabii ki bir şansı var ama daha fazla şanslı olan taraf açıkçası daha kompakt, birlikte oynayan, daha atletik, daha böyle daha bir saha içinde takım görüntüsü veren Olimpik Lyon'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum.
3: Aynı.
0: Ama en önemli 9-10 oyuncusu Fenerbahçe'nin de geçen seneye göre baktığında işte 9-10 oyuncusu aynı olabilir. Kante oynadı, Gündüz'ü oynadı, Şikrinyer oynadı, Samet oynadı, Archie Brown oynadı, Ederson oynadı maçta misal. Ama daha böyle kompakt, daha birlikte oynayan, saha içi parsalasyonu daha doğru olan, daha atletik bir takım seyrettik. Yani bir takım gibi bir antrenörün eli değdi. Bir Olimpik Lyon vardı. Bu anlamda Fenerbahçe'nin işi tabii ki
1: kolay
0: maçı kolay değil, daha zor olduğunu
1: ama
0: düşünüyorum.
1: Ama önce Konya maçı zaten.
0: Ya Fenerbahçe olmazsa Fenerbahçe olmaz, tabii ki Şampiyonlar Ligi olmadı, UEFA Avrupa Ligi, ama Fenerbahçe'nin ıskılamacı tek yer ligdir.
1: Evet. Peki Beşiktaş için artık zaten ardına kadar açtı tur kapısını diyebiliriz. Žalgiris Kaunas basketbol takımı. Logoları da basketbol logosu. Başkanları da aynı. Beşiktaş'ın ayarında bir takım değil. Trabzonspor'un da işi kolay değil. Ben mesela Ferencvaros karşısında hiçbir şey olmuyorsa yenilmemesi lazımdı diye düşünüyorum.
0: Ben Trabzon'la ilgili çok kısa şunu söyleyeyim. Ben Fatih Hoca'nın inanan bir futbol adayım, teknik adamla, sürece güvenmesi gerek. Fatih Tek gibi bir antrenör getiriyorsan sürece güveneceksin. Yeni bir takım kuruldu. Tabii ki onlar da geçtiğimiz sezondan çok oyuncu da oynuyor. Ama bu maçları Fatih Hoca da başlamadan dedi ki 5-6 haftaya ihtiyacımız var. Onlar da çok ciddi bir sirkülasyona girdi. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyebilir. Konferans Ligi'nde 6 maç oynar, orada daha rahat yürür. Ligde de bu iş toparlanacağını düşünüyorum. Onlarda
1: gerçi
0: da toparlanmayacak.
1: Gerçi deplasman oyununa uygun bir yapısı da var yani.
0: Var ama onların da bir yere kadar var. Onlar da iki parçalı oyun oynuyor. Maçın 5. dakikası, onlarda da Fenerbahçe gibi 4 tane oyuncu
1: hocam,
0: ileride.
1: Hocam Volcarelli'nin olmaması çok şeyi
0: çok
1: bozuyor
0: bak,
1: ya.
0: Bozuyor ama bak bir şey söyleyeyim. Saviola falan 22 yaşında bir oyuncu, bak bu kadar vurdum duymaz. Böyle bir şey olur mu ya? Geriye koşma etme. Yenilen golde görmüyor musun? Cabral yani tek kaldı, ikili aşırı yüklenme yaptılar, sayısal üstünlük. Saviola gözle bakıyor. Levent abi mesela
1: orada Aral oynar, niye oynamıyor?
0: Aralı sol çizgide oynayacak. Tabii solda Aralı 12 milyon euro verdiler. İşin de tuhafı, daha santroforlara uygun bir oyun. Daha böyle Saviola daha böyle kendi gidecek, bireysel işle çalım yapacak. İkinci yarı bir orta yaptı ama en önemli yani hücumda bir senkronizasyon sıkıntısı var mı, var. Salah'ı doğru kullanmıyorlar. Salah ne gibi? Salah sezon başı kampı görmemiş. Çok aşırı yüklenme yaptılar. Yani mesela o da niye? Mesela geçmişte mesela Hamçik oynadı değil mi? Tecrübeli. Ne yapıyordu? İki top Salah'a dönersin, bir top Saviola'ya dönersin. Bunlar ne yaptı biliyor musun? 5 topu da oraya. Adamı 20. dakika bitirdi. Yani saha içinde oyun aklı yok Trabzon'da bir. Aynı şekilde ucun presi falan, karşı pres yapacak bir takım değil. Yani ona şöyle onu yapamazsın. Umut Nahir'le o yapamazsın. Bak arkasında Salah'la bununla yapamazsın. Saviola'yla yapamazsın. Aral Şimşek'le yapamazsın. Muçi'yle yapamazsın.
3: Hocam bir şey söyleyeyim mi size? Hocam. Başladığı 11 mi, bitirdiği 11 mi?
0: Bitirdiği 11 daha iyiydi.
3: Doğru olan
1: kesinlikle
3: buydu.
0: Bitirdiği 11. Bir de ne oldu? Maç 1-0 olunca rakip geriye de yaslanınca tam öyle tam oldu. Bak Trabzonspor ligde çok rahat galibiyetler alır. O da seri yakalar. Bak lig için bu kadro Ender çok iyi. Yani biraz Fatih Tekke biraz daha sürece güvenip daha fazla destek vermesi gerekiyor taraftar.
1: Levent abi sen ne düşünüyorsun Avrupa maçları için?
2: Şimdi ben şöyle söylüyorum. Öncelikle
1: bir de yarınki Konya maçı.
2: Öncelikle Beşiktaş takımını kutluyorum. İyi bir teknik direktör getirdiler. İtalyan teknik

0: direktörlerin çalıştığı bütün takımların fiziksel performansı üst düzeyde oluyor. Bu Galatasaray'da Prandelli'de bunu görmüştüm ben. Tudor'da görmüştüm. Tudor'da bir İtalyan kökenli geldi. Orada çalıştı. Mancini sonra geldi. Mancini dedi. Onu da kabul edelim. Ama şu bir gerçek. Beşiktaş yeni kurulurken, oyununu geliştirirken kendinden daha zayıf takımları oynamayı iyi kullandı. Hiç yol yemediler. Üstte maçlar kazandılar ve Avrupa'ya gittiler. Bu da İtalyan adına da bir şans oldu o rakiplerle oynamak. Fenerbahçe için ya Lyon baktığım zaman çok Fenerbahçe üstün bir takım değil ama Fenerbahçe'nin daha rahat hareket ediyorlar. Fenerbahçe takımın maçı izlerken çok panik yaptığını gözlemledim. Hocamın tespitleri doğru yani. Orta sahada çok yük bindi. Destek olmak lazım onlar. Sadece bu Gündüz'ü ve bu şeyle olmaz. Kante'li olmaz. Ben olsaydım kendi adıma söylüyorum bunu. Kazanan takım bozmak. Talisca santrfor başlardım. Asensio oynatırdım. Muriç'le oynamazdım. Kayıp oldu orası. Bak açık olayım. Ne Talisca'dan yararlandın ne Muriç'ten yararlandın. İşin gerçeği bu. Ama İsmail Hoca'nın tercihi böyle oldu. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin kadroyu oluşturması lazım. Takımı çok değiştirdi. Çok önemli. Ben ona çok şaşırdım mesela. Bir tane golcüleri vardı.
1: Augusto.
0: Augusto gitti. Şey gitti. Olay gitti. Ortada bir de Rus oyuncu
1: Zubkov.
0: Gitti.
1: Zubkov.
0: Şimdi bunlar geçen sene senin kupa kazanmana katkı yapan oyuncular. Birden bunlardan çıkıp yeni oyuncularla gelmek. Hocam güzel söylüyor. Saviola iyi oyuncu. Ayağındayken topu iyi oyuncu. Onun,
1: top rakipteki.
0: Onun top kendi rakibe geçtiği zaman top asla gelip takıma destek vermiyor. Çok doğru söyledi hocam. Yani Aral'la başlamaması bir hata. Çift santrforla başlaması hocam gerçi dışarıda kabul etti ama ben Onaçur'un bu haliyle de
1: rakip
0: oynaması çok zor.
1: Oynuyordu. Üst stoper de iki santrfor ama
0: bu bir tercihtir ama ikinci yarı döndü.
1: Yanlış oyun tarzıyla tabii. İki santrfor çok sırıttı.
0: Evet. Mesela çok ceza alanına girmedi. Önüne bir top tabii. Geldi kötü vurdu. Trabzon bir deplasman, senin dediği gibi bir deplasman refleksi var. Kabul ediyorum ama Ferencvaros da yani disiplinli bir takım.
1: Evet,
0: İyi oyuncuları var. Oyundan çıkan bir oyuncuları var. Yani herkesi geçebilir. Türkiye'nin her takımında oynayabilecek çabuklukta ve kreatif bir oyuncu.
1: Kabral'a zaten ciddi sıkıntılar yarattı.
0: Ya, tabii yani. Ben onun için
2: Mustafa
0: söylüyorum.
2: Hocam hakemler için ne dersiniz ve kimleri bekliyorsunuz olası?
3: Şimdi şöyle bu iki maçta Fenerbahçe ve Trabzon maçında gözlemi müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Orada Onaçu, Umut Nayır.
2: 3 dakikamız
3: Fenerbahçe'de
2: var.
3: Fenerbahçe'de Talisca, Muriç ikilileri olmadı, oturmadı. İki maçta da gözlemimiz o. Bunların teknik adamlar tabii ki düşünecektir. Ona göre önlem olacaklardır. Fenerbahçe'de Şikrinyar çok geç kalıyor hamlelerde. Her hareketi faul, çift sarı karta atılmaya çok yakın. En azından.
1: Bu ara parantez içi Umut'la Onaçı olmayabilir ama ben biraz forma giysin. Vedat'la Talisca'nın olacağını düşünüyorum.
3: Olmadı. Peki. Ben bu maçtaki haliyle de söylüyorum. Yani ben Vedat, o yüzden olursa değil. Topsuz, topsuz oyunu
1: olur Talisca.
3: Topsuz oyunu iyi oynayan takım kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş zaten çok başarılı. Evet. Golsüz gidiyor. Harika. Fenerbahçe zorlanacak ama turu geçeceğine inanıyorum. Trabzon'un daha bir üstün oyunda turu geçeceğini düşünüyorum ben.
2: Hakemler biraz da... Ya ben mesela siz beğenmişsiniz ama ben Fenerbahçe'nin maçındaki hakemi böyle bir şeyi de gördüm. Biraz deplasman takımı için şeker gibi hakem diye gördüm.
3: Ya okudum
2: ben.
3: Yazınızı okudum. Şeker gibi hakem diyorsunuz orada.
2: Ben, çünkü böyle bazı temaslarda, ikili şeylerde böyle kritik kararlar vardır. Hani ya ben de şimdi buradayım, ev sahibi hani hoşgörüsü vardır.
3: Şimdi Almanların hakemleri yaşlandı. Tobias Steyler, Zivayer falan 45'i geçti ya. Onun yerine yetiştiriyorlar bunu. Şans verdiler bu maçta. Kapasitesi de evet bu maçı götürdü ama elit kategori için üst düzey bir mesaj alamadım ondan da. Ben daha başarılı olmasını bekliyordum. Neyse bu maçta büyük spesifik hata yapmadan
2: ya,
3: çıktı ama
2: yok.
3: Trabzon maçında hakemi kepazeydi, rezildi, berbattı, çok kötüydü. O hakem oralara kadar nasıl gelmiş anlayamıyorum. Çok dengesiz bir hakem. Bir maça bakıyorsun 10 sarılık bir maç. Cebel Tarık San Marino maçı 10 sarı mesela. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorsun Atletico Bilbao maçında hiç sarı göstermemiş. Bir şeye bakıyorsun Tobias Şişeyler 655 maç yönetmiş, 201 penaltı çalmış. 3 maçta bir penaltı çalıyor. Beşiktaş Paşa'da verdiği penaltı çok cesur. Cat diye çaldı.
2: Yani o da mesela kolay çaldı.
3: Kolay penaltıydı çaldı. Gecikmiş harekete örnekti
2: evet.
3: O. Aynısı Trabzon maçında Envu'ya yapıldı. Çalmadı. Önden yapıldı o çalmadı. Dolayısıyla baktığı zaman bu seviye maçlarda bu hakem performansları çok helal olsun diyeceğimiz tarzdan değildi.

0: Kimi verirler mesela?
1: Yani şimdi Lyon maçı daha
0: Trabzon maçı da öyle.
1: Elit kategorinin en iyisini vermesi lazım. Trabzon maçı ona keza. Ben şunu beklerdim UEFA'dan. Tobias Schneider'in Trabzon'a, Payas'ın Beşiktaş maçına gelmesi daha kolay olurdu. Doğru. Hakem yönetimleri açısından. Orada kaliteyi yanlış uygulamışlar diye
2: düşünüyorum. Hocam Lyon'da tribünlere dikkat edin. Büyük olay
0: çok
2: çıkıyorlar.
0: Büyük güvenlik önlemi tabii almış alsınlar, Fransız polisi. 2200 Fenerbahçe taraftarı bekleniyor. Tabii. Hatırlayın oradaki Beşiktaş maçı. Maç çok olaylı, çok sıkıntılı girdiler. Geçmişti.
2: Ben bir daha uyarıyorum.
0: Bir toplanma alanında biriktireceklermiş bir Türk seyircileri. Bir de otobüslerle götüreceklermiş.
2: Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe yönetimi hakem konusunda UEFA'dan ciddi bir hakem talep etsin. Çünkü Fransız lobisi çok güçlüdür. Ben bunu hatırlatayım yani.
1: Şimdi o Beşiktaş maçının hakemi kimdi? İspanyol Lahoz'du.
2: Evet.
1: Ondan sonra İspanyol Lahoz o maçtan sonra çok popüler oldu. Çıktı. Evet. Ama oradaki tutumu, davranışı çok 10 numaraydı.
2: Bunu unutmayalım
1: o maç. Yani. Dolayısıyla burada da çok değerli, bütün sadece düdük öttüren hakem değil. Sosyal bir olayı yöneten, insan kitlelerine hükmeden insan yönetiminin başarılı olduğu yönetici kimliği
0: üst
1: lazım.
0: Üst seviye elit hakem bekliyor.
1: Kesinlikle onu bekliyor ama ben bir de şunu söylüyorum. Bizim seyircilerimiz, yurt dışından da gelen maça seyirciler, şu meşale işini bıraksınlar.
2: Mesela yanıcı oraya, madde. Bravo hocam. Onu meşale işini.
1: Ya büyük para, büyük cezalar geliyor. Yapmayın.
0: Orada o işlere girişmemek lazım.
1: Oyuna hiçbir katkısı yok
2: Beşiktaş
1: o meşale işini.
2: Ceza aldı biliyorsun. Yani. Başka türbündeki Beşiktaş taraftarları yüzünden. Ki Beşiktaş da ilgilendiren bir şey değil o. Beşiktaş kendi yerine seyircisini koymuş. Onun dışındaki seyirciler Beşiktaşlı olabilirler ama oraya girişlerinden Beşiktaş kulübü sorumlu olamaz.
1: Yazık oluyor kulüplere, büyük para peki, cezaları geliyor.
0: Teşekkür ediyorum. Basın toplantılarıyla noktalıyoruz. Yarın akşam yine birlikte olalım.
3: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maç içinde verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçta oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem fikstür içerisinde

eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki yani bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam öndeydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebilir. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta gol

0: İleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyonlar arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyunculara neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performansların daha yükseğe gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi, biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Hani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evvelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makas'ta grubun içinde olacak, göreceksiniz evvelallah.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var.
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin. Futbolun gündemi Panorama'yla daha keyifli hale geliyor.
3: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
3: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
3: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
4: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar

0: riskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: asisti McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

çaldı şimdi. Karşı karşıya Dusan Vlahovic geçti. Kale boş, Vlahovic topu alanda. Dusan Vlahovic hatayı sezdi. Topa gitti. Kurtardı.

0: çok hızlı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović ve gol.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus, Dusan Vlahovic.

0: futbolun gündemi Panorama ile daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
1: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz, kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A-Spor'da.
3: Müthiş bir gol Eric Kane'den.

0: Türkiye'ye en uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: isteyaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

Bischoff'tan bir ortada Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kan cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol! Bayern 4 yaptı.

bekledi. Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Harry Kane mükemmel çekti. Harry Kane çalım. Harry Kane ve gol. Harry Kane harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika, Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor, 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67, Olise attı çalımı, Olise, Harry Kane, Harry

geldi öneriye doğru. Kafa Kane, Harry Kane. 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Nightmares. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane!

Goretzka, but after Harry Kane, Harry Kane!

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Edward Trajanovski iki kez düşürdü rakibini Michele Di Rocco'yu. Şimdi dördüncü rounddayız. İşler iyi gitmiyor İtalyan boksör için. Şu anda rakibini süzüyor Trajanovski. Daha hareketli şu dakikalarda, şu saniyelerde İtalyan boksör. Rakibinin boşluğunu arıyor Di Rocco. Şimdi köşeye sıkıştırdı Trajanovski İtalyan boksörü.

0: bir yumruk arayışı içerisinde Di Rocco. Bir sol bir sağ gönderiyor İtalyan. Trajanovski rakibini açmaya çalışıyor. Bu knockdown değil. Ayağı kaydı, düştü diyor. Sol geliyor Trajanovski. Bir sol daha Trajanovski.
1: Bırakacak herhalde rakip. İtalyan biraz sersemledi.
0: Trajanovski hazır ve bir sağ geldi ve düştü artık. Çam ağacı gibi yıkılıyor Michele Di Rocco. Üçüncü kez yere düşüyor İtalyan boksör. Hakem diyor ki tamam mısın, dövüşebilir misin diyor ama bırakmıyor Michele Di Rocco. Sıkıntı yok diyor ama sersemlemiş durumda İtalyan şu anda. Bu sefer bitiyor. Michele Di Rocco'nun fişini çekti Edward Trajanovski. Hakikaten inanılmaz bir nakavta sahne oluyor karşılaşma. Edward Trajanovski Michele Di Rocco'yu 3 kere düşürmüştü. Dördüncüsünde öyle bir vurdu ki Michele Di Rocco kendinden geçiyor. Edward Trajanovski Julius Indongo mağlubiyetini en azından bu zaferle unutuyor. Nasıl acaba Michele Di Rocco? Bakın öyle bir yumruk attı ki balyoz. Şöyle bir sersemledikten sonra en sonunda öyle bir yere vuruyor ki Michele Di Rocco kalkamıyor. Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Tribünlerden Kudrashov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudrashov. Uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dimitri Kudrashov. Rakibinin üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudrashov.
1: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dimitri Kudrashov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kuruşa girişimi var yine Kudrashov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
0: Bakın bir Güney Amerikalı sağ boksör çıkarttı Dimitri Kudrashov. Üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk var. Bir solda yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik. O boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dimitri Kudrashov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kore ikinci nakavt.
1: Ya keşke
0: neler
1: biraz,
0: oluyor?
1: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dimitri Kudrashov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dimitri Kudrashov.
0: İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar. Bu muhteşem gecenin ilk karşılaşması. Kırmızı şortuyla Arif Magomedov, beyaz şortuyla Luis Arias ringde. Bir sol çıkartıyor Arif Magomedov. Sanki ilk roundlara nazaran birazcık daha toparlanmış gibi Arif.
2: Yani şöyle, Arif Magomedov kondisyon olarak hazırlanmış. Tek eksiği sürekli düz mücadele etmesi. Bakın. Direkleri genelde aparkatları kırışıyor. Bakın çok yumruk alıyor bazen. Gövdeye özellikle.
0: Evet, yine aldı orada gövdeye. Bakın sağ. Bir sağ geldi. Bir sağ daha geldi. Bir sağ daha ve düşürdü. Arka arkaya vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
2: Çünkü hiçbir iskiv yok, bir fent yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra belki kendini getirmeyecektir.
0: Çenesi sağlam, çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler.
3: Atom!
0: Birol hocam, senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabi sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. Yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mandalay Bay Arena'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
2: Kubalıların genelde çoğu ters kart olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında. Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
2: Guillermo çok rahat. Bakın rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin gelmesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın sol kroşeyle.
0: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var Rigendo'da.
2: Cezaları almış bir sürü, çalışma cezası.
0: Tabii canım, domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da
2: bakın gözler,
0: Fidel Castro'dan aldı Rigendo.
2: Her yumruğu görüyor, çok iyi görüyor soğukkanlılığı.
0: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin, bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
2: Bakın o sol gelecek birazdan.
0: Yani bu şekilde devam ederse o el çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
2: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak.
0: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında. Boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk round'un son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor, bakın işte biraz önce söylediğimiz gibi Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarsı düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
2: Hakem göremedi.
0: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz, bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mandalay Bay Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti. Ne yapıyor diye baktı. Tam round'un sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini. Ve knockout ediyor Rigendo.
2: O son Rigendo'nun...
0: Kalkamıyor.
2: Kalkamaz.
0: Kalkamıyor bakın, bakın. Moises bakın.
2: Bakın. Bakın.
0: Boşa buyurun. Giden yumruklarından sonra... İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya yani, gelen nakavtlar.
2: Biraz eskiden tutmuş bir iki de.
0: Bir iki tutmuş orada da.
2: Çakal normal.
0: Evet, o yüzden zaten el çakal. Zlatan İlçani'nin Mikey Garcia mücadelesinde 3. round'dayız. 3. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan İlçani'nin. Hamstring. No homo. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan İlçani'nde gözüküyor aslında değil mi?
2: Ya ringi tabii baskıyı sürekli o uyguluyor ama oyununu zaten Mikey baktığımız zaman Garcia oyunu zaten kendisi üzerime gelsin ben vuruşlarımı yapayım ortaya alayım. Yani mecbur zaten baskı kurmak zorunda çünkü uzanma mesafesi kısa.
0: Şimdi sağ sol çıkartıyor Mikey Garcia. Bir direk denemesi daha Mikey Garcia'dan, bir direk denemesi daha.
2: Solunu çok iyi kullanıyor bir kere. Yani solunu sert de vuruyor, öyle yumuşak da değil.
0: Bize buradan yumuşak gibi geliyor ama bakın, bakın Dejan Zlatichani'nin o alnında deformasyonlar başladı.
2: Kesinlikle. Yani Karadağlı boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor iki boksör de.
0: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar Dejan Zlatichani.
2: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gövdeye bir de ters kartı olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama uzanma özellikle sağ elle daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
0: Boşa gitti Zlatichani. Bir direk çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
2: Çok güzel
0: şimdi güzel. Bakın. Evet. Burada şimdi yıktı. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatichani yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatichani gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler nasıl bir yumruk o?
2: Yan çevirmeleri lazım. Yan çevirmeleri lazım.
0: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatichani. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatichani'nin yüzüne. Zlatichani şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
2: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurdu kontrol.
0: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatichani boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatichani'ne.
1: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörünü boşaltmasını bekliyorum şahsen.
0: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler. Sağ olun.

0: Oldu, yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer post damda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
1: En büyük hayaliydi Roma'da 10 bin kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
0: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun. Alman da yorgun ama birazcık daha diri yine. De Carolis'e nazaran.
1: Daha diri gözüken taraf Tyron Zoyge sol direklerle biraz önce rakibinin üzerine gitti. Özellikle bu round'u almak istiyor ki bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu round'taki performans gerçekten kayda değer olacaktır. Hakemlerin gözünde
0: sıkıştırdı, düşürdü. Düşürdü De Carolis'i. Saydı, evet. Evet, bekliyorduk zaten böyle bir hamle iki boksörden de ama bu hamle Tyron Zoyge'den geldi. Çok zor durumda. Çok zor durumda De Carolis.
1: Kesinlikle grubi durumunda.
0: Artık kemerin yeni sahibi Tyron Zoyge mi olacak? İtalyan çok zor durumda. İtalyan çok zor durumda. Hakem ayrılın diyor. Son saniyelere giriyoruz. Alman boksör Potsdam'daki NBC Arena'yı ayağa kaldırdı şu anda.
1: Hala 30 saniyenin içerisindeyiz. Belki puanlamaya bile gitmeyebilir. Alman çok etkili.
0: Evet. Evet, düştü.
1: Ve bitti.
0: Bitirdi. Maçın bitimine 20 saniye kala Tyron Zoyge Giovanni De Carolis'in fişini çekti. Ve artık WBA'de süper orta siklette yeni şampiyon Tyron Zoyge oluyor.
1: Mükemmel bir final izledik ringde. 12 round boyunca kıyasıya bir mücadele finali yapan Alman Tyron Zoyge oldu. Sadece dünya şampiyonu olmadı Tyron Zoyge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde, aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyron Zoyge Giovanni De Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üstün olan taraf o maçta da Tyron Zoyge'ydi. Ve Tyron Zoyge bu sefer affetmiyor. 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horosiklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. İşte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz, her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi? Saydı hakem. Tam son anda Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet, dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. Evet. Hayır, yandan beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı. Antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin. ve

0: Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
1: Round 11.
0: 11. round için boksörler ringde. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç. Ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Bir sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ, bir sol. İnanılmaz bir aparkat. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü. Yine düştü. Yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı çamacı. Halen ayakta. Halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var, ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor. İşlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor. Joshua vuruyor. Bitti. Bitti. Hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağı da geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua. Kendi seyircisi önünde. Wembley'de. Bakın bu round'dan. Oo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler, ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü. Bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini krake olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da, dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
2: Touch Clubs.
3: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama box demesiyle ve başlayacak. İlk boks maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali, Joe Frazier.

0: Mücadelesi ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor ve Mark de Mori son derece dikkatli, ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir, dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol, sağ, aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde "benim adım Kidney Puncher" diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun ünvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark de Mori kapalı kutu, belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçı. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı sevgili seyirciler ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler, çok güzel bir uppercut. Harika bir uppercut, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kızarttı rakibinin. Dikkat et Mark de Mori, sol sağ aşağıdan uppercut tutturamıyor, iyi kapandı. İyi kapandı Mark ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın, dikkat edin. Sağ sol, sağ sol. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Bitti karşılaşma.
0: Son derece zor. Evet, son derece zor. Sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala Mike Tyson gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde göreceksiniz. Sağlar, sollar, aparkatlar ve kazanılan muhteşem bir zafer. Çok kısa sürüyor işte bazı şeyler ama bu da bir başka zevk, bu da bir başka tat. Ondan önce güzel maçlar anlattın sen sevgili Koray kardeşim. Güzel mücadeleler anlattın. Bu da bak hala. Herhalde şimdi biraz sonra hastaneye götürülür. Koray bak işte bak, sağa sol, sağa sağa. Orada biraz önce bunun başında da bir aparkat olacak da. Onu ben söyledim. Şimdi bu sağ, yukarıdan aşağıdan. Evet işte sol aparkat aşağıdan geldi. Tam tutturamadı ama. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Burada anatomiyle ilgili bilgiler son derece önemli. Öyle yere vuruyor ki. Çenesiyle sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol bir sağ daha tam beynin arkasına. Artık diğerleri ıska. Kulak zaten, kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden, ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemi yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
2: That's all.
3: Yani tabii müsabaka Almanya'da. Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç rounddan oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak? Rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar, 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala "o bitti, o bitti" diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. Bir sağ bir

0: Sol, bir sağ, bir sol. Kara Murat'tan yine sağ sollu gruplar geliyor. Trevor Reeves de tabii boş durmuyor. Cevap veriyor Kara Murat'a. Sporcunun da yüzünde deformasyonlar var. Çok fazla yumruk aldılar. Ama henüz müsabakanın başından bu yana kadar bir knockdown gelmedi. Bu keyifli karşılaşmada son 50 saniyeye giriyoruz. Karo Murat'tan şimdi bir sağlı sollu yumruk kombinasyonu yine devam ettiriyor Karo. Bir sağ bir sol daha rakibini sarsıda düşürebilir. Trevor Reeves'in Karo Murat 12. round'u son anlarında köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar Karo Murat'tan. Hakem araya girdi ve maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor Karo Murat. Müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İnanılmaz bir maç. Ali Eren, Demir Ezen ikinci rounda da hızlı girmek istiyor. Şimdi bir sağ çıkarttı Ali Eren ama etkili değil. Rakibini açmaya çalışıyor. Kontrol, ring kontrolü Ali Eren. Demir Ezen de şimdi ringin köşesine sıkıştırdı Rashid'i. Bir o köşeden aldı, bir bu köşeye getirdi. Ali Eren çok güzel sağ sol. Bir sol geliyor Ali Eren Demir Ezen'den. Rakibini şu anda bloke etmiş durumda. Ali Eren Demir Ezen sağlı sollu yumruklarla Rashid'i dağıtmaya çalışıyor. Gövdeye çalışıyor. Sağ sol yine Ali Eren Demir Ezen'den. Bir daha parmak geldi ve Rashid dizlerinin üzerine çöküyor. Hakem sayıyor değerli izleyiciler. Oldukça etkili girdi Ali Eren Demir Ezen ikinci rounda. Şimdi devamını getirmesi gerekiyor Ali Eren'in. Bir sol çıkartıyor Ali Eren. Karşılık vermeye çalışıyor Rad Rashid ama Ali Eren Demir Ezen rakibini şu an için dağıtmış durumda derken bir kez daha sayıyor müsabakanın hakemi. İki kere saydırıyor Ali Eren Demir Ezen bu roundda.
1: Devam edemeyecek rakip.
0: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Murat Rashid'den.
1: Bakın bunları almaması lazım.
0: Şimdi yine Ali Eren Demir Ezen'den sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci round'da. Darmadağın oldu Murat Rashid ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demir Ezen WBO Avrupa şampiyonu oluyor. Kemerin sahibi Ali Eren Demir Ezen. Artık bundan sonra Ali Eren Demir Ezen'in önü oldukça açılıyor diyebiliriz. Birinci round. Conor McGregor ilk yumruğu çıkardı. Strike'ları müthiş bir sporcu Conor McGregor. Ancak yer güreşinde Habib Nurmagomedov'un eline kimse su dökemez ve evet şimdi tek dalıyor Habib. Grappling'de gerçekten UFC'nin zirvesinde yer alan isim diyebiliriz. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov için UFC 229 öncesi yapılan basın toplantılarında gerçekten enteresan dakikalar yaşandı. Özellikle Conor McGregor'ın Habib'e karşı oldukça hakaretvari sözleri dikkate çekti. Şimdi rakibini köşeye doğru itiyor Habib Nurmagomedov. İkinci round'dayız. İlk round'da Habib Nurmagomedov'un üstünlüğü vardı. Bir kick denemesiyle Conor McGregor ikinci round'a girdi. Çok
2: güzel, çok güzel sıyrılıyor Habib Nurmagomedov.

0: Magomedov. Kanır'ın strike'larına dikkat etmesi lazım derken müthiş bir strike çıkıyor Habib Nurmagomedov'dan. Conor McGregor şaşkın. Conor McGregor şaşkın, devamını getirebilecek mi bakalım Habib? Bir aparkat boşa gitti. Şimdi müthiş bir direk. Rakibini yakalayıp teller adayıyor Habib Nurmagomedov. Şimdi yere indirdi. Zor durumda, zor durumda Conor McGregor. Bakalım burada devamını getirebilecek mi Habib Nurmagomedov? Aslen güreşçi olan Habib yerde rakiplerine oldukça üstünlük kurabilen bir dövüşçü. Şimdi dirsek darbeleri, strike'larla yine Conor McGregor üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyor Habib Nurmagomedov. Arda arda gelen yumruklar Habib'den, bir dirsek daha Habib Nurmagomedov'dan. Çok zor durumda, çok zor durumda Conor McGregor. Bakalım ayağa kalkabilecek mi, ama hiç zannetmiyorum. Rakibini adeta darmadağın etti Habib Nurmagomedov. Kalkmaya çalışıyor Conor McGregor ancak başarabilmiş değil. Arda arda gelen yumruklar, dirsek darbeleri. Görüyorsunuz Conor McGregor'ın halini. Görüyorsunuz. Şimdi bakalım orada bir submission denemesi gelecek mi? Ooo, bir diz geliyor. Bir diz geliyor Habib'e. Conor McGregor'da ama bu arada telleri ayaklarıyla tutunması yasak. Hakem hemen orada müdahale etti. Ancak Conor yine tellerden destek alıyor. Rakibinin üstünde Habib. Dördüncü roundda da üstünlüğünü sürdürüyor Habib Nurmagomedov. Oldukça zor durumda Conor McGregor. Rakibini boynundan yakalamaya çalışıyor Habib. Conor McGregor yine ayağa kalkmak için şöyle bir çırpındı ama adeta mengene gibi sarmış durumda Habib Nurmagomedov rakibini. Yine yumruklar geliyor Habib Nurmagomedov'dan. Dastanlı dövüşçü Conor'ı yakaladı. Conor'ı yakaladı. Conor zor durumda Conor McGregor. Ve evet, pes ediyor. Pes ediyor Conor McGregor. UFC 229'da kemerini korumayı başarıyor Habib Nurmagomedov. İnanılmaz bir mücadele. Dişini fırlattı şimdi. Ring dışında birine oradan oldukça öfkelenmiş gözüküyor. Ve atladı. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Kim o? Kim o? Bakıyorum. Dillian Dennis'in üzerine atladı Habib. Conor McGregor'ın takım arkadaşlarının üzerine atlıyor Habib Nurmagomedov. Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da ortalık karıştı. Biri daha girdi, evet, oradan bakıyorum, enteresan şeyler oluyor oktagona. Bir evet, Conor McGregor'a vuruyorlar. Conor McGregor'a vuruyorlar. Bu sefer oktagon karıştı. Habib'in takımıyla McGregor'ın takımı adeta birbirine giriyor şu anda. T-Mobile Arena'da enteresan şeyler oluyor.
1: Yeterince tecrübeli, yeterince krallı Kim Okan karşı karşıya değerli izleyiciler. WBC'de dünya şampiyonluk maçı başladı. Ağır siklette. 9. kez dünya şampiyonluk maçına çıkmış vaziyette. Deontay Wilder 8. koruma maçı bu.

0: Wilder Tyson Fury maçı ağır siklete göre çok hızlı ve heyecanlı geçiyor. Sağ köşesini vurdu. Tyson Fury'den sol direkt yoklamalarının ardından bir sağ köşe geldi. Sol direktler geldi aynı anda. Sağ köşesini vurdu, kaçtı. Sol direkt uzanıyor. Wilder'a bir tane daha geldi. Fena yakalıyor Tyson Fury. Ve bir tane daha geldi. Acayip yakalıyor Tyson Fury. Ve ikincisi, üçüncüsü. Sevgili izleyiciler, Tyson Fury fena yumruklar atıyor. Deontay Wilder çıldırdı. Üzerine gidiyor ama yakalayamıyor. Aradan bir apaçak çıkartmak istedi Tyson Fury. Aman Allah'ım, neler oluyor. Sol bekler devam ediyor. Sol bek girişimleri var. Tyson Fury de. Wilder. Kral Wilder. Gerçekten kızının spina bifida hastalığı, yani omuriliğinin ayrı doğması sonucunda boksa başladı ve kızının tedavisi için para kazandı ve kızını tedavi ettirdi. Şimdi arka arkaya attığı yumruktan yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Tyson Fury yerde. Fury'i bile yıktı. Pusuda bekliyor Wilder. Sağ köşe. Boz bombacı üzerine gitmeye devam ediyor. Tyson Fury sarıldı. 41. maçı bu. Sağ köşe savurdu, isabet yok. Köşe sol. Sile gibi yakalar, suçüstü demiştim. Maç kızıştı. Arka arka yumruklar sürüyor sevgili izleyiciler. Bir tane daha geldi. Sağ köşe. Wilder. Bir tane daha geldi. Müthiş yakaladı sevgili izleyiciler. Wilder yordu kendini biraz. Tren yapması lazım. Yarım kilo doğup bugünlere gelmek gerçekten bir mucize. Sağ köşe Fury'den. Son saniyeler 10. round'da. Arka arka yumruklar savuruyor Wilder. Karşılıklar da geliyor. Sevgili izleyiciler, 10. round'un son saniyelerinde Jack Reyes zor ayırdı. Sağ köşe, bir solda savurdu. Bu yumrukların hepsinden, tamamından kaçtı Tyson Fury. 25. maçında Klitschko'yu mağlup etti. Bu da 28. maçı Tyson Fury'nin. Sol direkte uzandı Tyson Fury. Yeşil eldiven tercih etti. Bir kez daha yakalandı. Arkasından bir kez daha. 41. maç. Fena yatırdı, yapıştırdı.
1: 6, 7, 8, 9. Can you continue?
0: 12. round'dayız. Bir son koşu daha. 12. round'da çılgınca gidiyor üzerine. Saniyeler artık, bitiyor maç. 40. dakikada çok yaklaştı. Sağ direkt vuruyor. Ve mücadele bitti. Mücadele bitti. Tyson Fury kazandığını düşünerek ringin köşesinde. Tyson Fury 12. round'da yerde kaldı.

0: hayatının şokunu yaşadı. Hakem onun mükemmel bir boksör olduğunu ve nakavt olmayı hak etmediğini düşünerek son saniyelerini böyle yavaş geçirdi. Oraya yürü dedi, buraya yürü dedi, devam ettirdi. Bakın, tekrar izliyoruz. Şipilka'ya yaptığını yaptı. Sağ direğimi attığında hakem size maçın bittiğini söyler dedi. Puanla kazandığını düşünüyorum Wilder'ın. Hep birlikte göreceğiz birazdan kim kazandı, kim kaybetti. İşte burada da sağ kroşede Tyson Fury'nin yakaladığı yer. Bir sol kroşede de böyle yakaladı. Bakın burada aparkat direklerle devam etse zaten biraz yolunu kaybetmişti orada Deontay Wilder. Kararı bekliyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti sevgili izleyiciler?
1: 113, even a draw, the decision is a split decision.
0: Berabere bitiyor mücadele. Maçlaşma berabere bitti sevgili izleyiciler. Canelo Golovkin maçında olduğu gibi maç berabere bitti. Sesi, WBC Artiklet Dünya Şampiyonluk maçını başlattı. Tyson Fury iki round içinde Deontay Wilder'ı knockout edeceğini iddia etti. Bunu başarabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Midesine doğru sol direkte girmek istedi. Hakemler konusu sorulduğunda Tyson Fury hakemlere gerek kalmayacak ki dedi. Sağ direkt vurdu. Deontay Wilder yakaladı. Bir de sağ koşa vuruyor. İrlandalılar tribünlerde çok fazla sevgili izleyiciler. Sol direkte geldi. Bir sağ mükemmel. İnanılmaz yakaladı Deontay Wilder. Ama Wilder'ın ayakta duruş şeklinde bir bozukluk var. Sanki hafif sendeliyor gibi. Sol direkt geldi Deontay Wilder'dan. Sol koşa girişimi. Bir sağ direk, iyi kaçıyor Tyson Fury o yumrukta. Sarılmayın diyor hakem. Şimdi durdurdu. Stop dedikten sonra boksörler vuramaz. Break derse bir adım geri gidip tekrar başlayabilirler. Ama stop dedikten sonra hakemin boks demesini bekler. Sağ kroşeyi vurdu. Avuç içimi. Sayacak mı, saymayacak mı? Sayıyor şimdi. Sayıyor sevgili seyirciler. Kariyerinde ilk kez knockdown oldu diyor Teybaldi. Bir sağ koşu daha geliyor. Wilder zor durumda şampiyon. Tyson Fury. Tutarak bir düşürme söz konusu. Knockdown söz konusu değil dedi. İkinci pozisyon için hakem Kenny Bayless. Sağ kroşe. Başlar başlamaz. Enfes bir yumruk. Deontay Wilder'a arka arkaya vurdu. Ama yıkmaya yetmedi bu yumruk. Bir gerçek var. İyice sallamaya başladı Deontay Wilder'ı. Round'un başında bu eforu sarf etmesi ne kadar doğru. Şubat ayının siyahilere ait olduğunu ve Şubat ayında kazanamaması durumunda hayatının en büyük kabusunu yaşayacağını söyledi. Çünkü siyahiler Şubat ayında ayakta kalabildiler diyor. Bir kez daha yıktı. Bir kez daha yıktı. Beşinci round'da ayakta kalamıyor. Zor kalıyor. Tyson Fury ilk baştaki intikamını böylelikle almış oldu. Neden diyecek olursanız ilk başta iki kez kendisi yerde kalmıştı. Ve bir kez daha yıkılıyordu. Tyson Fury dünya şampiyonluğuna koşuyor sevgili.

0: 5 kişi birden dövüyor sanki Deontay Wilder. Puan siliyor sevgili seyirciler. Puan siliyor. Hatalı vuruştan dolayı Kenny Bayless. Sokaklardan gelmediği sürece zaten bu işler çok zor. Boksta 8 milyon sterlini bir önceki maçta sokakta evsiz yaşayanlara verdi. Tyson Fury köşeye sıkıştırdı Deontay Wilder'ı. Hakem araya girdi, bitirdi. Yeni dünya şampiyonu Tyson Fury. Tyson Fury 30. maçında galibiyet, 30. galibiyeti, 21. nakavtu değerli izleyiciler. Köşesi Mark Breland kulağındaki problemin çok ciddi olduğunu ve maçı bırakması gerektiğini istedi. Hakem de buna onay verdi ve mücadele bitti. Tyson Fury yeni dünya şampiyonu. Sonuna kadar hak etti mücadeleyi. Başından sonuna kadar sürklase etti sevgili izleyiciler. İşte bakın burada. Havlu da geldi orada. Araya giriyor ve bitiriyor sevgili izleyiciler. O kulak ciddi problem teşkil ediyordu maçın başından beri. Ayakta duramıyordu. Dengesi tamamen kaybolmuştu. Hani sizlere söyledim ya, böyle bir denge sorunu var maç içinde diye. Demek ki kulağındanmış. İşte bakın tekrar tekrar izliyoruz. Savunmasız hale geldi.
1: We have the time of 1 minute, 39 seconds in round number 7. A referee in charge, Kenny Bayless, recognizes the request of the corner and stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. He is still the undefeated lineal heavyweight champion and the new WBC heavyweight champion of the world, the Gypsy King. Tyson!

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz, şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna, hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız.
2: Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A Spor'da.
6: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol! Vedat Muriç! Takımı maçta tutuyor Vedat! 2-2!

sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol!

0: Vedat Muriç offside'da değil. Pas ortaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası içi. Çaprazdan gol! Muriç atmaya devam ediyor.
1: Mascarell ortaya.

Sergio Darder Mallorca gole gidiyor. Sergio Darder impossible.

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı!

o kadına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti, çekti, şut şansını buldu ve gol!

Elçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zaman

0: Şimdi Luvumbo. Luvumbo, Vedat Tankuş yine Luvumbo çevirdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç! 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç, çoğu zaman yaptığı gibi.
3: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
4: Ceza var, Semih! Semih!
3: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yılda

0: gençler topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
1: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin. Futbolun gündemi Panorama'yla daha keyifli hale geliyor.
2: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
2: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
2: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
3: Ne yapma çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga tamam. Etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A-Spor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2000 senesinde Türk futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak tarihimizde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kulüp oldu.
1: ...1900'lü yılların sona ermesi ve 2000'li yıllara girilmesiyle spor tarihinde yepyeni bir cilt daha açıldı. Özellikle 2000 senesi tüm sporcular ve takımlar için elde edecekleri başarılarla adlarını tarihe yazdırmak adına son derece büyük bir önem arz ediyordu. Böylesine bir heyecanın yaşandığı senenin ilk ayında Avustralya'da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda zafer tek erkeklerde Andre Agassi'nin, tek kadınlarda ise Lindsay Davenport'un oldu. Usta raket Birleşik Amerikalı Agassi finalde Rus Yevgeni Kefalnikov'u 3-1 mağlup ederek kariyerinin 6. Grand Slam zaferine imza atarken İkinci kez Avustralya Açık'ta şampiyonluk kupası kaldırdı. Tek kadınlarda ise bir diğer Birleşik Amerikalı tenisçi Lindsay Davenport finalde İsviçreli Martina Hingis'i 2-0 yenerek kariyerinde 3. ve son kez bir Grand Slam şampiyonluğu sevinci yaşadı. An emphatic victory to the 23-year-old from Newport Beach, who turned professional back in 1993. Nijerya ve Ghana'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 22. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Kamerun oldu. Afrika Aslanları finalde normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta ev sahibi Nijerya'yı penaltı vuruşları sonunda 4-3 yenerek kupayı tarihinde 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı olan Super Bowl adeta nefes kesti. Atlanta'nın Georgia Dome stadında 70

2625 kişinin izlediği karşılaşmayı Tennessee Titans'ı 26-13 yenen San Luis Rams kazandı. Bu müsabaka daha sonra NFL'in gelmiş geçmiş en iyi maçları listesine girmeye hak kazanacak ve asla unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alacaktı. Alp disiplini kayak Dünya Kupası sezonu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zorlu şampiyonada erkeklerde Avusturyalı Herman Mayer 2000 puan toplayarak Norveçli Kjetil Andre Amod'un önünde zaferini ilan etti.

kadınlarda ise şampiyon bir başka Avusturyalı kayakçı Renati Göç ile oldu. Renati Göç'ün

Şubat ayının futboldaki en önemli olayı kuşkusuz Wembley Stadyumunda oynanan Lig Kupası finaliydi. Premier Lig ekibi Leicester City finalde Lig 1 temsilcisi Tranmere Rovers'ı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Leicester City ayrıca yıkımından önce orijinal Wembley Stadyumunda maç kazanan son takım olarak da tarihe geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nı finalde Slovakya'yı 5-3 yenen Çek Cumhuriyeti kazandı. Profesyonel boksta iki dev adam Lennox Lewis ile Michael Grant kozlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Madison Square Garden salonunda paylaştı. Ortada WBC, IBF, IBO ve Lionel kemerlerinin bulunduğu maçı ikinci rounddaki knockout'uyla Lennox Lewis kazandı.

son şampiyon André Agassi'nin sürpriz bir şekilde ikinci turda elendiği Fransa Açık Tenis Turnuvası, Brezilyalı Gustavo Kuerten'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Toprak Kort'un başarılı ismi Kuerten, finalde İsveçli Magnus Norman'ı 6-2, 6-3, 2-6 ve 7-6 biten setlerin ardından 3-1 yendi ve kariyerinin ikinci Fransa Açık zaferine imza attı.

0: 2000 senesi Türk futbolu açısından tarihi bir zaferin adıydı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
1: Haydi oğlum!
0: Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Süper Ligi'nde de 14. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Galatasaray için adeta zafer senesi olan yılda müzeye dev bir kupa daha geldi. UEFA Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray tarihi bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı. First UEFA Champions League final of the 21st century. In by Roberto Carlos. Headed away as far as McManaman. A moment of brilliance from Steve McManaman. Aynı senede Şampiyonlar Ligi'nde Zafer Valencia'yı 3-0 yenen Real Madrid'in oldu. He has so much time and space around Madrid player. It's still Raul for 3-0. Miroslav Djukic on the line could not keep it out. Second UEFA Champions League title in 3 seasons. And Manuel Sanchez lifts it again. Son derece çekişmeli geçen sezonun ardından FIBA EuroLeague'in finalinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sahadan 73-67'lik skorla galip ayrılan Panathinaikos, tarihinin ikinci FIBA EuroLeague kupasının sahibi oldu. Temsilcimiz Efes Pilsen, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Barcelona'yı 75-69 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. NBA'de Los Angeles Lakers 12 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Phil Jackson'ın öğrencileri final serisinde koştuğunu Larry Bird'ün yaptığı Indiana Pacers'ı 4-2 ile geçti. NHL'de Stanley Cup sevincini yaşayan ekipse final serisinde Dallas Stars'ı 4-2 mağlup eden New Jersey Devils oldu. Birinci Avrupa Futbol Şampiyonası Hollanda ve Belçika'nın ortaklığında 10 Haziran 2000-2 Temmuz 2000 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyona ilk kez iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir turnuva olma özelliğine sahipti. 16 takımın mücadele ettiği finallerde B grubunda yer alan Türkiye, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle İtalya'nın ardından grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'de karşılaşan Ay Yıldızlılar, Nuno Gomez'in 44 ve 56. dakikalarda attığı gollere engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İtalya ile Fransa arasında oynanan şampiyonanın finali ise çok dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu. Del Vecchio ile 56. dakikada öne geçen gök mavililer zafer turu için saniyeleri sayarken 90+4'te sahneye Fransa adına Vitor çıktı ve skor

Uzatmada Trezeguet 103. dakikada kaydettiği altın golle ülkesine ikinci defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tenis sezonunun en prestijli turnuvası Wimbledon'ı Birleşik Amerikalı Pete Sampras kazandı. Finalde Avustralyalı Patrick Rafter'ı 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda 3-1 yenen Sampras, kariyerinin 12. Grand Slam zaferini yaşadı.

0: its seventh Wimbledon singles crown. It was Sampras's last great moment.
1: Tek kadınlarda iki Birleşik Amerikalı raketi karşı karşıya getiren maçta ise Venus Williams, Lindsay Davenport'u 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Senesinin yaz ayları 4 senede bir yaşanan bir spor şölenine Sydney Yaz Olimpiyat Oyunlarına sahne oldu. Olimpiyata 199 ülkeden katılan 4069'u kadın, 6582 erkek, toplam 10651 sporcu 28 spor branşında 300 kategoride yarıştı. Oyunların en başarılı sporcusu olan Rus jimnastikçi Alexey Nemov, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 6 madalya kazandı. Nemov, Atlanta Olimpiyatı'nda da en çok madalya kazanan sporcuydu. Onu 4 madalyalı Hollandalı yüzücü Inge Bruin, Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, Hollandalı bisikletçi Leontien Zeelaert van Morsel ve Amerikalı yüzücü Jenny Thompson takip ettiler. Four. 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, 400 metre serbestte kendi rekorunu geliştirdi. 4x200 metre ve 4x100 metre rekorlarını kırdı. İngiliz kürekçi Stephen Redgrave, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her olimpiyatta olduğu gibi burada da altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nda birçok doping skandalı yaşandı. Alman serbest stil güreşçisi Alexander Leipold doping yaptığı ortaya çıkınca kazandığı altın madalyayı geri vermek zorunda kaldı. Amerikalı atlet Marion Jones, Sydney'de 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmıştı. Ancak başarılı atletin 2007'de dopingde olduğu ortaya çıkınca kazandığı tüm madalyaları elinden alındı.

Kübalı boksör Felix Seven, Sydney'de 3. olimpiyat altın madalyasını kazandı. Böylece Laszlo Papp ve Teofilo Stevenson'dan sonra 3 olimpiyatta ard arda altın alan 3. boksör olarak tarihe geçti.

0: Türkiye Sydney Olimpiyatında 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Judo 66 kiloda Hüseyin Özkan, halter 56 kiloda Halil Mutlu ve Grokoremen güreş 85 kiloda Hamza Yerlikaya podyumun ilk basamağına çıkan sporcularımız oldu. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hamide Bıçkın Tosun ve serbest güreş 76 kiloda Adem Bereket ülkemize bronz madalya ile döndü. Oyunların heyecanla beklenen müsabakası şüphesiz atletizm erkekler 100 metre finaliydi. Birleşik Amerikalı Maurus Green 9.87'lik derecesiyle Trinidad Tobago'lu Ata Walton ve Barbados'lu Obadele Thompson'ı geride bırakarak olimpiyat şampiyonu oldu. Oyunlarda Amerika 37 altın 24 gümüş 31 bronz toplam 94 madalyayla ilk sırada yer alırken Rusya 32 altın 28 gümüş 29 bronz toplam 89 madalyayla ikinci, Çin 28 altın 16 gümüş 14 bronz toplam 58 madalyayla üçüncü oldu. 2000 senesi motor sporları açısından da oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Alman Michael Schumacher, Finlandiyalı Mika Hakkinen'in 10 puan önünde şampiyon oldu. Takımlarda ise Ferrari podyumun ilk basamağında yer aldı. Birleşik Amerikalı golfçu Tiger Woods, USA Open, British Open ve PGA şampiyonasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Woods, efsanevi golfçü Ben Hogan'ın ardından 1953'ten bu yana ilk kez bir takvim yılındaki 3 büyük turnuvayı kazanan ilk golfçü unvanını elde etti. Dünya Snooker Şampiyonası epik bir final maçına sahne oldu. Mark Williams, Matthew Stevens'ı 18-16 yenerek kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. New York Yankees, MLB'de Millennium'un ilk şampiyonu unvanını aldı. Yankees, dünya serisindeki dev derbide eseri rakibi New York Mets'i 4-1 ile geçti.
1: Previously damaged left rib cage of Holyfield. No holding.
0: Ağır siklet boksun efsane ismi Evander Holyfield, WBA unvan maçında John Ruiz'i 12 round sonunda hakemlerin ortak kararıyla mağlup etti. Holyfield bu sonuçta kemerini 4. kez korumayı başardı. Ridiculous. 2000 senesi bisiklette de izlemeye doyumu olmayan yarışlara sahne oldu. İtalya bisiklet turunu ev sahibi ülkenin sporcusu Stefano Garzelli kazanırken Fransa bisiklet turunda zafer testis kanserini yenip kazandığı kupalarla dünyanın en ünlü bisiklet yarışçısı haline gelen ancak doping yaptığını itiraf ettikten sonra tüm kupaları elinden alınan Lance Armstrong'un oldu. İngiltere Premier Ligi'nde ipi Manchester United göğüsledi. Sunderland'in başarılı futbolcusu Kevin Phillips 30 golle gol kralı oldu. Serie A'da Lazio ligi Juventus'un önünde bitirerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fileleri 24 kez havalandıran Milan'ın Ukraynalı golcüsü Andriy Shevchenko gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. La Liga yepyeni bir şampiyona merhaba dedi. Deportivo La Coruña ligi Barcelona'nın 5 puan önünde zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Racing Santander'li Salva Ballesta 27 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.
2: İstanbul'da Liverpool'la Milan'ın kozlarını paylaştığı tarihi yıla gidiyoruz. 2005'te bu futbol organizasyonuyla ülkemiz yıllarca konuşulacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
0: 2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu. ...2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagabuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray, Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kaldı.

0: Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aymar'dan geldi. ...2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya... ...2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı... ...ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.
1: ...2008 yılı da yine futbolda unutamadığımız bir dönem oldu. A milli futbol takımımız Euro 2008'deki başarısıyla turnuvada dikkatleri üzerine çekti. Dünya sporundaysa atletizmin efsane ismi Usain Bolt Çin'de 3 kez altın madalya kazandı.
2: Hamit şimdi pas, Nihat o şarkı, Nihat!
3: Düştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı Semih.
0: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazıdı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
3: Evet, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gol sevinci, sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
0: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik ayrılarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilk yine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştü.

0: görmüştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90+2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
1: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. Bravo Arda!
0: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te goller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62'yi gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Petr Cech'i avladı.
1: Bir gol daha gelebilir. Hamit şimdi pas. Nihat o şarkı. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz.
0: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasic'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
2: Rüştü, Emre karambol anı, cezaları Semih!
0: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
2: Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
0: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu oldu.
1: Tehlikeli gelişiyor
0: Atak.
1: Kutlus Berger.
0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. olurken finalde bize eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Fernando Torres ve gol!
3: Şahane bir gol attı.
0: ...2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, Inter, CSK Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu... ...3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezildi.

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalya ile ilk kez birinci olurken, 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Max Fils'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine Bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı.

0: Türkiye, Pekin 2018'de bir altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti.
1: Not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead.
0: ...2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbola ara verdi.
2: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit, dayan. Şu anda götürülüyor değerli seyirciler. Dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor. Bu acı haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Daum da ağlıyor.
3: IBF, IBO and two time heavyweight champion of the world. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
0: Profesyonel boksta 2008'de Vladimir Klitschko rüzgarı

0: podcast'i. Ukraynalı boksör, WBO Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanını Rus Sultan İbrahimov'u sayıyla yenerek IBO ve IBF'den sonra WBO unvanını da sahibi oldu. And if it didn't look great this time, they'll forget about it because they'll have another fight real soon and they'll forget about it. Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko. 2008, Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hasan Doğan'a da veda ettiğimiz yıldı. Yıl içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sevincini eşine sarılarak yaşayan, o görüntülerle kadına verdiği değerle de hafızalara kazınan Doğan, 5 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk futboluna kısa sürede büyük katkı veren Hasan Doğan, Türkiye'yi göz aşağı verdi. Süper Lig'in 50. sezonunda ise 79 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı Kayserispor kazandı. Gol krallığı yarışında ise yedek golcü olarak ünlenen Semih Şentürk 17 golle tacı takan isimdi. 2008'de ne yazık ki yüzümüz de kızardı. Başarılarıyla Türkiye'yi atletizmi yeniden sevdiren Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli atlet Süreyya Ayhan Kop, doping yapmanın cezasını kariyeriyle ödedi. Süreyya Ayhan Kop ömür boyu, eşi ve antrenörü Yücel Kop ise 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Voleybolda ise 2008'de de kupa sevinci yaşadık. Bayanlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Güneş Sigorta Bursa'daki finalde İtalya'dan Infoplus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupada ilk, tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
1: Final sayısı için kullandık servisi. İşte bir
0: bir sevindirici haber de pek başarılı olamadığımız bir spor dalından, buz pateninden geldi. Hollanda'nın Lahey kentindeki artistik buz pateni uluslararası 2008 Agum Kupası'nda bayanlarda Tuğba Karademir ikinci oldu ve Türkiye'yi bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.

0: dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge'yi kaybetmenin hüznüyle noktaladık 2008.
1: Arşiv odasında bir bölümü daha geride bıraktık. Hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.

0: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeniz?
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
3: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
4: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
5: Gerçek taraftar profili bu değildir.
6: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
7: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
2: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
8: Tekrar program.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz. İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya yani isim aldım pası, derken iyi
0: benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve
1: Beşiktaş'ta
0: geliyor.
1: Beşiktaş'ta çalıştı o.
0: Evet. Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii. Altınordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek'te 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları,

0: şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
1: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun tabii, diyenlerdensin.
0: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923'te işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sıraya alırlar. Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
1: Peki onları Almanya. Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak.
0: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Hı hı. Başta da Lücescu olmak üzere.
1: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
0: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lücescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı salı perşembe de. Şimdi her gün oyuncuyla beraber bazen 2 antrenman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun. İcabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yup Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada atıyorum rakamı kafadan 50 saat beraberlerdi.
1: O zaman bir şeyleri etkileme
0: eksiği,
1: imkanı olabiliyor.
0: Eksiği fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
1: İşte cuma günü.
0: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
1: Resmi maçlar mı?
0: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı neydi, öyle bir şey galiba.
1: Bu milli maçlardan öncekinin diyorsun.
0: Tabii tabii. Işte,
1: evet yani, evet.
0: Bu şey, İrlanda
1: Ekim,
0: maçı.
1: Ekim-Kasım aylarında falan olan puan
0: maçları.
1: Aradan
0: 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lücescu gidiyor, ne dedi?
1: Maç seyrediyor.
0: 50 tane maç seyrettim
1: seyrettim dedi.
0: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum kusura bakma.
1: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
0: Aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha, ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
1: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
0: Şöyle. Ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki, Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan, o da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Evet. Ceraldara Tahsin Yazıcı Albay bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü...
1: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor.
0: Kore Savaşı.
1: Kemal Belgin.
0: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı soruyor, sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak, hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan, Amerikalıları, Çinlilerin

0: öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
1: Evet.
0: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Ha, Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Aynen. Onlar da bizle yapamaz. Bak, yani sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hocam'la, rahmetli Sabri Hocam'dan, o bize bir laf söyler. Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Romen yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. O, onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim şeyim olmuştu.
2: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Seppi Yöntey'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenirse hep Piontek.
0: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Ha, Piontek'in
2: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
0: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim, al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş, yanlarından bir tane arkadaşı, hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
2: Danimarka'yla.
0: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı-hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı-hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı-hı, bir restoranın salonunda, yanlış hatırlamıyorsam, bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı, yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu'yla bizim. Hı-hı. Oturuyorlar üçü, biz de böyle 20 gazetane.
2: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyorum. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki, Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın, fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim, bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyle dedim. Bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro, yalan söylemeyeyim. Bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim, Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı, geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki, bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlardı. Ben sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
2: Benim ülke sorduğum, içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim, üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi.

0: Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes.
1: Şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Sepp Piontek başlattı altyazına Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle. Değişimi Sepp Piontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle. Teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım sıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Sepp Piontek. Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatte öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesi. Çıktı. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Çıktı gitti. Onun için ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam sabaha kadar yerli antrenörle çalışırım. Ha, evet. Ama yerli antrenörün oluşumu, oluşturuluşu dediğim gibi bir yere geldikten sonra arkadan
1: yardımcılarını
0: da getirip bakın artık
1: o sistemin o anlayışın devam edin sağlaması.
0: Ben 100 yaşına kadar antrenörlük yapamayacağıma göre hadi diyeceğim sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani evet. Olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı şimdi ben diyorum ki Lucescu bak benim
1: seversin de sen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam X kulüp, Y kulüp, Z kulüp neyse getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya bak, hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Hmm. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu için Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90A'da kesinlikle başarılı olamaz karşıyım dedim. Ya dediler sen bu kadar senelerce yazdığın adamı methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu'dur. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu'da her gün günde 4 saat 5 saat takımıyla birlikte yaşadığı zaman
1: faydalı olma şansı
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyrettin. Baba diyorum 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı
0: olacak.
1: Ama
0: şu şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya bu bir şey değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bunu yapmış hiç göremedim.
0: Seni geçse keşke. Seni açsa.
1: Yani o kadar met ettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç. Yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
0: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya helal olsun be vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
1: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Ve o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan

0: 77-79 Şekerspor, 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor, 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir, sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü ve jübilesi. 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
1: Şimdi çok enteresan. Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
0: Alıntılar onlar.
1: Alıntılar, hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum.
0: Bunu tabii yazanlar, onu yazanlar var.
1: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
0: Ancak.
1: Yani. Bu 79, düşünebilir, dünyada yok o zaman.
0: Nerede?
1: Şimdi şöyle sevgili Ender. Coşkun Özarı, rahmetli Coşkun Özarı abim, pardon ben de bir milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
0: Coşkun abi unuttuk değil mi?
1: Kendisinden bu dünyada ben sağ olun daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Ha. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şekerspor maçı. Lig. 5-2 kaybettiler.
0: Şekerspor ikinci ligde o zaman değil mi?
1: Yok yok, birinci.
0: Birinci ligde, ligde mi?
1: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz. İşte sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe, marbe falan filan. Aradan iki akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi, bizim Şeker'e dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz o televizyon menajerini.
0: Nerede?
1: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi, diyor. Dümdüz giden adamı biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Bize iki tane gol attı dedi.
0: Vücut çalımı dedikleri şeyi ya, iyi yapardı Selçuk abi rahmet.
1: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hocam dedim, ya dedi bir sordum bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya, Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
0: Bu Bordo maçından oradaki golü.
1: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler ya yaptılar dedi. Galatasaraylı yönü.
0: Öyle çok yapılıyor da.
1: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç adam. Yaptılar dedi. Hocam dedim. Ya dedi şunu dedi. Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani Şekerspor'da öyle kalır dedi. Allah korusun.
0: Tamam mı? Coşkun abi söylüyor değil mi?
1: Evet evet, Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin.
1: Ben de geldim ertesi gün. Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin, bana söylenen, ben seyredemedim, onu da seyredenler, lefteri de canı da şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
0: Başkan kim o dönemde? Faruk
1: Uygar. Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlarda eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam evvel sen Coşkun abiyle beraberdik hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarırım sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi, bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi. Bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi.

0: Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
1: Kim abi?
0: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü. Aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? İlk mi? Ya bana bak dedi. Bu bizim Kemal Belgin dedi. Coşkun'la konuşmuş, Öcalar'ıyla dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şeker Spor'da dedi. Coşkun çok met etmiş, bizimkiler almadı, akılsızlık etti, siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci Barlas da, o da diyor ki ben de seyrettim, iyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şeker Sporlu yöneticilerle bir konuşmuş neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi aldım ben dedi mesajı dedi kapattılar dedi. Aradan iki gün geçti. Ben kulübe gittim yine. Haber kovalıyorum. Muhabiriz ya. Ya dedi bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi. Şeker Spor'da. Dedi o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi. Orta saha bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi. Sol açık dedi. Dedim. Naci dedi ki dedi ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak. Üçünü Fenerli adam kongre üyesi, divan üyesi Naci Barlas. Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi ya üçünü birden hani kaç para o dedi. Üçü birden yok be dedi ucuz dedi ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi ben seni dedi akşamüstü arayacağım. Bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas, Coşkun Özarı da var arada, böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet, ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor, sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz, Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor, ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi abi vallahi diyor dün
1: İskender
0: gece.
1: İskender Gönen.
0: He. Vallahi dün gece diyor Trabzon'dan alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki. Aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzon'lar götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora orada o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü.
0: Şöyle,
1: yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Eyes Berlin'de 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk'un ben burada her şeyi açık ve net söylerim biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. Özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
1: Yok.
0: He? Bilmiyor yok musun? Doğan Koloğlu spor müdürü, Erol Simavi dönemi, yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi, Erol diyor ya böyle manşet atılır mı diyor, milli takım hocası Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor, bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdik ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince, Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var, belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret de abi diyor yani ya ama diyor dediğin doğru diyor ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar
1: o başlıktan.
0: O başlıktan dolayı
1: söylemesek mi acaba bilemedim
0: yani bu her insanın başına gelen bir şey yani bilemiyoruz belki bende de vardır belki sende de vardır şu anda bilemiyoruz başlık şu Selçuk Verem F Bahçeli Selçuk Verem altta da doktor raporlar.
1: Ve hastalık bu.
0: Kupürler. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelende bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer'den Selçuk
1: düşüşe geçti.
0: Düşüşe geçti.

0: Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim? Mesela Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular, mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar, bir nimet gelmiş size. Nimet.
1: Ya. Yeah.
0: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
2: Epi topu 15 yıl, ondan sonra yani, o paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna
0: yapın,
2: kadar.
0: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. Bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı, bugün 21-22 yaşındaysan 33-34, hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya, millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel 65 emekli yaşında olur. Yani 25 yaşında hadi askerden geldin, işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba tabii, ya. Tabii. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel, hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam. Havalar
2: herkesin gözü üzerinde.
0: He, gazetelerde manşetsin. Sokakta giren abi bir imza verir
2: yüksek
0: misin?
2: Yüksek ücretler diyor, kazanma ihtimali var.
0: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Ender'cim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırıkali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi, biz dedi şeyimizi alamıyoruz iş dedi. Antrenman yol paramız dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımda top oynuyorsun, bir de para mı istiyorsun dedi. Eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun, bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalarınızı yapacaksınız, öyle derler. Evet, evet. 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
2: Selçuk Yula da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani, için kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrıldı. Almanya olmadı. Çok kısa bir
0: Sarıyer'de yani, biraz bir şeyler oldu ama işte yani,
2: 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alp Yalman Galatasaray'a götürmüş ama
0: yani
2: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da yani, sakatlıklar yani, da var anladığım kadarıyla. Yani, peki işte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
0: Tabii. Ben oradaydım.
2: Yani 160 maçta 64 gol işte fena değil.
0: Tabii.
2: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
0: işte
2: noktalayalım.
0: Yani Coşkun Hocam Özer'i Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler. Ne o? Bordo'ya attığı golü
2: işte.
0: Baksana oradan geliyor. Bak.
2: Aralardan geçiyor.
0: Kimler oynuyor ha? Bossisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha.
2: Jires Mires falan.
0: Bak oradan geliyor yaptığı. Hop.
2: Lacom.
0: Yani en büyük özelliklerinden biri işte. Diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmeden adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor. Şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor? Vallahi ben de anlayamadım dedi. Yani o kadar büyük bir özelliği var. Ama
2: peki Allah rahmet eylesin diyelim. Selçuk tabii, abiyi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların unutamadığı bir İngiliz yıldızı hatırlatacağız sizlere. Hadi bakalım kimmiş? Şimdi Les Ferdinand'dan bahsediyoruz. O dönemleri bilenlerin kolaylıkla hatırlayabileceği Ferdi derlerdi hatta değil mi?
0: Tabii.
2: Haydi Ferdi zamanı evet, geldi. Fenerbahçe'ye attığı bir gol var Schumacher'in kalesine. Savunmanın arasından geçerek 88-89 kupa.
0: Evet.
2: Finali 1-0 ve 2-1 kazanıyor. Şöyle de bir golü anlatışı var ki tabii şu sözlerden sonra Günaydın'ın bir manşeti Fenerbahçe defasında çarşı. Çarşı da burada ironik.
0: Tabii.
2: Doğrusunu söylemek gerekirse bu golle özellikle Beşiktaşlar onu çok sevdi. Beşiktaş 89

0: 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin hani o tabii 103 gollü şampiyonluk sezonu.
1: Tabii.
0: Yani muazzam bir şeyi var Fenerbahçe'nin o sezon. Ama Beşiktaş kupada hem kupayı hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını alıyor. Ve Ferdinand'ın da ligde de kupada da Fenerbahçe'ye golü var. Ama şu gol Fenerbahçe defansının arasından ki işte Müjdat falan da var. Öyle
2: o
0: bir
2: Nezih'i galiba bir tanesi.
0: Nezih'i bir tanesi değil mi?
2: Öyle görünüyor. Şimdi tam.
0: İşte burada Schumacher'le Ferdinand yan yana Fenerbahçe'nin tabii unutulmaz kadrosu çok başarılıyken bu 1-0'lık maçtaki Ferdinand'ın golüyle 1-0 kazanılan maç işte şu. Bu unutulmaz bir andır siyah beyazlı renklere gönül verenler için. Hakem Özcan Oğal.
2: Özcan mı o?
0: Evet.
2: Erman mı?
0: Dur, yok Özcan Oğal. Buradan alıyor. Hop dönüyor. Nezih mi o 4 numara?
2: Galiba.
0: Buradan iki kişinin arasından geçiyor. Üçüncüsü hop bir de çalım buradan. Bir ayağını. De sağ ayak dışı.
2: Tabii.
0: Güzel golmüş hakikaten.
2: Abi.
0: Ve o Fenerbahçe takımı dediğimiz gibi 103 gollü şampiyon o sezon ligin tozunu atan takım. Rıza Çalımbay hemen Ferdinand'ın yanında. Yani müthiş bir an hakikaten. Beşiktaş'a gönül verenler için unutulmaz an olarak bunu getirelim istedik ekrana. Ferdinand'ın müthiş golü. Bunun rövanşını da Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ve kupayı alıyor. Hasan Vezir, işte Hasan Vezir'in rövanşa çıkamadığı maç. Yurdaşen Karahasan onu kaçırıyorlar değil mi?
2: Yok, o dönem. Onu da anlatırım, onu da anlatırım.
0: Onu anlattık mı biz ya? Onu
2: başka başka şey.
0: Bir başka programda onu da anlatalım. Onun Hasan Vezir'in gidişini.
2: Yok, onun bir altı var ama. Gitmeden evvel. Tabii.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Tamam, onu bir konuşalım
2: şimdi
0: o zaman.
2: Şimdi Ferdinand Queen's Park Rangers'te oynuyordu galiba.
0: Evet, Queen's Park Rangers'ta.
2: Bunu İngiliz kulübü geçirdiği sakatlıktan sonra bir kolay
0: sezon kendine gelsin diye
2: rekat devresi geçirsin diye Beşiktaş'a kiraya verdi. Hatta benim Beşiktaşlı dostlar o zaman Faal'de gazeteci. İşte öyle dedim ki alamazsınız. Bunu adamlar o dönemi daha hafif birlikte, daha kolay birlikte geçirsin diye Beşiktaş'a antrenman yapsın. Maç antrenmanı yapsın diye Beşiktaş'a kiraya verirler. Alamaz.
0: O ritmi kazansın diye.
2: Kazan. Çünkü sakat oynatamayacaklar. Ve İngiliz ağırlık belki de ikinci devre falan anca oynayacak yani bilemiyorum. Ferdinand'ın Beşiktaş'a veriliş sebebi odur. Ve zaten işte biraz evvel golünü de göstermişin. Buradaki başarılarından sonra Ferdinand gitti Kuşbaşı'da oynamaya başladı. Yani öyle bir oyuncuyu alamazsın. Mümkün değil. Zaten adamlar söylediler de dediler ki çok ağır bir sakatlık geçirdi. Nekat devresini daha kolay birlikte, daha az mücadelenin olduğu birlikte maç eksiklerini tamamlaması için Beşiktaş'a kiraya verdik. Ama beklentimiz o ki hani sezon bitince Ferdinand geri gelecek. Ve hakikaten Ferdinand şeye döndü, İngiliz kulübüne döndü. Hasan Vezir olayına gelince anlatayım mı?
0: Onu bir başka programa saklayalım çünkü şey yaparız. Bugünkü konuları geçeriz. Zaman kalmaz ama.
2: Çünkü Hasan Vezir olayında yaşanmış çok özel bir anım var.
0: Tamam, onu İkisi o zaman de sağ. Arkası yarın yapacağız. İkisi Hasan Vezir'in transferini.
2: İkisi de sağ.
0: Tamam.
2: Yani yaşadığım anki olayla ilgili ikisi de sağ. Biri masanın bu tarafında oturuyor. Ben masanın bu tarafında oturuyorum. Üçüncü şahıs kapıdan giriyor. Bir şey oluyor. Hadi eyvallah diyor. Çıkıyor. Orada ilk şahısla bir şey konuşuyorum ben.
0: O zaman Hasan Vezir'in transferini haftaya konuşalım.
2: Tamam.
0: Kemal abi. Peki Ferdinand'ın golünü o unutulmaz anı hatırladık. Geçelim biliyor muydunuz bölümüne bakalım neleri anlatacağız size. Efendim küçük küçük 3 anekdot var. Birisi 70'li yıllardan ilki. 3 büyükler içinde ligi. Bu arada sen şey demiştin, 3 büyüklerin ligde son anda ligde kaldığı sezonları da yapalım diye, onu da yapalım.
2: Onu da
0: önümüzdeki haftaya gelecek haftaya yapabiliriz. 3 büyükler içinde

0: Ligi eksi averajı tamamlayan tek takım kim? Eksi averaj 75-76 sezonu değerli izleyenler. Beşiktaş 11. sırada tamamlıyor ligi. Attığı gol 25, yediği gol 32. Eksi averajı tamamlayan tek takım Beşiktaş. Değerli izleyenler, 75-76 sezonu eksi averajı tamamlamak.
1: Şurada bir takım resmi var vermişsiniz. Onu ekrana verebilirler mi arkadaşlar? Şurada bir takım resmi var Beşiktaş'ın. Bu şeyin altında, bu anekdotun altında.
0: Evet. Var mı o çocuklar?
1: Turulu.
0: Bu değil. Bu sanlı kaptanın sol başta olduğu.
1: Yok o, ama bu gündüz maçı ya.
0: Onu ya almamışlar. Yok, onu almamışlar abi.
1: Ha.
0: Onu almamışlar. Bu başka bir resim.
1: Rahmetli Mete Tezcan. Lütfü. Alpay mı o?
0: Bizim
1: bebe hali.
0: Cem Vedat onu koymamış rahmetli içine. Peki averajı, eksi averajı bitiren tek takım Beşiktaş dedik, 75-76 sezonu. En az sayıcı bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yakın zamanda bitti. Stadın tamamı doldu dedik. En az sayıcı ne zamanmış diye şöyle bir bakalım istedik. O da ilginç bir bilgi. Efendim 17 Kasım 1922. İttihat sahasında oynanıyor maç. Kaç kişi izliyor? 14 kişi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihinin en az seyirciyle oynanan maçı 1922'de 14 kişi takip ediyor efendim. Ve son anekdot, son bilgi, biliyor muydunuz bölümünde sizlere. 1996-97 sezonu Türkiye 1. Lig tarihinin, ki şimdiki adıyla Süper Lig.
1: Süper Lig.
0: En kötü performansı hangi takıma ait? En düşük puan. Efendim Zeytinburnu Spor 34 maç oynuyor. 2 galibiyet, en az galibiyetle ayrılan takım. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik. Süper Lig tarihinin en kötü performansı.
1: Şeyden kötü, bu seneki Karabük'ten daha kötü.
0: Kötü.
1: 9 puan o zaman, 2 puan galibiyeti. 9 puanla bitiriyor. Şimdiki Karabük'ten daha kötü.
0: Evet. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik, kötü bir performans. Ama bir dönem Zeytinburnu Spor'da renk katmıştı bu lige. Onu da böylece hatırlatmış olalım sizlere. Ve yine bir küçük milli takım bölümüyle son viraja geldik artık. Programı tamamlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizleri milli takımın eski formalarına götürelim.
1: Şuraya,
0: şimdi
1: şuraya da
0: versin, buraya verecekler şimdi gözüm. Milli takımın eski formalarını bir kere söyleyeyim, bu nasıl buldun bu formayı, bir öncekinden iyi mi?
1: Yani bir şey söyleyeceğim, ben biraz evvel hangi konuydu, Türkiye ile ilgili, Türk insanı ile ilgili, Türk örfü adetleri,
0: yabancı hocaları konuşurken,
1: onu konuşurken konuştuk değil mi? Abi
0: bu şimdi tarihi forma, ilk
1: tarihi forma, bak
0: belki de ilk mi?
1: İsmet
0: 1924 Ulu. Milli takımı.
1: Tamam bak, İsmet Ulu falan var.
0: Zeki abi. Rıza falan vardı. Ay,
1: tabii abi. Vay be, bak ortada İsmet abinin önünde Zeki. Yani biz gözümüzü açtık.
0: Milli takımın ilk forması.
1: Evet, biz gözümüzü açtığımızda futbol seyretmeyemiz. Bir milli takım forması buydu. Tabii o Ay Yıldız biraz daha değişik biçimde zaman içinde, ama bu milli takımın klasik formasıydı. Sonradan kırmızı fon üzerine bu bant beyaz oldu. Şimdi bak, bu da bir...
0: Bu 28.
1: Bak bir de Esat abi falan, Zeki Rıza. Ondan sonra. Yani Doktor Vedi mi? Doktor Vedi. Yani
0: burada
1: İsmet Ulu orada. Anladın mı? Yani
0: Ay Yıldız da ters tarafta burada.
1: Bu işte diyorum yani, orada bir şey, bu Billy Hunter
0: bu
1: galiba.
0: Bu normalde bu taraftadır ya.
1: Bak bu Billy Hunter galiba, biraz evvel yazmışsınız ya, eski şey teknik direktörler.
0: Ama bu
1: ya,
0: 28'de o yoktur. Bu bilmiyorum, şey
1: ona benziyor.
0: Bir o dönemde bir İskoç, bir de İngiliz var. İngiliz olabilir belki.
1: Ama bilmiyorum, onlardan biri bu. Bu biz buna, bu milli takım. Açıkta milli takım.
0: He, Bela Tot mu bu, Macar hoca mı?
1: Ha bilmiyorum da. Yani milli takım çıktı dersin.
0: Bela Tot, evet.
1: Milli takım oynuyor. Bizim formamız budur. Veyahut da dediğim gibi...
0: Var mı? Devam edelim arkadaşlar.
1: Son dönemlerde de kırmızı üzerine.
0: Ha, bak burada mesela Yıldız doğru tarafa.
1: Ha, bu
0: 50 sezon, 50 yılı.
1: Hangisi?
0: Bu forma.
1: Şu.
0: Evet.
1: Tamam işte, biz bu formayı biliyoruz, milli takım forması diye.
0: Devam edelim.

0: Bak 52-53.
1: Bak rahmetli Basri, ondan sonra Muzaffer abim, Naci abi, Muzaffer abi. Yani beton
0: ya bir şeyi var en azından ya. Yani.
1: Beton ne Mustafa.
0: Yani, ne bileyim, bir kimileri de ya çok klasik, çok alışıldık falan diyor bu tarz formalar için ama yani, tabii ki yeni bir takım esintiler olacak fakat.
1: Yalnız bu Ordu takımı gibi geldi bana.
0: Öyle mi? Peki devam
1: gibi,
0: edelim.
1: Gibi geldi. İşte bu da kırmızı üzerine.
0: Kaç? 54-55.
1: Bak bu da kırmızı üzerine Ender. Deminkinin yani o beyaz üstüne kırmızı evet. Bant, bu kırmızı üzerine beyaz bant.
0: Beyaz bant içine yine
1: ayrıldı. Benim ilk takım formam bu abi.
0: Devam edelim. Bu da 54-55. 63-64.
1: Metinli, rahmetli Birol, Sabahattin, Şeref, Suat, Süreyya, Ali, Mustafa yine o gün, Uğur.
0: Devam edelim.
1: Bak
0: 69-70 sezonunun
1: Can mı o? Forması. Can değil mi?
0: Evet, en başta
1: Can
0: elinde.
1: Can Bartu en başta. Kamuran var. Yani Muzaffer değil mi o tabii. İşte Selçuk'un dayısı yani.
0: Hep bu tarz forma.
1: Bak bu da
0: 70-71'e geldik.
1: 70'e. Bak bunun yakasına bir şey şıklık koymuşuz.
0: Öyle bir kırmızı. Şey olmuş.
1: Ne güzel olmuş abi. Yani kim bu? Yasin Kaleci, Muzaffer, Metin, Zeki mu? Zekeriya galiba. Vedat rahmetli, Ender. Ondan sonra bak kusura bakma lan senin lakabını. Mehmet, Cemil Turan. Yani bu yakası şeysiz.
0: Bu 78 mi?
1: Bak
0: 75-76.
1: Göki işte Kadir, Trabzonlu Kadir Alpaslan. Onlar
0: İsmail. Hep ama mi? Aynı forma. Yani o forma. Rasim. Yani 20'den tabii, başladık Ali bakın Kemal. 50 yıl geldik.
1: Bak.
0: 83-84'e geldik şimdi.
1: Anladın mı? Rıdvan oynuyor o zaman. Şenol.
0: Şenol Usta Ömer orada. Yani, yani Ziya var, Rıza var.
1: Bu da daha biraz
0: 88-89'a
1: geldik. Göğsü biraz değiştirilmiş, genişletilmiş o beyaz. Ama bak şey aynı. Temel aynı
0: 93'e
1: yani.
0: Geldik. 90'lı yıllardayız.
1: Temel yani, aynı. Yalnız genç mi? 70 falan mı?
0: Evet evet. Devam edelim.
1: Ondan
0: 99-2000 böyle bir bu sefer bir değişiklik olmuş. Formada geldik 90'ların sonuna hop bir değişiklik başlıyor. Bir arayış başlamış yani.
1: Bu ne ya?
0: 2004-2000. Bence çok kötü değil ya. Bu böyle bir ama şey forması.
1: Şimdi ben sana olmuş. Bir şey forma soracağım. Ben bu,
0: bu bir akımdı. Bir ara böyle bir forma vardı hakikaten. Bizim değil birkaç ülkede birden aynısını uyguladı.
1: Nihatlı
0: bu
1: falan
0: şeyler mi? Spor firmaları belli bir dönemde bunu yapıyorlar.
1: Bu yenisi mi yok eskisi?
0: Burada yok. Yuvarlak değil de bayrak şeklinde eski formalardan biri yine bu. Gökhan Gönül ne kadar gençmiş.
1: Hayır ama sağdakiler eski forma.
0: O da o sezonun forması. Bu deplasman forması, bir iç saha forması öyle. Birisi mavi çıkmış. Bu var.
1: Şimdi ben
0: bu yine mesela eskinin bir
1: bak,
0: şeyi
1: bu
0: da.
1: Şimdi bir şey soracağım. Bunu bir tutun arkadaşlar.
0: Bu kaç?
1: Emre
0: 2010,
1: falan var ya.
0: 2011 evet. 2011.
1: Sabri, Mabri.
0: Yani çok değil. Bundan 7 sene önce.
1: Servet, Gökhan. Şimdi bir şey soracağım. Bu numaralar var ya 17, 13, 18, evet. 4, 4 falan filan. O formanın da arkası şort ve ön. Tamam. Önüne de konulmak zorunda mı?
0: Evet.
1: Arkada var.
0: Şimdi şortta yok
1: ama. Var.
0: Şimdi yok.
1: Şortta şimdi var.
0: Formada hatırlamıyorum ben. Yok değil mi şimdi çocuklar?
1: Ne arkada
0: yok, yok.
1: Arkada şortta var. Yani bu bence numaranın önde olması hiçbir şey değil. Arkada var, şortta da var. Yani hatta şey orada bak Kazım. Kazım değil mi o?
0: Kazım,
1: 18.
0: Kazım. Evet koyayım. Var mı başka?
1: Bu da
0: 2013-2014. Yine aynı
1: var.
0: Tarz, yine aynı stil.
1: Tabii göğsümüzde işte bant, beyaz. Bu beyaz evet. Üzerine kırmızı var. Bu.
0: Bu ne? Bu ya? İşte.
1: Bu ne ya?
0: Bu örümcek adam mı bu çocuklar? Evet,
1: ha, örümcek,
0: çocuklar örümcek adam.
1: Ya bu ne ya? Ya şimdi bunu yapan bir sponsor bunu, firma.
0: Evet
1: bak,
0: yani.
1: Kardeşim bak.
0: Şu. 2017'ye gelince evet. Buna geliyoruz.
1: Mavi değil mi? O evet. Şey ne o? Turkuazmış.
0: Turkuaz.
1: Ya vay anasını.

0: verdi de.
1: Ha. Yani bilmiyorum ya.
0: Evet.
1: Yani ben bilmiyorum. Bak biz Türk'üz abi.
0: Anladım. Sen bu, ben bunu içime sindiremiyorum. Ben klasik formamı istiyorum. Ona yeni bir dizayn ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bayrak gibidir o forma, onu versinler diyorsun.
1: Abi bak şöyle sevgili Ender, Fenerbahçe'nin forması çubukludur.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın forması beyazdır. Siyah şort veya siyah beyaz şorttur. Ters.
0: Galatasaray'ın da parçalıdır.
1: Parçalıdır abi.
0: İki.
1: Yani niye oynuyorsunuz abi? Benim anlayamadığım nokta bu abi.
0: Aklına yani sağlık
1: Kemal abi.
0: Şampiyon
1: mu oluyorsunuz yaptığınız zaman onu?
0: İşte biraz pazarlama unsurları giriyor. Hadi
1: ya bırak Allah.
0: Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yeni programlarda buluşmak üzere. İki tane şeyimiz var. Arkası yarınımız var. Haftaya Bezir yapacağız.
1: Bir de neydi? Şimdi
0: hatırlayacağız onu.
1: Hatırlayacağız.
0: Birazdan. İyi hafta sonları, iyi pazarlar olsun.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: A Spor Radio.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye'de güneşten elektrik üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre %10,2 artarak 5,4 terawatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ edinilen bilgilere göre güneşten elektrik üretimi Temmuz'da 5,4 terawatt saat olarak gerçekleşti. Böylece Haziran'da 4,9 terawatt saatle kırılan önceki rekor geride bırakıldı. Temmuz'da rüzgar santrallerinin elektrik üretimindeki payı %12 olurken güneş ve rüzgarın toplam payı %27,6'ya ulaştı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: hafta sonları değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin düne giderek başlayalım. Süper Lig'de ikinci haftanın açılışını Galatasaray Erzurum Spor Futbol Kulübü deplasmanında yaptı. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazandı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 4-0 kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri 12. haftada Şalai'nin golüyle öne geçti. Yunus Akgün 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün asistini yapan Osimhen 45. dakikada sahne aldı ve durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın son sözünü ise 82. dakikada yine Victor Osimhen söyledi. Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Galatasaray puanını 4 yaptı. Erzurum ekibi 0 puanda kaldı. Galatasaray ligin 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Erzurum Spor Futbol Kulübü ise Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını izleyelim.
1: Öncelikle güzeldir. Futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maç içinde verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçla oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha

gelmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lang'ın sakatlıkları sonrası kadroda da önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem fikstür içerisinde

0: Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki yani bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam öndeydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebiliyor. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyonlar arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyunculara neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performansların daha yüksek gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi, biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep

0: Beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evvelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makas da grubun içinde olacak, göreceksiniz evvelallah.
1: Erzurumspor Galatasaray maçının ardından Uğurcan Çakır Aspor'un sorularını yanıtladı.
2: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
1: Galatasaray Elias Yelert'i Le Havre'a kiraladı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun bir sezon boyunca Fransız ekibinde kiralık oynayacağı duyuruldu. Geçen sezon Southampton'da kiralık oynayan futbolcu İngiliz ekibinde 11 maçta bir asist katkısında bulundu. Yelert'in 35 maçta bir gol attığı ve 3 kupa kazandığı Galatasaray'la sözleşmesi 2029'da bitecek. Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı çalıştıran Pierre Sage, Galatasaray'da transferde adı anılan İsmail Asar'ın geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Crystal Palace, İsmail Asar'ı bırakmak istemiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Pierre Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Senegalli kanat oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sage, Sar hem kulübümüz hem de bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Onu kadromuzda tutacağız. Everton maçında da oynayabilecek dedi. Her iki kanadın dışında forvet arkasında da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun Palace'la sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Daha önce Marsilya, Watford, Rennes ve Metz formaları da giyen Sar, Senegal milli takımıyla 87 maçta 23 gole imza attı. Futbolcu geçen sezon Palace'da 40'ı ilk 11 olmak üzere 45 maça çıktı ve 21 gol bir asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov dün sağlık kontrolünden geçti. Rus oyuncu kontrolün ardından onkoloji bölümündeki çocukları da ziyaret etti.
3: Alexey Batrakov'dan anlamlı ziyaret. Galatasaray'ın yeni 10 numara transferi Batrakov sağlık kontrollerinden geçti.

Genç yıldız yapılan kontrollerin ardından hastanede tedavi gören Rus ve Kazak çocukları ziyaret etti. Müzik. 21 yaşındaki yetenek çocuklara imzalı forma ve Galatasaray logolu kutular verdi.

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalarak taraftarını üzen sarı lacivertliler, Konyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Osterwold'e Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada oynayamayacak. Yeni transfer Romelu Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Açılış haftasında evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Tümosan Konyaspor'da zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Lig'de son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı sadece bir kez kazanabilen Yeşil Beyazlılar 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Çoban İstadı'nda oynanan

0: olacak. Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković Barcelona'ya transfer oldu.
2: Dominik Livaković'in yeni durağı Barcelona. Kadro planlaması doğrultusunda Fred, Omar Fayet, Musaba ve Şerif gibi isimlerle yollarını ayırarak yabancı sayısını düşüren Fenerbahçe'de ayrılık sırası Dominik Livaković'e geldi. ...2023'te Sarı Lacivertlerin kapısından giren ama bir türlü istenilen performansı veremeyen Hırvat kaleci Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Barcelona ise yedek kaleci olarak düşündüğü Livaković için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı 31 yaşındaki kaleci için Sarı Lacivertlilere 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Barcelona bu sezon Livaković'i Dinamo Zagreb'e kiralayacak.
1: Serie A ekiplerinden Roma, Fenerbahçeli oyuncu Jadon Osterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de Osterwolde için ayrılık ihtimali güçlendi. Roma, uzun süredir takip ettiği Hollandalı futbolcu için Sarı Lacivertlilere resmi teklifini iletirken, 25 yaşındaki oyuncu da İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bir gol bir de asist kaydetti. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Wahda'ya transfer olmaya çok yaklaştığı söyleniyor.
3: Fenerbahçe'de kadro planlaması sürerken Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Wahda'nın 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma şansı bulması zor görünen Cengiz Ünder'in de kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Cengiz Ünder'in bu kez kiralık olarak değil, bonservisiyle ayrılmak istediği ifade ediliyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 29 müsabakaya çıkan Cengiz, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sarı lacivertli futbolcu Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 9 gol ve 2 asist üretti. Cengiz'in A milli takımda da 51 maçta 16 golü bulunuyor. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi süren Cengiz Ünder'in geleceği El Wahda ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
1: Fenerbahçe son 5 sezonda oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor değerli izleyenler. Sarı lacivertliler 2021'den bu yana yaklaşık 180 milyon euro gelir elde etti.
2: Fenerbahçe oyuncu satışlarından gelir elde etmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler son bir haftada Fred, Sıdiki Şerif, Omar Fayet ve Livakovic'i satarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koydu. Sıdiki Şerif'in 24,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olması Fenerbahçe tarihindeki en yüksek 3. satış olarak kayıtlara geçti. İlk 2 sırada ise birer yıl arayla takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler var. Ferdi 30 milyon euro net gelirle Brighton yolunu tutarken Arda da bonusların eklenmesiyle Sarı Lacivertlilere 28 milyon euro gelir sağladı. Ferdi, Arda ve Sıdiki Şerif'i ise Yusuf Akçiçek ve Elvir Bayiç takip etti. 3 oyuncunun satışından elde edilen gelirle birlikte Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki toplam oyuncu satış geliri 180 milyon euroya ulaştı. Sarı lacivertliler böylece geçtiğimiz sezon elde ettiği 24,5 milyon euroluk satış gelirini şimdiden geride bıraktı. Fenerbahçe bir yandan Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken diğer yandan oyuncu satışlarıyla transfer bütçesini destekliyor. Sarı lacivertlilerde satışların ardından yabancı oyuncu sayısı da 20'ye geriledi. Fenerbahçe'nin 10+4 yabancı kuralıyla uyumlu bir kadro oluşturabilmesi için 8 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Jalgiris'i 3 golle geçti.

0: çaldı ama öyle bir ultu, öyle bir tesarat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok değil ortaya Mourinho. Bekten beke Mourinho.
1: Yani bek etkinliği bu.
0: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e büyük şok var. Bekten beke Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İnan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını ilan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3, 60 olmadan 3 bulması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
1: Vlahovic için Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı sol attı. Şivet Kauskas. Verdi, aldı, kaleye yokladı Dusan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.
2: Beşiktaş, Jelgris karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle büyük bir avantaj yakaladı değerli izleyenler. Şimdi yeniden maça dönelim ve hem öne çıkanlara hem de bireysel performanslara haberimizden bakalım.

Beşiktaş Dolmabahçe'de tur kapısını ardına kadar araladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek lig aşamasına kalma yolunda büyük bir adım attı. Tüpraş stadında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Yang Yuo, Amir Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Vincenzo Italiano'nun ekibi böylece bu sezon oynadığı 6 resmi maçın tamamını kazanırken

Avrupa'da 5, Süper Lig'de ise 1 maçta kalesini gole kapattı. İtalyano Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında gol yemeden üst üste 5 maç kazanan ilk teknik direktör oldu. Siyah beyazlılarda Yang Yuou da bu sezon siftah yaptı. Altıncı dakikada Rıdvan Yılmaz'ın köşe vuruşunda kafa vuruşuyla ağları havalandıran Güney Koreli forvet bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 12. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golünde Rıdvan Yılmaz yine başroldeydi. 25 yaşındaki sol bekin ortasında sağ bek Amir Murillo topu ağlara gönderdi. Murillo sezonun ilk golünü atarken Rıdvan Yılmaz da maçtaki ikinci asistini yaptı. Kaptan Orkun Kökçü ise 59. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek bu sezonki 3. golünü kaydetti ve skoru belirledi. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović de siyah beyazlı formayla ilk kez taraftarın karşısına çıktı. 60. dakikada Oğun yerine oyuna dahil olan Sırp golcü kafa vuruşuyla golü arasa da Kaunas Žalgiris kalecisini geçemedi. Tur atlamaya çok yakın Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da rövanşa çıkacak.

0: Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta sağ kanat arayışları hızlandı. Siyah beyazlıların listesinde 4 futbolcu bulunuyor. Beşiktaş transfer çalışmalarında rotasını sağ kanada çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak için temaslarını artırdı. Beşiktaş'ın gündeminde Dodi Lukebakio, David Neres, Fares Gecemis ve Nico Gonzalez olmak üzere 4 futbolcu bulunuyor. Yönetim Lukebakio için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Benfica ise Belçikalı futbolcuyu 20 milyon euro bonservisle satmak istiyor. Beşiktaş yönetimi Portekiz ekibini opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim ise David Neres. Başkan Serdal Adalı Brezilyalı futbolcu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile doğrudan temasa geçti. Napoli'nin Neres için bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yaklaşan bir bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemindeki üçüncü isim İtalya'da Frosinone forması giyen Fares Gecemis. Beşiktaş 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncu için Monaco'nun da 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklifi bulunuyor. Cezayirli futbolcunun önceliğinin Monaco olduğu ancak Beşiktaş seçeneğine de kapısını kapatmadığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın listesindeki son isim ise Nico Gonzalez. Juventus forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi. Geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren Gonzalez için Beşiktaş opsiyonlu kiralama formülüyle girişimde bulundu. Siyah beyazlı yönetim 4 oyuncu için sürdürdüğü temaslarda şartları en uygun hale gelen ismi kadrosuna katarak sağ kanat transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
1: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaş mücadeleyi yönetecek ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kirni ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'da kavuştu Liverpool'dan Merseyside'den sonra. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından.

0: Hamideli Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde, pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Muhammed Salah karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferenc Varoş öne geçiyor Trabzon'da. Ferenc Varoş'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriya Sen Ferenc Varoş'u üstünlüğe taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi Chibuike Vibu. Taç atışıyla oyun sürecek. Hamideli Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Yakın direğe. Kalecileri zorlayabilecek tipte bir vuruş. Ancak Andre Onana dikkatli. İşte pozisyon. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Cabral. Malinowski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Malinowski'nin çok iyi pası. Salah çok soğukkanlı. Topu aldı önüne. Sonrasında vuruşunda top dışarıda. Vibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, o da açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onu açının kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Çok iyi fırsattı. Sonrasında Salah kafayı vurdu. Rijmaekers araya girdi. Ferenc Varoş'ta. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferenc Varoş. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri. Çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuike Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferenc Varoş kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikle geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferenc Varoş'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Trabzonspor Ferenc Varoş maçı öncesi tribünlerde duygusal ve renkli anlar da yaşandı değerli izleyenler. Muhammed Salah hayranı, Liverpool taraftarı Minik Isaac bordo mavili tribünlere üçlü çektirdi. Trabzonspor Ferenc Varoş maçı öncesi tribünlerin misafiri Liverpool taraftarı

0: fanı Ayze Kim ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'la kavuştu Liverpool'dan Merseyside'dan sonra.
1: Maçı bordo mavili taraftarlarla birlikte izleyen Minik Isaac unutulmaz bir futbol akşamı yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor Ivan Sedrik'i kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kamerunlu santrfor geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 33 maçta 15 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Alanyaspor bu transfer için Vanspor'a 1 milyon 100 bin euro ödeyecek. Değerli izleyenler, gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bakalım bugünün dikkat çeken manşetleri, başlıkları, haberleri neler? Gelin hemen ana sayfalarla başlayalım. İlk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Aslan kükredi manşeti atılmış. Galatasaray'ın dün Erzurum Futbol Kulübü karşısında 4-0'lık galibiyetine dair. Lige Çorum beraberliğiyle başlayan Galatasaray Erzurum deplasmanında şov yaptı, farka koştu. Aslan'ın uzay golcüsü Osimhen 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Sarı kırmızılılar oynadığı müthiş futbolla mest etti diyor bugün Fotomaç gazetesi. Hemen Fanatik ana sayfaya da şöyle bir göz atalım. Burada da şampiyon Erzurum'da kükredi manşeti atılmış. Perdeyi 12. dakikada Şalay'a açtı. 20'de Yunus farkı 2'ye çıkardı. Devre bitmeden Osimhen sahne aldı. İkinci yarıda Aslan düşük bir testte oynarken kapanışı yine Osimhen yaptı. Onun dışında kusursuz Kartal, Fırtınaya İtalya'dan forvet, Fenerbahçe için çıkış vakti, Sultanlar zaferle başladı gibi başlıklar Fanatik ana sayfada dikkat çekiyor diyebiliriz. Detaylarına tabii ki bakacağız. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Bülent Timurlenk entrikaların içinde 3 puan, hemen yanında da Levent Tüzemen, karakterin adı Victor Osimhen başlıklı yazılar kaleme almışlar. Dün Galatasaray'ın Erzurum karşısındaki galibiyetine dair Erzurum'da maskeli şov başlığını görüyoruz. Victor Osimhen 2 haftada 4 golüyle yıldızlaştı. Osimhen atarsa aslan güler ara başlığını yine görüyoruz. Sarı kırmızılılar 2026-27 sezonundaki ilk galibiyetini Dadaşlardan aldı denmiş. Ve devam ediyoruz Milliyet gazetesinin 15. sayfasına geçelim şimdi. Taranto'da görkemli açılış. 334 sporcuyla mücadele edeceğimiz 20. Akdeniz oyunları İtalya'nın Taranto kentinde başladı. Oyunların açılış töreninde Türk bayrağını milli güreşçi Nesrin Baş'la milli yüzücü Emre Sakçı taşıdı. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar dileyelim. Ve hemen altındaki haberle devam edelim. Sultanlardan Süper Gala başlığını görüyoruz. Ay Yıldızlı ekibimiz 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'ya şans tanımadı. Sinan Erdem'deki buluşmada rakibini sadece 77 dakika süren mücadele sonunda set vermeden devirmeyi başardı filenin sultanları. Evet, devam edelim ve Takvim gazetesinin 18. sayfasına geçelim. Osimhen tarihe geçti başlıklı bir haber görüyoruz. Erzurum maçında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Galatasaray tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Milan Baroş'u geride bıraktı. Galatasaray formasıyla 76 maçta 63 gol atarken 16'da asist yaptı. Osimhen dün 61 gollü Baroş'u geçti. Mauro Icardi 77 golle Galatasaray tarihinin en golcü futbolcusu. Hacı ise 72 golle ikinci sırada. Üç koldan harekat başlığına da bakalım. Galatasaray transferde çok hareketli saatler yaşıyor. Cimbom 3 yıldız için görüşmelerini sıklaştırdı. Galatasaray 28 yaşındaki Bosnalı golcü Ermedin Demirovic için 25 milyon euro isteyen Stuttgart'ın inadını kırmaya çalışıyor. Aslan Papamatar Sar ve İsmail Asar'la anlaştı. İsmail Asar için Crystal Palace 60, Papa Sar için Tottenham 30 milyon euro istiyor.

0: denmiş. Ve transferler bu hafta bitecek başlığıyla Okan Buruk'un maç sonu yaptığı açıklamaları görüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz diye konuştu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho La Liga'da sezon başlangıcı öncesi takıma dair açıklamalar yaptı.
1: Vinicius'un takımda kalması bir sürpriz değildi. Kulüp bana durumu sorduğunda ilk düşüncem onun ne istediğiydi. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz. Oyuncularımın milli takımda büyük teknik adamlarla çalışacak olması harika. Orada rahat etmeleri bizim için de önemli. Futbolcularımla konuştum ve onları uyardım. İlk maçımıza çıkacağız ve bu bazıları için hayal kırıklığı olacak. Çünkü bazı seçimler yapacağız ve sahaya sadece 11 oyuncu çıkacak. Oyuncularım kimin oynayacağını biliyor. Bakalım hangi gazetecinin telefon rehberi daha iyi. Onlardan sezonun uzun olduğunu unutmamalarını, duygularını hem bireysel hem de grup olarak iyi yönetmeleri gerektiğini söyledim. 2013'teki Mourinho bugünküne tavsiye veremez. Bugünkü Mourinho o günküne verebilir. Siz babanıza tavsiye mi verirsiniz yoksa babanızdan tavsiye mi alırsınız? Bu çok açık bir şey. Real Madrid'in geçmiş şampiyonluklarının her birinde Başkan Perez beni aradı. Ve o günkü kupalarda emeğimin olduğunu söyleyerek beni tebrik etti. Ona her defasında konunun benimle ilgisi olmadığını, o başarıların Zidane'a, Ancelotti'ye ait olduğunu söyledim. Real Madrid bir kupa kazanıyorsa, o başarı sadece takımın başında olan isme aittir.
0: FIFA Dünya Kupası finalinde çıkan olayların faturasını açıkladı. Arjantin'e ceza yağdı. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçta kavga çıkmıştı. FIFA Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'e 10 maçtan men cezası verdi. Molina'ya 7 maç men cezası verdiğini duyuran FIFA, Almada ve Gavi ise birer karşılaşmadan men etti. Arjantin Federasyonu'na ise açılan pankart sebebiyle 321 bin dolar para cezası verildi. Arjantin'in sonraki iki iç saha maçında tribünlerinin yarısı da kapalı olacak. Milli futbolcu Enes Ünal ikinci Hetafe kariyerine golle başladı.
2: Son 2,5 yılını İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta geçiren Enes Ünal İspanya'ya golle geri döndü. Milli futbolcumuz yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı Hetafe'nin Partizan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Konferans Ligi playoff maçını İspanyol ekibi 3-1 kazanırken ilk gol Enes Ünal'dan geldi. Attığı golden sonra büyük bir mutluluk yaşayan milli futbolcumuz 88 dakika sahada kaldı. Tekrar eski formuna kavuşmak için eski takımına geri dönen 29 yaşındaki golcü ilk La Liga mücadelesinde de 45 dakika sahada kalmıştı. Son olarak Kasım 2024'te milli takıma çağrılan Enes Ünal düzenli oynayarak Ay Yıldızı formasına yeniden kavuşmak amacında.
0: Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho futbola geri dönüyor değerli izleyenler. Brezilyalı efsane İtalya 3. Lig ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
3: Ronaldinho 11 yıl sonra yeşil sahalarda profesyonel olarak boy gösterecek. Brezilyalı efsane İtalya 3. Lig ekiplerinden Ravenna ile anlaştı. 46 yaşındaki Ronaldinho, Ravenna'nın sahiplik grubunda yer alan Ignacio Cipriani'nin girişimiyle kulübe katılacak. Brezilyalı yıldızın sadece yönetimde değil, sahada da yer alacağı açıklandı. Ronaldinho'nun Ravenna formasıyla resmi bir profesyonel maça çıkarak kariyerinin son golünü atmak istediği belirtildi. Bu hafta sonu Reggiana karşısında sezon açılışındaysa oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. 2005'te Ballon d'Or ödülünü kazanan efsane 10 numara son resmi maçına 2015 yılında Fluminense'de çıkmıştı. Ronaldinho İtalya'daysa Milan formasını 2011 yılında son kez giymişti.

0: Juventus adı Beşiktaş'ta da anılan Arthur Melo ile yollarını ayırdı.
1: Transfer çalışmalarını hızlandıran Juventus kadro planlamasında düşünmediği oyuncularla yollarını ayırıyor. Torino ekibi adı Beşiktaş'ta da anılan Arthur Melo'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Transfer olduğu günden beri bekleneni veremeyen Brezilyalı futbolcu Liverpool ve Fiorentina'ya kiralanmış ancak tutunamamıştı. 2020 yazında Barcelona'dan Juventus'a katılan 30 yaşındaki orta saha bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Miralem Pjanic ile takaslanmıştı. Son olarak Brezilya ekibi Grêmio'da şansını deneyen Arthur Melo'nun bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor.
0: Premier Lig ekibi Chelsea takımın en önemli isimlerinden João Pedro'nun sözleşmesini 6 yıl uzattı.
1: Chelsea başarılı forvet João Pedro'nun sözleşmesini yeniledi. İngiliz ekibi geçtiğimiz yaz 64 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcünün mukavelesini 2032'ye kadar uzattı. Sözleşmede ayrıca Chelsea'nin 2 yıl daha uzatma hakkı olacak. Sambacı'ya Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtilirken, İngiliz kulübünün yeni sözleşme ile yatırımını güvence altına almak istediği aktarılıyor. João Pedro geçtiğimiz sezon penaltı golleri hariç 20 gol atarak Diego Costa'dan bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Chelsea forveti oldu. Maviler yeni sözleşme ile birlikte kadrosunu korumak adına bir hamle yaparken başarılı performansı maddi olarak da ödüllendirmeyi hedefliyor. Yeni anlaşma ile birlikte Pedro'nun geçtiğimiz sezondan daha yüksek bir meblağ kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu Chelsea'nin geçtiğimiz yıl kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda da 3 golle yıldızlaşmıştı. Bu sezon 9 numarayı sırtına geçirecek João Pedro'nun performansı Chelsea'nin yeniden yarışmacı bir kimliğe kavuşması için kritik olacak.
0: Tottenham Manchester City'den Savinho'yu 87,5 milyon euro bedelle transfer etti.
1: Tottenham, Manchester City ile kanat oyuncusu Savinho'yu 87,5 milyon euroya transfer etmek için anlaşmaya vardı. Londra ekibinin 11,5 milyon euro ek ödeme olasılığı da bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun Kuzey Londra'ya transferi bir yıldan fazla süredir devam ediyordu. Spurs, geçen yaz onu transfer etme girişiminde başarısız olmuştu. Savinho Etihad Stadyumunda kalmayı tercih etti ancak Pep Guardiola yönetiminde geçen sezon sadece 7 Premier Lig maçına ilk 11'de başlayarak oyun süresi sınırlı kaldı. West Ham'dan Mateus Fernandes ve Newcastle'dan Sandro Tonali'yi transfer ederek toplamda 216 milyon euro harcayan Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi takımının hücum hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında City ile 2031'e kadar sözleşme uzatan Brezilyalı oyuncu, kulüp için 84 maçta forma giydi, 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Premier Lig'de ise kanat oyuncusu, Etihad'daki 2 sezonunda sadece 2 gol kaydetti. 2024 yılında Troa'dan 25 milyon euroya City'ye katılan Savinho, 2023-2024'te Girona'da kiralık oynadı. Girona'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan sezonda Savinho, 37 lig maçında çeşitli hücum pozisyonlarında 9 gol ve 8 asist kaydetti.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya'yı set vermeden geçmeyi başardı. Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanına dün İstanbul'da başladı. Ayıldızlılar A grubu ilk maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Rakibine şans vermeyen Türkiye sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları bir sonraki karşılaşmasında pazar günü Slovenya ile mücadele edecek. Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren yeniden görüşmek üzere.

Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf

0: Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo Spor'un radyosu.
2: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Galatasaray Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazandı. Kazım Karabekir stadında oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 4-0 kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri 12. dakikada Şalai'nin golüyle öne geçti. Yunus Akgün 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün asistini yapan Osimhen 45. dakikada sahne aldı ve durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın son sözünü ise 80. dakikada yine Victor Osimhen söyledi. Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Galatasaray puanını 4 yaptı. Erzurum ekibi ise 0 puanda kaldı. Galatasaray ligin 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Erzurum Spor Futbol Kulübü ise Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını izleyelim.
3: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maçında verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda da önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar...

0: Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem fikstür içerisinde şampiyon olabilmek yani gerçekten bu yani kolay bir şey değil. Yani dışarıdan her şey kolay gözüküyor. Özellikle bizim ülkemizde her şey kolay gözüküyor. Ama Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki yani bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam öndeydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebiliyor. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyonlar arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyunculara neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performansların daha yükseğe gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evvelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makasta grubunun içinde olacak, göreceksiniz evvelallah.
2: Erzurum Spor Galatasaray maçının ardından Uğurcan Çakır Anspor'un sorularını yanıtladı.
3: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
2: Galatasaray Elias Yelert'i Le Havre kiraladı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun bir sezon boyunca Fransız ekibinde kiralık oynayacağı duyuruldu. Geçen sezon Southampton'da kiralık oynayan futbolcu İngiliz ekibinde 11 maçta bir asist katkısında bulundu. Yelert'in 35 maçta bir gol attığı ve 3 kupa kazandığı Galatasaray'la sözleşmesi 2029'da bitecek. Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı çalıştıran Pierre Sage, Galatasaray'la transferde anılan İsmail Asar'ın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
4: Crystal Palace, İsmail Asar'ı bırakmak istemiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Pierre Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Senegalli kanat oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sage, "Sar hem kulübümüz hem de bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Onu kadromuzda tutacağız. Everton maçında da oynayabilecek," dedi. Her iki kanadın dışında forvet arkasında da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun Palace'la sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Daha önce Marsilya, Watford, Rennes ve Metz formaları da giyen Sar, Senegal milli takımıyla 87 maçta 23 gole imza attı. Futbolcu geçen sezon Palace'da 40'ı ilk 11 olmak üzere 45 maça çıktı ve 21 gol 1 asistlik performans sergiledi.
2: Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında TUMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
4: Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalarak taraftarını üzen Sarı Lacivertliler, Konyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jadon Osterwold'e Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada oynayamayacak. Yeni transfer Romelu Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Açılış haftasında evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan TUMOSAN Konyaspor'da zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Lig'de son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı sadece bir kez kazanabilen Yeşil Beyazlılar 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe TUMOSAN Konyaspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
2: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković Barcelona'ya transfer oldu.
5: Dominik Livaković'in yeni durağı Barcelona. Kadro planlaması doğrultusunda Fred, Omar Fayet, Musaba ve Şerif gibi isimlerle yollarını ayırarak yabancı sayısını düşüren Fenerbahçe'de ayrılık sırası Dominik Livaković'e geldi. ...2023'te Sarı Lacivertlilerin kapısından giren ama bir türlü istenilen performansı veremeyen Hırvat kaleci Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Barcelona ise yedek kaleci olarak düşündüğü Livaković için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı 31 yaşındaki kaleci için Sarı Lacivertlilere 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Barcelona bu sezon Livaković'i Dinamo Zagreb'e kiralayacak.
2: Serie A ekiplerinden Roma, Fenerbahçeli futbolcu Jadon Osterwolde'yi transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'de Osterwolde için ayrılık ihtimali güçlendi. Roma, uzun süredir takip ettiği Hollandalı futbolcu için Sarı Lacivertlilere resmi teklifini iletirken 25 yaşındaki oyuncu da İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bir gol bir de asist kaydetti.

Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin hemen başlayalım. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fanatik gazetesine bakacağız ilk olarak. Kadıköy'de kritik viraj başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Arda Erol imzalı Fenerbahçe henüz sezonun başında zorlu bir dönemeçte. Hesapta olmayan Gençler Birliği yenilgisi İsmail Kartal ve takım üzerinde baskıyı artırdı. Lyon beraberliği sonrası bu akşamki Konya maçı sarı lacivertliler için son derece kritik. Çarşamba günü de Lyon'la deplasmanda rövanş var. Konya karşısında yaşanacak olumsuz bir sonucun etkileri büyük olabilir diyor haber. Lukaku'nun ilk 11'de oynamak istediğine dair bir kutu haber yine bu bölümde dikkat çekiyor değerli izleyenler. Ve sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde de Fenerbahçe'de yabancı düğümü başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde şu anda 10 kişilik kontenjana karşı 16 yabancı bulunuyor. Bunlardan 12'si bu sezon ilk 11'de şans bulan ve takımın parçası olan isimler. Ancak en az ikisiyle yolların ayrılması şart. Nelson Semedo ile yolların ayrılması beklense de bu yeterli değil. Yönetim ve İsmail Kartal'ın bir yabancıyla daha vedalaşması şart denmiş. Adaylarda Ederson ve Osterwold olarak gösteriliyor. Sürpriz ihtimali ise Talişka denmiş. Önemli bir haber bu değerli izleyenler. Konuklarımızla konuşacağımız haberler arasında olacak diyelim ve devam edelim. Fotomaç gazetesinin 3. sayfasına bakacağız. Şimdi Galatasaray haberlerine geçiyoruz. Yunus Akgün imzası başlığını görüyoruz. Sarı Kırmızılılar Erzurumspor deplasmanında rahat kazanırken ikinci golü kaydeden Yunus Akgün performansıyla dikkat çekti. Hemen altında da Kral Sahne'de başlığı dikkat çekiyor. Cimbom'un müthiş golcüsü Erzurum'da parladı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahneye çıktı. 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Nijeryalı forvet sezona muhteşem bir başlangıç yaptı denmiş. Ve sayfanın en altında asist ustası Sara başlığını görüyoruz. Erzurum deplasmanında farklı kazanan Galatasaray'da Gabriel Sara yaptığı 2 asistle galibiyete doğrudan katkı verdi denmiş. Şimdi takvimle devam edeceğiz. Asensio geri dönüyor. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal Asensio gerilimini tatlıya bağladı. Başkan krizi iyi yönetti ve barış sağlandı. Yıldırım'ın Kartal'a Asensio konusu takıma zarar veriyor dediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın da onunla sorunum yok cevabını verdiği ve Asensio'yu artık sürekli 11'de kullanacağı belirlendi şeklinde bir haber. Jadon için resmi teklif az önce biz de ekrana getirmiştik. Roma'nın Hollandalı savunmacı için resmi teklifini yaptığı ve 20 milyon euroluk bir teklif olduğundan bahsediliyor. Şimdi Sabah gazetesine geçeceğiz. Erzurum'da maskeli şov. Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonundaki ilk galibiyetini Dadaşlar'dan aldı. Victor Osimhen 2 haftada 4 golüyle yıldızlaştı. Osimhen atarsa Aslan Güler başlığı da yine dikkat çekiyor. Osimhen'in ağları havalandırdığı son 22 lig karşılaşmasında Galatasaray 21 galibiyet almayı başardı. Şimdi bir de Hürriyet gazetesine bakalım. Mucize değil Osimhen başlığını görüyoruz. Çorum'a 2 gol atan Nijeryalı Erzurum'da 2 golün yanına bir de asist ekledi. Galatasaray formasıyla çıktığı son 14 Süper Lig maçında da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Osimhen bu seride 16 gol 6 asistle birlikte 22 gole direkt katkı verdi denmiş. Altında hemen Aslan Vites'i 4'e taktı başlığını görüyoruz. Erzurum'da şov yaptı ifadesi kullanılmış. Barış Alper maçın ardından açıklamalar yaptı. Sorun değil ama gol atmak isterdim şeklinde. Ugo Çukwu yeni transfer Galatasaray'da Erzurum deplasmanında ilk resmi maçına çıktı. 66. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu Ugo Çukwu. Uğur Meleke'nin de bu sayfada bir köşe yazısı var. Galatasaray Osimhen'i 80-90'a asla satmamalı şeklinde bir değerlendirme yapmış Uğur Meleke yazısında. Evet değerli izleyenler, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi. Şimdi Beşiktaş'la devam.

Beşiktaş Dolmabahçe'de tur kapısını ardına kadar araladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas-Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek lig aşamasına kalma yolunda büyük bir adım attı. Tüpraş stadında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Yang Yuo, Amir Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Vincenzo Italiano'nun ekibi böylece bu sezon oynadığı 6 resmi maçın tamamını kazanırken Avrupa'da 5, Süper Lig'de ise 1 maçta kalesini gole kapattı. Italiano Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında gol yemeden üst üste 5 maç kazanan ilk teknik direktör oldu. Siyah beyazlılarda Yang Yuo da bu sezon siftah yaptı. Altıncı dakikada Rıdvan Yılmaz'ın köşe vuruşunda kafa vuruşuyla ağları havalandıran Güney Koreli forvet bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 12. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golünde Rıdvan Yılmaz yine başroldeydi. 25 yaşındaki sol bekin ortasında sağ bek Amir Murillo topu ağlara gönderdi. Murillo sezonun ilk golünü atarken Rıdvan Yılmaz da maçtaki ikinci asistini yaptı. Kaptan Orkun Kökçü ise 59. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek bu sezonki 3. golünü kaydetti ve skoru belirledi. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović de siyah beyazlı formayla ilk kez taraftarın karşısına çıktı. 60. dakikada Oğun yerine oyuna dahil olan Sırp golcü kafa vuruşuyla golü arasa da Kaunas-Žalgiris kalecisini geçemedi. Tur atlamaya çok yakın Beşiktaş 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da rövanşa çıkacak.

0: Beşiktaş'ta sağ kanat arayışları hızlandı değerli izleyenler. Siyah beyazlı takımın listesinde 4 futbolcu bulunuyor.
1: Beşiktaş transfer çalışmalarında rotasını sağ kanada çevirdi. Siyah beyazlı yönetim teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak için temaslarını artırdı. Beşiktaş'ın gündeminde Dodi Luque Bacchio, David Neres, Fares Gecemis ve Nico Gonzalez olmak üzere 4 futbolcu bulunuyor. Yönetim Luque Bacchio için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Benfica ise Belçikalı futbolcuyu 20 milyon euro bonservisle satmak istiyor. Beşiktaş yönetimi Portekiz ekibini opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim ise David Neres. Başkan Serdal Adalı Brezilyalı futbolcu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile doğrudan temasa geçti. Napoli'nin Neres için bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yaklaşan bir bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemindeki üçüncü isim İtalya'da Frosinone forması giyen Fares Gecemis. Beşiktaş 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncu için Monaco'nun da 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklifi bulunuyor. Cezayirli futbolcunun önceliğinin Monaco olduğu ancak Beşiktaş seçeneğine de kapısını kapatmadığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın listesindeki son isim ise Nico Gonzalez. Juventus forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi. Geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren Gonzalez için Beşiktaş opsiyonlu kiralama formülüyle girişimde

bulundu. Siyah beyaz yönetim 4 oyuncu için sürdürdüğü temaslarda şartları en uygun hale gelen ismi kadrosuna katarak sağ kanat transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi tribünde duygusal ve renkli anlar yaşandı değerli izleyenler. Muhammed Salah hayranı, minik Liverpool taraftarı Isaac bordo mavili tribünlere üçlü çektirdi. Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi tribünlerin misafiri Liverpool taraftarı Isaac Kearney'di. Sahanın ortasına gelen minik Isaac bordo mavili tribünlere üçlü çektirdi.

0: Trabzonspor taraftarı da Isaac'e büyük ilgi gösterdi. Isaac'in özel gecesi bununla da sınırlı kalmadı. Maç öncesi seremonisinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan Isaac, Muhammed Salah'ın önünde yer aldı.
1: Ve Muhammed Salah, en büyük fanı Isaac King ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'da kavuştu Liverpool'dan Merseyside'dan sonra.
0: Maçı bordo mavili taraftarlarla birlikte izleyen minik Isaac, unutulmaz bir futbol akşamı yaşadı.

Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte bakalım. Hemen gelin Fanatik 5 ile başlayalım. Sağ taraf Beşiktaş'a ayrılmış bambaşka kartal başlığını görüyoruz. Beşiktaş geçen sezonki hayal kırıklığının ardından Avrupa'da tarih yazıyor. Sezon 6'da 6 ile başlayan siyah beyazlılar 30 yıl sonra ilk kez 6 maç üst üste gol yemeden kazandı. Avrupa'daki 5 maçlık galibiyet serisiyle de bunu başaran ilk Türk takımı oldu siyah beyazlılar. Ve sayfanın biraz daha alt kısmına doğru geldiğimizde Melo'da son dakika haberini görüyoruz. Siyah beyazlı ekibin transfer gündemindeki Arthur Melo artık serbest oyuncu. Juventus Brezilyalı orta sahayla sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş'ın bonservis engelinin ortadan kalkmasının ardından 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor denmiş haberin detayında. Bu sayfanın sol kısmı da Trabzonspor haberlerine ayrılmış ama hemen bu sayfayı geçip Fotomaç gazetesinin 5. sayfasına, Trabzonspor sayfasına bakalım. Zira daha detaylı hali burada mevcut aynı haberlerin en başında sayfanın Dünya Salağı izledi başlığını görüyoruz. Papara Park'ta ilk maçına Ferencvaros karşısında çıkan Muhammed Salah büyük ilgi uyandırdı. Tüm dünyada gözler Mısırlı yıldıza çevrildi. Dış basında ünlü futbolcu ön plana çıkarıldı. Özellikle The Athletic gazetesinin Muhammed Salah ve performansına geniş yer ayırdığı söylenmiş. Hemen alt kısmında Fırtınada Luka Sesleri başlığını görüyoruz. Yunus Emre Sel imzalı bir haber. Bordo Mavililer Napoli'nin 2-0 birlik İtalyan forveti Lorenzo Luca'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. Karadeniz devi ilk etapta fiyat araştırması yapıp ardından 25 yaşındaki yıldızla temasa geçecek diyor haber. Bu arada Napoli'nin de bu transfere yeşil ışık yaktığı söylenmiş. Sayfanın en altındaysa Onaçu seferberliği başlığını görüyoruz. Süper Lig'in gol kralı Paul Onaçu için teknik heyet harekete geçti. Sezona suskun bir başlangıç yapan Nijeryalı yıldızı yeniden ayağa kaldırmak için herkes seferber oldu diyor haber. Şimdi Sabah gazetesinin 15. sayfasına geçiyoruz. O gün Şahinoğlu imzasıyla gecemiz şansı %50 başlıklı bir haber var. Beşiktaş Cezayirli sağ kanadı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Bu transferde Monaco ile yarışan siyah beyazlılar oyuncunun kulübüne 12 milyon euro önerdi. Dünkü görüşmenin ardından futbolcu cephesi her iki kulübede eşit mesafede olduklarını açıkladı denmiş.

0: Ayrıca orta sahaya düşünülen Joe Willock için Newcastle United 20 milyon euro bonservis talep etmişti. Beşiktaş'ın bir indirim beklentisi olduğu söyleniyor. Hemen sağ tarafta yine Yunus Emre Sel imzasıyla santrfora dev hamle başlıklı bir Trabzonspor haberi görüyoruz. Napoli'nin göndermek istediği 2-0 birlik kule için nabız yoklandı. Trabzonspor bonservis bedeli makul olursa girişimde bulunacak demiş haber. Milliyet 14 ile devam edelim. Kartal'ı kalite ve rekabet uçurdu. Özlenen Beşiktaş'ın sahneye dönmesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun futbol felsefesi ve hırsı önemli rol oynadı. Siyah beyazlılara yeniden savaşçı bir kimlik kazandıran İtalyan hoca, enerjisi yüksek, kaliteli ve forma için yarışan bir takım ortaya çıkardı denmiş. Cengiz Malgır'ın haberi değerli izleyenler. Bu arada hatırlayacaksınız, Žalgiris mücadelesinde sol ayak bileğine bir darbe almıştı yeni transfer Trossard. Ve Italiano'nun Alanyaspor deplasmanında Trossard'ı dinlendireceğine dair bir haber de yine bu sayfada dikkat çekiyor. Trabzonspor'a dair ise sayfanın sağ alt köşesinde Trabzon'da hedef Botheim başlıklı bir haber görüyoruz. Ferencvaros yenilgisiyle sarsılan Karadeniz ekibi Norveçli golcü Erik Botheim için Malmö'ye teklif yaptı. Bordo Mavililer 26 yaşındaki deneyimli santrforu 4-5 milyon euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katmayı hedefliyor denmiş. Takvim 17'ye de bakalım. Tüm Türkiye ATV izledi başlığı dikkat çekiyor sayfanın başında. Önceki akşam Akyazı'da oynanan ve ATV'den canlı olarak ekrana gelen Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi ilk 100 program listesinde en çok izlenen oldu. Bu arada rövanş da yine ATV'den naklen yayınlanacak. Onu da hemen hatırlatalım. 27 Ağustos Perşembe günü. Sihirli dokunuş başlığına bakacağız. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile beraber bambaşka bir takım kimliğine büründü. Camia mutlu ve umutlu. Oynadığı 6 maçı da kazanan ve kalesinde gol görmeyen siyah beyazlılar ortalama 1.47 gol beklentisi yakalarken kalesindeki gol beklentisi 0.36'da kaldı. 6 maçta %86.8 pas isabet oranı olan Beşiktaş ayrıca ön alan baskısıyla rakiplerine göz açtırmadı. Fırtınaya 2-0 birlik kule başlığını yine Luka haberini bu sayfada da bugün görmek mümkün diyelim. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden gazete turumuz da bu şekildeydi değerli izleyenler. Yine akışımıza dönelim. Dış basının gündemine şimdi şöyle bir bakacağız. FIFA Dünya Kupası finalinde çıkan olayların faturasını kesti. Özellikle Arjantin'e ceza yağdı. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçta kavga çıkmıştı. FIFA Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'e 10 maçtan men cezası verdi. Molina'ya 7 maç men cezası verdiğini duyuran FIFA, Almada ve Gavi'yi ise birer karşılaşmadan men etti. Arjantin Federasyonu'na ise açılan pankart sebebiyle 321 bin dolar para cezası verildi. Arjantin'in sonraki iki iç saha maçında tribünlerin yarısı da kapalı olacak. Evet, şimdi dış basının gündemini daha detaylı konuşmak üzere her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le bir bağlantı yapalım. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Ezgi merhaba, günaydın. Ben de herkese iyi hafta sonları dilerim. Sizlere de kolay gelsin, sana ve erişideki tüm arkadaşlara. Evet, güzel bir hafta sonu olacağını eminim çünkü bugün ben tribünde futbol sezonunu açacağım. Dünya Kupası finaliyle kapatmıştım. Bugün Bodrum'da Bodrum Spor Muğla Spor Muğla derbisi var. Birinci ligde. Ona gideceğim öğleden sonra. Maç saat 21.30'da. Ve o maçla birlikte benim için de futbol sezonu tribünde açılmış olacak. Şimdiden bayağı heyecanlıyım yani.
0: Çok güzel. Sizin adınıza çok sevindim. Artık İstanbul'daki maçlar için de sizi İstanbul'a bekliyoruz. Tabii dolayısıyla stüdyomuza da bekliyoruz biliyorsunuz.
1: Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 8 Eylül'de inşallah İstanbul'dayım. Görüşeceğiz kısmetse.
0: Peki. Şimdi hemen az önce izlediğimiz haberle isterseniz başlayalım. FIFA Arjantin'e ceza yağdırdı haberiyle. Paredes'e 10 maçtan Molina'ya

0: olduğu söyleniyor. Diğer bölümünün yine final maçıyla alakalı olduğu söyleniyor. Ama sonuçta toplamda Arjantin Futbol Federasyonu AFA'ya 321 bin dolar bir para cezası kesildi. Özellikle iki oyuncuya kesilen o ağır cezalar, yani 10 maç Parades ve 7 maç kimeydi öteki futbolcu? Bir anda aklıma gelmedi.
1: Molina var, Almada ve Gavi var.
0: Evet, onlara kesilen, evet, Molina'ya 7 maç ceza ve 90 bin dolar para cezası o futbolculara. Almada ve Gavi'ye de birer maç ceza ve 30'ar bin dolar para cezası verildi. Ben şeyi merak ediyordum Ezgi, acaba bu verilen cezalar, maç cezaları sadece milli maçlarda mı geçerli olacak? Yoksa hani bütün dünyada işte lig maçları dahil mi geçerli olacak? FIFA bunun sadece milli maçlarda geçerli olacağını açıkladı. Bir de Arjantin'e işte iki iç saha maçında yarı yarıya seyirciyle oynama cezası yaptırımı uygulanacak. Arjantin resmi maçlarını bir tek zaten hani Copa Amerika'da oynuyor, bir de Dünya Kupası elemelerinde oynuyor. Yani aslında baktığında Arjantin veya da Güney Amerika'lı takımları öyle çok fazla resmi maç oynamıyorlar. Dolayısıyla bu cezalar bu dikkate alındığında bayağı uzun sürecek futbolcu açısından 10 maç. Dünya Kupası elemelerine daha çok var. Dolayısıyla önümüzde Copa Amerika'nın elemeleri de yok. Copa Amerika ile yani orada oynanacak 2028'de Copa Amerika'da çekecekler bu cezalarını, öyle gözüküyor. Hak etti Arjantin futbolcular, özellikle Parades çok agresifti final karşılaşmasından sonra. Bu cezaları ben makul ve yerinde buluyorum. Bundan sonra da bütün dünyaya inşallah de örnek olur. Yani böyle büyük bir finalden sonra bu tip olayların çıkması hakikaten hiç hoş olmadı. Finale yakışmadı açıkçası.
1: Kesinlikle öyle. Peki yeniden Avrupa'daki gündeme döneceğiz ama bir ülkemize bakalım. Malum sizin her zaman Avrupa maçlarından sonra da yayınlarımızda evet, temsilcilerimizi değerlendirip bir de ülke puanını konuşuyoruz. Şimdi bu hafta Beşiktaş'la güldük, Trabzonspor'la da üzüldük tabii ki. Gerçi rövanşlar var, hiçbir şey bitmiş değil özellikle tabii ki Trabzonspor açısından. Ülke puanı anlamında nasıl bir hafta geride kaldı?
0: Şimdi Fenerbahçe Lyon'la karşılaştı. Orada maç berabere sonuçlanınca Fenerbahçe 1 puan aldı. Onun ülkenin katılımcı, yani bizim katılımcı takım sayımız 5 olduğu için 5'e bölümüyle Fenerbahçe ülke puanı 0,100 puan ekledi. Beşiktaş ise kazandı. Düzeltiyorum, Fenerbahçe 0,500 puan aldı ve 0,100 puan ekledi. Beşiktaş ise galip gelerek 1 puan aldı ve onun 5'e bölümüyle de 0,200 puan Beşiktaş hanesinde ülke puanı eklendi. Yani biz toplamda bu hafta oynanan karşılaşmalarda ne yazık ki senin söylediğin gibi Trabzonspor mağlup olunca sadece 0,300 puan ekledik ülke puanına ve puanımız 48,275'e çıktı. Bu hafta bir değişiklik oldu sıralamada Ezgi. Bizi biliyorsun uzun süreden beri Çekya takip ediyor. Fakat bu hafta oynanan maçlardan sonra Polonya Çekya'yı geçti. Onlar 44,825 puana yükselirken Çekya 44,325 puanda kaldı. Dolayısıyla orada Polonya ile Çekya arasında ilk 10 için bayağı sıkı bir mücadele şimdiden başlamış oldu. Bakalım hangisi sezon sonunda ilk 10 içinde bitirecek. Tabii ki bizim de takımlarımızın mutlaka puan almaya devam etmeleri gerekiyor. Çünkü arkamızdaki takımlar aşağı yukarı işte 4 puan falan gerimizdeler. Bunu korumak için ve ilk 10 içinde kalmak için, hatta 9. sıradaki yerimizi iyice sağlamlaştırmak için takımlarımızın puan alması gerekiyor ki 4 takımla Avrupa Kupalarına devam edeceğimiz için ben bayağı çok puan alacağımızı düşünüyorum. İlk 10 içinde de bitireceğimize inanıyorum bu sezonu yine.
1: Dileriz ki öyle olur. Şimdi FIFA'yı az önce verdiği cezalarla konuşmuştuk. Şimdi gelelim ana aktör Infantino konusuna. Şimdi Infantino ile ilgili şöyle bakıyorum. Bugün birkaç farklı başlık var. Onları isterseniz evet, şöyle bir izleyicilerimizle ben başlık halinde paylaşayım. Birlikte değerlendirelim. UEFA'dan Infantino'yu olağanüstü kongreyle devirme planı demişiz. Bu önemli bir başlık elbette. Avrupa Taraftarlar Birliği'nde Infantino'ya karşı bir imza kampanyası düzenlendiği bilgisi var. Onun dışında Fair Square'den FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi'nde bir Infantino başvurusu olduğunu söylemişiz. Bunların hepsinin ayrıntılarını şimdi sizden dinleyelim.

0: Şimdi sıradan gidelim istersen. İlk olarak hangisini söylemiştin?
1: Fark etmez, siz hangisinden başla, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
0: Evet, tamam, oradan başlarım. UEFA'nınki şöyle sevgili Ezgi. Şimdi FIFA başkan adaylarının 18 Kasım'a kadar belirlenmesi gerekiyor. Yani 18 Kasım'da son başvurular yapılacak veyahut da işte birileri aday gösterecek. 18 Kasım'a kadar UEFA, CONCACAF ve Asya Konfederasyonu ile birlikte bir olağanüstü kongre yapıp Infantino'yu devirmek istiyor. Ancak bunun için tabii ki bir kongre, olağanüstü kongre toplanması gerekiyor. FIFA'da 211 ülke var. 211'in 5'te biriyle olağanüstü kongre toplanabiliyor. Yani 43 oyla olağanüstü kongre toplayabiliyorsunuz. Tamam, bu güzel. UEFA'nın bunu yapacak zaten kendi oylarıyla gücü var, 55 üyesi olduğuna göre. Ancak şöyle bir durum var. Bu olağanüstü kongreyi topladıktan sonra Infantino'yu deviremezseniz onu daha da güçlendirirsiniz. Dolayısıyla adaylığını koyar ve seçimlerde çok daha güçlü şekilde, bakın beni deviremediler, ben yine güçlüyüm şeklinde mesaj verebilir. Dolayısıyla bu çok bıçak sırtında bir durum. Bunu şimdi UEFA, CONCACAF ve AFC Asya Konfederasyonu değerlendiriyorlar. Ben böyle bir şey yapacaklarını tahmin etmiyorum Ezgi. Çünkü bu tehlikeli bir durum, söylediğim gibi. Onların yapacağı tek şey Infantino'nun karşısına güçlü bir aday çıkartmak. Gelecek yıl yapılacak kongrede 2027'de güçlü bir aday çıkartırlarsa ve 3 konfederasyon, yani Asya, Avrupa ve Kuzey, Orta ve Amerika ve Karayipler Konfederasyonu eğer birlikte kalırlarsa zaten oyları kendi başkanlarını seçmeye yetecek. Böyle bir durum söz konusu. Ben bunun olacağını pek tahmin etmiyorum, yani olağanüstü kongre toplanacağını. Fair Square'in alanına gelince, Fair Square'in de başvurusunun gerekçesi şu. Fair Square'in ne olduğunu söyleyeyim. Fair Square Spor'da Fair Play'in öne çıkmasını için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Bunlar işte bu tip çalışmalar yapıyorlar. Infantino ya da işte bu Dünya Kupası'ndaki olaylar nedeniyle çok kızgınlar. Infantino'yu yine devirebilmek için onların da iddiası şu. Infantino Sepp Blatter'in yerine gelmişti. Yani olağanüstü kongreyle seçilmişti ve daha sonra tüzüğü değiştirerek birinin yerine gelen başkan kendi döneminde sayılmaz şeklinde bir tüzük değişikliği yapmıştı. Yani geldiği dönem artı 3 dönem. Normalde FIFA başkanları 3 dönem görev yapıyor. FSK bunun doğru olmadığını ve bunun yapılamayacağını söylüyor ve Infantino'nun görev süresinin dolduğunu, bir daha aday olamayacağını iddia ediyorlar. Bu nedenle de işte FIFA'nın o birimine başvuru yaptılar ve Infantino'nun aday olmaması için başvuruda bulundular. Bakalım bunda da başarılı sağlayacaklarını pek tahmin etmiyorum. Çünkü tüzüğü değiştirdi Infantino. Aynı şey UEFA'da da oldu. Çeferin de o şekilde gelmişti ve o da tüzüğü değiştirdi. Yani Çeferin de bir yıl daha, bir dönem daha adaylığını koyabilir. Onu da söyleyelim bunun yanında. Diğer konu Avrupa Taraftarlar Birliği. Infantino'nun yeniden seçilmemesi için bütün dünyada bir imza kampanyası başlattı. Şu anda Infantino'nun üzerine bütün dünyadan adeta böyle salvolar geliyor her taraftan ve Infantino'ya karşı müthiş bir cephe oluşmuş durumda, ama bakalım bu ne kadar başarılı olacak bu cephe ve 2027 seçimlerinde Infantino'yu yeni FIFA başkanı olarak göreceğiz diye bu hakikaten çok büyük merak konusu artık. Ama bütün dünyadan Infantino'nun yeniden başkan olmaması için önemli çalışmalar yapılıyor. Başarıya ulaşıp ulaşmadığını seninle yapacağımız yayınlarda bol bol konuşacağız gibi duruyor.
1: Peki. Şimdi İngiltere'ye bir gidelim. İngiltere Hakem Kurulu Başkanı Howard Webb'den Premier Lig'de yeni uygulamalarla ilgili bir açıklama geldi. Yine Balogun konusuyla ilgili de bir açıklama yapmış Howard Webb. Sizden ayrıntıları evet, dinleyelim.
0: Şimdi Howard Webb sezon öncesi İngiltere'de Premier Lig'de dün akşam sezon başladı biliyorsun. Arsenal Coventry'yi yendi 3-0 ve Premier Lig başlamış oldu. Howard Webb de bu sezon başlamadan önce bir açıklama yaptı Sky Sport televizyonuna ve orada özellikle Balogun olayını çok sert şekilde eleştirildi. Tabii ki bu dolayısıyla Infantino'yu da eleştirmiş oldu. Diğer yandan da bu sene Premier Lig'de yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bunlardan en önemlilerinden biri de bu Refken denilen hakem kamerası. Geçen sene 20 maç civarında Refken kullanmıştı Premier Lig Bu sene bu sayının 45 olacağını söylüyor Howard Webb. En önemli yapılacak uygulama da bu konuda hakemin futbolcularla yaptığı konuşmaların yine maç içinde canlı olmasa bile çok kısa bir süre sonra yayınlanacak olması. Hani bilirsin Ezgi, Formula 1'de de takımla pilot arasındaki konuşmalar böyle 2-3
1: evet,
0: dakika
1: evet.
0: sonra yayınlanır. Ona benzer bir şey. Burada da o şekilde hakemle oyuncular arasındaki konuşmalar veyahut da belki hakemin yardımcılarıyla bir VAR'la arasında yapacak konuşmalar böyle kısa aralıklarla yayınlanacak, canlı olmasa bile 2 dakika sonra 3 dakika sonra yayınlanacak. Bundan bahsetti. Yine futbol oyun kuralları tabii ki İngiltere'de de oynanacak. FIFA'nın karar verdiği. Ağız kapatmaya kırmızı kart yok.
1: Peki.
0: Onun dışında İngiltere'de de uygulamalar her zaman biliyorsun çok değişik oluyor. Bakalım onları izleyip göreceğiz bu sezonda.
1: Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum bir kez daha.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, bu saati de tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Mahmut Alpaslan'la devam edeceğiz.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Olsun bir pas. Ritsu Doğan'ın koşuğuna.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2. ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Bir kez daha günaydın ve mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Stüdyo konuğumuz Mahmut Alparslan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri, maçları konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın, hoş gördük.
0: Size de iyi hafta sonları diliyorum.
2: Bir mukabele. Mukabele. Evet. Sağlıklı, sağlıklı.
0: Sağlıklı olsun. Sağlıklı. En önemlisi vallahi. Sağlık gerçekten.
2: Hafta sonları gelip gidiyor da sağlık önemli.
0: Kesinlikle öyle. Peki düne giderek başlayalım isterseniz. Galatasaray'ın Erzurum deplasmanında 4 gollü galibiyetini konuşarak başlayacağız değerli izleyenler. Hocam bir kere her şeyden önce çok ihtiyacı olan bir galibiyetti bu Galatasaray'ın. Çünkü transfer dönemini tartışmalarla geçirdi. İlk maçı beraberlikle tamamladı. O puan kaybı daha büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Dolayısıyla Erzurum karşısında alınan bu farklı galibiyet bir kere o camianın üzerindeki olumsuz, o sis perdesi diyebileceğimiz görüntüyü dağıtmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Ya, galibiyet epeydir. Galibiyetin ne şekilde geleceği, ne tarzda geleceği ona bakmazsınız taraftarların nezdinde biz artık. Ama o belli bir büyük zamandır. Ondan sonra da geçer. Ne şekilde galip geldiniz, nasıl oynadınız, rakibiniz neydi, yabancı birisini getir, izletmeye kalk, hiç tanımasınlar, isimleri de söyleme, ikincilik takımı mı derler, maçı mı derler. Yani Süper Lig maçından...
0: Evet, Erzurum sezona gerçekten çok kötü başladı, onu söylemek lazım. Yani. İki karşılaşmada Ahmet'ten de 3 gol yemişti geçen hafta, iki karşılaşmada 7 gol yiyerek başladı sezona. Tabii onlar adına çok kötü bir başlangıç.
2: Yani böyle giderlerse kusura bakmasınlar ama ligde tutunma şansları yok. Yani birinci Süper Lig benzemiyor aynı kadroyla devam etmeye. Takviye edenize siz niye zamanında yapmadınız, neden şimdi yapmadınız? Oraya da sorulur. Hı hı. Bir ilsiniz. Orada belli sizin projeleriniz bellidir. Yani çok fazla değişik bir spor dallarına kulüp olarak ilgilenmiyorsunuz. Futbolunuz var. Tamam, başka spor ana dallar var mı? Bir Galatasaray, Fener, Beşiktaş gibi bir sürü branşlarda mücadele ediyorlar. Ama siz orada yani takımınızı daha iyi analiz edip daha iyi oyuncular alabilirsiniz. Sevgili Ahmet Başkan diyor ya, Çorum Spor'a onlar da böyle ikinci dönemleri de kötü olur diyor, düşerler de. Boş versen onları, sen kendi takımına bak. Sen daha Destur Bismillah başladın, dediğin gibi 7 gol.
0: Evet,
2: bir,
0: evet.
2: İki maç bu haftada gideceksin, deplasmanda oynayacaksın. Seni bu takımı kaldırmaz. Ya emin ol, kaldırmaz. Yani birincilikte bile bakma, geçen sezon çıktınız ama bu kadroyla şimdi şu andaki birincilikte gidin, orada bile başarılı oranınız altta olur. Çünkü birincilik cadı kazanım oldu şu andaki birincilik. Yani dünkü maçtan galibiyet güzel. Osimhen gene yapacağını yaptı diyelim. Onunla gidiyorsunuz. Galatasaray'da oyun olarak bakarsanız, tempo olarak bakarsanız çok çok düşüş var. İş bundan evvelki şampiyonlarda, 3 sene evvelki, 2 sene evvelki şampiyonlarda bir takım oyununla birlikte gelen şampiyonluk vardı. Şimdi maalesef geçen sezonun sonlarına doğru ve başlangıç, bu hazırlık maçları da dahil, kişisel yeteneklerin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Ferdi yeteneklerle maçlar gidiyor. Bu ne kadar gider bilemiyorum. Acaba doğru mudur? Biz mi doğru yapıyoruz? Öyle mi algılamak lazım? Hani diyorlar ya, erken form yok, geç form yok, daha form bilmem ne, ama biz mi doğruyuz? Ülke olarak hocaları söyledikleri mi doğru, yoksa diğer ülkelerin sezona başladıkları gibi çatır çatır oynama mı? Onlar sezon bitene kadar aynı tempoda gidiyorlar. Biz maalesef daha hala hazır değiliz. Tempomuz az. İşte yeni oyuncu gelecek. Uyum süreci. Onlara da yeni oyuncular gidiyorlar. Onlar da transfer yapıyor ama bir bakıyorsun adam sanki 2-3 seneden beri aynı takımda oynamış gibi. Hiçbir şey değişmiyor. Oynuyorlar yani.

0: yüz mü doğru, yüz yoksa onlar mı doğru, onu da ben kestiremiyorum yani. Ben kendi şahsıma söylüyorum bunu. Ben de bir teknik direktörüm. Acaba onlarınki mi doğru yoksa bizimki mi? Geç form tutmak mı doğru bilemem.
1: Yani çünkü çok erken form tutan takımlarda, bizim ülkemiz özelinde yani, söylüyorum. Bu sefer de ortalara doğru yaklaşıldığında ciddi düşüşler de yaşanabiliyor. Neden ama işte o, bilmiyorum.
0: Nedeni o. Ben de
1: siz daha iyi bilirsiniz.
0: O benden kaynaklanıyor işte. O anda bir şey alıyorsunuz, götürüyorsunuz, sıralama gidiyorsunuz. Veyahut da tek maç oynuyorsunuz sezonda. Her şeyi, ama ondan sonra da birdenbire bir inişi yakalıyorsun. Yani bilemiyorum, öbürleri nasıl beceriyorlar başını.
1: Peki hocam, yine düne gelirsek, evet Erzurum sezonu iyi başlamadı. Evet. Etkisiz bir görüntü ortaya koydu ama netice itibarıyla Galatasaray'ın biraz saha içindeki görüntüsünden, rakipten bağımsız konuşacak olursak. Şimdi Sané'yi kenarda başlatması hocanın, Saralı Yunuslu bir planla sahada olması sizce neyi değiştirdi dün akşam özelinde?
0: Valla çok bir şey değişmedi. Şöyle söyleyeyim, ben bu hafta kötü oynadım. Ertesi hafta yedek kulübesinde oturacağım. Buralar çok büyük takımlar. Bu tarzda gidemezsiniz. Yani. Bu tarzda olmaz çünkü iki hafta da kötü oynayabilirsiniz. Her kötü oynayan oyuncu hemen pat diye yedeğe çekme. Bu belki başka takımlarda olabilir. Daha alt kategorilerde olabilir. Ama üst seviyedeki takımlarda olmaz. Onlar devamlılık olması gerekir. Yani sizin kadronuz devamlı hemen hemen aynı kadar. Yedekte kalabilirsiniz. Tabii o başka bir olay. Ama şöyle bakıyorsunuz. Galatasaray SOS'lere esas orta sahada vermeye başladı. Oraya bir bakmak lazım. Yani oraya bir oturtmak lazım. Yani bu sezonu bu orta sahada eğer buraya takviyeler gelmezse yani götürme şansınız çok zor olur.
1: Burada anladığım kadarıyla Sara'dan bahsetmiyorsunuz. Ben çünkü iki asist yaptı. Biraz daha Torreira özelinde
0: Torreira,
1: mi anlamalıyız?
0: Lemina, Torreira, Lemina müdafaa da aynı şekilde, stoperler de. Onlarda da inişli çıkışlı olmaya başladı. Bakın geçen sezondan başladı bunlar. Yeni değil yani. Bu sezon değil. Buraları belki Galatasaray ivedi olarak bu orta sahasını takviye yapması gerekirdi. Burayı bu zamana bırakmaması gerekirdi. Şimdi birkaç tane isimler geçiyor. Kulüpler bırakmaz onları. Kolay mı? Ya çok çok fahiş fiyatlar isteyecekler, alacaksınız.
1: Hocam doğru dürüst gündeme kimse gelmedi bile. Yani Torreira'nın devam edeceğinin anlaşılmasından sonra o bölgeye hiç transfer düşünüldüğünü dahi görmedik biz çıkan haberlerde. İşte şu anda, şimdi çıkmaya başladı.
0: Şimdi çıkmaya başladı.
1: Yani Mayıs sonundan beri burada her yayında neredeyse neden söylüyoruz ama.
0: Neden SOS'ler onlar da gördü. Biz nacizane Nisan ayında başladık söylemeye.
1: Evet.
0: Nisan ayında aman buraları alın, buraları öncelik yapın. Santrofor'u kapatırsınız, bulursunuz. Hazır bak, orayı da almadılar da. İsimler geçiyor. Stoper alın. İlk önce buraları kapatın ama maalesef lig başladı. İki hafta sonra Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Ve elindeki kadroya bak. Orta sahana bak. Yol geçen ana gibi. Ya bu, dün Erzurumspor birisi sol tarafınızdaki SOS'leri gördünüz. Dedik işte bir defa da bir yenilenme gerekiyor. Her şeyi değiştirmeyeceksin tabii ama yenilenme şart. Birilerini alman gerekiyor. Orta saha aynı şekilde. Yani bir taktılar kafalarına bir 10 numara. Herkesin dediği gibi 10 numara ama 10 numara kurtarmıyor sizi. Ya 10 numara aldığını kimle oynayacaksın? Arkası orta saha. Orta saha bir şey yol geçen anı gibi. Herkes geçiyor orada. Toparlanmaları lazım yani. Bu Torreira da götüremeyecek bunu belli, Lemina da götüremeyecek, bunun sezonun uzunluğunu düşürmek lazım. Galibiyetler insanları aldatmasın, aklı selim düşünenler, bu işi iyi düşünenler, içinde olanlar nerelere ihtiyaçların olduğu ve ne demek istediğimizi mutlaka anlıyorlardır. Hani rakiplerini şu andaki Türkiye Ligi'nden bahsedersek oraları kapatmaya başladılar, oraları iyi oyuncular almaya başladı. Fakat siz işte iki seneden beri hadi Lemina da geldiğini düşün. Torreira 5. seneye girdi. Tamamlayıcı oyuncu bulamadınız yanınıza. İşte aldınız bir oyuncu getirdiniz. Dün de görüyoruz gidiyor, gelmiyor, koşamıyor, takip edemiyor. Nasıl yapacaksınız, becereceksiniz bunu?
1: Ugo Çuklu ilk maçına çıktı.
0: Çıktı. Ancak sen onu ne zaman attın? Garantiledin işini. At bakayım kafadan, oynat, ne olacak? Madem transfer yaptın, transfer nedir? Oynar değil mi?
1: Katkı verecek oyuncudur.
0: Kafadan oynat, onu da görelim bakalım nasıl olacak. Demek ki onlar çalıştıkları zaman bütün neler olduğunu, ne defolar olduğunu görüyorsun. Sağ bekte daha hala şalayla oynuyorsun. Singo'yu iş bittikten sonra atıyorsunuz her şeyi. Bunlar ne için alındı? Bunlar oynayacak oyuncular. Direkt oyuncu

0: diye alındılar ki.
1: Ve çok ciddi maliyetle de alındı single.
0: Allah'tan Şalay orada bizim ligde götürmeye çalışıyor ve başarılı, yani başarısız diyemeyiz ama Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramıyor. Olmuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yani olmuyor. Daha
1: ve
0: hala
1: sadece buraya
0: stoperiniz yok. Ya gözünü seveyim, Ezgi'si stoperin yok. Ha, olmazsa Lemin'i yönetir. Olmazsa siz, yok böyle bir şey. Yani böyle bir dünya yok. İşte bak Bardakçı kızıyor herkes. 5 seneden beri oranın kahrını çekiyor. İyisinde de kötüsünde de. Ağırmış. Çok ağır oyuncular var. Ama adamın girdiği kademeleri kimse görmüyor. Sadece arkaya atılan top. Arkaya atılan toplar da nereden kaynaklanıyor? Senin orta sahanın verimsizliğinden kaynaklanıyor. İyi kapatamamaları, iyi gidememeleri, geri çabuk dönememeleri, gittikleri zaman ileri çabuk çıkamamaları. Galatasaray zaten hep önde oynayan bir takım. Önde oynadığınız zaman bu gitgelleri de artık bir yerde yetmemeye başladı.
1: Yani Erzurumspor performansı skor anlamında aldatıcı bir
0: aldatmasın kimse.
1: Durum olabilir diyorsunuz.
0: Şimdi Göztepe ile oynayacaksınız.
1: Evet.
0: Bak Göztepe yenersiniz, yenmezsiniz değil. Yenersiniz, yemek falan olayı o değil. Olay bütün takım oyunundan kopmaya başladı Galatasaray. Hep kişisel yeteneklerle gidiyor. O da tehlikeli.
1: Özellikle de Osimhen.
0: O tehlikeli. Zaten Osimhen olmasa ne yapacaksınız bilmiyorum. Sınıfında kaldınız. Yani Osimhen çok her şeyi kapatıyor ve sizi de kurtarıyor. Ama bak ikinci santrafor yok. Lig başladı ya. Tekrar söylüyoruz.
1: İkinci santrafor yok ve Osimhen'e de çok ciddi teklifler geldiğine dair haberler çıkıyor.
0: Söylentiler
1: özellikle
0: var.
1: Arsenal tarafından 100 milyon euronun üzerinde teklifler olduğu söyleniyor.
0: Söylentiler var. Osimhen de gelse bile bak çocuk helal olsun, tam bir profesyonel. Hiç her tarafa dalıyor gidiyor. Her tarafa beton olsa onu bile deleyecek gidecek. Öyle bir oyuncu.
1: Yani Galatasaray... Ama hocam işte tek bir oyuncuya da bağımlı hale gelmeye başladı.
0: Öyle oldu.
1: Bunun sinyallerini geçen sezonda da vermişti. Osimhen'i bu denklemden çıkardığınız anda bir anda bütün sistem tepetaklak oluyor.
0: Çöker. Çünkü arkası gelmiyor.
1: Yani ille transfer olması gerekmiyor bu arada. Yani tabii ki Allah göstermesin ama bunun sakatlık ihtimali var, hastalık ihtimali var, kart ihtimali var.
0: Sevgili Ezgi, bakın 50'nin üzerinde maç oynayacaksınız. Şampiyonlar Ligi. Direkt gidiyorsunuz. Allah'tan direkt gidiyorsunuz. Önelemeler falan oynanmıyor. Bundan evvelki önelemeleri gördüğün oldu. O şekilde kadrolar kuruldu dendi, gidemedik. Geçen sezondan beri direkt gidiyorsun. Sen şimdi bunu bu sezonda gidiyor. Geçen sezon yaşadın. Oyun olarak handikaplarını biliyorsun. Eksiklerini çok iyi, bizden çok çok daha iyi.
1: Ama geçen sezonki Şampiyonlar Ligi kadrosu aynı olmasına rağmen performans olarak çok geriye gitmiş bir görüntüsü var Galatasaray'ın.
0: O sizi çok yıprattı. Orada bile performanslar, bakmayın tek maç oynadınız, tek maç, çift ayaklı maçlara gidince her şey, bütün bu masa gibi her şey ortada, meydandaydı. Neler yaşadığınızı. Onun için bunlar siz... Önceden 5 tane 6 tane bir çırpıda alma ama 2 tane orta sahada adam alsın. Bak orta saha diyorum, başka bir şey söylemiyorum. En önemli nokta bel kemiği takımların. Sizin omuriliğiniz burası. Burayı kapatmazsanız yarın öbür gün işte şimdi nereden bulacaksın? İyi adamı alma şansınız var. 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon. Ne kadar kaldırsın? Bir de oyuncuya vereceğiniz para var. Bir orta saha oyuncusu şu anda almaya kalkın, minimumdan bahsederim, takım bonservisi ve oyuncuya 70 milyon aşağısına gelmez, yani 60-70 milyon arasıdır. Çok geç kalındı burada.
1: Bir de tabii uyum süreci var, yani orta işte sahaların uyum süreci çok daha geç şüphesiz.
0: Adamlar şimdi şu anda oynayan oyuncuyu alman lazım.
1: Tabii.
0: Hazır oyuncuyu alman lazım. Bunu da hangi takım bırakır? Burada oynayan oyuncu, direkt oynayan oyuncu, işte Senegal'den ismi geçiyor. Birisi
1: Sağlar.
0: Çağırlar, birisi orta saha, adam sana bırakır mı bunu ya? 45-50 milyon orta sahada girme haliyeti.
1: Evet.
0: Nasıl olacak yani? Şimdi sıkıştınız, oyuncu arıyorsunuz. Onlar da gördüler bu işin böyle gitmeyeceğini. Tek maç olsa hadi yavaş yavaş toparlarsınlar sonra diyoruz ya, biz sonradan form tutalım. Ya işte düşe kalka 2 tane 3 tane atarım, 1 tane atarım, elimde olsun var gibi. Ama...
1: Hocam bana garip gelen bunun kimse tarafından görülmemiş olması. Yani sizin de birçok yorumcunun da bizim soru sorarken de gerçekten Nisan ayından bu yana, Mayıs ayından bu yana hep sorduğumuz sorulardı bunlar, değindiğimiz konulardı. Galatasaray teknik heyetiyle neredeyse taban tabana zıt düşünmüşüz demek ki bu tarihe kadar. Şimdi bu transferlerden, kadro güncellemesinden bahsedilmeye başlandı.
0: Ki,
1: transferin bitmesine şurada 15-20 gün kaldı.
0: Teknik direktör tabii içerideki olanları açıklamaz. Normalde açıklamaz. Açık,

0: tutuklanmaz. Hani kol kırılı, yan kırılı, öyle bir laf vardı. O da mutlaka istemiştir. Onun da belli başlı bir listeleri vardı. Şimdi Galatasaray'da bir tane liste falan yok. Birkaç tane listeler var, transfer listeleri. Hani...
1: Ama sanki şöyle bir tablo olmamış gibi hocam. Yani sezon bitmiş ve Okan Buruk, ben bir stoper istiyorum, bir orta saha istiyorum, bir on numara istiyorum, bir kanat istiyorum, bir alternatif santrfor istiyorum gibi bir liste değil de, hani bir on numara alırsak iyi olur. Torreira kalıyor zaten, sıkıntı yok. Lemina da varsa orayı idare ederiz. Bir on numara, bir de Icardi giderse onun yerine birisi. Sanki hep böyle bir imaj vardı Galatasaray'da.
0: Onu
1: biz iki transferle, nokta atışı iki transferle transferi kapatacağız. Şöyle... Onda da planımız var. Oyuncularımız, adaylarımız var. Taraftarımız bize güvensin. Hep verilen mesaj buydu.
0: Ezgi, bilemeyiz.
1: Tabii bilmiyoruz
0: hoca,
1: ama bize...
0: Hoca neler söyledi, neler buydu? Söylemedi. Ben şahsen hocayla da konuştuğum zaman bunları hiç sormadım. Sormam da. Ya, hakikaten sormam. Ancak biz başka bir şeyler soruyoruz. Girmem çünkü bu konulara. Burada yorumcuyuz. Bir de kardeşimiz senelerdir, yani 14 yaşından beri tanıdığım birisi, yani ya hocam sen de mi derse kendimi görürüm yani.
1: Yok hocam, insan meraktan.
0: Valla merak etmem, ancak sorarlarsa veyahut da hocam ne düşünüyorsun falan da o vakit fikrimi söylerim. Neyse, mutlaka söylenmiştir ama siz bu kadar çok geç her şeyi yapmanız her zaman olmaz mı? Şimdi Torreira'nın aşağı yukarı 2 seneden beri yavaş yavaş esvaistler olduğunu görüldü. Görülüyor mu? Lemina'nın belli bir yere kadar oyunu belli. Biz bunu Türkiye Ligi'nde abartıyoruz. Orayı da aldı. 2 tane kesti. Ya olmaz abi, şimdi Erzurum'a karşı 2 tane kessen.
1: Hocam bazı ayrılıklar da hayırlıdır diyebilir miyiz bu noktada? Yani belki de işte o şampiyonluk kutlamalarında Torreira'nın gözyaşları vardı ve işte gideceği yönünde yorumlanmıştı. Sonra bir toparlandı. Görüşmeler yapıldı ve Torreira kaldı ya. Belki Torreira gitmeye karar verseydi, belki Lemina gitmeye karar verseydi, işte Icardi zaten gitti. Hani zaten güncellemek zorunda kalacaktı Galatasaray kadroyu. Ya bazen bazı şeylerin vadesi dolduğunda da aslında o ayrılıklar da hayırlı olabiliyor mu acaba?
0: Ya şöyle, ayırmasanız bile daha üstünü bulup getirmeniz...
1: Hadi göremedi oradaki eksikliği.
0: Ama şöyle, ben her zaman şunu anlatırım. Ben eğer 4 sene 5 sene bir oyuncuyla oynuyorsam bunun üstünü bulmak mecburiyetindeyim. Ki derim ki kardeşim, bak adam senden daha aktif. Ben onu oynatırım. Eğer bana sorarsa ben niye oynamıyorum bu kadar sene orada, senden daha iyisi orada. O rekabeti sunma. Şimdi Galatasaray'da rekabet yok ki.
1: Evet.
0: Ha, hiç rekabet yok. Kulübeye bakıyorsunuz. Tekrar geçen gün de konuştuk seninle. Bir İlkay var mı yok mu? Yazık, o vakit gönderin. İsteyen varsa Arap takımı falan diye yazılıyor, söyleniyor. Varsa gitsin. Gitsin oynasın orada. Hem siz külfiyetten kurtulursunuz.
1: Hocam İlkay'ın düşüşü de çok dramatik.
0: Çok fazla. Yani hepsinde
1: City gibi bir takımda en üst düzeyden böyle bir düşüş. Hani kademe kademe bir durumdan bahsetmiyoruz.
0: Bunu
1: çok dramatik bir düşüş.
0: Bunu oyuncudan mı algılamak lazım, yoksa geneline mi bakmak lazım? Yani tabii biz devamlı içinde olsak, orada olsak antrenman metotlarını çözeriz, neler olduğunu anlatabiliriz. Ama belli, yani fiziksel olarak Galatasaray'da epey bir düşüş var. Ya bu sadece galibiyetlerle, gelen galibiyetlerle göz ardı edebilirsiniz katı, ama ne kadar sürer bilemeyiz onu.
1: Hocam bir parantezle Barış Alper'i açalım.
0: O da geçtiğimiz sezonların çok aşağısında başladı. Hani ya işte milli takım, ya zaten milli takıma gittiniz, ne oynadınız yani milli takım?
1: Yani zaten 3 maç yaptık.
0: Yani ne oynadı milli takımda, ya giderse yarı finale filan aminna dersin, çok uzun antrenmanla, ondan sonra lay laylun şeysiz tatildesiniz. Hakları tatile gidin. İyi oynadınız, kötü oynadınız, onlar da başka bir şey. Dediğim gibi 3 tane maçta geliyorsun. Sonrası şey, Galatasaray'da fiziksel olarak çok iyi, o departmanı çok iyi algılamak lazım. Bir büyük bir sıkıntı var orada. Ya fizik olarak bir sıkıntı. Oyunu unutamazsınız. Yani oyunlar bellidir. Herkesin teknik kapasitesi bellidir. Ama giden gelemiyor artık. Yani ikinci hareketten sonra bazı böyle zoomluyorlar, yakından gösteriyorlar. Yerlere çökecekler neredeyse hepsi. Nefes nefese kalıyorlar ediyorlar 2 tane hareketten sonra. Yani var bir hazırlık dönemini, belki o periyodu iyi geçirememiş olabilirler. Biraz başlangıçta söylediğimiz gibi hani erken form tutma, biraz bekleyelim sonra mı soldu, bu mu doğru bizi de, yoksa aldığınız gibi mesela şu anda herkesin Staş'ta bahsettiği Beşiktaş var. Onun

0: süreliğini uzun vadeli gittiği zaman demek ki onlarınki doğru. Ki ya hep bahsederiz söyleriz yurt dışındaki takımların o formları hiç düşüş yaşamıyorlar daha. Bir iki maç kötü olabilir genel olursunuz. Hı hı. Ama biz hem takım olarak kötü oyunlar sergiliyoruz performans olarak da, de kişisel olarak da kötü performanslar sergiliyoruz. Ve buradan bir iki tanesi sizi kurtarmaya çalışıyor. Bu genel takımlar sadece Galatasaray için genelinde böyle.
1: Okan Buruk maçtan sonra dedi ki bu hafta kararımızı vereceğiz artık transferlerle ilgili. Transferle ilgili ve bitireceğiz dedi.
0: İki hafta kalmadı mı bitmesine transferin? Yani kararlar bu kadar geç veriliyorsa bilmiyorum. Yarın öbür gün ne zaman kurallar çekiliyor? 27'sinde değil mi?
1: 27'sinde. 5 gün sonra.
0: Yani onlar belli olacak. Belki de onları bekliyorlar. Çıkacak rakiplere göre mi transfer yapacaklar?
1: Hocam çıkacak rakiplere göre yani. Şimdi Manchester City çıksa ne olur? Barcelona çıksa ne fark eder?
0: Bilmem
1: işte. Şimdi City çıktığında başka oyuncu, Barcelona çıktığında başka oyuncu almayacak.
0: Artık her şeyi düşünmeye başladık. Çünkü büyük bir takımsınız. Büyük takımsınız. Diğer takımlarımız gibi. Türkiye'nin elit takımlarısınız. Dünya piyasası, bırakın Avrupa demiyorum, dünya piyasasına tanınan bir takımsınız, bilinen bir takımsınız. Buraya transferiniz de zamanında olur. Yani hadi Erzurumspor için dersin ki tamam onlar bir de gidecekler işte ekonomikleridir. Onları düşünebilirsin. Geç bir tutmaları çünkü çok araştırmalar lazım. Kendi prensiplerine göre kendine oraya uygun oyuncuları seçmiş, siz öyle değilsiniz.
1: Hocam şimdi bir noktaya kadar Galatasaray'ı hep Şampiyonlar Ligi takımlarıyla karşılaştırdık. Örnek veriyorum işte dedik ki Beşiktaş'ın çok ihtiyacı vardı. Onlar çok erken başladı. Trabzonspor'un çok ihtiyacı vardı. Onlar da erken başladı. Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya girdi zaten. Onlar hemen ihtiyaçlarını tamamladı. Galatasaray'ı da hep işte Real Madrid'le, City'yle, Barcelona'yla dedik ki yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlar Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Ondan sonra transfer çalışmalarına ağırlık verecek. Hani o takımlarda da şu anda bir sessizlik var dedik ama şu an baktığımız zaman Galatasaray artık başka bir noktaya doğru gitmeye başladı. Çünkü o takımlar Dünya Kupası bittikten sonra gerçekten 1-2 hafta içinde transferlerini tamamladı diyebiliriz büyük ölçüde. Artık zaten Avrupa'da son hafta. Yani onlar çok hızlı bir şekilde bütün hamlelerini yaparken şimdi Galatasaray artık oranın da biraz gerisinde kalmaya başladı.
0: O hamleleri yaparken Dünya Kupası zamanında
1: zaten onları, çok fazla da hamle yapılmıyor biliyorsunuz.
0: Şimdi onları Dünya Kupası bittikten sonra yapmadılar ki o hamleler. Onlar Nisan'da, Mart'ta hazırlıklarını yaptılar. Alacakları
1: imzalarını belli. İmzalarını falan attılar sonra.
0: Onlar zaten hep öyle o şekilde çalışıyorlar. Bir de söylediğin takımlara bütün oyuncular gider. Yeter ki onda sen iste onları.
1: Herkes aslında bırakır. Hocam Galatasaray'ın da eli güçlendi transferde. Ya güçlendi yani çok yıldız oyuncular geldi. Şimdi Şampiyonlar Ligi faktörü var. O da enteresan.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi şöyle her takım, her oyuncu Şampiyonlar Ligi olabilir de ülkeye bakar, ülkenin durumuna bakar. Ona göre gelir yani bazısı atıyorum 5. sıradan girmiştir Şampiyonlar Ligi'ne orayı daha çok seçer yani Almanya veyahut da İspanya veyahut da İngiltere neresiyse ama hep Şampiyonlar Ligi'ndesiniz de illaki size gelecek diye bir şey yok.
1: Tabii illaki değil ama kolay almanız bir de, yani.
0: Bir de şeyler önemli, yaş mefhumları önemli, biz gittikçe yaşlanmaya başladık yani gençleşeceğim bize yaşlaşıyoruz artık. Bir yerlerde de onlara da bir kısıtlama getirmesi gerekecek diye düşünüyorum. Yani çok fazla bu kadar açık bırakmamak lazım ama yine Galatasaray'dayız konum olarak. Bu iki hafta içinde yine son dakika transferler olacak gibi gözüküyor Galatasaray'da.
1: Bakalım kimler olacak hocam, merakla bekliyoruz.
0: Yani bekliyor. Şu anda önümüzdeki hafta Göztepe maçı var. Oynadığınız iki takımdan iki gömlek daha enerjik bir takıma karşı oynayacak. Daha enerjik bir takım. Bir de şey oynuyorlar. Kora oynayan bir Göztepe var. Evet. Çok fazla gelen çıkan oyunun içinde saklanmayan bir takıma karşı oynayacaksınız. Yani sizin şu andaki gözülen göze kılavuz istemez derler ya, Osimhen faktörünüz şu ana kadar götürüyor.
1: Osimhen taşıyor diyebiliriz
0: yani,
1: Osimhen.
0: Allah derler ya kazalardan belalardan saklasın. Galatasaray'ın şu anda her şeyi eli kolu her şeyi Osimhen ve tekrardan takdir etmek gerekiyor. Ben burada tekim. İstediğim gibi olun da gördüğümüz o. İçerisini bilemeyiz.
1: Peki.
0: Bizim sadece bize yansıttıklarından yola çıkıyoruz. Helal olsun ama içeride nasıldır? Antrenmanlarda nasıldır? Ne şekildir? Onları bilemeyiz. Peki. Onlar başka. Çünkü çok yaşadık böylelerine. Burada her şey çok güzel oluyor ama öbür tarafta ha bir de bize sorsa da der.

0: Teşekkürler.
1: Şimdi günün maçıyla devam edeceğim. Fenerbahçe'ye geçelim. Ligin ikinci haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak Sarı Lacivertliler. Maça doğru haberimizi bir izleyelim değerli izleyenler. Kim var kim yok şöyle bilmemiz gereken detaylara bakalım. Sonra Fenerbahçe'yi de konuşalım. Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalarak taraftarını üzen Sarı Lacivertliler, Konyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Osterwold'e Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada oynayamayacak. Yeni transfer Romelu Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Açılış haftasında evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Tümosan Konyaspor'da zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Ligde son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı sadece bir kez kazanabilen Yeşil Beyazlılar 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Hocam Fenerbahçe'de gerçekten kırılgan bir yapı var. Özellikle de önce Gençler Birliği mağlubiyeti, sonra da Lyon beraberliği sonrası bir anda tartışmalar başladı. Bir anda yeniden bir moralsizlik geldi takımın taraftarın üzerine diyebiliriz aslında. Henüz sezon başı olmasına rağmen çok kritik bir süreçte şu anda Fenerbahçe. Sadece bir 90 dakika Şampiyonlar Ligi'nde olabilir. Şimdi sezona iyi bir başlangıç yapmak, ligde iyi bir başlangıç yapmak, Gençler Birliği mağlubiyetini unutturmak. Yani şu hafta özellikle bu akşam Konyaspor'la oynanacak karşılaşma ve Lyon rövanşı. Şu iki karşılaşma Fenerbahçe'nin gidişatı açısından çok kritik 2-90 dakika. Öncelikle tabii ki Konya'dan başlayalım.
0: Pamuk ipliği gibi diyorsun.
1: Çok, yani evet.
0: Böyle. Böyle bu işler. Siz uzun zamandan beri hasretsiniz, şampiyon hasretsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Uzun bir dönem
1: evet.
0: Oldu. Buralarda bulunmak istiyorsunuz. Şimdi bilemiyoruz ki hoca kimle başlayacak, nasıl başlayacak. Bir de daha hala Fenerbahçe'den giden oyuncular var. Bugün de geldiğimde duydum. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Talişka'da gidiyor deniliyor.
1: Talişka'da adaylar arasında.
0: Dubai'den teklif varmış, gidiyor.
1: Şöyle hocam, şimdi ilk 11 planında yer alan iki oyuncuyla daha yollar ayrılmak zorunda. Kontenjanda yer açılması
0: evet.
1: için. Şimdi
0: i̇şte,
1: o Semedo mu olur? Osterwold'e mi olur? Bir ihtimal Talişka'nın da olabileceği söyleniyor. Osterwold'e çok yüksek ihtimalle Roma'ya gidecek. Ama bir isim daha olmak zorunda.
0: Ya burada Talişka'dan vazgeçer misiniz? Talişka gitmek ister mi? Gelecek teklifi de bağlı. Yani bunları görmedikten
1: şimdiye
0: sonra...
1: Şimdiye kadar Talişka'da bu arada Fenerbahçe'yi sırtlayan oyuncu, onu da söylemek lazım.
0: Öyle. Şimdi tabii yeni gelen oyunculardan Greenwood falan daha geçenlerde de anlattım. Çeyreğini bile izlemedik. Bir toparlarsa zaten çok işleri götürecek orada ama Fenerbahçe'de hep yazboz tahtası da oluyor. İşte bu rotasyon derim, hep söylerim ben onu. Bunu ya biz beceremiyoruz ya da beceriyoruz, bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha siz oyununuza oturtmadan, form düzeyinizi tutmadan, hiçbir şey yapmadan bir rotasyona giriyorsunuz. Ondan sonra da her şey yüzünüze, gözünüze bulaşıyor. Bu sefer taraftar da kızıyor, buradakiler de kızıyorlar. Herkes kızıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama siz bir oturtun abi, önce oturtun. Sağlam bir 11'inizle oynayın, kafanızdaki playoff'ta da oynayacağınızda yorulmaz bunlar. Burada fazla maç yaparsan, ne kadar yaparsan formunu yükseltirsin. Sen beni almıyor, oynatma, oturt burada veyahut da tribüne çık. Ah kebap, ne olacak, benim param zaten ödeniyor. Ondan sonra da gel oyna. Bir de oynayacağın yer Avrupa takımına karşı. Daha fazla git gelleri. Ama ben sana bir 70 dakika, bir 60 dakika oynarsam antrenmandan daha fazla efor sarf etmiş olurum. Ben kazanırım, sen takım da kazanır. Ama biz bunları düşünmüyoruz. Yoruluyor diyor geliyor. Ondan sonra da işte işler kötü gittiği zaman bizlere oklar. Tamam, bizlerde suç. Bir oturt da abi, önce bir takımın oturt bir oyununa bak. Bakalım şimdi bugün kimle oynayacaksınız?
1: Bakalım. Muhtemelen 11'i isteyelim hemen arkadaşlarımızdan. Ve İsmail Kartal kimle oynayacak acaba? Ben de gerçekten merak ediyorum. Çünkü enteresan tercihlerle karşılaştık şimdiye kadar. Ederson kalede. Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent. Önlerinde Kante, Gündüz'ü, Asensio, Greenwood, Nene, Muriç. Şimdi Vedat Muriç'in santrfora geçişi tabii konuşulmayı hak eden bir durum. Şimdiye kadar hep Talişka'yla oynadı. Asensio'nun 11'e dönüşü yine önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta boyunca hocam Asensio ve İsmail Kartal arasında bir problem mi var? Varsa nasıl çözülür? Bu kriz doğru yönetildi mi? Sorularını sorduk. Dolayısıyla şu 11'i bir değerlendirelim.
0: Burada
1: mesela kanatlar, Nene Greenwood kanatları da dikkat çekiyor.
0: Hiçbirine hayır demezsin. Ya Nene çok enteresan bir oyuncu. Çok şanslı bir oyuncu. Gol şansı çok yüksek yani. Vuruşlarda da, son vuruşlarda da iyi. Ama onunla mı başlar? Muriç. Şimdi Lukaku'yu da aldın. Yarın öbür gün o
1: Lukaku
0: da bir
1: hazır. Lukaku da 11'de oynamak istiyor şeklinde haberler var.
0: İşte herkes isterdi. Burada hakikaten ikisini birlikte mi oynarsın, tek mi oynarsın? Yarın öbür gün Lukaku da hazır olduğu zaman, ki hazır diyerek bakıyoruz ona. Geldiği zaman nasıl bir oyun ortaya çıkacak? Nasıl bir forvet hattı ortaya çıkacak? Veyahut da santrofor hattı ortaya çıkacak? Muriç, Lukaku'yu mu göreceğiz çifti mesela, örnek? Görebilir miyiz? Oynatabilir mi? Bunlar ikisi de oynamak isteyecekler. Talişka'nın da kaldığını düşün. Yanında gülüp keteler mi derler ya. Oraya gider. Sizin futbol aklınız burada kim şu kadroda? Asensio. Sizin bütün oyununuzu düzenleyecek kişi o. Arkasındakiler zaten söylemeye gerek yok. Mateo ile Kante bütün her şeyi yapıyor. Her gedikleri kapatıyorlar. Şimdi bir de bunlarla oynuyorsunuz. Yarın öbür gün de çıkartmak gerektiğini, senin söylediğin gibi oyuncu var. Hangileri, evet, gidecek buradan? Hazırlıyorsun, hazırlıyorsun. Hadi güle güle diyeceksin. Madem eğer Semedo'yu düşünüyorsan niye Semedo ile oynarsın? Mert'le oyna vakit. Mert'le oyna ki hazır olsun. Veyahut da dersin ki ben şu şeyi de geçeyim, Lyon maçını da geçeyim Semedo ile. Futbol aklına ondan sonra göndereyim, ondan sonra Mert hazır. Bu da başka bir seçenek. Şimdi tek kalacaksınız orada da, bak sağ beklere tek kalacaksınız gönderdiğiniz zaman. Bir tek Mert var. İkincisi yok. Abi bu planlamada orada da bir sıkıntı var şimdi. Orada da planlamada sıkıntı var. Osterwolde'yi gönderirsen, ne bileyim Brown'u gönderirsen tek Levent'e kalacaksın. Osterwolde iyileştikten sonra toparlayacaksın. Onun yarın öbür gün tekrardan o sakatlığının, o arka tarafın nüksetmediğine hiç kimse garanti veremez. Çünkü çok pis yerden gitti onun sakatlığı. Tıptakiler daha iyi bilirler. Bizler de çok öyle oyuncularımıza şahit olduk yani. O bölge çok çok önemli bir bölge yani. Her zaman için sizi yarı yolda bırakabilir. Gene orada da ya işte burada da planlamada gene bir sıkıntılar yaşanacak, çıkacak ortaya. Ya ne söyleyeceğiz şimdi? Oynarsınız Semedo ile oynarsın. Hafta arası da kupa maçını oynarsın, Avrupa maçını. Ondan sonra hadi güle güle dediğin zaman tek bir oyuncu da kalıyor. Bilmiyorum, başka ikinci var mı sabit? Ben bildiğim kadarıyla yok. Yok. Burada bir tek Brown var. Brown'u mu gönderirsin? Eğer Osterwolde'yi kullanırsan mantıklı olarak kim geliyor aklına? Levent'i burada hazır tutayım diyorsun. Osterwolde'yi de burada oynatırım diyorsun. O mantıklı olarak şey geliyor aklına. Brown. Yani gönderilmeler gerekir. Bu tarafta tek kalırsınız.
1: Archie Brown kontenjanı yakalıyor ama
0: işte
1: hocam.
0: İşte o yakaladığı için o da var. Yani
1: Şerif de gitti.
0: Her taraf karışık bir pozisyonda.
1: Ederson dahil. Bu arada.
0: Ya düşün.
1: Ederson'un durumu da şu anda net değil.
0: Ya, o ki gene iki tane kaleciniz var.
1: Livakovic Barcelona'ya gitti.
0: Gitti. Şimdi nereye gitti? Barcelona'ya gitti. Bizim beğenmediğimiz.
1: Şimdi ama bak, Barcelona kiralayacak tabii.
0: Ake, Skinner. İki tane var. Üçüncüsü kim? Orada da stoper sorunu var. Galatasaray'da nasıl bahsediyorsak. Ha, Osterwolde'yi oynatırız diyorlar. Tamam. İyi.
1: Orada ama işte oynatamıyorsunuz. İşte, yani orada... Hani, kontenjan sıkıntısı var.
0: Ya nasıl
1: aynı anda kadroda olamıyor herkes.
0: Biz şimdi taraftar olarak her şeyi istiyoruz. Her şey tamam, iyi güzel de bir de bu işte girdaplar var. Yok kontenjanı var. Yok yaş var. O var, bu var. Ne oldu?
1: Yani bu bir matematik hesabı aslında. Yani bu matematiğin doğru kurgulanmış olması
0: çok
1: gerekiyor.
0: Geç kalındı ama burada Fenerbahçe'de
1: gönderilecek çok oyuncuları çok geç göndermeye
0: i̇şte orada
1: başladı.
0: Orada da
1: bütün kadronun kurulması beklendi hocam.
0: Tamam, kurdu. Zaten belliydi kaç tane transfer yaptınız ki. Yaptığınız transfer belli. Greenwood'u aldınız. Ake'yi aldınız. Başka transferiniz var mı? İşte sonradan geldi. Muriç zaten en başta olan. Bir de Lukaku geldi. Tamam, oralara elzem dediniz ama bu tarafları kimse düşünmedi. Biz bak hep ön taraftayız. Aklımız fikrimiz.

0: Bilmiyoruz da. Fazla ancak
1: ilk maçında Rize'ye mağlup oldu 1-0 deplasmanda yani, evinde.
0: Ne olacağını bilemiyoruz. Nasıl bir oyun gösterecek? İşte bir sezon hemen hemen bir başarılı sezon geçiriyorsunuz. Ama ondan sonra da ertesi sezon o başarılı sezonun istikrarsız oluyorlar bunlar. Evet. İşte bir de oyuncu seçeneklerini yapamadığınız zaman artı hocaya da zarar oluyor, takıma da zarar oluyor. En fazla 3 hafta 5 hafta sonra diyorlar ki ilk gidecek kişi sen oluyorsun, hoca oluyorsun. Yani biz şöyle diyelim, neydim ne oldum olmamak lazım. Yani onu çok çok iyi oturtmak lazım. Bu sezonki başarının üzerine daha iki tane üç tane fazla dağıtmadan, mesela Konya gibi takımlar zaten stabil bir kadronuz olacaksın, üzerine koyarsınız gidersiniz. Ama bilmediğimiz için Konya üzerinde ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim, ne çıkar ne eder. Fenerbahçe tabii evde oynadığı için baskılı oynayacak. Aa, şimdi tekrardan diyorum, hoca nasıl bir kadro çıkarır? Greenwood'u oynatır mı?
1: Bu kadro üzerinden konuşalım hocam.
0: Bu kadroda zaten burada değişik olan ne var? Bir tek Nene var. Değil mi? Kerem'in yerine Nene oynayacak.
1: Tamam. Ve Muriç var. Artık 11'e dönüşüyle birlikte.
0: Yani Talişka'yı ne yapacaksınız? Yani işte Asensio'yla mı oynayacaksınız? Bekletecek misiniz?
1: Ama hocam işte Talişka ile Asensio da aynı anda olmuyor. Yani Talişka evet skor katkısı çok yüksek bir oyuncu. Niye ama Talişka'nın olduğu senaryoda takım oyunu çok ciddi yara alıyor.
0: Şimdi Muriç'le Asensio'nun nasıl oluyor? Bunu
1: onu göreceğiz. O ayrı konu tabii. Şöyle, ama Talişka ile Asensio çok aynı tipte oyuncular oldukları
0: bence
1: için.
0: Tam aynı tipte oyuncular.
1: Benzer değil. Oyuncular. Aynı bölgenin oyuncuları.
0: Şimdi aynı bölgeden ziyade Asensio'ndan çok çok daha önde. Daha çok önde. Asensio her türlü kullanabilir.
1: Tabii ki.
0: Asensio her türlü kullanabilirsin. Talişka da mesela şu anda Fenerbahçe'de Talişka gibi çok isabetli vuran yok gibi bir şey. Yani hemen hemen 5 şuttan 2 tanesi 3 tanesi kaleyi buluyor ve hedefe giden mi? Bunların içinde bir tane yok. Greenwood geldikten sonra
1: İşte hocam Talişka onu tek başına yapıyor. Yani Talişka varsa Fenerbahçe sanki böyle bir kişiyle oynuyormuş gibi bir tablosu var. Veya işte sadece savunma oyuncuları
0: işte
1: ve Talişka.
0: Oraya gitti. Neden diyorum, evet. Takım oyunu önemli. Ondan sonra kişisel performanslar gelir. Bizim en büyük eksiğimiz o zaten. Genel takımlarımızda. Takım oyununu biz göz ardı ediyoruz. Greenwood alacak, gelecek, vuracak. Talişka dönecek, vuracak.
1: İşte acaba bileyim, şimdi Talişka'nın devreden çıktığı senaryoda gerçek İsmail Kartal oyununu biraz da olsa o şeyini alabilir miyiz?
0: O nedir gerçek İsmail Kartal?
1: Bilmiyoruz, onu artık görmemiz
0: şimdi
1: lazım.
0: Şimdi oyun, bakın oyun metotları aynı Ezgi. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Bir kimisi ikili oynar, kimisi tekli oynar, kimisi üçlü forvetli oynar. Zaten hemen hemen bu dizilişe bakıyorsan üçlü forvet gibi gözüküyorsun. Yani herkes işte 2-3 falan diye gözüküyor ama değil. Yani 4-3-3 gibi oynuyorsunuz genelde. İşte açıklarınızda kapatırsa kapatacak, kapatamazsa önde kalacak. Zaten büyük takımlar genelde hepsi önünde oynar. Ben hep ondan yanayım. Yani benim Greenwood'um varsa ben Greenwood'u fazla çağırmam. Karşımdaki rakibe göre, yoksa o seni tutsun, o düşürsün, ne yapacak? Ya şimdi onlar tabii farklı bir konuda. Burada siz Muriç'le oynadığınız zaman Asensio'nun o ara paslarında nerelere gideceksin? Çünkü Muriç'le dolaşmasını seven bir oyuncu. Talişka da daha çok biliyorsun göbekli ve sırtı dönük oynamasını da çok iyi biliyor. Bir de onun o özellikleri var. Şimdi iki tane farklı özellikler. Hava hakimiyeti şeyin daha iyidir. Muriç'in daha iyidir. Lukaku geldi mi hepsinden daha iyidir. Ama
1: biliyoruz ki İsmail Kartal'ın ana planında sezon boyunca net bir santrforla oynamak olacak. Yani Talişka ana planın bir parçası değil gibi görünüyor.
0: Oynatmadı Talişka'yla da Lukaku'yu ne yapacaksın? Niye aldın o vakit Lukaku'yu?
1: Lukaku'yu oynatır. Niye oynatmasın?
0: Peki Muriç'i mi oynatmayacaksın o vakit?
1: Onların arasında
0: i̇şte artık. Ben de onu diyorum. Burada iki tane alternatifi nasıl kullanılacak? Yani Avrupa maçlarında inşallah kalırlar Şampiyonlar Ligi'ne. Ben Lukaku ile oynayayım. Türkiye Ligi'nde Muriç ile mi oynayayım? Öyle mi gideceksiniz? Yoksa ikisini birden mi kullanacaksınız? Fenerbahçe'den söz ediyoruz. Yani böyle iki tane sizin kuleleriniz, iki tane rakibi müdafaalarını devamlı hırpalayacak oyuncunuz varsa oynarsınız. Şimdi Trabzon'da da geçiyor. Yani Nunes, Onaçu. Keşke gelselerdi, ikili oynasalar.
1: Ya belki bazı rakiplere karşı ikili, belki fizik durumlarını göz önünde bulundurarak bir maçta birini, bir maçta birini veya dönüşümlü artık i̇şte, onu İsmail Kartal düşünsün hocam.
0: İşte doğru söylüyorsun da şöyle, biz şu anda hep konuşuyoruz tabii ama bir takımlarımızın bütün hepsinin, bilhassa büyük takımlardan fazla konuştuğumuz için bir transfer

0: transferlerini, eksik yerlerini bir donatsınlar, tamamlasınlar, alsınlar. Ondan sonra ortaya çıkacak olayı daha iyi net konuşabiliriz. Şimdi biz mevcutlardan yola çıkmaya çalışıyoruz. Her tarafında, her takımda kendine göre eksikleri var. Sen iki maç arka arkaya kazanırsın ama bir sürü eksiklerin vardır. Onları tamamlamayı hala da tamamlama çabasında da. Fenerbahçe de hala transfer yapmak istiyor, göndermek istiyor. Galatasaray transfer yapmak istiyor. Beşiktaş yapmak istiyor. Trabzonspor da hala yapmak istiyor. Ki en fazla hazır olması gereken, takımını toparlayan Trabzonspor. Üç büyüklerin, dört büyüklerin içinde. Ama onlar da hala bir iki mevkiye transfer yapmaya kalkıyorlar. Fenerbahçe'de İşte sen söyledin, gidecek iki tane daha gitmesi gerekiyor diyorsun. Burada kimleri gönderecekler, kimlerle ayrılacaklar, o ayrılıklar hangi bölgede olacak? İşte Semedo dedik, Mert'e kalırsınız, tek Mert var.
1: Hocam şimdi dünün maçı ve tabii bugünün maçı olduğu için ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Pazar günü de Trabzonspor ve Beşiktaş sahneye çıkacak. Şimdi Trabzonspor Ferencvaros maçını kaybetti ve güçlü bir takımla oynayacak. Dönüşü de lige Başakşehir maçıyla olacak tabii ki. Zor bir müsabaka. Özellikle takımın biraz daha hazır hale gelmesi için sanki biraz da zamana ihtiyacı var gibi görünüyor Trabzonspor'un. Dolayısıyla bu karşılaşmadan beklentiniz, hemen arkasından da Beşiktaş ciddi bir rüzgar aldı şu anda arkasına ve Alanya deplasmanında olacak.
0: Valla Trabzon işlerinde en hazır olması gereken takım. Çünkü en önce bitiren onlar da hoca nasıl bir 11 ile çıkacak? Orada da şimdi her şey.
1: Orada da çok alternatifli bir
0: kadro. Her türlü oluştu. Her hafta konuşacağız bunları. Bakın çift santraforlu oynadı. Hani 4-4-2 falan deniliyor ya. O tarzda bir oyunla oynamaya çalıştı. Tuttu mu tutmadı. Siz bunu oynarsanız orta sahanız bir kere çok çok iyi olması lazım. Çok iyi bir orta sahaya sahip olmanız lazım. Artı müdafaanız da. Bunları siz hep yazboz tahtasında gidersiniz. Ben bununla oynayayım, ha burada bununla oynayayım dersiniz. Başınıza bunlar gelir. Hani orada hoca ilk önce sağlam bir 11'ini her hafta hemen hemen oynayabilecek. En fazla 1-2 tane rotuşla, fazla değil. Onu yapıp oturtması lazım. Oyun planında. Birinci oyun planı bu. İkinci ana planım bu. İki tane plan üzerinde gidersiniz. İyi bir kadroları var ama o kadrodan da kadroyu da iyi sürmek lazım. İşte geçen hafta Ferencvaros'a karşı oynadığınız zaman olmuyor. Yani olmuyor. İkinci devre biraz toparlamaya gittiniz. İşte orta sahada oyuncular değiştirdi. Biraz bir şeyler geldi ama kaçırdınız. Galibiyeti de kaçırdılar. Bunları da söylemek. Ama oyun tutmadı. Oyun tutmadı. Yani bilmiyorum Başakşehir'e karşı kimle oynayacak. Onlarda da bir soru işareti. Şimdi Beşiktaş hemen hemen biliyorsun kimlerle oynayacak. Daha evet. Transferler gelmedi mi? Santrafor'da acaba Vyalovic'le başlar mı? Bir tek o soruna gidersin. Tromsat'la oynar mı? Bekletir mi? Ama orada da alternatifi iyi. İlhan da iyi, başarılı evet. Gidiyor. Şimdi bu da çocuk maşallah iyi işler yapıyor. Geldikten sonra ne olur? Yamalarını kapattıktan sonra bilemem. Ama şu anda Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın belli. Bir tane iki taneyle değişiklikle oynuyorsun. Başka değiştiremiyorsun. Ama Trabzonspor öyle değil. Trabzon çok geniş bir kadro yaptılar. Şimdi işte burada aşçılık meydana çıkacak burada. O yemekleri nasıl yapacaksınız? O sozlar nasıl olacak? O serpiştirme ve de bütün hüner hocada. Şeyden herhalde fiziksel olarak çok fazla bir sıkıntısı gözükmedi. Ki Avrupa takımına karşı oynadınız. Orada fazla görülmedi ama bizim maçlarımızda değişik oluyor tabii. Bizim ligimizde daha çok böyle dar alanları sıkıştırıyorlar. Daha çok kor gidiyorsunuz. Avrupa'da takımlarda oynamak istedikleri için geniş alanları fazla bulma şansınız fazla. Avrupa maçları bizim takımlarımızdan daha iyi gözüküyorsunuz. Çünkü oynuyorlar onlarda. Ha, yeniyorsun, yeniliyorsun ama oynuyorlar. Oynadıkları için sen de daha belki bir Türkiye Ligi'nde oynadığının biraz daha üzerine oynamaya çalışıyorsun. Beşiktaş için elindeki kadroyla devam edecek hocam. Trabzonspor için bilemiyoruz. Yani kaç tane oyuncu değiştirirsiniz? Ferencvaros maçını düşürüp de gene 4 tane 5 tane rotasyon mu yapacaksınız? Beşiktaş'ın yapmasına gerek yok. Beşiktaş zaten...
1: Beşiktaş'ta muhtemelen Trossard bir sakatlık yaşamıştı. Trossard'ı dinlendirebileceğine olabilir. Dair bir
0: yani
1: haber
0: bir iki
1: var.
0: Tane olabilir.
1: Evet, belki bir
0: ama
1: iki oyuncu
0: bu rotasyonu gözünüze seveyim öyle. 4'e 5'e çıkarmayın. Önce siz bir takımın oyununuzu oturtun. Önce bir fiziksel olarak hazır olun. Hazır olun, bir çıksın, bir şeyler oynansın, o takımdaki herkes birbirini tanısın. Yeni transfer yapıyorsunuz, ondan sonra uyum sorunundan bahsediyorsunuz. Bugün oynuyorsun, adam

0: 5 tane eksiklikle oynuyorsun. Ondan sonra Avrupa maçını bunlardan performans bekliyor. Adam tanımaz tabii haliyle. Antrenmanla maç bir midir ki? Onun için ne kadar fazla takımlarımız fazla oynarlarsa, klasik 11'leri diyelim, ondan sonra işte bir iki tane de değiştirebilirsin ama öyle 4 tane, 5 tane, 6 tane değiştirdiğiniz zaman tutmuyorsunuz. Bu sefer hepimiz homurdanmaya başladı. İlk haftalarda Trabzonspor ne oldu? Bir berabere kaldı. Karıştı.
1: Yani karıştı demeyelim ya, ama
0: herkes bir şeyler söylüyor. Evet, herkes bir şeyler söylüyor. Çünkü bizim beklentilerimiz farklı. Onun için hocalar mümkün olduğu kadar bu rotasyondan, illetinden biraz daha değişik kullanmaya baksınlar. Sen toparlandın, bitti
1: ben
0: galiba.
1: Ben toparlandım hocam, gidiyoruz artık.
0: Hadi gidelim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ağzınıza sağlık.
0: İyi haftalar, iyi hafta sonları.
1: İyi hafta sonları dileyelim izleyicilerimize. Biz Sabah Spor'u noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Güzellikler Dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.
12: Güzellikler Dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Umran Oto
15: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika Şampiyonası'ydı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmeleri...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlant hayata.
4: Reklam.
6: A Spor Radyo. Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim, her zaman olduğu gibi o günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. Cece Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe Cece Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni, Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mı abi yanındaki de?
1: Evet, sanki, evet Ertuğrul, evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan Bilgiç'in. Evet. JJ Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size JJ Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. Evet. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor Okocha. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: Evet, o civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. Okocha şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası. O konularda son derece iyiydi. Adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek. O transfer sürecini de C.C. Okocha'nın futbolunu da elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 96. Bugün 2016, demek ki 22 sene
0: olmuş.
1: Futbol 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okocha biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitime itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin, o tip bir oyuncuydu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu, Fenerbahçe'de goller attı, attırdı, ama şampiyonluğu yok. Diye hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışında mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Alişen de buna çok sinirlendi.
0: 2 yıl sonra zaten 98'de Alişen'in geldiği dönem, işte o kazandığı Paris Saint Germain'e satılıyor ki onu, o da çok yüksek bir para, 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: onun
0: evet.
1: Dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın çünkü... Aziz Yıldırım'ın hemen yeni dönem, Alişen mi dedim ben?
1: Ha, 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okocha'yı.
0: Okocha'yı Paris Saint Germain'e iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba, evet, milyon dolar, yanlış aklımda kalmıyorsa sattı. Hatta biraz da eleştiri aldı. Ya Okocha gibi adam satılır mı falan filan diye, ama Yani şöyle.
2: Paris Saint Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: Tabii İngiltere'de biraz daha şey. Çünkü şöyle İngiltere'de o koça takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için.
3: Biraz futbol stilini de değiştirmeye
1: Türkiye'de tamam. Hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam. Yani. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
3: Evet. Evet,
1: Nijerya'da kaptanlık yaptı.
3: Doğru.
1: Goller attı.
3: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu
1: seçildi.
3: BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış hatırlıyorum.
1: Seçildi. Yani.
3: Şöyle benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in bol için falan şöyle görüntüsü var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
1: Tabii yarı. Yani 2 maçta bir gol
3: iki
1: atmış.
3: 2 maçta bir gol atmış. Olmuş.
1: Tabii.
3: Yani asistleri, şimdi asisti yok elimde ama onları da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
1: Tabii.
3: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
1: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın hani ünlü futbolcular işte büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de... O kadar güzel bir liste yapmış ki 100'ün üzerinde isim.
3: Evet.
1: Beğen beğen al. O koça bunların arasındaydı.
3: Var, var.
1: Pelé'nin listesindeydi. Ama yani sıralama diye bir şey yok yani.
3: Şöyle orada bir yazmış. Şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım
1: tabii,
3: diyor.
1: Tabii.
3: Hiç çok
1: öyle
3: enteresan.
1: Bir şey yok yani.
3: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
1: Yok, öyle bir şey yok.
3: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün, yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
1: Tabii. Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatyaspor'un teknik direktörü.
3: Evet.
1: Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi beraber yani yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
3: Evet.
1: Yanında şey var bizim Boliç. Saffet. Değil mi?
3: Evet.
1: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programa.
3: Evet.
1: İlker Yağcıoğlu.
3: Kemalettin.
1: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
3: Hakikaten öyle.
1: Tabii. O koça var orada. Tayfun Korkut.
3: O aradaki de Sabin İlye.
1: Sabin İlye, evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye...
3: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
1: Tayfun tabii.
3: Şimdi gittikten sonra da şeye... Stuttgart'a bayağı iyi takım.
1: Bak bu Sabin İlye var ya, çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı, Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
3: Hı hı. İlyan İlye.
1: Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı, ne yaptı, bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz. Çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar. Daha fazla yazdırmadılar. Kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim. Adam dediler hazırlık maçını Eintracht Frankfurt'a mı ne? 2 gol attı.
3: Olabilir, belki o koçayı aldılar diye.
1: Yanlış hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz. Çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun, altında benim imzam var kardeşim dedim.
3: O kadar.
1: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok. NTV spor diyor. Yok, NTV tabii. Var. Orada da söyledim, Alişan bağlandı telefona. Ne yapıyorsun sen dedi ya dedi, işte dedi adam Frankfurt'a gol attı. Dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Bir nesine istersen, oynarsa sen kazanırsın, oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor, oynayamaz dedim. Aynen böyle. Türkiye'de tek yazım söyleyen adam benim. Oynayamadan gitti. Hiçbir yerde de oynayamadı. Yani sadece Fenerbahçe değil. Çünkü adam arızalı. Ha, abisi iyi topçuydu.
3: İyi topçu.
1: Şeydeki.
3: Onda sakatlık problemleri
1: sakatlıkları oldu. Ama o iyi topçu. Koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti.
3: Evet.
1: Hiçbir yerde oynayamadı.
3: C.C. Okoça'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler çok severdi onu. Onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olan bir futbolcuydu.
1: Tabii.
3: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okoça'yı hatırladık. Geçelim bakalım, geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız siz? İlhan Başkan, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın, bu en çok para alan 10 kişilik, ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun, bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya, nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
1: 5 milyon lira. Kaç paraya alındı biliyor musun?
2: 150 bin.
1: 50 bin.
2: Öyle bir şeydi.
1: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
3: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
1: Tabii.
3: 50 bin.
1: Düşünemiyoruz. 5 milyon. Ya. Yalnız bunlar
3: 100 katı.
1: 5 milyon.
3: Bunu euroya evirmişler listede.
1: Dolar bu yalnız. 5 milyon dolara gitti.
3: Dolara mı?
1: Tabii 5 milyon dolara gitti Real Madrid'de. Ne olacak, 50 bin dolara alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
3: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye.
1: Onlar
3: Mustafa Pek demek.
1: Eurolar dolar arkadaş.
3: Dolar değil mi bunlar?
1: Evet.
3: Ya da acaba doları euro olarak mı, dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar, listeyi ama euro olarak yapmak için?
1: O zaman
3: için
1: daha büyük para oluyor Jeremy.
3: Onun
1: ama net
3: ama
1: biliyorum 5
3: olduğunu biliyorum. O zaman bunları dolar olarak düşünelim.
1: Evet.
3: Tarık Daşgün, Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a,
1: tabii.
3: Orhan Şan falan, Haminu vardı.
1: Tabii.
3: Lokomotif iyi oyuncuydu yalnız.
1: Tabii.
3: He. Draman Amin'e. Josip Skoko, o Avustralya asıllı
1: evet.
3: Sırp mıydı yanılmıyorsam. O da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5'ı Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı yeni, Ali Eren Beşiktaş'a giden evet. Ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler. Daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç, bizim yorumcular, Gökhan Gönül, Süleyman Yula
1: tabii.
3: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederick Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona.
1: Tabii.
3: Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
1: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen daha güzel olur.
3: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
1: Vallahi
3: bazı oyuncular yani düşünsene.
1: Tabii.
3: Moshe

0: Yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe ondan sonra bayağı bir oynadı
1: toprağı
0: yani
1: bol olsun,
0: Türkiye'de.
1: Biliyorsun 3-4 sene evvel kaybettik.
0: Maalesef genç yaşta yenik düştü.
1: Evet. Çok ya. Önemli bir oyuncuydu Moşe.
0: Ya.
1: Moşe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların...
0: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
1: Abi tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül
0: Gönül hala oynuyor. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
1: Evet. Evet, evet, aynen öyle.
0: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti, oynadı. Oradan devam etti, İngiltere'ye gitti.
1: Tabii.
0: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
1: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın. Ne olur abi, Gençler Birliği'nde oynar beleşe. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem doğru. De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya, başka abi nereye canım. Gidecek yani? Moşe Fener'e geldi.
0: Tabii.
1: Yani Türkiye'nin de ne bileyim Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular...
0: Gökhan öyle.
1: Gökhan Gönül yani, hala. Tabii. Yani oyuncular hani ya aldık.
0: Serkan Balcı öyle.
1: Gençler yani idare ediyor. Onun için aldılar değil. Büyük takımlara giden bir sürü oyuncu
0: yani,
1: var burada.
0: Yani kariyerini aynı çizgide hatta daha da ileri taşıyarak ileri. Sürdüren oyuncular
1: tabii.
0: Var.
1: Tabii. İlhan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani bizim Doğan Ersavaş Ankara'da kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela. Jeremy söylüyor. İnan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldı bir 5 milyon dolar para. Yeah. Büyük para ha.
0: Tabii.
1: O zaman.
0: O zaman büyük para.
1: Yani keşke bugün bütün kulüpler, Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü 50 metre evet. Diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin. Bedava evet. Bulacaksın. Getireceksin, eğiteceksin, yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın abi.
0: Doğru.
1: Yani bu bugün.
0: Yoksa 10 küsur milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş. Tabii. Belli yani o futbolcu.
1: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası Ajax yapıyor bunu mesela Hollanda başta.
0: Portekizliler yapıyor.
1: Portekizli Porto, kıyamet gibi.
0: Porto inanılmaz yapıyor.
1: Kıyamet gibi. Bir adam çıkıyor. Ulan bu nereden çıktı diyorsun. 25 milyon euroya bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro. Hemen alalım. Dur bir dakika ya.
0: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda onu bir düşünün yani.
1: Ender'cim Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği İlhan abinin zamanında.
0: Ama şimdi pek öyle değil
1: bilmiyorum
0: diyorlar.
1: Şimdi. İlhan abinin zamanında.
0: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Yani. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
1: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim üç büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun.
0: Tabii.
1: Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Hı hı. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o sınıf için konuşuyorum.
0: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri. Ve transfer fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız. Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzde inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz

0: Dedik ki tamam şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler, onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim, bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar, biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet, efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu UEFA Kupası, Roma 10, Altay 1.
1: Evet.
0: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı, centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden, yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
1: O zaman şöyle Ender'cim, İtalyan futbolu da bayağı,
0: Roma'da Roma diyorsun.
1: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim, Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
0: O maçı hatırlıyor musun abi sen?
1: Ya hatırlıyorum tabii de, yani seyretmedim ama. Hı. O zaman televizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi. Yani.
0: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına, Göztepe. 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
1: Evet. Şimdi nerede 1860 düştülü bir
0: anı sonra çıktı mı? 1860 Münih'e en son Pereira düşürmüştü abi, biliyorsun.
1: Fener'in ünlü antrenörü.
0: Oradan da geçti bir Pereira.
1: Bravo, iyi hatırlattın.
0: Üçüncü en farklı skor Beşiktaş için Liverpool mücadelesi, 8-0'lık evet. Maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum burada zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
1: Ben bu maçı
0: 7-0'lık
1: yerinde
0: maç
1: seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
0: Onu anlattık değil
1: anlattım
0: mi?
1: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum, istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
0: 7-0.
1: Evet, yani şöyle Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
0: Eşbakay kaç yazmış bak.
1: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye, rahmetli İslam Çupi, ben, Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mı ne kazandılar. Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat, o Benfica söylenildiği gibi düşüşte değil diye.
0: Öyle mi diyorlardı?
1: Öyle diyorlar. Diyorlardı, bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar, mesela Kolunalar falan, Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse tabii.
0: Vay, görüntülere bakın.
1: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero, Emin stoper oynayacakmış. Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel, Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Hı-hı. Sohbet ederken dedik ki biz böyle hani seyrettik, bak Coşkun Özer işte.
0: Aman.
1: Yani şey, yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz, Emin dedik ya, bu çocuklar ya bu mevkilerde, hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik, yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alpaslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alpaslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar, gidiyorlar. Alpaslan hiç ilgilenmiyor bile. Ve o bir gol var. 6. gol galiba. Yahut 7.
0: Çoğu maç galiba.
1: Olabilir. Evet. Ya 6. ya 7. gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim, iki parmağı yoktu şöyle.
0: Evet anlatmıştım.
1: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya santrada, hani sizde. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten, oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santraya, düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya, delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek, Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
0: Evet, 92-93'te 1-7 gollü yenilgisi daha var Sigma Olomouc.

0: Münih'ten kim yazmış bak. Bak kimler yazı yazmış bak.
1: Cihat Arman var, Fikret Kırcan var. Vay ki vay diyorsun değil mi? Cihat Arman Münih'ten yazıyor.
0: Türk futbolunun unutulmaz kalecisiyle unutulmaz sahaçı kaptanı. Ve kaptan ikisi de Fenerbahçe'de yıllarca kaptanlık efsane isimler. Yani şöyle hani var ya sarı kanaryalar.
1: Bu arada altta İngiltere şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 zor yendi. Aynı gün bir de o maç vardı.
0: He, evet evet. Bu yani ikisi de o efsane takımın biri kalecisi biri sağ açı Fenerbahçe'de. Yani Kanarya var ya.
1: Evet.
0: Kanarya yakıştırması lakabını takılmasına çanak tutan iki tane oyuncu.
1: 72-73 sezonunun.
0: İşte baksana Uğur Muzaffer.
1: Gökmen
0: Göki tabi.
1: Mehmet'in yanında değil mi?
0: Evet evet. Metin Kurt rahmetli. Ekrem Aydın. Bizim Bülent Ünder hala sağ. Kaleci Yasin.
1: Evet.
0: Yani işte
1: o dönemin şampiyon takımı
0: tabii üst sene
1: zaten
0: üst
1: Şampiyon Kulüpler Kupası'nda
0: tabii.
1: Böyle bir yenilgi. Evet, işin bu yönü de var dedik. Bunları size hatırlattık, biliyor muydunuz diyerek hemen geçelim, geçmiş zaman olur ki de sizi dönemin müthiş performans sergileyen bir takımıyla tanıştıracağız. Bakalım hangi takım? Şimdi 90'lı yılların başı efendim. Bugünkü adıyla birincilikten şampiyon olarak gelen bir takım var. Yeşil siyahlı bir takım. Kocaeli Spor. Teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaeli Spor 90'lı yılların başında şeye kadar 2000'lerin başına kadar bir 10 yıl aşağı yukarı 8-9 yıl diyelim. Gerçekten Türk futbolunda çok önemli bir yer tuttu. İyi işler yaptı. İyi futbolcular, önemli futbolcuları diğer takımlara sattı. İki kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Biri 96-97'de Trabzonspor'u finalde 1-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek. Diğeri de 2001-2002'de Beşiktaş'a karşı Bursa'da oynanan finalde Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. İki kez Türkiye Kupası var. 92-93 sezonu da 93 yılı benim de mesleğe başladığım yıl. Daha bebeğiz. Kocaeli Spor'u takip ederdim ben.
0: Bülent var bak. Saffet.
1: Onların ilk sezonu 4. bitirmişlerdi. Bayağı bir zamanda lider götürmüşlerdi ligi.
0: Ben hiç unutmam.
1: Yani bak şöyle bakıyorum. Kayseri Spor 7-2, Konya 5, Karşıyaka, Bakırköy 4, Aydın'a yine 4 gol. Yani bayağı 14 hafta lider gitmişler.
0: İlk yarının son maçıydı. İnönü'de Beşiktaş'la oynuyorlar. Hı hı. Liderlik maçı.
1: Yenmeye geliyoruz dediği o maç mı Güvenç Hoca'nın?
0: Tabii liderlik maçı. Yani devre bitiyor ondan sonra. O maçı yanlış aklımda kalmadıysa Metin bizim Sarı Fırtına'nın offside'dan veyahut da icat edilmiş bir penaltıdan attığı golle kaybettilerdi. 2-1 mi 1-0 mu ne öyle bir şey. Hı. O Kocaeli Spor'un şampiyonluğa giden yoldaki atlama taşıydı o maç. Ama ne maç oynadılar, ne top oynadılar. Yani öyle yıllarca tartışması bitmemiş bir gol yiyerek maçı kaybettiler.
1: İşte Saffet Sancaklı kaptan.
0: Tabii tabii.
1: Ergun. Şu yanındaki iyi golcüydü o çocukta. Kuzmanoviç falan var. Bülent Uygun.
0: Tabii tabii.
1: Ömeroviç kaleci.
0: Tabii.
1: Faruk var. Mirkoviç tabii. Var. Ya müthiş bir takım.
0: Faruk Fener'e transfer oldu sonra Saffet'le beraber.
1: Evet müthiş bir takım.
0: Evet. Yani
1: Bülent var. Tabii. Yani çok iyi bir takımları
0: Güvenç
1: vardı gerçekten.
0: Güvenç teknik direktör.
1: Evet.
0: İşte diyorum yani o maçı alsa Kocaeli belki de şampiyon olacaktı. Ama şöyle bir yere gelmek istiyorum Kocaeli ile ilgili. Oyuncuları söyleriz. Ömer Üründür'le beraber Kocaeli'nde bir maça gittik.
1: Sene?
0: Vallahi yalan söylemeyeyim ama bundan 10 sene evvel, 12 sene evvel olabilir. 13.
1: Ha daha yeni, görece yeni.
0: Tabii. İkinci ligdeler.
1: Evet.
0: Çok önemli bir maç oynuyorlar ikinci ligde. Bir takımla. Şimdi unuttum. Ömer dedi ki kalk gidelim be dedi. Şurası dedi. Kalktık gittik. Tabii biz maça geldik. Televizyoncular, mahalli televizyonlar var. Aa dediler kimler gelmiş? Yani ikinci lig maçı. İşte abi röportaj olur dedim falan.

0: filan. Tam biz röportaj veriyoruz işte arkadaşlara. Aa dedi bir arkadaş, başkan geliyor dedi. Aa öyle mi dedim. Başkanım dedi, gitti dedi, bak dedi kimler gelmiş dedi maça falan filan. Öyle mi, hoş geldiniz filan dedi. Başkanmış. Konuştuk işte 5 dakika, 10 dakika bilmiyorum. Artık maç başlayacak, ayrıldık. Biz de röportaj yapan Kocaeli'li meslektaşlara şunu söyledim. Çok yanlış bir başkan seçmişsiniz. Yakında kulübünüz kapanırsa beni hatırlayın dedim. İnşallah sağdırlar, benden genç çünkü röportajı yapan arkadaşlar. Bu başkanı nereden buldunuz? Bu başkandan kulübünüz yakında kapanırsa beni hatırlayın dedim. Hatta Ömer dedi ki abi yapma ya, ben dedim biliyorsun.
1: Sen her zamanki gibi.
0: Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam o başkan galiba tevkif edildi. Yani neden şimdi onu unuttum. Onlar uğraşacak halim yok. Ama bunu o Kocaeli mahalli televizyon herhalde, mahalli gazete falan öyle şeyler o zamanlar daha çok vardı. Şimdi
1: var hala var.
0: Ha, var değil mi hala?
1: Tabii.
0: Bakın dedim kulübünüzün başına çok bir kapanırsa dedim beni hatırlayın, çok üzüleceğiz dedim. Şimdi şuraya baksana abi, Güvenç Kurtar, topçuları sayıyorum. Kuzmanovski, Mirkoviç, Bülent, Zeki, benim aldım Saffet, bizim tabii. Moşe orada oynadı.
1: Tabii.
0: Orada oynadı. Nuri orada oynadı. Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsun. Faruk Fener'e geldi Saffet'le.
1: Mirkoviç iyi topçuydu, evet. O da sonra.
0: Evet. Evren. Bizim ya, Evren.
1: Bizim yorumcu Evren.
0: Evren. Sefa Sirmen başkanken belediye başkanı falan
1: o
0: da
1: oldu. O en iyi dönemiydi galiba. Tabii.
0: Belediye başkanı falan da oldu. Ya şimdi Sefa Sirmen tamamen politikanın, siyasetin içine burun üstü dalınca ondan sonra bir daha dikiş tutturamadı Kocaeli Spor. Yani.
1: Mustafa Hoca falan da gitti oraya. Bir ara böyle bir kontrolsüz harcamalar yaptılar. Hikmet Hoca orada bayağı şey yaptı.
0: Falan falan yani.
1: Ama en iyi dönemi herhalde Güvenç Hoca.
0: Ya bir kere şuydu. İstanbul'a bir saatlik yol.
1: Tabii.
0: Hep gazetelerde şeye çıkıyorsun. Yani iyi yer alıyorsun gazetelerde.
1: Buradan bu Beşiktaş'ı yenen Hikmet Karaman Hoca o zaman. Evet. O dönemin kupasıyla.
0: Evet. Fotoğrafı Hikmet da Yaşar Hoca'nın çekmiş fotoğrafı. yani şuradan gidiyoruz. Çok giderdik yani. Kocaeli büyük takım değil. Mesela derlerdi ki ya Kocaeli bilmem size önemli bir takım. 7. 6. sırada ligde. Giderdik yorum. Yani
1: çok da güzel, ne güzel bir statları vardı, sıcak.
0: Şunu söyleyeyim
1: iyi
0: sana,
1: taraftarı evet, vardı.
0: Endercim, inan bana bugünkü Başakşehir'den 10 misli daha fazla yer alırdı medyada biliyor musun? Kocaeli Spor. 10 misli, 2-3 misli değil. Ama işte o gördüm o arkadaşı.
1: Yanlış politikalar. Sadece evet. Tabii bir kişiye de indirgenemez bir süreçtir ama o ama.
0: Sonra bir daha toparlayamadılar.
1: Ya.
0: Maalesef.
1: Evet, iki Türkiye Kupası zaferi, Süper Lig'de 8-9 yıl çok iyi performans.
0: Tabii.
1: Maalesef sonrasında kalıcı bir bu, olamadı.
0: Bir de Kocaeli 3 tane
1: Kocaeli
0: takımın
1: Spor.
0: 3 tane takımın birleşmesinden oluştu. Doğan Spor'du galiba bir tanesi. Mesela bizim bu Yusuf var ya Galatasaraylı. Hı hı. Onun babası köylü Mustafa. Ne topçuydu be. Lakabı öyle. Hı hı. O üç kulübün birleşmesinden olmuştu Kocaeli. Yani yazık oldu, öyle diyeyim yani.
1: Aynen öyle, yazık oldu. Kocaeli'de iyi bir futbol temeli var. İyi seyirci var. Oradan yine Süper Lig'de göreceğimiz bir takım olmalı diye düşünüyorum ben
0: İnşallah.
1: De. Yani böyle seyircisi olan şehir takımlarını Süper Lig'de görmek güzel. Yani ya İstanbul, lige renk katıyor, değer katıyor.
0: İstanbul takımı yahu. Şimdi hele otobanlar yapıldıktan sonra
1: tabii
0: yarım
1: canım,
0: saatte
1: şuradan,
0: 40 dakikada yarım saatte Kocaeli'ye
1: şeye gitmekten daha kolay. Olimpiyata ya da
0: yarısı kadar. Yarısı kadar en az.
1: Evet. Peki. Evet, son bölüme gelelim yavaş yavaş. Unutulmaz anlarda sizi müthiş unutulmaz bir skorla tanıştıracağız. ...61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Şubat 1957 tarih. Türk milli takımı, Türk ordu milli takımı... Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri ordu milli takımıyla karşılaşacak. İnanılmaz bir skor çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir skor. Nasıl bir Türk ordu milli takımı?
1: Ya şu deminki gazeteyi verebilir mi arkadaşlar bir daha ekrana?
0: Gazeteyi hemen getirsin lütfen arkadaşlar.
1: Şimdi
0: basketbol skoru değil bir futbol rekoru diye çok güzel bir
1: şimdi burada manşet şu var. Kalsın arkadaşlar ne olur. Şimdi burada en çok dikkat çeken, yani tabii skor müthiş. Gerçi Amerika'da o zaman futbol, yani topu görseler bomba diye karakola götürürler de. Hele askerler. Yani Mikro Mustafa diye bir adam.
0: Evet.
1: Rahmetli oldu 2 sene evvel, 2,5 sene evvel. O oynuyor ve 5 tane atıyor. Bu 19 içinde en fazla gol atan oyuncu. 5 tane atıyor. Fakat yani Beton Mustafa var oynayan milli takımın değişmez
0: şimdi
1: oyuncularından
0: oldu. 5 gol olduğu Mikro Mustafa, 3 gol Kadri Aytaç atmış.
1: Tabii rahmetli Kadri.
0: 3 gol Sabahattin atmış. 3 gol de senin söylediğin Beton Mustafa atmış.
1: Tabii milli takımın değişmez oyuncuları.
0: 19-0 inanılmaz bir şey ya.
1: Milli takımın da sonra milli takım değişmez evet, oyuncuları. Evet, evet. Fakat burada en çok dikkat çeken Mustafa Mikro. Çünkü neden? Bu takımın atıyorum Mustafa hariç boy ortalaması 1.80 ise Mustafa 1.57. Takım sahaya diziliyor. Böyle bir arada bir tane çocuk.
0: 1.90'lık kaleciye iki kafa golü atmıştım tabii, diye anlatıyor tabii, ama rahmetli o
1: günü. Tabii işte TRT'dendi galiba bir gün gelmişler ya aramışlar. Neyse ya demişler sizle bir röportaj yapmak istiyoruz. Bu da şeyciydi biraz at meraklısıydı yarışçı. Biz de oturuyoruz böyle çay içiyoruz falan. Ya dedi işin yoksa gelsene dedi. Bizim Fenerbahçe'de bir kulüp var. Oraya dedi geliyorlar dedi. Sen de yanımda ol. Olur dedim gideriz. Ayıp ediyorsun dedim. Kalktık gittik. Baktık hakikaten TRT'den arkadaşlar gelmiş. Oraya bir çimen böyle bir zeminin üzerine bir koltuk koydurdular. Mustafa babayı oraya oturtturdular. Bu maçı işte Mikro Mustafa Amerika 19 maçını anlattı. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de orada kameranın arkasındayım. O röportajı hiç unutmam.
0: Evet.
1: Yani
0: onu arkadaşlarımız
1: onun için o maçı en ilgi çekici yanı o boyla Mikro Mustafa'nın dediğin gibi iki tane kafa golü dahil 5 gol atmasıydı. Amerikan
0: radyodan da verilmiş maç.
1: Tabii.
0: O Adana'da zaman, mı? Adana'da galiba.
1: Adana'da. O zaman Bursa'da işte Mensucat mıdır nedir oralarda.
0: Boyu küçük başardığı işler büyük tabii futbolcu Mikro Mustafa.
1: Tabii. Ondan sonra Fener transfer etti zaten.
0: Evet.
1: Fener'e geldi. Bayağı işte bayağı Can Bartu'ydu, Mustafa Can Şeref, Lefter Ergun meşhur forvet. Bir aralık işte geçen gün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Niyazi, Arnavut Niyazi sola çık veyahut. Yani o efsane takımın sağ açığı Mikro. Hiç unutmam bir 4-0'lık Fener Galatasaray maçında da 18'in köşesi var ya. Cezası oradan kafayla Yüksel'e gol attı rahmetli Yüksel.
0: Kafayla.
1: Kafayla attı ya olacak şey değil. Dur nereye gitti bak Şükrü Ersoy.
0: Bu kadro da ama enteresan bir kadro. Yani Kadri Aytaç'ın işte Beton Mustafa'nın şunun bunun olduğu yani bu tabii bayağı bir kadrodan tabii bahsediyoruz. Eskiden, askerliklerini yaparken tabii.
1: Eskiden bu ordu milli takımı
0: profesyonel
1: bir şeydi.
0: Profesyonel oyuncular.
1: Şimdi bir şeydi şimdi hiçbir şey değil herhalde. Yok galiba zaten bilmiyorum.
0: Bilmiyorum ki öyle bir takım varmış.
1: Yani
0: anda
1: duymuyoruz bile bilmiyoruz bile. Ama o zamanlar bizim ordu takımımızda işte kimi biliyorsan Fener'de Galatasaray'da Beton Mustafa senelerce A milli takımın sağ olsun.
0: Öyle bir şey ki tamam Amerika Birleşik Devletleri o dönemde futbolda şimdi bayağı bir mesafe aldılar.
1: Tabii.
0: O dönemde Kemal abinin bahsettiği gibi futbolda pek aşırı neşir değiller. Fakat skor öyle bir skor oluyor ki 19-0. Yani adamlar sadece santra yapabiliyorlar.
1: Mikroya bak.
0: 19-0 olduğu için de haber ajansları vesaire işte Avrupa'daki dünyadaki buna yer verince Amerikalılar bayağı bozulmuş bu duruma.
1: Tabii.
0: Öyle anlatılıyor o dönem. Evet. Senede 1957 Amerika'nın tabii böyle Türkiye'de
1: baba da NATO'ya yeni girmişsin ya.
0: Amerika falan da zaten onun şerefine falan tabii, oynanan
1: NATO'ya
0: maçlar.
1: NATO'ya yeni girmişsin 3-4 sene olmuş filan. Yani hani Türkiye kim ya? Hani Amerika
0: o durumdalar tabii. O durumdalar. 19-0'lık maç bayağı bir refüze etmiş. İşte ajanslar, Avrupa ajansları falan da buna çok yer verince Amerika'da da bayağı bir sıkıntıya neden olmuş bu 19-0'lık skor.
1: Mesela Kadri rahmetli Kadri 3 Beton Mustafa 3 bundan ikisi de o 3-1'lik meşhur Macar maçının kahramanlarından İstanbul'daki. Yani ya çok önemli o, ya o zaman

0: Ya milli takımda benim önümde bir fotoğraf var. Eğer bu Ordu milli takımıysa, ki öyle demiş arkadaşlar, altını okumadım. Ziya burada. Kaptan Ziya bizim Fener.
1: Yani Ordu milli takımından geçen oyuncular.
0: Arap İsmail. Ondan sonra lakaplarıyla söylüyorum, kızmayın ha. Sağır Zeki. Santr kaleci Manken Nihat. Geçen gün rastladım. Hala yürüyüş yapıyor Fenerbahçe'de. Yani düşünebiliyoruz. Ordu takımı deyince ne oyuncular oynuyor.
1: Adana'daki maçta da inanılmaz bir kalabalık olmuş.
0: Tabii.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o dönemde her milli maç şimdiki gibi değil ki. Şimdi milli maçlarda, belli maçlarda seyirci sıkıntıları oluyor. İşte son yıllarda Konya gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi şehirlerde o güzel milli takım atmosferini oluşturabildik ama Ordu milli maçına tabii tamamıyla dolu tribünler önünde oynayabilmek. Şimdi Ümit milli maçında falan biz yayınlıyoruz. Resmi maç. Yani kimse yok. 50 kişi, 100 kişi falan oluyor.
0: Valla şimdi tabii sevgilenler, futbol tamamen ticarete dönünce o eski heyecanını, zevkini,
1: o doğallık kayboldu.
0: O doğallık.
1: Şimdi sen az önce lakaplardan bahsettin, evet, ya Kemal abi. Biz bunu bu programda yaptık.
0: Yaptık tabii.
1: Onu yaparken de şunu gördüm. Yani futbolda öyle lakaplar var ki hani diyorsunuz ama işte futbolun doğallığıymış tabii o. Ve ne zaman ki o lakaplar herkesin kabul ettiği, ortak tebessümle baktığı, onlar da gitmeye başlamış. Futbolun o doğallığı falan kaybolmuş. Oralarda gitmiş.
0: Çok önemli, çok önemli bir yere değindin. Bir insana lakap takılıyorsa o bir şeyler yapıyor demek.
1: Değil mi?
0: Yani boş adam değildir. O bir şeyler yapıyordur. Ona bir lakap uygun görülmüştür. Mesela diyorum Manken Nihat, kaleci Galatasaray'ın. Beykoz'dan Galatasaray'a geldi. Fiziği, müthiş fiziği vardı. Çok da güzel giyinirdi. Bizim rahmetli Fotom abi, Arif Işıldayan ona fotoğrafını çeker. Ya manken gibi herifsin sen de be kardeşim demiş. Oradan manken kaldı. Mesela Zeki, Santrfor Zeki, Fenerbahçe'ye transferi büyük olaylarla, arabalı vapurla kaçırılmış falan filan. Ama kulakları iyi duymazdı. Bir şey söylerdi, ha derdi. Böyle o da ismi taktılar, Sağır Zeki. Yani bunlar ama dediğim mesela Kambur Ahmet şurada fotoğrafta. Yani bir, eğer bir değersen, bir iş, bir şey yapıyorsan lakap alırsın. Yoksa iyi bir şey dersen işte Kemal ne haber? Mesela ben top oynarken lakabım Tahta Kemal'di. Neden? Çok zayıftı. Önünden bak, arkasını gör derlerdi. O yüzden yani bunlar bir şeydir. Ama şimdi dediğin gibi yok.
1: Yok.
0: Bana söyler misin Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımında lakapları olan oyuncular? Üç büyükler ya. Vallahi. Beşer milyon, dörder milyon avro alıyorlar ya senede.
1: Yok.
0: Hatırlıyor musun ben?
1: Bir de bu lakaplar öyle kendi takım arkadaşlarının koyduğu lakaplar değil. Bütün futbol severler tarafından kabul görmüş. Herkesin tabii ortak kullandığı lakap. Söylediği lakap.
0: Aynen öyle.
1: Ne bileyim işte en yakın hatırlayabilen Şifo Mehmet'ler. Herkes için Şifo Mehmet'ti o mesela.
0: Evet abi.
1: Yani Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan'dı herkes için.
0: Tabii şimdi mesela Mustafa. Beton. Niye? Beton diye bir lafı yok, ismi yok Mustafa'nın. Takıldı niye? Kavuklu Ordu, o askerdi zaten. Hı hı. Yani hakiki askerdi. Oradan böyle taş gibi böyle vurdu. Beton kalmış hani. Diyorsun geçemiyoruz herif abi, beton gibi herif. Beton Mustafa diye kalmış. Mesela Kadri Aytaç, onun lakabını söyleyemeyiz. P ile başlar. Hı. Anladın mı? Sağının içinde Kadri Aytaç. Kendi başına bir fenomen abi. Yeah. Zekasıyla, futbol tekniğiyle, takımı ateşlemesiyle gol yerdi Galatasaray. Mesela Kadri 60 metre uzakta değil mi? Kol koşar koşar kaleden topu çıkarıp santraya getirirdi. Bir an evvel başlayalım diye. Bu lakaplar boşuna konmadı bu insanlara. Ama şimdi evet, yok.
1: Yani yok, yok.
0: Hadi yabancıları boş ver. Benim yerli oyuncularımdan var mı Gökhan Gönül'ün, Caner'in, Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın hiç lakabını duydunuz mu, Şener'in falan filan?
1: Ama yani o sempatiyle yaklaşımı, o doğallığı, o iyi niyeti.
0: Serdar Galatasaray'da var mı?
1: Kaybetti, kaçırdık onu biz.
0: Evet.
1: Yerlerde gitti o.
0: Var mı abi Selçuk?
1: Yani bilmiyorum işte kaptanı. Çok mu endüstrileşti bu iş? Bir yerlerde kaçırdık bir
0: şey. Orada bir şey de söyledin. Sırf kendi takım arkadaşları değil.
1: Tabii tabii.
0: Rakipler takardı.
1: Aynen öyle.
0: Lakapları. Mesela Tahta Bacak İsmet. Bahsettik burada, vefalı.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Bu arada

0: 41. program oldu bu.
1: 41 kere maşallah.
0: 41. programın sonuna geldik değerli izleyenler. Sizin tabii teveccühünüzle 41. programa ulaştı bu program. Pek çoklarının ya tarihi, futbol tarihinden konuşmak bu ilgi çeker mi dediği bir yani. Programı 41 kere yapmak da önemli bir şey. Dediğin gibi
1: ne oluyor
0: maşallah
1: o zaman?
0: Diyelim.
1: 3 yok 4 sene mi oluyor? Kaç oluyor ne oluyor?
0: Yani işte sadece şeylerde yapıyoruz. Tabii sezon yazın içinde yapmıyoruz. Belli bölümlerde evet. yapıyoruz. 3. yılı.
1: 3. yıl
0: programın.
1: Bir keşke nazarlık getirseydik 41 bir, kere maşallah
0: belki arkadaşlar bir yerden çıkartırlar. Ekranın bir köşesine koyarlar. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Sağ ol, rica ederim.
0: Değerli izleyen sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu programı buraya kadar, buralara kadar taşıdığınız için yeni programlarda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlantı hayata.
5: Reklam.
7: A Spor Radyo.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Cuma günü dün ikinci hafta karşılaşmaları başladı ve tek maç oynandı. Hemen o tek maça bir dönelim, biraz detaylandıralım. Maç sonu açıklamalar yapıldı, hepsine bakacağız. Galatasaray dün ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar bu mücadelede 4 gol kaydetti. Galatasaray Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 4-0 kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri 12. haftada Şalay'ın golüyle öne geçti. Yunus Akgün'ün 20. dakikada farkı 2'ye çıkarması dikkat çekti. İkinci golün asistini yapan Osimhen 45. dakikada sahne aldı ve durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın son sözünü ise 80. dakikada Osimhen kaydetti. Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Galatasaray puanını 4 yaptı. Erzurum ekibi 0 puanda kaldı. Galatasaray ligin 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Erzurumspor Futbol Kulübü ise Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray karşılaşmasının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bizim için rahat bir karşılaşma oldu dedi.
2: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maç içinde verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı, güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi, yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim maçımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem.

Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu onda götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki yani bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam önündeydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebiliyor. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyon arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim.

0: yükselerek üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsini bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyuncuları neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performansların daha yüksek gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az iki tane, belki bu üç de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Hani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makasta grubunun içinde olacak, göreceksiniz evelallah.
2: Galatasaray dünkü karşılaşmayı 4 golle kazandı ve hiç gol yemedi. Kalede Uğurcan Çakır vardı ve toplam 4 kurtarış yaptı. Maç sonunda da başarılı futbolcu Aspor'un sorularını yanıtladı.
3: Tabii ki galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
2: Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Dün de sağlık kontrollerinden geçti ve başarılı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından onkoloji bölümündeki çocukları ziyaret etti.
4: Alexey Batrakov'dan anlamlı ziyaret. Galatasaray'ın yeni 10 numara transferi Batrakov sağlık kontrollerinden geçti.

0: Genç yıldız yapılan kontrollerin ardından hastanede tedavi gören Rus ve Kazak çocukları ziyaret etti. Müzik. 21 yaşındaki yetenek çocuklara imzalı forma ve Galatasaray logolu kutular verdi.
1: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden biri de Senegalli kanat oyuncusu İsmail Assar. Oyuncunun geleceğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunuldu. Crystal Palace cephesi oyuncuyu belli ki bırakmak istemiyor. Çünkü teknik direktör Pierre Sage bizim için oldukça önemli bir oyuncu Sar dedi.
2: Crystal Palace İsmail Assar'ı bırakmak istemiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Pierre Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Senegal

0: Milli kanat oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sar hem kulübümüz hem de bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Onu kadromuzda tutacağız. Everton maçında da oynayabilecek dedi. Her iki kanadın dışında forvet arkasında da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun Palace'la sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Daha önce Marsilya, Watford, Rennes ve Metz formaları da giyen Sar, Senegal milli takımıyla 87 maçta 23 gole imza attı. Futbolcu geçen sezon Palace'da 40'ı ilk 11 olmak üzere 45 maça çıktı ve 21 gol bir asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuları konuşuyoruz ama yolların ayrıldığı isimler de var. Sarı Kırmızılılar Elias Yelert'i Le Havre'ye kiraladı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun bir sezon boyunca Fransız ekibinde kiralık oynayacağı duyuruldu. Geçen sezon Southampton'da kiralık oynayan futbolcu İngiliz ekibinde 11 maçta bir asist katkısında bulundu. Yelert'in 35 maçta bir gol attı ve 3 kupa kazandığı Galatasaray'la sözleşmesi de 2029 yılında sona erecek. Günün önemli karşılaşmalarından biriyle devam edelim. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Fenerbahçe ligi istediği bir başlangıç yapamamıştı. Sonrasında Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Lyon'la karşı karşıya gelmişti. Orada da bir beraberlik söz konusu. Bakalım ikinci haftaya Sarı Lacivertliler nasıl başlayacak? Fenerbahçe Konyaspor karşılaşması bu akşam saat 21.30'da başlayacak.
0: Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalarak taraftarını üzen Sarı Lacivertliler, Konyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Osterwold'e Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada oynayamayacak. Yeni transfer Romelu Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Açılış haftasında evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Tumosan Konyaspor'da zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Ligde son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı sadece bir kez kazanabilen Yeşil Beyazlılar 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe Tumosan Konyaspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Fenerbahçe'de kadro planlaması doğrultusunda bazı yabancı isimlerle yollar ayrılıyor. Tabii gündeme gelen isim Dominik Livakovic de aslında haftalardır oyuncu ile ilgili Dinamo Zagreb iddialarını konuşuyoruz burada. Ama oyuncu Barcelona'ya transfer oldu.
2: Dominik Livakovic'in yeni durağı Barcelona. Kadro planlaması doğrultusunda Fred, Omar Fayet, Musaba ve Şerif gibi isimlerle yollarını ayırarak yabancı sayısını düşüren Fenerbahçe'de ayrılık sırası Dominik Livakovic'e geldi. ...2023'te Sarı Lacivertlilerin kapısından giren ama bir türlü istenilen performansı veremeyen Hırvat kaleci Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Barcelona ise yedek kaleci olarak düşündüğü Livakovic için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı 31 yaşındaki kaleci için Sarı Lacivertlilere 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Barcelona bu sezon Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiralayacak.
1: Fenerbahçe'de şu anda durumu belirsizliğini koruyan bir başka yabancı oyuncuya geçelim. Defans hattındaki isim Jayden Osterwolde Roma oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Jayden Osterwolde için ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Roma uzun süredir takip ettiği Hollandalı futbolcu için Sarı Lacivertlilere resmi teklifini iletirken 25 yaşındaki oyuncu da İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon

0: Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bir gol, bir de asist kaydetti. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Wahda'ya transfer olmaya çok yaklaştığı iddia ediliyor.
1: Fenerbahçe'de kadro planlaması sürerken Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Wahda'nın 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma şansı bulması zor görünen Cengiz Ünder'in de kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Cengiz Ünder'in bu kez kiralık olarak değil, bonservisi ile ayrılmak istediği ifade ediliyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 29 müsabakaya çıkan Cengiz, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sarı lacivertli futbolcu Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 9 gol ve 2 asist üretti. Cengiz'in A milli takımda da 51 maçta 16 golü bulunuyor. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi süren Cengiz Ünder'in geleceği El Wahda ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
0: Fenerbahçe Kulübü son 5 sezonda yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertliler 2021'den bu yana yaklaşık 180 milyon euro gelir elde etti.
2: Fenerbahçe oyuncu satışlarından gelir elde etmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler son bir haftada Fred, Sadiki Şerif, Omar Fayet ve Livakovic'i satarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koydu. Sadiki Şerif'in 24,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olması Fenerbahçe tarihindeki en yüksek 3. satış olarak kayıtlara geçti. İlk 2 sırada ise birer yıl arayla takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler var. Ferdi 30 milyon euro net gelirle Brighton yolunu tutarken Arda da bonusların eklenmesiyle sarı lacivertlilere 28 milyon euro gelir sağladı. Ferdi, Arda ve Sadiki Şerif'i ise Yusuf Akçiçek ve Elvir Bayiç takip etti. 3 oyuncunun satışından elde edilen gelirle birlikte Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki toplam oyuncu satış geliri 180 milyon euroya ulaştı. Sarı lacivertliler böylece geçtiğimiz sezon elde ettiği 24,5 milyon euroluk satış gelirini şimdiden geride bıraktı. Fenerbahçe bir yandan Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken diğer yandan oyuncu satışlarıyla transfer bütçesini destekliyor. Sarı lacivertlilerde satışların ardından yabancı oyuncu sayısı da 20'ye geriledi. Fenerbahçe'nin 10+4 yabancı kuralıyla uyumlu bir kadro oluşturabilmesi için 8 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.
0: Beşiktaş'ta devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyah beyazlar yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar Beşiktaş resmi olarak 6 karşılaşma oynadı. Hepsini kazandı ve kalesinde hiç gol görmemesi de oldukça dikkat çeken noktalardan biri. Ama tabii diğer yandan da bazı bölgelere transfer ihtiyacı olduğunu söylemeliyiz. Sağ kanat bölgesi transfer düşünülen yerlerden biri. Beşiktaş'ın listesinde de bu bölge için şu anda 4 futbolcu bulunuyor.
3: Beşiktaş transfer çalışmalarında rotasını sağ kanada çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak için temaslarını artırdı. Beşiktaş'ın gündeminde Dodi Luque Bacchio, David Neres, Fares Gecemis ve Nico Gonzalez olmak üzere 4 futbolcu bulunuyor. Yönetim Luque Bacchio için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Benfica ise Belçikalı futbolcuyu 20 milyon euro bonservisle satmak istiyor. Beşiktaş yönetimi Portekiz ekibini opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim ise David Neres. Başkan Serdal Adalı Brezilyalı futbolcu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile doğrudan temasa geçti. Napoli'nin Neres için bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yaklaşan bir bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemindeki üçüncü isim İtalya'da Frosinone forması giyen Fares Gecemis. Beşiktaş 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncu için Monaco'nun da 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon

0: Milyon euro bonus içeren bir teklifi bulunuyor. Cezayirli futbolcunun önceliğinin Monaco olduğu ancak Beşiktaş seçeneğine de kapısını kapatmadığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın listesindeki son isimse Nico Gonzalez. Juventus forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi. Geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren Gonzalez için Beşiktaş opsiyonlu kiralama formülüyle girişimde bulundu. Siyah-beyazlı yönetim 4 oyuncu için sürdürdüğü temaslarda şartları en uygun hale gelen ismi kadrosuna katarak sağ kanat transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
1: Trabzonspor'un gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi şöyle keyifli bir habere geçiş yapalım. Liverpool taraftarı Isaac Carney'i bence birçok futbol sever yakından tanır. Kendisini Liverpool sevgisi ve Muhammed Salah sevgisiyle tanıyoruz. Ki Muhammed Salah Liverpool forması giyerken bu ikiliyi birçok kez yan yana görmüştük. Sonrasında Muhammed Salah Türkiye'ye geldi. Trabzonspor'la sözleşme imzaladı ve Trabzonspor kulübü de Isaac'i Trabzon'a getirdi. Salah'la buluşturdu.
0: Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi tribünlerin misafiri Liverpool taraftarı Isaac Carney'di. Sahanın ortasına gelen minik Isaac, bordo mavili tribünlere üçlü çektirdi.

0: Trabzonspor taraftarı da Isaac'e büyük ilgi gösterdi. Isaac'in özel gecesi bununla da sınırlı kalmadı. Maç öncesi seremonisinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan Isaac, Muhammed Salah'ın önünde yer aldı.
1: Ve Muhammed Salah, en büyük fanı Isaac Kim ile bir arada sahada, sevenler Trabzon'da kavuştu Liverpool'dan Merseyside'dan sonra.
0: Maçı Bordo Mavili taraftarlarla birlikte izleyen minik Isaac, unutulmaz bir futbol akşamı yaşadı.

Başlarken de söylemiştik. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oldukça keyifli karşılaşmalar bence bizleri bekliyor ve dün haftayı açmıştık tek maçla. O maçtan bahsettik ama tekrar sizlere bir hatırlatalım. Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmanda bu mücadeleyi 4 golle kazanmayı başardı. Galatasaray da bu arada puanını 4'e yükseltmiş oldu. Gelelim bugüne. Oynanacak olan 3 önemli karşılaşma var. Saatler 19'u gösterdiğinde aynı saatte ligde iki karşılaşma başlayacak. Çaykur Rizespor'la Samsun Spor karşı karşıya geliyor ve Çorum Futbol Kulübü'yle de Kasımpaşa yine aynı saatte mücadele edecek. Akşam saatlerinde 21.30'da ise Fenerbahçe Konya Spor'la karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Pazar gününe geldik. 4 karşılaşma bizleri bekliyor pazar günü. Saat 19'da oynanacak iki mücadeleye baktığımızda Trabzonspor Başakşehir karşılaşması yer alıyor. Tabi Trabzonspor taraftarının takımdan beklentisi oldukça yüksek. İlk hafta kaybedilen bazı puanlar var. Yine Avrupa Ligi playoff turunda da aynı şekilde. Bakalım ikinci haftaya Muhammed Salahlı Trabzonspor nasıl bir giriş yapacak? Aynı saatte 19'da Eyüp Spor'la da Gaziantep Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Gelelim 21.30 seansına. Korendon Alanya Spor Beşiktaş karşılaşması bizleri bekliyor. Beşiktaş deplasmanı Osman'da olacak bu mücadelede ve Göztepe Gençler Birliği karşılaşması da yine aynı saatte 21.30'da oynanacak. Pazartesi günü ikinci haftanın kapanış günü olacak. Oynanacak olan tek maç saat 21.30'daki Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması. Ahmet Sportif Faaliyetler'le lige oldukça iyi bir başlangıç yaptı ki ilk haftada ligin en üst sırasına yerleşmişti. Tabii Galatasaray'ın dünkü galibiyetiyle Galatasaray şu an liderliği almış durumda ama hafta oldukça uzun, karşılaşmalar oldukça uzun. Bakalım ikinci hafta sonunda pazartesi akşamı hangi konuları konuşuyor olacağız? Kimlerin liderliğini konuşuyor olacağız? Onu da tabii ki merakla bekliyoruz. Şimdi devam edelim. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Korendon Alanya Spor'dan bahsedeceğiz. Alanya Spor, Ivan Sedrik'i kadrosuna kattı.

0: Akdeniz ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kamerunlu santrfor geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 33 maçta 15 gol atıp 7'de asist yaptı. Alanya Spor bu transfer için Vanspor'a 1 milyon 100 bin euro ödeyecek. Evet değerli izleyenler, yaşasın hafta sonu programında şimdi bir bağlantıyla yayınımıza devam edelim. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte olacak. Trendyol Süper Lig'de şöyle günün haftanın karşılaşmalarını birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi hafta sonları. Yani şöyle bakınca insanın nasıl gözü gönlü açılmaz. Muhteşem bir manzarada yine Haldun Domaç bizleri karşılıyor. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Demet. Yani ben biraz ülkemizin, şehrimizin, ilçemizin güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum ve her seferinde söylüyorum. Şimdi arkada gördüğün o burun, kilise burnu deniyor oraya. Gerçekten orada tarihi süreçte bir kilise varmış. Burası Trebolu. Aslında bir küçük cümle söyleyeyim. Tripoli, yani üç kale anlamına geliyor. Burada üç kale var. En tabii bilineni Saint Jean Kalesi, yani denize sıfır olan kale. İşte o kale ve iki tane de geri kale var. Yani ön kalenin arkasında böyle bir yerdeyiz. Tarihle kucak kucağa, yeşille mavinin, ben şöyle söylüyorum, bilmiyorum, bazen bana söylüyorlar, diyorlar ki nereden buldun bunu, ama burası gösteriyor zaten onu. Yeşille mavinin aşk yaşadığı bir yer burası. Yani birbirleriyle kucaklaştığı bir yer. Mesela arkamda hem yeşili hem maviyi görüyoruz. Yeşil yukarıya doğru daha fazla, aşağıya doğru maviyi görüyoruz, Karadeniz'in güzelliğini. Ve hemen şunu da söylemek lazım. Tabii burası fındığın en kaliteli olduğu, çayın en güzel olduğu yerlerden biri. Sipariş alabilirim. Demet.
0: Vallahi her an gelebilir, her an gelebilir Haldun Domaç. Sabah uyandığımda böyle Ağustos'un sonu oldu artık, yaz bitiyor mu diye biraz hüzünlendim. Şu an böyle bakınca yine tekrar içim açıldı. Teşekkür ederim size de.
1: Yok yok, buraya gelebilir herkes. Yani gerçekten Karadeniz şu anda çok güzel. Tabii genel bir çalışma ortamı var. Fındık toplama mevsimi, onu da söylememiz lazım. Ama ben yine de çok değerli kardeşim Mehmet Şener dedi ki sana güzel bir manzara hazırlayalım. O manzaradan hitap et dedi. Teşekkür ederim. Ona da senin huzurunda teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür edelim. Peki başlayalım isterseniz. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftada bugün oynanacak olan karşılaşmalardan biri Fenerbahçe Tumosan Konyaspor karşılaşması değerli izleyenler. Fenerbahçe az önce de söylediğim gibi lige istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Şimdi Avrupa'nın ardından tekrar lige bir geri dönüş var. Bugün tabii muhtemel 11'imize de birazdan bakarız, nasıl beklentiler olacak, bunu konuşalım. Siz bu akşam Fenerbahçe'den neler bekliyorsunuz? Daha doğrusu iki takımı birlikte konuşalım.
1: Şimdi muhtemelen dünkü Galatasaray maçını da konuşacağız. Yani neden o cümleyi söyledim? Galatasaray'ın o ilk maçtaki sıkıntıyı, bu stresi üzerinden Erzurum'da attığını gördük. Şimdi bu kez de Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında yaşadığı o stresi ve sıkıntıyı Konyaspor karşısında atmaya çalışacak. Konyaspor da sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İlk maçında kendi evinde mağlup oldu Çaykur Rizespor'a. Dolayısıyla Konyaspor'da bir anlamda hani biz de şu sıkıntılı süreçten bir kendimizi kurtaralım diye, ikinci hafta bir nefes alalım diye düşünecektir. Şimdi Fenerbahçe açısından baktığımızda ilk iki sınavında, yani üst üste bu iki sınavında, hem Gençler Birliği sınavı hem Lyon sınavında çok başarılı bir performans göstermedi. Onu bir kere söylememiz lazım. Daha başarılı performansını göstermek için, taraftarıyla da barışmak için Konyaspor maçını bir fırsat olarak görüyor. Şunu düşünenler olabilir. Ya daha ikinci maç, yani ligde bir maç, burada ikinci maça geldik, hemen taraftarla barıştan söz ediyorsunuz diyenler olabilir. Ama şunu vurgulamak lazım. Gerçekten de genel anlamda İsmail Kartal'la taraftar arasındaki ilişkide küçük de olsa bir zedelenme var. Onu tekrar tamir etmek için bu maçı hem iyi oynayıp hem de iyi bir sonuçla kapatması gerekiyor Fenerbahçe. Öyle bakmam gerekiyor ki aynı zamanda rövanştaki Lyon maçına da bir moralle gidebilsin, avantajla gidebilsin. Öyle bakıyorum. Yani bu açıdan baktığımda Fenerbahçe için daha sezonun başında kritik maçlardan birini oynama durumuna gelmiş olması zaten iki.

0: kendi içerisinde bir sıkıntı oluştuğunu gösteriyor. Burada İsmail Kartal'ın şimdi buradan hangi kadroyla sahaya çıkacağı bir soru işareti. İstersen onu da konuşabiliriz. Üstüne bazı konuşmalar yapabiliriz.
1: Muhtemel 11'imiz eğer hazırsa yönetmenimizden ben de rica edeyim. Bugün Fenerbahçe'de Mert Günok ve Jadon Osterwold'de sakatlıkları sebebiyle olmayacaklar. Muhtemel 11'imizde kalede Ederson'u görüyoruz. Savunmada sol bek Levent, sağ bek Semedo, stoper ikilisi Ake ve Şikrinyar. Orta sahada Guendouzi, Kante önlerinde Asensio, sol açıkta Dorgeles Nene, sağda Greenwood, ileri uçta da Vedat Muriç'in oynamasını bekliyoruz. Tabii rotasyonlu bir kadro görmüştük ligin ilk karşılaşmasında. Sonrasında bir Lyon maçı. Bugünkü tercihler bu şekilde olabilir mi sizce? Sizin 11 beklentinizde hangi oyuncular var?
0: Şimdi tabii ki ilk maçta gerçekten de çılgın diyebileceğim bir rotasyon oldu. 6 oyuncu birden değişti. Biri zorunlu belki ama bu çılgın bir rotasyondu. Onu özellikle vurgulamak lazım. Şimdi o çılgın rotasyonu beklemiyoruz tabii ki. Ama bazı oyuncular işte Nene'nin sonradan oyuna girip o takım savunmasına katkısı, işte en son adamın arkasından top çıkartmış olması, oyuna girer girmez ki yaptığı ön alan baskısı, o enerjisi, yani bütün bunlara baktığımızda Nene'nin, hani Kerem de çok tartışılan bir pozisyonda olduğu için oynama olasılığını tabii yüksek buluyorum. Hı hı. Asensio konusu zaten hafta boyunca konuşuldu Demet, biliyorsun. Asensio'nun şunu söylemem gerekiyor. Asensio Fenerbahçe'de alternatifi olmayan oyuncu. Bunu bir kere söylememiz lazım. Alternatifi yok. Yani şöyle söyleniyor. Talişka'nın alternatifi var mı? Yani Talişka başka bir format. Şöyle söyleyebiliriz net bir şekilde. Asensio bambaşka bir format. Yani ikisinin arasında çok fark var. Biri takımı oynatmaya çalışan, takım bütünlüğü içerisinde pas istasyonları oluşturan, iç koridor pasları atmaya çalışan, kanat oyuncularını oyuna sokmaya çalışan oyuncu. Diğeri de final oyuncusu. Yani sonucu sağlamaya çalışan oyuncu. İkisi çok farklı. Şimdi tabii burada Asensio oynayacak. Önde Vedat Muriç gibi bir ihtimal söz konusu. Ama burada yine bir değişim yapar mı? Bu da soru işareti. Onu da söyleyeyim. Yani Talişka'yı da son bitirici oyuncu olarak kullanır mı? Ben kişisel olarak söyleyeyim. Kullanılmasından yana değilim. Biraz da dinlenmesi de gerekiyor. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Hani şöyle söyleyeyim. Rotasyon anlamında hani dinlensin diye söylemiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Siz kalkarsınız oyunun ikinci yarısını da farklı bir şekilde oynayabilirsiniz. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Onun için yani ben bu kadroda bir iki değişiklik bekliyorum. Ama sonuç itibariyle olur mu olmaz mı biraz da kime bağlı. Kerem'in olmayacağını tahmin ediyorum. Nene ile başlama olasılığını. Evet. Vedat Talişka'da önde Vedat'ın olma olasılığı yüksek. Onu da söyleyebilirim. Asensio'nun 11'de olacağını da söyleyebilirim. Mesela burada Kante İsmail yüksek değişimi yapar mı? Ki bu da bir ihtimal olarak görünüyor, muhtemeller arasında görülen isim. Çünkü bazı oyuncuları da kaybetmemeniz lazım. Bu kadar derin rotasyon yapmayacaksınız ama bazı oyuncuları da parça parça kazanmaya çalışacaksınız.
1: Yani derin kadro olması bazen de stres de yanında getiriyor belli ki şöyle bir baktığımızda. Yani birçok oyuncu da çünkü çok birbirinden farklı seviyelerde değil, iyi oyuncular. Bu sebeple İsmail Kartal'ın işi bir hayli zor gibi gözüküyor.
0: Birbirine benziyor Demet oyuncular. Yani evet, orada sıkıntı var. Yani mesela şimdi Kante, Guendouzi, Bartu Elmas, İsmail Yüksek. Bunlar birbirine benziyor. Hani biri daha önde, biri daha arkada ama birbirine benzeyen oyuncular. Fenerbahçe'de tek bağımsız oyuncu Asensio şu anda. Yani o birilerine benzemiyor. Yani takımı oynatan oyuncu konumunda olacağı için benzemiyor. İşte bakıyorsunuz Nene, Kerem, Oğuz bir tarafta, İrfan Can diğer tarafta. Yani bunlar Mason Greenwood, yani birbirleriyle alternatif oluşturacak oyuncular. Ama tabii birbirlerine benzer derken mevki olarak benzerler, belki pozisyon olarak benzerler ama oyun şekli olarak, oyun gücü olarak aynı şeyleri söylememiz mümkün değil tabii ki, onu özellikle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin bu kadrosunun senin söylediğin çok önemli bir noktası var. Yani yönetilmesi kolay olan bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal'ın işi çok zor. Bazen de bu kalabalık ve birbirine yakın, birbiriyle aynı pozisyonları oynayan oyunculara sahip olmak

0: gerçekleştirildi ve biraz daha iyi ve planlı bir oyun bekliyordu muhtemelen taraftar. Şimdi bir başka isme değineceğim. Romelu Lukaku. O da oynanan Lyon karşılaşmasında 82. dakikada oyuna dahil olmuştu. Tabii sürekli onunla ilgili ne kadar hazır, %100, %70 gibi konuşmalar gerçekleşiyor ama siz Lyon karşılaşmasında nasıl bir Lukaku gördünüz ve bugün oynanacak mücadelede görev alma ihtimalini için neler söylersiniz?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim bir kere, o maçtan sonra da belki konuştuk Demet. Yani Dünya Kupası oynayıp orada işte 3 golle asistle buraya gelen bir oyuncu için sadece 7 dakikalık oyuna sürüp verim alma beklentisi bence çok yanlıştı. Bir kere bunu söyleyeyim. Çünkü en azından şunu söyleyeyim. Hiç antrenman yapmamış olsa nereden bakarsanız bakın %25'ini bir maçın oynar. Yani Dünya Kupası oynayıp gelen oyuncu %25'ini oynar. Demiyorum yarısını oynar. Demiyorum %75'ini oynar. Yani en kötü ihtimalle Lukaku'nun oynayacağı süre 65'lerden 70'lerden olması lazımken 82-83'e kadar bekletti. Şimdi oyuncuyu da oynatarak da kazanıyorsunuz bazen. Ve nitekim oyuna girdikten sonraki o klasik santrofor düşüncesinin nasıl sahaya yansıdığını gördük. Dönüşleri, vuruşları, her ne kadar savunmadan dönse de bir de şu gerçek var. Şimdi Lukaku ile oynadığınız zaman unutmayın, stoperler baş ederken siz Mason Greenwood'a kanal açacaksınız, Nene'ye, Kerem'e, oynayan oyunculara kanal açacaksınız. Yani ben Lukaku'nun bu maçta daha fazla süre alacağını düşünen taraftayım ve alması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü siz biliyor maç oynayacaksınız. O maç içinde bu bir hazırlık anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Yani benim kanaatim bu. Yani Lukaku ne olursa olsun bence süre olarak yanlış değerlendirildi Lyon maçında. Daha uzun bir süre alması lazımdı. Burada da daha uzun bir süre alacağını düşünenlerdenim.
0: Peki şimdi yarın Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları var. Birazdan onlara da geleceğim ama dünkü Galatasaray mücadelesini de bir sormak istiyorum size. Galatasaray'ı Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında nasıl gördünüz? Özellikle ilk o hafta oynanan Çorum karşılaşmasını düşündüğümüzde mesela orada 33 şut vardı ama kazanamayan bir Galatasaray vardı. Dün 4 isabetli şutta 4 gol atan bir sarı kırmızılar gördük.
1: Ya şöyle bir özet geçeyim mi Demet?
0: Buyurun.
1: İki farklı sikletin ringde mücadelesi gibiydi. Yani var ya böyle kilo farkları vardır ya, biri ağır siklet, bir tanesi tüy siklet ya da işte biri 68 kilo, biri 130 kilo falan gibi. Böyle yani ikisinin arasında çok net bir farklılık vardı ortada. Hani böyle bir farktan böyle bir sonuç çıkması gayet doğal. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Erzurumspor henüz hala birincilikte. Yani Süper Lig'e gelmemiş. Yani fiziken gelmiş ama hani oyuncuların performanslarıyla, oyuncu profilleriyle henüz gelmemiş. Hani burada Galatasaray'ın galibiyetini de küçültmek istemiyorum ama gerçeği söylemek gerekirse Erzurumspor henüz bu ligin takımı değil. Daha
0: yani
1: o
0: performansı
1: olmamış.
0: Rakip üzerinden biraz değerlendiriyorsunuz.
1: Tabii performans üzerinden değerlendiriyorum. Zaten yanlış bilmiyorsam 7 oyuncusu zaten bir alt ligdeki son final maçlarından bu yana geldi. Ha bu 7 aşağıdan oyuncusunun gelmesi kötü bir şey manasında söylemiyorum. Ama bu lig biraz daha o lige göre sert bir lig. Daha performans isteyen bir lig. Onun için böyle bir fark oluştuğunu söyleyebilirim. 4-0'lık fark. Tabii burada farkı oluşturan faktörlerden bir tanesi de Osimhen. Yani Osimhen çok farklı bir boyut, yani farklı bir yerde. Zaten biliyorsun Galatasaray'da artık en çok gol atan yabancılar sıralamasında 3. sıraya kadar yükseldi. Milan Baroş'u geride bıraktı.
0: Evet.
1: Ve zaten onu da söyleyeyim, bu sezonun sonunda artık Icardi'nin elindeki o 77 gollük rekor da gider, yani onu da söyleyeyim. Osimhen'in bu performansıyla 2 haftalık performansı Demet olağanüstü. Yani şöyle söyleyeyim, genelde bir tartışma var. ESPN de yazmış, 9. sıraya koymuş dünya üzerindeki en başarılı santroforlar konusunda. Hani tartışmaya açık, acaba ilk 5'te olur mu diye de ben düşünüyorum, yani böyle ilk 5'in içerisinde olur mu? Belki izleyicilerimiz de yazar. Yani ilk 10'da olması yanlış, ilk 5'te olması lazım diye de söyleyebilirler. Ama benim kanaatim, benim düşüncem yani Osimhen farklı bir boyut ve çok farklı işler yapıyor. Yani bu ligin performansıyla çok üstünde bir görüntü sergiliyor. Onu özellikle söyleyelim, dürüstçe söyleyelim. Ve

0: şunu da söylemek lazım. Belki en önemli noktalardan biri diye ben bakıyorum. Yani bencil santrofor da değil. Yani Yunus'a attırdığı golde. Yani santrofor orada vurur zaten. Yani o yani oynayan bir kişi olarak söylüyorum. Vurur, dışarıya da atsa hiçbir şey söyleyemezsin. Ama aldığı topu iade edebilen, arkadaşlarını da oynatmaya çalışan. Bir de tabii şöyle bir şey var. Sanki son final maçını oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle de bir özelliği var. Bu da tabii takımını ateşleme, arkadaşlarını ateşleme konusunda çok özel. Evet. Hani bu güzellemeyi yapıyorum, hak ediyor çünkü. Ama arkasına Yunus'un performansını, Gabriel Saray'ı, Şalay'ı da yazmamız lazım. Şunu da söyleyeceğim. Bu 4-0'lık sonuç aslında Galatasaray'da her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Çünkü Okan Buruk'un da maç sonu açıklamasında bu hafta transfer haftamız 3-2 ya da 3 oyuncu getireceğiz diyor. Bu da açıkçası takımın ihtiyaçlarının olduğu gerçeğinin dışa vurumu diye söyleyebilirim.
1: Peki buradan Trabzonspor'a geçeceğim. Çünkü yarın saat 19'da Başakşehir'le karşı karşıya gelecek Bordo Maviller. Onların da bir ilk hafta beraberliği. Sonrasında geçtiğimiz gün oynanan Ferencvaros karşılaşması mağlubiyeti aslında Trabzonspor bizi biraz şaşırttı diyebiliriz. Önemli bir kadrosu var. Eksik bölgeleri var, onları da biraz konuşuruz ama yarın oynanacak karşılaşma büyük önem arz ediyor ligin geri kalanı için. Başakşehir maçında neler bekliyorsunuz? Başakşehir de ilk maçını kazanmıştı.
0: Evet, şimdi bir kere biz Trabzon tarafına bakalım. Ferencvaros maçıyla ilgili konuşmamız lazım. Gördüğüm tablo şu, henüz tam da bir takım üyetine bürünmemiş bir Trabzonspor gördüm. Bunu özellikle söyleyeyim. Yani daha eksikler var. Eksiklerde oyuncu eksikleri yanında bir bütünleşme eksiği de var. Bir takım bütünlüğü oluşturma eksiği de var. Onu da bir kere söylemem gerekiyor. Burada söylemek istediğim şu, mesela biraz sonra gireriz hangi tür oyuncuya eksik, hangi tür oyuncuya ihtiyaç var konusunu. Ama baktığımda böyle hani çok iyi enstrümanlar çalanları var ama onları bir orkestra şekline getirme konusunda daha zamana ihtiyaç var. Böyle bir görüntü istedim ben. Yani gördüm bu. Salah'ın olağanüstü bir çabası var. Yani katkı vermek için yaptığı çaba gerçekten takdire şayan ama öbür taraftan baktığımızda gerçekten de ayakları henüz kafasının emrettiği, futbolun emrettiği şeyleri yapma konusunda zamana ihtiyaç var diyor. Yani biraz bana zaman tanıtıyor. Şunu da söyleyebilirim. Oyunun ikinci yarısında Aral Şimşir'in, Malinovski'nin girmesi biraz Trabzonspor'un oyun şeklini çok değiştirdi. Hatta birazdan fazla değiştirdi. O nedenle bu maça böyle başlayacak bir Trabzonspor'un daha farklı oynayacağını düşünüyorum. Ama bu ligde şunu söylemek lazım. Kime karşı sezon başında oynamak istemezsin deseniz herhalde o takım Başakşehir olur. Çünkü gerçekten de Başakşehir'in ilk maçtaki kazanması, Avrupa'dan elenmenin yaşadığı şoku atmak için yaptığı çabası, bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman zor bir maç bekliyor Trabzonspor'u. Tabii taraftarın sabırlı olması lazım. Aral'ın ikinci yarıdaki performansını ortaya koyması lazım. Salah'ın o çabasını biraz daha ayaklarını güçlendirerek sürdürmesi lazım. Ama Trabzonspor'da hemen de enseyi karartacak bir durum yok. Transfer noktasına geldiğimde de onu söyleyeyim. Önemli transfer konusunda iki transferin yapılması şart. Onaçu'nun form durumu son derece düşük. Bunda birkaç tane etken var. Aldığımız bilgiler, işte Salah'ın gelmesi, maaş olayının yükselmesi, yani maaş bariyerinde biraz aşağıda kalması, Arap coğrafyasından gelen teklifler biraz kafasını karıştırmış gibi görünüyor. Onu özellikle söyleyelim Onaçu'nun. Onun için bir santroforun oraya alınması şart. Bir de orta saha oyuncusu, böyle bir 6-8 oynayabilecek bir orta saha oyuncusuna net bir şekilde ihtiyaç var. Zaten bu söylediğim benim söylediğim bir mucize falan değil. Zaten Fatih Tekke de bunu ısrarla söylüyor. Bu oyuncuları da almak lazım. Bazen şöyledir Demet. Alırsın. İki tane temel parça lazımdır. Hani dişliyi döndürecek. O iki temel parçayı almazsın, öbür dişli dönmez. Onun için de evet, dişliyi döndürecek o son iki parçayı da Trabzonspor'un eklemesi lazım ve zaman da daralıyor. Onu da özellikle söylemek lazım.
1: Peki neden sizce Onaçu Umut ikilisini tercih etti birlikte? Yani iki isme de baktığımızda çok gezgin iki santrfor değil ve bu ikisi bağlantılarda da bazı zorluklar yaşadı. Hem orta saha hem de kanatlarla ilgili.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim.

0: Yani ilk maçta biliyorsun Kasımpaşa maçında forvet arkasında Aral Şimşir'i denedi.
1: Evet.
0: Fakat Aral Şimşir'den istediğini alamadı. Alamayınca yani teknik direktörler böyledir. Bir başka şeyi denemeye çalıştılar. Bir de tabii şanssızlık da şöyle bir şanssızlık da var. Onu da söylemek lazım. Ernest Muçi'nin sadece bir antrenman yapmış olması onu sahaya sürme konusunda da sıkıntı oluşturdu. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla yani orada biraz da böyle çaresizlik gibi bir görüntü oluştu. Onun sonucu ama sonra ne yaptı? İki kanada aldı. Salah'ı santrofora koydu. Hani oraya yani arayışları var. Ben bu arayışları saygıyla karşılıyorum ve çok değerli buluyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü bir şeyleri bulabilmeniz için aramanız gerekiyor. Aramadan bir şey bulamazsınız. Onu yapıyor ama Ernest Muçi'nin dönüşüyle, orta sahaya bir 6-8 takviyesiyle, hatta Folcarelli'nin dönüşüyle başka şeyler konuşacağız. Mesela hiç konuşmadığımız bir Batagov konusu var ki, yani gerçekten Trabzonspor Batagov'u arıyor.
1: Onun da dönüşüne biraz daha var gibi çünkü Ekim civarı dönebilir.
0: Çok doğru. Niye söyledim bunu Demet? Şunun için söylüyorum. Geriden oyunu kurarken çok özel bir isim bu. Çok ayakları evet. Çok temiz bir oyuncu. Yani sizin geriden oyunu kurduğunuz anda orta alana yani ikinci bölge ve üçüncü bölgeye geçişlerde size çok kolaylık sağlayan bir oyuncu. Ama tabii futbolun içerisinde bunlar var. Yani eksiklerden hayıflanmak yerine eldekilerle mutlu olmak gerekiyor. Öyle söylemek lazım.
1: Peki,
0: herhalde.
1: Beşiktaş'a geçelim o halde. Siyah beyazlarda yarın saat 21.30'da Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Şöyle ligin başlangıcına Avrupa ile birlikte baktığımızı düşünürsek en göz alıcı takım şu anda Beşiktaş gibi duruyor. Katılır mısınız siz de?
0: Gerçekten katılırım. Yani 6 maç gol yemeden içeride yani ligde Avrupa'da yolu düzgün giden bir takım. Eksikleri var. Eksikleri de çok çok iyi biliyor Vincenzo Italiano. Yani bir iki tane konuyu paylaşmak isterim. Buyurun. Vincenzo Italiano antrenmana en erken gelip yani kulübe en erken gelip en son çıkan bir işkolik. Onu söyleyeyim. Bu işkolik olması da onun takıma ciddi manada katkı sağlamasına neden oluyor. Bir de bir küçük şey söyleyeyim. Gerçi vardır mutlaka duyanlar ama yani onu da farklı bir yere koymak için söyledim. Biliyorsun Vlahovic geldi 28 numaralı formayı giyiyor. Hı hı. Tabii 28'i giyince benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben Giresunlu olarak 28 numara bizim plaka numaramız. Ya dedim ne kadar mutlu oldum falan dedim. Ama tabii onun Giresun'un plakası numarası diye giymemiş tabii ki. Onu söyleyeyim o küçük ipuçlarını.
1: Ama Giresun'u
0: da
1: gelip görse Giresun'un plakası diye girebilirdi belki.
0: Girebilirdi evet. Yani giyme sebebi annesinin doğum günüymüş. Kendisinin de özel bir günü. Burada söyleyeceğim çok hassas bir nokta var. Geldiğinde biliyorsun o Young Yu giyiyor 9 numarayı ve santroforlar 9 numara giyerler. Yani genelde o numarayı isterler ve arkadaşını üzmemek adına ben istemiyorum 9 numara onda kalsın. Ben işte bu benim için özel gün anlamına gelen 28'i giyeceğim demiş. Ben ona da bir alkış gönderiyorum. Güzel. İşte zaten takımdaşlık da böyle oluşuyor. Onu da söylemek lazım. Yani bu uyumun çok çok değeri var gelecek maçlarda. Nitekim maç sonunda da biliyorsun o Young Yu'nun açıklaması var. Ondan öğreneceğim çok şey var dedi. Aralarında yaş farkı çok uçuk değil ama kalite ve tabii ki Avrupa deneyimi açısından çok önemli olduğu için ona saygısını gösterdi. Yani evet. Beşiktaş'ta her şey iyi gidiyor. Sadece şu var 3 transfer istiyor Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano. O 3 transferin en az ikisini yapmak için de çok ciddi bir çabası var Beşiktaş'ın. Onları da yaparsa daha da olumlu noktaya gidecek diye düşünüyorum.
1: Peki ben de size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
0: Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Haldun Domaç'ı uğurluyoruz. Bağlantımızı bitirdik. Kısa bir ara veriyoruz. Yaşasın hafta sonu programına saat başında tekrar buradayız. Bir yere ayrılın.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Reklam.
7: A Spor Radyo.

0: Yaşasın hafta sonu programının ikinci saatte ikinci bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu saat içerisinde de yine haberlerimiz olacak. Galatasaray'ın dünkü karşılaşması ile ilgili bir bağlantı yapacağız. Serhan Türk'e detaylıca konuşacağız. Ki sorularınız da varsa bana yazabilirsiniz. Yorumcumuza yönelteceğim hepsine. Galatasaray'la başlayalım o halde bu saat dilimimize. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray Lig'in yeni ekibi Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar bu sezonun ilk galibiyetini dün akşam elde etti. Bu karşılaşmada öne çıkan isimler vardı. Yunus Akgün, Şalai ve yeni transfer Leslie Ugoçuk bu bir ilki yaşadı. Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibini Roland Şalai, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in 2 golüyle 4-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladığı sezonda ilk galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi puanını 4'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar da deplasman geleneği de sürüyor. Son 6 sezonda da Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray ilk dış saha karşılaşmasından puan alamadığı son sezonu 2019-2020 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Galatasaray Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 69 puan topladı ve bu alanda ligin en başarılı takımı oldu. Sarı Kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Şalai bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu 59. Süper Lig maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Şalai'nin attığı son 3 golü de dış sahada kaydetmesi dikkat çekti.
1: Şalai baktı kaleye. Şalai vurdu gol! Uzaklardan buldu hedefi.
0: Yunus Akgün de bu sezon 2. Süper Lig maçında ilk kez ağları havalandırdı. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü atan Yunus, Galatasaray formasıyla 149. resmi müsabakada 28. golünü kaydetti. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Leslie Ugoçuk'u ise sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Ugoçuk'u Erzurumspor müsabakasının 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiği Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Erzurumspor Galatasaray karşılaşmasının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Galatasaray bölümünde teknik direktör Okan Buruk bizim için rahat bir karşılaşma oldu dedi. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Serkan Özbaltay ise ligi ilk 10'da tamamlayacaklarını söyledi.
2: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maç içinde verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim maçımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem fikstür içerisinde

Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam öndeydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebiliyor. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol attık.

0: attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyonlar arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyuncuları neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performansların daha yükseğe gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi, biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evvelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makasta grubunun içinde olacak, göreceksiniz evvelallah.
2: Erzurum Spor Galatasaray karşılaşmasının ardından Sarı Kırmızılılar'da kaleci Uğurcan Çakır Aspor'un sorularını yanıtladı ve üst üste 5. şampiyonluk için çalışıyoruz dedi.
3: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
2: Galatasaray'ın yeni 10 numara transferi Alexey Batrakov İstanbul'a gelmişti. Dün sağlık kontrollerinden geçti ve bu kontrollerin ardından da bulunduğu hastanedeki onkoloji bölümündeki çocukları da ziyaret etti.
4: Alexey Batrakov'dan anlamlı ziyaret. Galatasaray'ın yeni 10 numara transferi Batrakov sağlık kontrollerinden geçti.

Genç yıldız yapılan kontrollerin ardından hastanede tedavi gören Rus ve Kazak çocukları ziyaret etti. Müzik. 21 yaşındaki yetenek çocuklara imzalı forma ve Galatasaray logolu kutular verdi.

0: Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'a baktık. Tabii dünkü karşılaşmaya dair haberleri de ekranlarınıza getirdik. O halde konuşalım biraz daha detaylıca. Serhan Türk bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber Galatasaray'ı şöyle detaylıca bir değerlendireceğiz. Dün oynanan karşılaşma özelinde çoğunlukla ve tabii ki transferler hakkında. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları diliyorum. Serhan Türk, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi bir hafta sonu geçiriyoruz. Siz de inşallah iyi bir hafta sonu geçiyorsunuz.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hemen dünkü karşılaşmayla bir giriş yapalım. 4 gollü bir galibiyet. Sezonun ilk galibiyeti Galatasaray için. Okan Hoca'nın az önce açıklamalarına da baktık. Oynanan ilk mücadelede de kötü bir oyun sergilemedik dedi. Dünkü oyundan da yine memnun olduğunu söyledi. Biraz rakibe göre mi değerlendirmek lazım Galatasaray'ı? Siz nasıl buldunuz?
1: Tabii ki Galatasaray ilk hafta istediğini veremedi. Moral motivasyon anlamında da iyi günler geçirmeyen Galatasaray'ın rahat nefes alması lazımdı. Erzurumspor'da özellikle bu dönemde, ki biliyorsun Erzurum'da daha soğuklar başlamadı, yazın başındayız. Bu dönemde oraya gidip o galibiyeti almak gerçekten önemliydi. Tabii ki Galatasaray'ın bir reaksiyon göstermesi lazımdı. Takımına göre reaksiyon gösteriyor ve önemli olan oyunda geliştirmesi lazımdı. Tabii ki oyun içerisinde daha önceki maçlarda da bunu dile getirdik. Birkaç oyuncunun performansının düşüklüğü Galatasaray'ı geriye doğru götürüyordu. Ama burada performans anlamında istenilen sonuçların alınması, liderlik olarak da Osimhen'in liderlik yapması Galatasaray'ı burada mutlak kazanan takım haline getirdi. Ya reaksiyon anlamında iyi olduğunu düşünüyorum. Önemli olan burada yani sezona iyi başlamak değil, sezonu iyi götürebilmek de çok önemli. Galatasaray sezona kötü başladı ama daha sonrasına Erzurum deplasmanında biraz rahat nefes aldı. Çünkü Galatasaray özellikle bu haftaları kayıpsız geçirip daha sonrasında transferi tamamıyla bitirip asıl yolu Şampiyonlar Ligi ve ardından da Süper Ligi yoğunlaşmak istiyordu. İlk maçta istenilen alamayan Galatasaray ikinci maçta en azından taraftarıyla arasını tekrar iyi bir hale getirdi. Oyuncu performansı anlamında da Yunus'un gerçekten iyi bir performansı vardı. Evet. Torreira Lemina'nın uyumu, Abdülkerim Davinson Sanchez'in uyumu. Kaleci olarak Uğurcan'a çok fazla pozisyonun gelmemesi, Galatasaray'ın ön alan baskısını iyi yapması, ön alan baskısını yapmasıyla beraber orta sahadaki hakimiyeti ilk yarıda çok iyi alması ama daha sonrasında o sıkıntılı bir yine birkaç dakika geçti, bir 10-15 dakika geçti. Ama Osimhen gibi bir oyuncun olduğu zaman çok farklı bir kimyaya bürünüyorsun. Osimhen'e baktığımız zaman golünü attı, asistini yaptı, geriye geldi, top kaptı. Bir tek kaleye gelip de kalecilik yapmadığı kaldı. Ama en önemlisi ise Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu anda isteneni yaptı. 76 milyon euroya bir forvet alıp da o forvetin varlığını sonuna kadar hissediyorsan bu sana bir konfor alanı sağlıyor. Osimhen hem transfer süreci hem takım içerisindeki dengeleri iyi bir hale getirmesi, Süper Lig'deki dengeleri bozması açısından da önemli bir transfer olarak tarihe geçiyor Galatasaray'da. Çünkü 63 gol attı Galatasaray formasıyla. Şu an Milan Baroş'tan o çok fazla gol atan yabancı sıralamasında 3. sıraya gelerek Milan Baroş'tan o sıralamadaki yerini aldı diyebiliriz.
0: İlk haftada 4 gol kaydetti. Şöyle istatistiklerini de izleyenlerimize hatırlatayım. %90'lık bir pas isabeti vardı. 10 pasın 9'u isabetli. 19 kez topla buluştu dün Victor Osimhen. 1.51'lik bir gol beklentisi vardı ve 3 şut da kaydetti dünkü oynanan karşılaşmada. Biraz Osimhen'le hücum oyuncuların uyumunu konuşalım istiyorum. Tabii belki sezon içerisinde yeni gelen transferlerle birlikte farklı oyuncuları da kanat bölgelerinde ya da orta sahada göreceğiz ama Osimhen'in yeri sanırım hep kalıcı olacak.
1: Tabii ki Osimhen, elinde Osimhen varsa Osimhen'i direkt banko olarak yazıyorsun. Yani zaten Galatasaray'da atan tutanın iyi olmak diye bir kelime var futbol deyiminde. Evet. Galatasaray'ın hem atan hem de tutan anlamında şanslı bir dönemden geçiyor. Ve bu anlamda Osimhen'i sonuna kadar kullanıyor. Ama tabii ki ön alan baskısını yapabilmek için önemli oyunculara da ihtiyacım var. İşte Yunus'u görüyoruz, Barış Alper'imizi görüyoruz. Ve arkasında artık Sané'nin de artık formayı giymesi için maksimumunu verdiğini görebiliyoruz. Bu anlamda Sané de biliyorsun dünkü maçta yedek başladı. Ama yani pozisyon bulabilmek çok önemli. Pozisyonları değerlendirmek çok önemli. Ama burada bir hani itici güç olmak, takımı ırslandırmak, takımı motive etmek daha da farklı olduğunu düşünüyorum. Osimhen öyle bir oyuncu. Yani savaşa git, tek başına savaşı alıp gelebilecek bir oyuncu. Öyle bir futbolcu aldı Galatasaray ama hep herkes maaşı da ondan sonra bonservisi üzerinden çok fazla konuşuyor ama oyuncu diyor ki beni hiçbir şekilde konuşmayın, ben hepsini hak ediyorum ve hepsini gereğinde yapıyorum şeklinde bir performans gösteriyor. Yani burada orada Barış'la paslaşması, Yunus'la beraber pas trafiğine girmesi, defansa girip yardım etmesi, asist yapması, gol atması, yani bir oyuncudan özellikle beklenebilen her şeyi yaptı ve en önemlisi ise Galatasaray'daki o bağı çok güçlü hale getirdi. Bu bence çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Genel istatistikleri de ekrana getiriyor yönetmenimiz. Toplu oynama yüzdelerinde %48'lik Erzurumspor Futbol Kulübü oranı var. %52 Galatasaray'dı. Şutlara baktığımızda Galatasaray'da 10 şuta 4 isabet. Erzurum'da 12 şuta 4 isabet vardı. 16 kez Erzurumspor Futbol Kulübü rakip ceza sahasında topla buluştu. 14 kez de Galatasaray. Aslında şöyle istatistiklere baktığımızda çok büyük uçurum görmüyoruz. Ama Erzurumspor Futbol Kulübü'nün kadrosu da çok yeterli gözükmedi açıkçası Süper Lig için.
1: Yani hiç gözükmedi. Süper Lig yeni çıkan Erzurumspor'da oyun anlamında daha farklı bir oyun beklentisi içerisine girmesi bekleniyordu. Ama iki haftaya girdiğimizde istenileni veremeyen bir Erzurumspor var. Yani oyun anlamında istenilen tarafa gidilmeyen de bir süreç var. Ya dedik ya mesela Uğurcan'ın kaleci olarak performansını çok konuşmadık, kurtarışını konuşmadık, pozisyonunu çok konuşmadık. Evet. Eğer kaleye gidemedilerse, bir pozisyon oluşturamadılarsa, en önemlisi ise yenilen 4-4'da golde hataları varsa ve takım anlamında istenilen reaksiyonu gösteremedilerse Erzurum'a biz çok fazla konuşacağız, çok fazla tartışacağız ligin başı da olsa. Yani Galatasaray aslında ligin başında kendinden daha az kuvvetli bir takıma karşı oynadı ama ezici üstünlüğü saha içerisinde göstermiş oldu.
0: Peki oynanan ilk Süper Lig karşılaşmasında 38 şutu vardı Galatasaray'ın. 13'te isabet buldu ama 2 gol kaydedip maçı kazanamamıştı. Dünkü karşılaşmanın istatistiklerine de az önce baktık. 12 şuta 4 isabet. Bu 4 isabetin hepsi de gol oldu. Peki oynanan ilk evet. maçla ikinci maç arasındaki oyun planlamasında nasıl farklar var sizce? Okan Buruk neyi değiştirdi?
1: Ya neyi değiştirdi? Bir kere bu sefer farklı bir 11'le girdi. O farklı 11'de artık hücum oyuncusu olarak Yunus'u 10 numara mevkisine değil de kanada aldı ve orada Sané'yi değiştirdi. Bitiricilik anlamında daha iyi işler yapabilirim dedi. Aslında Yunus çok fazla sahanın her tarafında dedi. Ön alandaki her taraftaydı. Bu anlamda rakibin dengesini de bozdu diyebiliriz. Yani bitiricilik çok önemli diyoruz ya, gerçekten Galatasaray'ın bitiriciliği çok önemli ama bu anlamda defans anlamında defansif zafiyet de vermemen lazım. Galatasaray defansif anlamda zafiyet de vermedi. Özellikle önlenen bloklarındaki o kesici özelliği ve ofansif futbolu ileriye kadar götürdü ve takım boyunu daha fazla öne alan o konuca pozisyon bulmaya çalıştı ve diğer tarafta da tabii ki Erzurumspor'da kontra ataktan birkaç pozisyon bulurum dedi. Ama burada özellikle kanat bek pozisyonundaki oyuncuların performansını da çok fazla konuşmak lazım. Jakobs istenileni yaptı. Evet. Ve Şallay'ı çok iyi bir maç geçirmese bile en azından hem golünü attı hem de istenen oyun planını gerçekleştirebiliriz. Sonradan oyuna giren oyuncular da var. Tabii ki bunların da performansında üzerine konuşmak lazım. Niyega ben beğeniyorum. Gerçekten Galatasaray'da ilerleyen zamanlarda çok iyi işler yapacağını düşündüğüm oyuncu. Ama belki kiralanması gündemde olabilir bu oyuncunun. Ama Leslie Ukwechukwu'nun oyunu içine girdikten sonra herkesin kafasındaki Leslie Ukwechukwu'dan daha fazla iyi işler yapabilir beklentisi gelen bir oyuncu pozisyonuna soktuğunu söylemek lazım. Oyuncunun kumaşı iyi, sadece çok fazla eleştirildi, çok erken geldi. Herkesin flash transferler beklediği anda geldi ve biz bu transferi mi aldık mı diye herkesin kafasına soru işareti yaptı. Ama oyuncunun takım oyunu içerisine daha fazla dahil olup oyuncunun da Okan Hoca'nın oyun içerisine atması gerekiyor. Bu anlamda ben oyuncuda ilerleyen zamanlarda belki bir kıpırdanma olabileceğini düşünüyorum. Belki değil, bir kıpırdanma olacağını düşünüyorum. Yani biz maalesef ülke futbol olarak çok erken kanıya varıyoruz. Ondan sonrasında da yani kötüleme noktasına kadar gidiyoruz. Ama oyuncuları bence bir yıl olarak görmek lazım. Performansını öyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Leslie transfer edilmiş süreci geldikten sonra herkesin ana kadroda beklediği Leslie'nin Erzurum maçında bile kadroya giremez. Özür diliyorum. yine çok fazla yoğunluktan dolayı isimleri karıştırabiliyoruz. Çorum Spor maçındaki kadroda olmaması, herkesin kafasında bu oyuncuda bir sıkıntım var diye düşünürken, evet, Okan Hoca buradaki aldı ve

0: performans anlamında isteneni bir an olsun verebildi diyebilirim.
1: Orta saha demişken Torreira ve Lemina ikilisini konuşalım. Tabii hem dünkü performanslarını sormak istiyorum hem de bu hafta içerisinde bu iki isimle ilgili takımdan ayrılma ihtimallerini çok fazla konuştuk. Bu ihtimaller nereye doğru gidiyor?
0: Evet, Torreira ve Lemina iyilerdi. Yani çok kötü değillerdi. Geçen sene bıraktığı gibilerdi. Ama Lemina'da biraz yine de biraz düşüş var. Tabii ki bu iki isim çok fazla konuşuldu. İşte Lemina'nın temsilcilerinin biz kulüp buluruz evet. Eğer bize izin verirsiniz demesi.
1: Daha yeni sözleşme yenilendi.
0: Ha işte ben de onu anlayamıyorum. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Oynadığın kulüp çok güzel bir kulüp. Oynadığın, oynama görev yaptığın ülke olağanüstü bir ülke. Çok en güzel imkanlarından faydalanıyorsunuz ama iş paraya geldiği zaman parayı daha fazla isteriz diye bazen söylentiler çıkabiliyor. Bu Torreira için geçerli, Lemina için. Okan Hoca'nın istediği ve Okan Hoca'nın özellikle transfer edilsin dediği oyuncuyla tekrardan bir sözleşme imzalandı ve Okan Hoca oyuncuyu hem stoper mevkisinde hem ön libero'da hem de sağ bekte kullanmak istediğini dile getirmişti. Tam bir Okan Hoca'nın istediği rotasyon oyuncusuydu. Ama oyuncuya işte El Şabab'tan gelen astronomik teklifler oyuncu biraz kafasını karıştırsa bile Galatasaray burada tabii ki yedekleme sürecinde bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Keza Torreira da öyle. Sürekli haberler çıkıyor işte mutsuz, evet. Sıkıntıları var, şu var. Ya daha ligin ikinci haftasındayız. Neden bahsediyorsunuz? Ben de öyle söylerim onun temsilcilerine. Ya paraysa aldığın para çok güzel bir para. Yani gideceksin Venezia'ya mesela. Venezia'nın sana çok bir ilgisi var ki orada alacağın para 6 milyon euro. Oradan vergisinden kestiğin zaman ne kadar para alacağını herkes hesaplasın. O açıdan bence giydikleri forma o kadar güzel formalar ki bu formalarda rekorlar kırmak istediklerini her fırsatta dile getiren oyuncuların artık bu forma için maksimum vermeleri lazım. Paraysa para bir şekilde halledilir. Şöyle bakmak lazım. Senin aldığın para Osimhen'le bir olmaması lazım. Senin aldığın para Sané'yle bir olmaması lazım. Ama sen de tabii ki Galatasaray'ın bir parçasısın. Her fırsatta ben 5. sene bizim için çok önemli. 5 sene üstte şampiyonluk bizim çok değerli diyorsan çıkacaksın, oynayacaksın. Bu paralar mevzuları ya da mutsuzluk mevzularını aile içerisinde çözmek isteyeceksin. Bir tane adı sanı belli olmayan kendi ülkenden birisiyle bu haberi pompalattırmayacaksın. Diğer taraftan menajeri gelip de menajeri böyle böyle delirttirmeyeceksin. Bir şey gerekirse Galatasaray bunu çözer. Ama önemlisi ise giyilen forma o kadar önemli forma ki o kutsal formayı sonuna kadar terletmek lazım. Torreira bunu daha önce defalarca yaptı. Evet. Yine yapacağını düşünüyorum. Galatasaray herkesin hakkını verecek bir kulüptür.
1: Bir de Barış Alper'e parantez açalım. Bence hem Çorum maçında hem de Erzurum maçında eleştirilen isimlerden biri oldu iki karşılaşmada da. Şimdi yaz dönemine milli takıma bakarsak orada da aslında çok istenilen performansı göremedik. Barış'ta bir düşüş söz konusu gibi duruyor. Bilmiyorum sizin gözünüzden nasıldı?
0: Yani tabii ki Barış, tabii ki Çorum maçında iyi değildi. Bu maçta hareketliydi ama bitiriciliği yoktu. Barış üstüne koya koya gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki bu sezonun yeni açtığı ikinci haftası Galatasaray'ın önünde bir yine maçlar var. Daha sonrasında Şampiyonlar Ligi var. Zaten biz Barış'ı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin mücadelesinde olağanüstü performansı. Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinde son haftalara girdiği zaman Barış'ın kesin bir katkısını çok fazla konuştuk. Bu anlamda baktığımızda ben Barış'ın ilerleyen süreç içerisinde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama şu da bir gerçek. Galatasaray şimdi bir yine planlaması var. Kanat oyuncusu alacak. Kanatta çok fazla opsiyon da olacak olan Galatasaray. Burada forma savaşını da kızıştırıp buradan maksimumunu verebilecek oyuncuları saha içerisine atmak isteyecektir. Barış da bu mücadelede maksimumunu verebilecek bir oyuncu pozisyonunda olacağını düşünüyorum. Tabii ki iki haftaya girdiğimizde eski Barış yok. Ama şu da bir gerçek. Galatasaray sonradan açılan ve Galatasaray içerisindeki oyuncuların da performansının ilerleyen zamanlarda daha da fazla olabileceği günlerde göreceğiz. Bakalım hep beraber Barış'ı da izleyeceğiz. Barış'ın ben kafasının başka yerde olduğunu, sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene sorunlu başlayan Barış sezonu çok fazla etkisini koyan bir Barış haline gelmiştir. Galatasaray'ın gaza basacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler yapacağı dönemde Barış'a maksimum vereceğini düşünüyorum.
1: Peki transferleri de biraz konuşalım mı? Batakov'la başlamak isterim. O da geldi, sağlık kontrollerinden de geçti. Onkoloji bölümündeki çocukları da ziyaret etmiş. O da güzel bir haberdi, ekranlara getirdik biz de. Ama Batakov'la ilgili tabii taraftar nezdinde belki yine Ugo Çukwu konusuyla da bağlantılı konuşabiliriz.

0: diyebiliriz. Çünkü çok yüksek profiller beklenirken aslında taraftarın biraz hayal kırıklığı sanırım bundan kaynaklı oluyor. Batrakov'un Lokomotiv Moskova takımındaki istatistikleri oldukça iyi. Ama şimdi de Rus Ligi ile Süper Ligi biraz karşılaştırmaya başladı taraftarlar. Nasıl bir performans beklersiniz Batrakov'dan ve Okan Hoca'nın planlamasında nasıl bir yeri olacak?
1: Ya şöyle görmek lazım. Bence hiçbir kulübü ya da hiçbir takımı ya da hiçbir ülke birbirine karıştırmamak lazım. Oyuncunun performansını görmek gerektiğini düşünüyorum. Biz işte hep erken başlıyoruz, diyoruz ki işte Rus Ligi, Avrupa'da yoklar, Şampiyonlar Ligi'nde yoklar. Oyuncu kafalı kutu, ne yapacak, daha yaşı genç. Herkesin kafasında soru işareti var. Ama aslında en büyük sıkıntı Galatasaray'da iletişimsizlik. Hep bunu dile getirdik. Çünkü 20'ye yakın isim yazıldı özellikle Batrakov'un olduğu bölgede ve Bruno Fernandes'lerden başlayan Can Uzunlar'la devam eden bir süreçten bahsediyoruz. O kadar çok önemli isimler, o kadar çok flash isimler ön plana çıktı ki taraftarın beklentisi bir anda yani çok beklenti içerisine girdi. Daha az böyle beklentisi daha böyle düşük bir yere geldiği zaman da ya bu mu transfer demeye başladı. Ben Batrakov'un iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç yaşta sorumluluk alan, kendi takımında kaptanlık seviyesine kadar gelen ve önemli olan takım oyunu içerisinde bireysel anlamda da ön plana çıkan bir oyuncu pozisyonunda gördük. Ama biz oyuncuyu daha Galatasaray formasıyla görmedik. Galatasaray zaten 10 numara mevkisine asıl birini almak istedi. Hı hı. Bu anlamda almak istediği oyuncu da Batrakov olarak görebiliyoruz. Okan Hoca da bu oyuncu transfer edilir sürecinde iyi takip etti. Oyuncuyla zaten FaceTime üzerinden birebir görüştü ve oyuncuyla görmek istediğini de getirdi. Tabii ki bu transferi en fazla Başkan Dursun Özbek istedi. Hem yaşı itibariyle hem maliyeti itibariyle hem de ilerleyen zamanlarda çok değerli bir oyuncu haline geleceğini beklentisi içerisinde ve oyuncu da ilk Galatasaray'a giden Rus oyuncu olarak da tarihe geçti diyebiliriz.
0: Evet.
1: Tabii ki Galatasaray dedim ya, Galatasaray'ın özellikle transfer ekibi Mora üzerine son haftalarda çok fazla yoğunlaşmıştı. Bu transferin olmasını, hı-hı, çok fazla istiyordu. Ona da astronomik fiyatlara transferini gerçekleştirdi. Yani diyoruz ya, beklentiyi çok yukarı çekince, çıtayı çok yukarılara çekince, bizler yazınca, herkes Galatasaray'ın gittiği isimleri her yerden öğrenince taraftarın beklentisi biraz daha düşük, büyük profile geliyor. Biraz daha o isimlerden daha böyle daha alt seviyelerde isimler geldiği zaman hayal kırıklığına uğruyor. O yüzden iletişim şart en önemlisi. Galatasaray'ın iletişimin daha rahat, daha kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Tabii ki Galatasaray Batrakov transferinden sonra bir kanat transferi yapacak. Bir de santrafor transferi yapacak. Tabii ki orada Lemina ve Torreira'nın sürecine göre de oraya bir oyuncu daha alacak. Zaten oradaki oyuncunun Matesar olduğunu daha önceki yayınlarda ben dile getirmiştim. Pape Matesar Tottenham'ın oyuncu. Galatasaray'ın daha önce ilgisi olmuştu ve tekrar Tottenham yetkilileri görüştüler. Tottenham'da bu oyuncuyu verilmesi, gönderilmesi ya da transferi sürecine izin verdiğini söyleyebiliriz. Eğer Lemina ile Torreira arasında bir oyuncunun gittiğini görürsek Pape Matesar'ın bir adım daha önde olacağını düşünebiliriz.
0: Evet.
1: Tabii ki kanat ve santrafor rotasyonla transferine baktığımızda bir oyuncu U23 kontenjan olacak, bir oyuncu da kontenjan dışı transfer olarak göreceğiz. Çok fazla isim ön plana çıktı. Leo ısrarı Galatasaray'ın devam ediyor. Demirovic forvet noktasında transfer listelerinden bir tanesi. Ama önemlisi ise ben zaten Aspor ekranlarında bunu söylemiştim. Önümüzdeki hafta Galatasaray için hareketli geçecek ve Galatasaray'ın uçakları inecek. Artık taraftarı tatmin mi edecek? Yoksa taraftarı sıkıntıya mı sokacak? Hep beraber göreceğiz. Ama taraftar bu transfer döneminden memnun değil. Bizler de çok fazla isim yazdık. Bizden de memnun değil ama canları sağ olsun.
0: Bakalım bu hafta içerisinde belki daha fazla hareketlilik görebiliriz. Şimdi yayına başlarken izleyicilerimize de sorularınız varsa bana yazın demiştim size yöneltmek için. Bazıları yazmış. Birkaç tanesini okumak istiyorum, size de sormuş olayım.
1: Lütfen.
0: Yaşar Bey yazmış. İki sorum olacak. Okan Hoca ile yönetim arasında bir sorun var mı? Ve İlkay Gündoğan'ın Günay Güvenç takımdan ayrılma ihtimalleri %%? Serhan Bey'e sorabilir misiniz demiş.
1: Evet, Okan Hoca ile hiç kimsenin arasında sorun yok. Ya sonuçta bu bir takım oyunu. Başkanlık kulübüdür. Yani bir başkan vardır, bir yönetici vardır, bir de hoca vardır. Zaten bunların üçünün arasında bir sorun olduğu zaman buradan işin içinden çıkamazsın. Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüdür ve rekorlar kazanan teknik direktördür. Aslında rekoru da kırmak isteyen bir teknik direktördür. Ve Dursun Özbek de Galatasaray'da son dönemde olağanüstü işler yapmış. İlk geldiğinde de olağanüstü işlere imza atmış bir başkandan bahsediyoruz. Ve şu da çok önemli. İkisinin ortak özelliği Galatasaray. Yani Galatasaray'ın hem taraftarlar, Galatasaray'da önemli görevler yapmışlar. Galatasaray'da şampiyonluklar imza etmiş iki isimden bahsediyoruz. Bu iki isimin arasında sorun olması demek en fazla, en son düşünecek olaydır. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Günay Güvenç tabii ki burada muhtemelen ikinci kaleci pozisyonu Jean Kat geldi. Burada bir ayrılık olabilir mi? İlerleyen günlerde bununla ilgili bir beklenti içerisine girebiliriz. Ama İlkay'la ilgili bu durumun böyle bir durumun olacağını düşünmüyorum. İlkay'ın geçen sene kendini çok fazla gösteremedi. Ama bu sene Galatasaray'ın rotasyonunda önemli yere sahip olacağını düşünüyorum.
0: Peki son bir soru Adem Bey'den. O da Sanchez ve Abdülkerim'in durumlarını ve onların durumlarına göre de nasıl bir transfer beklentisi olduğunu sormuş yönetimin.
1: Evet, Abdülkerim'le Davinson'un durumu gerçekten çok önemli. Çok da güzel bir uyumu içerisindeler. O uyumu yakaladıkları zaman çok farklı yerlere gelebiliyor. Ama şu da bir gerçek, zaten Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman 3 oyuncu transfer yapacaktı. 10 numara Batrukov kanat oyuncusu, bir de santrafor oyuncusu yapacaktı. Sonrasında da Lemina Yatoro'ya boşluğunda bir orta sahaya transfer yapacak olan Galatasaray. Şu an için sol stoper mevkisine bir transfer düşünmüyor ama tabii ki bu bir süreç. O süreç içerisinde fırsat transferi olabilir mi? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama bu ikiliyi Galatasaray çok fazla bozmak istemiyor. Alternatif olarak da sol stopere ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum hala.
0: Serhan Türk, çok teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık bilgilendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, bağlantımızı noktaladık Galatasaray'ın gündemiyle ilgili. Serhan Türk'ün de tabii hem transferle alakalı hem de karşılaşmayla alakalı yorumlarını aldık. Şimdi Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile devam edelim. Günün önemli karşılaşmalarından biri demiştik. Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede saat 21.30'da başlayacak.
2: Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalarak taraftarını üzen sarı lacivertliler, Konyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Osterwold'e Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada oynayamayacak. Yeni transfer Romelu Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Açılış haftasında evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Tümosan Konyaspor'da zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Ligde son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı sadece bir kez kazanabilen Yeşil Beyazlılar 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Takım içerisindeki transferlerden, ihtimallerden bahsedelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković Barcelona'ya transfer oldu.
3: Dominik Livaković'in yeni durağı Barcelona. Kadro planlaması doğrultusunda Fred, Omar Fayet, Musaba ve Şerif gibi isimlerle yollarını ayırarak yabancı sayısını düşüren Fenerbahçe'de ayrılık sırası Dominik Livaković'e geldi. ...2023'te sarı lacivertlerin kapısından giren ama bir türlü istenilen performansı veremeyen Hırvat kaleci Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Barcelona ise yedek kaleci olarak düşündüğü Livaković için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı 31 yaşındaki kaleci için sarı lacivertlere 4 milyon euro bonservis ödeyecek.
0: Fenerbahçe'de tabii yabancı oyunculardan bazılarıyla daha yollar ayrılacak. Dominik Livaković'ten bahsettik. Sıradaki isim Jayden Osterwold'e olabilir. İlk saat dilimimizde de yine bu konuyla ilgili bir haberi ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi sıcak bir gelişme olarak sizlerle paylaşalım. Jayden Osterwold'e artık Roma'ya doğru diyebiliriz. Roma 17 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe

0: Cengiz Ünder'in de kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Cengiz Ünder'in bu kez kiralık olarak değil, bonservisiyle ayrılmak istediği ifade ediliyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 29 müsabakaya çıkan Cengiz, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sarı lacivertli futbolcu Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 9 gol ve 2 asist üretti. Cengiz'in A milli takımda da 51 maçta 16 golü bulunuyor. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi süren Cengiz Ünder'in geleceği El Vahda ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
1: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Şimdi de biraz transfer konuşalım. Tekrar bu hafta içerisinde siyah beyazlarda bir transfer hareketliliği yaşanabilir. Peki hangi bölgede? Sağ kanat diyelim. Çünkü şu anda yönetimin listesinde sağ kanat için 4 önemli aday yer alıyor.
2: Beşiktaş transfer çalışmalarında rotasını sağ kanada çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak için temaslarını artırdı. Beşiktaş'ın gündeminde Dodilu Kebakyo, David Neres, Fares Gecemis ve Nico Gonzalez olmak üzere 4 futbolcu bulunuyor. Yönetim, Luke Bakyo için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Benfica ise Belçikalı futbolcuyu 20 milyon euro bonservisle satmak istiyor. Beşiktaş yönetimi Portekiz ekibini opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim ise David Neres. Başkan Serdal Adalı Brezilyalı futbolcu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile doğrudan temasa geçti. Napoli'nin Neres için bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yaklaşan bir bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemindeki üçüncü isim İtalya'da Frosinone forması giyen Fares Gecemis. Beşiktaş 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncu için Monaco'nun da 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklifi bulunuyor. Cezayirli futbolcunun önceliğinin Monaco olduğu ancak Beşiktaş seçeneğine de kapısını kapatmadığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın listesindeki son isim ise Nico Gonzalez. Juventus forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi. Geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren Gonzalez için Beşiktaş opsiyonlu kiralama formülüyle girişimde bulundu. Siyah beyazlı yönetim 4 oyuncu için sürdürdüğü temaslarda şartları en uygun hale gelen ismi kadrosuna katarak sağ kanat transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
1: Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması öncesinde tribünlerde duygusal ve renkli görüntüler vardı. Liverpool ve Muhammed Salah hayranı olarak bildiğimiz Isaac Corney Trabzon'a geldi. Trabzonspor yönetimi onu Trabzonspor'la tanıştırdı. Hem Salah'la buluştu hem de taraftara üçlü çektirdi.
2: Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi tribünlerin misafiri Liverpool taraftarı Isaac Corney'di. Sahanın ortasına gelen minik Isaac, bordo mavili tribünlere üçlü çektirdi.

0: Trabzonspor taraftarı da Isaac'e büyük ilgi gösterdi. Isaac'in özel gecesi bununla da sınırlı kalmadı. Maç öncesi seremonisinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan Isaac, Muhammed Salah'ın önünde yer aldı.
1: Ve Muhammed Salah, en büyük fanı Isaac ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'la kavuştu Liverpool'dan Merseyside'dan sonra.
0: Maçı bordo mavili taraftarlarla birlikte izleyen minik Isaac, unutulmaz bir futbol akşamı yaşadı.
2: Avrupa'dan haberlerle devam edelim. Premier Lig diyeceğiz çünkü Premier Lig'de

0: sezon açıldı ve son şampiyon Arsenal açılış karşılaşmasında 3 puanı 3 golle aldı.
1: Premier Lig'de 2026-27 sezonu perdelerini açtı. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve geçtiğimiz hafta oynanan Community Shield'ı da kazanan Arsenal, açılış maçında Coventry City'yi konuk etti. Premier Lig'e yeni çıkan rakibi karşısında zorlanmayan kırmızı beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk yarıyı Kai Havertz ve Bukayo Saka'nın golleriyle geçerken Martin Odegaard'ın 49. dakikadaki golüyle sonuca gitti. Coventry City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Sidiki Şerif kadroda yer almadı. Arsenal son olarak Community Shield finalinde de Manchester City'yi 3-0'la geçerek zafere ulaşmıştı. O maçta sakatlanan Bruno Guimarães ile Gabriel Jesus ve ismi Galatasaray'la anılan Martinelli sezonun açılış maçında forma giymedi. Başkent temsilcisi gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak.
0: Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea, takımın en önemli isimlerinden biri olan João Pedro'nun sözleşmesini 6 yıl uzattı.
2: Chelsea, başarılı forvet João Pedro'nun sözleşmesini yeniledi. İngiliz ekibi geçtiğimiz yaz 64 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcünün mukavelesini 2032'ye kadar uzattı. Sözleşmede ayrıca Chelsea'nin 2 yıl daha uzatma hakkı olacak. Sambacı'ya Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtilirken, İngiliz kulübünün yeni sözleşme ile yatırımını güvence altına almak istediği aktarılıyor. João Pedro geçtiğimiz sezon penaltı golleri hariç 20 gol atarak Diego Costa'dan bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Chelsea forveti oldu. Maviler yeni sözleşme ile birlikte kadrosunu korumak adına bir hamle yaparken başarılı performansı maddi olarak da ödüllendirmeyi hedefliyor. Yeni anlaşma ile birlikte Pedro'nun geçtiğimiz sezondan daha yüksek bir meblağ kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu Chelsea'nin geçtiğimiz yıl kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda da 3 golle yıldızlaşmıştı. Bu sezon 9 numarayı sırtına geçirecek João Pedro'nun performansı Chelsea'nin yeniden yarışmacı bir kimliğe kavuşması için kritik olacak.
0: Tottenham Manchester City'den Savinho'yu 87,5 milyon euro bedelle transfer etti.
2: Tottenham, Manchester City ile kanat oyuncusu Savinho'yu 87,5 milyon euroya transfer etmek için anlaşmaya vardı. Londra ekibinin 11,5 milyon euro ek ödeme olasılığı da bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun Kuzey Londra'ya transferi bir yıldan fazla süredir devam ediyordu. Spurs, geçen yaz onu transfer etme girişiminde başarısız olmuştu. Savinho Etihad Stadyumunda kalmayı tercih etti ancak Pep Guardiola yönetiminde geçen sezon sadece 7 Premier Lig maçına ilk 11'de başlayarak oyun süresi sınırlı kaldı. West Ham'dan Mateus Fernandes ve Newcastle'dan Sandro Tonali'yi transfer ederek toplamda 216 milyon euro harcayan Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi takımının hücum hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında City ile 2031'e kadar sözleşme uzatan Brezilyalı oyuncu, kulüp için 84 maçta forma giydi, 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Premier Lig'de ise kanat oyuncusu, Etihad'daki 2 sezonunda sadece 2 gol kaydetti. 2024 yılında Troa'dan 25 milyon euroya City'ye katılan Savinho, 2023-2024'te Girona'da kiralık oynadı. Girona'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan sezonda Savinho, 37 lig maçında çeşitli hücum pozisyonlarında 9 gol ve 8 asist kaydetti.
0: Milli futbolcumuz Enes Ünal ikinci Hetafe kariyerine golle başladı.
3: Son 2,5 yılını İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta geçiren Enes Ünal, İspanya'ya golle geri döndü. Milli futbolcumuz yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı Hetafe'nin Partizan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Konferans Ligi playoff maçını İspanyol ekibi 3-1 kazanırken ilk gol Enes Ünal'dan geldi. Attığı golden sonra büyük bir mutluluk yaşayan milli futbolcumuz 88 dakika sahada kaldı. Tekrar eski formuna kavuşmak için eski takımına geri dönen 29 yaşındaki golcü ilk La Liga mücadelesinde de 45 dakika sahada kalmıştı. Son olarak Kasım 2024'te milli takıma çağrılan Enes Ünal düzenli oynayarak Ay Yıldızı formasına yeniden kavuşmak amacında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Ası Spor Radyo.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.
3: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Aspor Radyo.
1: Mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Panorama'ya hoş geldiniz. Erol Kaynar'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca hem gündemi biraz da hayatı konuşacağız. Erol Kaynar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyi hafta sonları diliyorum. Nasılsınız?
2: Sana da teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
2: Seni görmek güzel. Biz Koray'ı da görmek
1: çok
2: diyorsun.
1: Güzel. Evet, biliyorum tabii ki. Bir klasikleşmiş evet. Program. Evet. Burada olmaktan ben de çok mutluyum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yaklaşık bir saatimiz var. Gündemi konuşacağız ama.
2: Konuşalım.
1: Başlamadan isterseniz hemen bu akşamın maçıyla ilgili bir bağlantı
2: tabii.
1: Yapalım.
2: Tabii.
1: Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş bizi bekliyor değerli izleyenler. Süper Lig'de ikinci hafta maçında Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi son detayları hemen Erdem'den alalım.
3: Elbette Ezgi, sana ve konuğuna iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadeleye 21.30'da başlayacak Atilla Karaoğlan karşılaşmanın hakemi olarak görev alacak. Fenerbahçe Lig'in ilk haftasında hatırlayalım, Gençlerbirliği deplasmanında mağlup olmuştu. Ardından Şampiyonlar Ligi playoff eleme turu ilk maçında Lyon'u konuk etti Kadıköy'de. Berabere biten maçın ardından artık gözler Konyaspor mücadelesine çevrildi. Fenerbahçe Lig'de ilk puanını almak, hatta galibiyet almak temel parola bu. Sarı lacivertli ekipte İlk hafta yaşanan kazayı bugün telafi etme fırsatı var. Elbette Konyaspor İlhan Palut yönetiminde Kadıköy deplasmanında puan ya da puanlar almak isteyecektir. Fenerbahçe'de eksik oyuncular Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı devam ediyor. Ağrıları vardı Çağlar'ın, bu maçta da olamayacak. Mert Günok aynı şekilde adalesinde gerilme ve ödem vardı. Ceylin

0: Osterwolde ise adalesindeki yırtık sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor. Jaden'la ilgili bir gelişme var. Oraya da geleceğim ama önce takım içindeki son durumu anlatalım. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan Cihan Kamer dün Samandıra Canbartu tesislerini ziyaret etti. Başkan ve futbolcularla, teknik direktör ve futbolcularla bir araya geldi Sayın Aziz Yıldırım. Tabi burada yapılan konuşmanın içeriğini de şu şekilde aktarabiliriz. Takıma desteğini sonuna kadar hissettirdi. Sezonun daha başında olduklarını, Fenerbahçe'nin şampiyonluk parolasıyla yoluna devam edeceğini Aziz Yıldırım futbolculara ve teknik heyetine iletti. Bu ziyaretin önemli olduğunu, maç öncesi yapılmış bir motivasyon ziyareti olduğunu da ifade edelim. Gelelim diğer gelişmeye. Tabii transfer dönemi devam ediyor. Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncularla alakalı çok yoğun bir gündem var. Bu isimlerden bir tanesi de Jaden Osterwolde. 3 gün önce Aspor ekranlarında Roma'nın Jaden Osterwolde'yi istediğini ifade etmiştik. Şu an itibariyle gelinen noktada resmi teklif dün Fenerbahçe kulübüne iletildi. Jaden'la Roma anlaştı. Burada herhangi bir pürüz yok. Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Buradaki aradaki anlaşmasını beklediği detay ne diye soracak olursanız Roma, Fenerbahçe'nin talebi kiralama bedeli artı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonun toplam 20 milyon euroya tekabül etmesi. Roma'nın paket teklifi ise 17 milyon euro. Rakamlar görüşülüyor. Kulüpler arası görüşmeler eğer hızlı bir şekilde tamamlanırsa Jaden Osterwolde Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Lyon maçından önce takım arkadaşlarıyla vedalaşıp Roma'ya gidecek, sağlık kontrollerinden geçip Roma'ya imza atacak. Şunu söyleyelim, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak Jaden Osterwolde. Bu durumunda maç sayısı, oynayacağı maç sayısıyla alakalı olduğunu vurgulayalım. Durumu takip ediyoruz. Cengiz Ünder'le alakalı bir transfer gelişmesi var beklediğim. Elbaht'ta Cengiz Ünder'i istiyor ama şu an herhangi bir anlaşma durumu yok. O süreci de takip edeceğiz. Diyelim, sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet, Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Biz şimdi Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. Önce Gençler Birliği mağlubiyeti, sonra Lyon beraberliği derken şu anda biraz morallerin bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Bir çıkışa geçme arayışında olacak Timosan Konyaspor karşısında Fenerbahçe. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
2: Kolay maç değil. Konya'da maç. Fenerbahçe'de yani aslında hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğini hep duydum, biliyordum. Fenerbahçe'nin çok iyi başlayacağını lige diye düşündüm. Ama hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Tabii Fenerbahçe'de eksikler var, fazlalar var, gitmesi gereken futbolcular var falan. Bu tabii çok kafa karışıklığına yol açıyor. Özellikle Galatasaray'da bunu çok konuşacağız, Galatasaray'a konuştuğumuz zaman. Yani baktığın zaman tam bir oturmuş genel bir 24 kişilik bir kadro yapısı yok Fenerbahçe'nin. O ilk 11 belki aşağı yukarı belli ama orada da çok soru işaretleri olan futbolcu da var. Mesela bir Kerem'den bahsetmek istiyorum. Futbolculuğuna diyeceğim yok. Benfica'daki oyununda hayran kaldığımız bir oyuncu. Bu senede iyi başladı diye gördüm. Hazırlık maçlarında bile Fenerbahçe'de iyi işler yaptığını gördük. Ama nedense ligde ve Avrupa kupalarında yok, görünmüyor. Yani çok kötü, anlayamıyorum tabii nedenini. Yanlış yerde mi oynatılıyor, yanlış kişilerle mi oynuyor, istediğini top alamıyor, istediği topu veremiyor mu? Tam onları bilmiyorum. Bu tabii teknik adamın
1: Fenerbahçe'nin
2: şey.
1: Net bir santrforunun şu an itibariyle olmaması, yani daha doğrusu daha oynamaya başlamaması olabilir mi? Çünkü Kerem hep net santrforlarla oynamaya alıştı. Acaba Talişka ile oynadığı için mi henüz kendini gösteremedi?
2: O da var. Onu da konuşacaktım. Sen gayet iyi girdin konuya. Ben şimdi onu söyleyecektim. Hep basit bir futbolun hep kuralı var. Geçen programda da söyledim. Yani herkesin bildiği, sokaktaki küçük çocuğa bile sorsan söyleyeceği şeyler bunlar ama gerçekten de bu kural çok geçerli. Atanla tutan meselesi. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de aslında en büyük problem o. Yani tutan da şimdi belli değil. Şimdi Ederson'a bir destek vermeye çalışıyor. Seyirciye barışmaya çalıştı. Son maçta Ederson'u şey yaptı, motive etmeye çalıştılar falan ama şimdi birinci kaleci kim? Mert şimdi sakat olduğu için biliyorsun Ederson'a kale teslim edildi. Orada bir belirsizlik, bir flu, bir resim görüyorum ben. Bir kere çok önemli bir mevki. Artık kalecilik biliyorsun.
1: Tabii.
2: Neredeyse kaleci biliyorsun farklı boyutlarda da oynayabilen kaleciler var artık.
1: Neredeyse yani, bir savunmacı gibi.
2: Savunmacı gibi, bir stoper gibi devreye girebiliyor. Ön libero gibi bazen oynayabiliyor. Hı. Yani oyunun içinde var bunlar artık. Modern futbolda çok farklı bir konumu var kalecilerin. Onun için kaleci

0: deyip geçmemek lazım. Çok önemli bir durum. Ben orada hala Fenerbahçe'nin sorunu çözdüğünü görmüyorum. Demin senin de söylediğin gibi Talisca'ya öyle bir yük bindi ki. Talisca çok özel bir futbolcu. Onu kabul ediyorum. Neredeyse Fenerbahçe'nin bütün gollerini o atıyor. Evet. Ama çok yük biniyor Talisca'ya. Dolayısıyla Talisca'nın gerçek mevkii de değil santrfor. Gel gelelim Vedat'la beraber oynadığı maçta da bu sefer çok büyük soru işaretleri oluştu herkesin kafasında, benim de öyle. Nedir soru işaretleri? Şimdi önde pres yapması gerekiyor. Büyük takımlar bunu yaparlar genelde. Önde pres yapabilecek Padiska ile Vedat'ın birlikte bu o gücünün olduğunu görmüyorum ben. O ışığı görmedim. Çünkü Vedat eski Vedat değil henüz. Daha henüz forma girmiş bir Vedat değil. Sakatlıktan yeni çıktı biliyorsun. Mesela Lyon maçında bir ilk dakikalarda bir bomboş bir kafa vuruşu var ki eski Vedat olsa onu %100 gole çevirebilirdi ve maçın şekli değişebilirdi. Atamadı. Yani out attı. Yani demek istediğim halen formunda değil. Dolayısıyla o mevkide yani santrfor tarafı da atan tarafı da henüz oturmuş değil Fenerbahçe'nin. Halbuki ligler başladı, Avrupa Kupası'nda yol kat ediliyor, Şampiyonlar Ligi'ne girmek için can atıyor haklı olarak Fenerbahçe. Ama Lyon nasıl bir netice alır? Umarım ki çok iyi bir netice alır. Umarım ki Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını, bir Türk takımının daha Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını son derece doğru ve mutlulukla karşılarım. Ama işi kolay değil gördüğüm kadarıyla Lyon'da. Lyon çünkü bakmayın burada 1-1 berabere kaldı ama yani istediğini elde ettiği için fazla oyunu force etmedi Lyon. Öyle gördüm ben. Gelelim Guendouzi Kante meselesine. En beğendiğim iki futbolcu. Yani Kante geçen sene vasattı, bu sene çok iyi işler yapıyor. Tam kalitesini, Kante'liğini ortaya koymaya başladı. Guendouzi'ye hayranım. Çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bütün hani derler ya süpürge gibi süpürüyor oraları yani. Her tarafta her şeye koşuyor. Büyük bir kazanç. Ama dediğim gibi Guendouzi ve Kante'nin baskısı Fenerbahçe için özür dilerim. Fenerbahçe için yeterli değil diye görüyorum. Ya ilerideki Talisca Vedat mı olur, Talisca Lukaku mu olur bilemiyorum ki Fenerbahçe'nin sağlam ve formda bir Lukaku'ya inanılmaz ihtiyacı var. Yani eğer bu olursa o zaman Fenerbahçe'nin en azından atanının bir halletmiş olacak o tarafını. Ama yine kaleci konusunda soru işaretlerim halen devam ediyor. Tabii şimdi herkes transfer diyor. Tabii seyirci transfer ister çünkü para ödüyor. İyi futbol seyretmek, iyi oyuncu seyretmek istiyor ama öyle bir kadrola şişkinleşti ki eğer yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin 40'ın üzerinde futbolcusu var benim bildiğim. Hatta 44 gibiydi bir ara. Şimdi bunların elden çıkartılması lazım. Kadroyu açmaları lazım. Sayın Aziz Yıldırım'ın işi kolay değil bu açıdan. Ama şimdi biraz haddimi aşmış gibi olmakla beraber aşacağım şimdi galiba. İsmail Kartal'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Yani tabii bunu ben kendi fikrimde böyle ama duyumlarım Fenerbahçe dostlarla bu işin içindeki olan dostlarla konuşmalarımdan da edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. İsmail Kartal'ın sanki bir gömlek küçük geldiğini görüyorum ben Fenerbahçe'ye. Yani Sayın Aziz Yıldırım kendisini niye tercih etti onu tabi bilemem. O mutlaka çok tecrübeli bir başkan. Mutlaka bildiği bir şeyler var. Ama bizim de bildiğimiz bir şeyler var. Yani Sayın Başkan kendisinin yönetebileceği, kendisinin diyalog kurabileceği insanları daima seçmeye seviyor. Onun yönetim için böyledir. Saygı duyacağız tabii.
1: Bir araya girebilir miyim?
0: İstediğin zaman gir.
1: Bunu İsmail Kartal'ın saha kenarı performansından dolayı mı yoksa basın toplantısı açıklama performansından dolayı mı söyledin?
0: Ben öyle basın toplantısındaki performansını herkes eleştirdi falan ama ben orada değilim. Ben bir tek ona bakarak konuşmam. Genel olarak bakıyorum. Takıma ne veriyor? Takımlar nasıl? Diyaloğu nasıl? Nasıl bir taktikle oynatıyor? Var mı taktik? B planları var mı oyun içerisinde? Oyun içerisinde taktik değiştiriyor mu? Oyuncu değişiklikleri nasıl? Bunlar hepsi bir paket. Bu paketi eğer bana bir teknik adam bana derken ben yorumcuyum diye bana diyorum. Bana eğer bir şey gösterebiliyorsa, beni tatmin edecek bir şey gösteriyorsa o teknik adama saygı duyarım. Tabii ki İsmail hocama da saygı duymakla beraber Ama Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkısının henüz daha olmadığını görüyorum. Halbuki iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler, onu biliyorum. Buna rağmen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar, sonuçlara bakarak da söylemiyorum. Çünkü bakıyorsunuz oyun içerisinde bir değişiklik, bir farklı varyasyonlar, farklı bir arayışlar yok. Standart bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş'a geldiğimiz zaman anlatacağım, aradaki farkı da göstereceğim. Onun için Fenerbahçe'nin bu sene şimdi Konya maçı tabii çok önemli. Moral açısından Konya'yı mutlaka çok iyi oyunla yenmesi lazım. Yenebilirse Konya'nın teknik direktörü de son derece tecrübeli Palut.
1: Evet, İlhan
0: ben
1: Palut.
0: Çok da beğendiğim bir teknik adam. Konya'yı da iyi top oynatıyor, iyi işler yapabiliyor orada. Onun için işi zor dedim Fenerbahçe'nin ama neticede çok çok ciddi ayakları var. Greenwood gibi mesela, hayranım onun, çok büyük yani. Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum, nokta transfer yaptı. Bana göre şu, bugüne kadar gelen en iyi kanat oyuncusu diyebilirim, Türkiye'ye gelen en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Ama yine de söylüyorum, tekraren söylüyorum, atanla tutanı halletmesi lazım Fenerbahçe'nin. Özeti bu.
1: Peki o zaman şöyle yapalım. Bir arkadaşlarımdan muhtemel 11'i rica edeyim. Acaba tamam. Bugün nasıl bir kadroyla sahada olabilir olur. İsmail Kartal? Onun üzerinden biraz konuşalım. Şimdi atan tutan dedik. Kalede Ederson. Bu biraz aslında zorunluluktan bir
0: anlatmak
1: tercih. Normal şartlarda A planında sezon içinde kalacak mı gidecek mi hala belli değil Ederson. Ya. Beklere baktığımızda Semedo, Skriniar, Ake, Levent savunma dörtlüsü önlerinde. Kante, Guendouzi, Asensio bir krize dönüşebilecekken sanki önlenmiş gibi duruyor şu an itibarıyla. Greenwood nere demişiz? Kerem'i zannediyorum biraz yedeğe çekecek İsmail Hoca ve önde de Muriç.
0: Eğer bu gerçek
1: muhtemel 11.
0: Muhtemel 11 evet. Değil mi? Daha açıklanmadı.
1: Hayır.
0: Ama muhtemel 11 kim yaptıysa tebrik ediyorum. Bizim çocuklar yaptı herhalde.
1: Muhabir arkadaşlarımızdan gelen
0: istihbarat. Muhabir arkadaşlar yaptı. İstihbarat. Tebrik ediyorum. Yani teknik direktör olsam ben haddimse şu takımı çıkartırım. Çünkü şu anda Fenerbahçe, bak Ake ile Skriniar'ı çok beğeniyorum. İkisi müthiş bir uyum içerisinde. Öndeki Guendouzi, Kante tartışacak bir adam değiller. Greenwood konuştuk zaten. Ama diğerleri hep soru işareti. Şimdi Nene'yi de beğeniyorum. Ama zaman zaman çok kötü, zaman zaman harika işler yapıyor. Şimdi nasıl, ne kadar güvenirsin onu bilemiyorum. Şimdi Levent çok iyi niyetli, çok iyi genç. İlerisi için çok önemli bir futbolcu olabilecek bir adam. Ama Fenerbahçe'nin çok daha hazır, çok daha varyasyonları kuvvetli bir beke ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Semedo bir var bir yok. Yani o bölgelerde sıkıntı görüyorum. Dediğim gibi atan da meselesi, Vedat Muriç'in de daha henüz o performansı yakalamadığını düşünüyorum. Eski Vedat Muriç'i düşünüyorum. Fark çok farklı. Eğer böyle gidecekse Vedat Muriç biraz kenarda oturur Lukaku geldiği zaman. Hı hı. Çünkü şu andaki görüntüsü bence yeterli değil.
1: Peki özellikle tabii kontenjan sıkıntısı nedeniyle hali hazırda 11'de forma giyen iki yabancıyla daha yollarını ayırmak zorunda Fenerbahçe, onu da söylemek lazım.
0: Baştan söyledim
1: yani
0: zaten.
1: Bu planlamanın da aslında doğru mu yapıldığı, yanlış mı yapıldığı noktasında çok önemli. Belki de Semedo ve Ederson bir anda bu denklemden çıkacaklar. Diğerlerine kim dahil olacak? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu.
0: Yani en mühim şeylerden bir tanesini söyledin. Yani ben de başta söylemeye çalıştım. Gönderecek futbolcular çok önemli. Şimdi öyle bir şey ki, öyle bir ücret alıyor ki Türkiye'de futbolcular. Avrupa'nın hiçbir takımında o ücreti bulamıyorlar. Bulamayınca da gitmiyor. Ben burada otururum, paramı alırım diyor. Doğru. O da haklı. Anlaşmayı yapmışsın. Doğru. Çünkü çok zor. Hakikaten çok zor. Zorluk var.
1: Peki o zaman isterseniz bir düne gidelim birlikte.
0: Gidelim,
1: Galatasaray'dan
0: tamam.
1: Devam edelim. Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanındaydı Sarı Kırmızılılar ve mücadeleyi 4 golle kazanmayı başardı değerli izleyenler. Özellikle tabii geçen haftaki Çorum beraberliğinin ardından yönetimin de Okan Buruk'un da futbolcuların da çok eleştirildiği bir haftayı geride bırakmıştık Erol Kaynar. Transfer konusunda özellikle yönetime çok ciddi bir isyan vardı ama mevcut takıma da bireysel performanslara da ciddi bir eleştiri vardı. Onu da konuşuruz ama önce isterseniz dünkü karşılaşma üzerinde neler söylersiniz? Oradan başlayalım.
0: Erzurum tabii iyi niyetle mücadele etti ama tabii ligin yeni takımı malum. Tabii bu şehirlerdeki takımların Süper Lig'de olması beni çok mutlu ediyor. Neden? Çünkü şimdi Erzurum'a gidiyor.

0: Galatasaray, Erzurum'a gidiyor, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş falan. Erzurumlar tabii özlemiştir bunları. Tabii. Çok güzel bir şey bu. Onu bir kere bir kenara koyalım, bunu söyleyelim. İyi niyetle mücadele ettiler. Gayet fair play'e uygun da oynadılar. Seyirciye çok hayran oldum bu arada, Erzurum seyircisine. Tebrik ediyorum kendilerini. Tabii tecrübe ve klas ayakları olması Galatasaray'ın maçı bir anda kopardı, biliyorsun. Bir anda 3-0 oldu maç. Yani gözümüz kapayınca kadar 2-0 oldu zaten. Burada tabii Osimhen'i tekrar tekrar söylemek lazım. Herkes belki söyledi, bir daha söyledi ama biz de bir kere altını çizelim. Çünkü onun konuşmadan geçmemiz çok ayıp olur. Hakikaten o müthiş bir oyuncu. Sadece futbolcu olarak değil, yani sadece bir santfor olarak değil. Bak, dikkat ettin mi bilmiyorum Ezgi'cim maçta. İlk başlarda Galatasaray önde basıp pek kurmadı. Ben de şaşırdım niye yapmıyor diye. Çünkü zaten Erzurum'un gücü belli. Yani mütevazi bir takım. Belli bütçelerle kurulmuş bir takım. Önde baskı yaptığınız zaman mutlaka hataya zorlayacaksınız. Osimhen ısrarla deli gibi adam, yani bağışlasın tabirimi, böyle devamlı çağırıyor, basın şey yapın diye. Yani bir teknik direktör gibiydi sahanın içerisinde. Bu çok büyük özelliklerden bir tanesi. Çok ruhlu da oynuyor. Yani bütün varını yoğunu veriyor. Enerjisi de iyi. Şeyi hatırla lütfen. Çok dikkatimi çekti Ezgi'cim. Lütfen hatırlasın futbol severler, maçı seyredenler özellikle. 90 artıydı. Erzurum Galatasaray Kalesi'ne doğru geldi. Osimhen müdafadan top çıkardı.
1: Evet.
0: 90 artı ve 4-0 maç. Bak, bu çok önemli bir ölçek. Bu ki hakikaten saygı duyulur böyle futbolcuya. Helal olsun. Oynuyor. Bütün her şeyini veriyor adam. Geliyor, top çıkartıyor, gidiyor, yönetiyor, idare ediyor, kızıyor. Çünkü kızmakta da haklı bazı pozisyonlarda. Geç top veriyorlar. Offside'e düştü kaç defa. Çünkü şeye, depara kalkıyor, o anda topu atmanız lazım. Yoksa offside'e girer. Gibi girdi kaç defa, delirdi. Yani enteresan bir futbolcu. İnsan zerredeken...
1: Osimhen'in bu performansı biraz korkutuyordu. Çünkü Osimhen'i denklemden çıkardığınız anda Galatasaray'ın oyunu çok etkileniyor bundan.
0: Hep benim önüme geçiyorsun. Helal olsun sana. Evet, bravo. Çok güzel bir noktaya çevirdin. Şimdi Osimhen'i çek al Galatasaray'dan. Müthiş bir boşluk var yani. Diyeceksin, ha tabii bunu bilmeyen mi var? Bilmeyen tabii yok ama karşılığında da yapacağın bir şey olması lazım. Saray kulübüsün sen. Neyse, şimdi hamle yapmaya çalışıyorlar. Zannediyorum Okan hocamın söylediğine göre bu hafta içinde iki transfer bitecek diyor. O zaman bakacağız. Yani şimdi aslına baktığın zaman 4 Eylül'de bitecek olan transfer sezonunun beklememizden başka çare yok. Çünkü müthiş dalgalanmalar var. Özellikle Galatasaray açısından çok dalgalanma var.
1: Evet.
0: Şimdi konuşalım mesela. Osimhen. Bir sürü teklif geldiği söyleniyor. Doğrudur, yanlıştır ben bilmiyorum ama her gün basında.
1: Özellikle Arsenal'dan geldiği
0: evet,
1: söyleniyor.
0: Arsenal'da özellikle ve sıcak baktığı söyleniyor. Bunlar hep dedikodu olabilir. Belki hiç böyle bir şey yok. Belki Osimhen'in aklının ucundan geçmiyor ama bak Ezgi'cim. İyi kötü bir tecrübeli bir abin olarak söylüyorum. Çok bu işlerin içinde iyi vuruldum yıllarca. Bir futbol takımını en büyük etkenle etkileyecek olan, olumsuz etkileyecek olan etken transfer dedikodularıdır. Şimdi Barış Alper'e de aynı şey. Şimdi 50 milyon euro veriliyor bilmem ne. Şimdi adamın aklı karışmaz mı ya? Senin benim olsun, karışmaz mıyız? Şimdi Lemina için de aynı şeyler söyleniyor. Torreira için söyleniyor. Benim bildiklerim hemen ilk aklıma gelenler. Evet. Bak, bir anda 4 tane Galatasaray'ın olmazsa olmaz futbolcusu bunlar. Yani bu 4 oyuncu Galatasaray'ın ilk defa 11 yazarken ilk defa yazacağın adamlar bunlar aşağı yukarı, değil mi? Bu adamların devamlı bir dedikodusu var. Yönetim maalesef burada sınıfta kaldı. Kusura bakmasın Dursun Başkanım, beni bağışlasın. Çıkıp bir tane laf söylemiyorlar. Yani hayır, böyle bir şey yoktur. Bunlar bizim futbolcumuzdur. Asla satılmayacak. Bir çıkarsın, beyanat verirsin. Bütün o dedikoduları kesersin. Şayet dedikoduysa. Ama doğruluk payı da varsa o zaman işte Galatasaray'ın içi karışır. Karışmış demektir. Ki benim de hissettiğim, duyduğum biraz öyle. Yani bu sene yönetim acaba onu düşündüm. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım. Aslında şampiyon olan takımı şu anlamda olumsuz etkiler. Artık kanıksar futbolcu biraz. Bizim başımıza geldi Beşiktaş olarak. Süleyman abi döneminde rahmetli. Kanıksayabilir. Acaba o mu derken futbolculardan ziyade ben şimdi yönetimin biraz kanıksadığını görüyorum. Çünkü bakıyorum çok soğuklar, yani topa girmiyorlar. Bir takım problemler var belli. O problemleri de maalesef çözemiyorlar. Dediğim gibi ya, senin en önemli futbolcularına kanca atılmış. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. E çık konuş. De ki hayır, yok böyle bir şey. Ya da var, görüşüyoruz, şöyle olacak de. Çünkü futbolcunun kafası belli, dağılık, dağınık. Yani bunlar çok önemli futbolcular Galatasaray için. Benim gördüğüm böyle bir sıkıntı var Galatasaray'da.
1: Saydığınız oyunculardan ikisi üçü gitse bir anda yerini doldurabileceği bir süre de yok bu arada Galatasaray'ın.
0: Bravo, söyleyelim mesela Osimhen'le Torreira'nın gittiğini düşün. Ya bulamazsın. Transfer dönemi bitmek üzere efendim.
1: Zaten eksik o bölgeler. Zaten bir alternatif golcü arayışı var şu anda.
0: Alternatifi yokken, bravo, alternatifi yokken bir de asıl oyuncuyu da gönderdiğin zaman iş sarpa sarar. Şimdi bir de Torreira ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ilk golü hatırlayın lütfen, Galatasaray'ın attığı ilk golü. Torreira kaleciye müthiş güzel bir şarj yaptı demeyeyim ama kaleci güzel göğüsledi. Kaleci rahat hareket edemedi. Bir de kaleci biraz tecrübesiz bir kaleci belli. Torreira'nın o bir faul yok, bir herhangi bir şey yok, onu söyleyeyim yani. Hani faul vardı bilmem ne demiyorum. Torreira'nın akıllı davranışını anlatmaya çalışıyorum. Çok akıllı davrandı. Kaleciyi göğüsledi. Rahat gol attı Galatasaray. Yani onun çok büyük rolü var. Bazı şey noktalar var, onlara dikkat etmek lazım oyunlarda. Onun dışında söyleyeceklerim Galatasaray için şunlar. Yani 4 Eylül'e kadar bu sallantılar, bu dedikodular sürecek gibi gözüküyor. Bu tarihten sonra inşallah durulur ve sıkıntılar biter. Sadece herkes sahaya odaklanır, biz de öyle. Ama şu anda biraz karışıklık var.
1: Bir de Galatasaray için galibiyete rağmen şöyle eleştiriler okudum ben Galatasaray taraftarlarından. Erzurum zaten geçen hafta da Ahmet'ten 3 gol yemişti. Şimdi 4 gol, yani sezona iyi başlamamış ve çok hazırlıksız bir görüntü sergileyen bir takım karşısında 4 gollü galibiyet aldatıcı da olabilir. Yani hani takımın esas seviyesini de gösteren bir şey değil eleştirilerini bizzat Galatasaray taraftarının çok fazla yaptığını gördük.
0: Haksızlar mı? Yani şimdi Erzurum, dediğim gibi yani çok seviyorum, çok da çıkmalarını çok mutlu oldum. Ama Erzurum yani Galatasaray'ın rakibi değil. Bu takımı dediğim gibi bir anda maç 2-0 oldu. Bir de Osimhen'in müthiş takipçiliği sonucu 3. golü buldular falan. Yani bir anda dağıldı tabii, haklı olarak. Şimdi düşünebiliyor musun? Galatasaray gibi bir takıma 3-0 bir anda mağlup vaziyettesin. Kolay değil oynamaları. Dolayısıyla o maçı bir ölçü olarak tabii ki kabul etmemek lazım.
1: Ama Galatasaray'ın bu morale de çok ihtiyacı vardı bir taraftan. Çünkü
0: tabii
1: çok galibiyet, fazla tartışılıyor.
0: Galibiyet galibiyettir. Moral dediğin gibi moraldir. Çünkü ilk maçta 2 puanı bıraktılar kendi sahasında. Bir de yine ligin yeni takımı Çorum Spor'a karşı bıraktılar. Ki en mütevazi takımlardan biri Süper Lig'in. Dolayısıyla Fenerbahçe Galatasaray'a güven vermedi o anlamda. Taraftarın isyanını biraz haklılar ama dün geçen haftaki yayında da söyledim, Koray'la yaptığımız yayında. Taraftarın böyle yönetim istifa falan diye bağırması da yani çok saçma sapan bir şey gibi geldi bana. Ya dur, bir maç daha oynamış. 4 sene şampiyon olmuş.
1: 4 sene şampiyonluğunuz.
0: Yani bu takımı şampiyon yapan teknik adam da orada. Futbolcular hemen hemen hepsi de orada. Yönetim hepsi orada. Hadi bakalım, bu mağlup oldu. Yönetim istifa etsinler bakalım.
1: Doymuşluk hissetmeyen bir tek taraftar. 4 senenin o doymuşluğunu hissetmeyen sadece taraftar Galatasaray'da anladığımız kadarıyla.
0: Evet.
1: Peki o zaman Beşiktaş'tan isterseniz devam edelim. Siyah beyazlılar 6'da 6 yaptı. Bir rüzgar aldı arkasına. Şu anda Vincenzo Italiano'ya güven tam. Avrupa'da 3-0'lık bir galibiyet. Ciddi bir avantaj. Şimdi lige dönüşte Alanya Spor deplasmanı. Buyurun.
0: Valla tabii Vincenzo Italiano'dan bahsederek tabii başlayalım istersen. Çok enteresan bir teknik adam. Yani daha önceki Avrupa tecrübelerinden de, Avrupa'daki teknik direktör deneyimlerinden de takip ettiğim ya da sonradan takip ettiğim bir teknik adam. Beşiktaş çok büyük bir teknik adam kazanıyor, onu görüyorum ben. Katiyen Beşiktaş'ın aldığı neticelerle ilgili değil bu söylediğim. Oynadığı oyunla ilgili söylüyorum. Mantaliteyle söylüyorum. Hı hı. Ve Ümraniye'den aldığım bilgiler de şu. Vincenzo aynı hareketi defalarca tekrarlatıyormuş. Ezberletinceye kadar. Böyle bir inatçı da bir tarafı var. Ama futbolcular da şimdi saygı duyuyorlar. İlk zamanlar belki böyle bir gidip gelmen oldu ama saygı duyuyorlar. Ve en önemli şey Ezgi'cim, ben maçtaydım geçen gün. Ben yani uzun zamandan beri taraftarın bu kadar bütünleştiği ve müthiş bir tezahürat vardı. Olağanüstü. Yani rakip çok zayıf bir rakipti. Zaten 2-0, 3-0 öndesin. Buna rağmen inanılmaz bir tezahürat, inanılmaz bir destek vardı. Benim grup arkadaşlarım var. Birisi geldi bana dedi ki, ya dedi, Erol'cum dedi.
1: Çok özür dileyerek tabii bir araya ki girebilir miyim? Bir son dakika gelişmesi var ekranda. Onu bir izleyicilerimizle hemen paylaşalım. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığı bilgisi var. Bildiğimiz kadarıyla bir sakatlık durumu yok Talisca'nın. Cezası zaten yok. Dolayısıyla acaba bu kadroya alınmama durumu bir ayrılığa mı işaret eder ya da acaba sebebi nedir? Bu konuyu tabii ki gün içinde muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'tan öğreneceğiz. Birkaç cümle yorumlamak ister misiniz? Enteresan bir karar.
0: Tek bir cümle söyleyeceğim. Çok büyük kayıp olur.
1: Öyle mi?
0: Çok büyük kayıp olur. Yani Fenerbahçe'nin, düşünün yani demin Osimhen'le ilgili, Galatasaray'la ilgili söylediklerimizin bir başka benzerini Talisca için söyleyebiliriz. Talisca Fenerbahçe'yi sırtlayan oyuncu şu anda.
1: Evet, gol yükünü Talisca çekti.
0: Tartışacak bir tarafı var mı? Bunun yok yani. Ben bilinmeyen bir şey söylemiyorum. Görünen bir şey söylüyorum. Çok enteresan
1: acaba
0: bir gelişme.
1: Hafta içinde Asensio konusunda bir görüşme yapıldığı söylendi. Hani artık bir santrforlu oynama planıyla birlikte Talisca bir B planı oyuncusu haline mi dönüştü? Çünkü Erdem'den ilk gelen bilgi oyuncuya ya da Fenerbahçe'ye resmi bir teklif olmadığı şeklinde.
0: Ama ona da Arabistan'dan teklif geldiği konusunda bir sürü bilgiler geliyor.
1: Evet, iddialar var.
0: İddialar var. Doğru değil. İşte hep demin Galatasaray için söylediğim şeyler tabii ki Fenerbahçe için de diğer takımlar için de geçerli ama en fazla etkileyen bu konuda yani transfer konuşmalarını etkilenen takım bana soruyorsan birinci sırada Galatasaray'ı koyarım, ikinci sırada Fenerbahçe'yi koyarım. Diğer takımların bu konuda pek bir sıkıntısı yok. Yani Trabzon ve Beşiktaş'la ilgili onlar bu konuyu çözmüş gibi görünüyorlar. Dolayısıyla çok fazla bir şey yok, dedikodular ya da gelişmeler yok. Ama bu çok enteresan bir şey.
1: Enteresan bir gelişme gerçekten.
0: Şimdi Talisca yoksa kim olacak orada şimdi? Soru bu.
1: Muhtemelen Vedat Muriç artık ileri uçta oynayacak. Tamam. Lukaku gelene kadar Asensio da arkasında olacak.
0: Ama zaten Asensio vardı yani kadroda. İlk 11'de sizin
1: Talisca
0: hazırlığınız
1: yoktu.
0: Talisca yok muydu
1: yoktu,
0: orada? Özür
1: yoktu.
0: Dilerim. Ben onu atlamışım.
1: Evet, Talisca yoktu. Belki de onunla ilgili dediğimiz gibi bir ayrılık durumu olabilir. Ama tabii bu karar muhtemelen çok tartışılacak. Çünkü Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken oyuncu resmi maçların tamamında gol attı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili neler yaşanacak gerçekten bekleyip göreceğiz hep birlikte. İzleyicilerimize de tabii ki sıcağı sıcağına bilgisini vereceğiz.
0: Aziz Başkanım'ın kulakları çınlasın.
1: Evet, Aziz Yıldırım'ın işte Asensio konusuyla ilgili bir görüşme yaptığı hafta içinde bilgisi var. Tabii ki çok fazla detayını bilmiyoruz ama belki de Asensio'nun tam anlamıyla 11'e monte edilmesiyle birlikte Talisca konusunda bir sıkıntı mı yaşandı? Onu artık bekleyip göreceğiz. Ama önemli bir son dakika gelişmesiydi. İzleyicilerimizle paylaşmış olalım. Detay gelirse yeniden döneriz. Buyurun.
0: Bak Ezgi'cim, bu çok temel bir gelişme. Temel. Yani sen şimdi ne bileyim bir başka futbolcuya tercih edebilirsin ama Talisca çok önemli bir futbolcuydu. Yani burada mutlaka radikal bir karar alınmış. Bu radikal kararı da ancak başkanın haberi olmadan, başkanın onayı olmadan, başkanın müdahalesi olmadan yapılabileceğine ben şahsen inanmıyorum. Demek ki başkanın bir olaya bir müdahalesi var. Demin dedim ya, kendisinin diyalog kurabileceği, yönetebileceği teknik adamları daha çok evet istiyor diye. Dediğim gibi bu bir tercihtir, olabilir. Yani ben Bana soruyorsan yanlış ama Sayın Başkan'ın yönetim şekli o. Konuşacak bir şey yok. Ama bu mutlaka Sayın Başkan'ın müdahalesiyle olan bir şeydir. Yani ben bilmiyorum teknik heyetin kararıdır diyeceğini ben Aziz Başkan'ı hiç zannetmiyorum. Hayırlı olsun.
1: Birazdan bu arada Erdem Akbaş'la bir bağlantı daha yapıp hemen bunun sebebini de soracağız. Arkadaşlarımız onu hazırlamaya çalışırken biz bu konu üzerinden aslında şunu da belki konuşabiliriz çok kısaca. Şimdi Asensio'nun olabilir bir sakatlık yaşama ihtimali, bir ceza ihtimali. O zaman Talisca aslında çok büyük bir alternatif olacaktı. Şimdi onun devreden çıktığı bir senaryoda aslında o bölgede de bir sıkıntı yaşanabilir. Çünkü hala hazırda Asensio da geçen sezonki görüntüsünden çok uzak.
0: Evet. Asensio çok önemli futbolcu tamam ama dediğin doğru. Bu sene o performansı görmüyorum ben. Ha, bir zaman içinde kazanabilir belki ama bugün için değil. Ama Asensio takımda olmazsa olmaz ama demek ki Talisca ile beraber Asensio olamıyor teknik olarak anladığım o. Olamayınca da böyle bir tercih edildi. Belki gitmesi düşünülüyor, gideceği düşünülüyor bilemiyorum. Öğreneceğiz.
1: Bekleyeceğiz. Teknik olarak mı yoksa saha dışı sebepler mi ondan çok emin olamadık vallahi, açıkçası. Erdem bir an önce bağlanırsa hemen ondan bir bilgi alalım.
0: Peki bilgi belki gelebilir ama Talisca'nın gidip de ben oynamayayım kenarda oturayım ya da kadroda olmayayım diyecek hali yok.
1: Zaten Talisca profilinde oyuncular ki kendisi de öyle. Öyle yedek kalmayı falan da çok kabul edecek bir profil de değil. Yani bunu daha önceki takımlarında ben da biliyoruz.
0: İnatla söylüyorum. Sayın Başkan'ın bu işte mutlaka bir dahli vardır. Başka türlü olmaz çünkü. Bu kadar büyük radikal kararı kendi kendinize alamazsınız. Ancak bu bir yönetimle beraber alınacak ve düşünecek bir şeydir. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz.
1: Bekleyip göreceğiz ama bu konuyla ilgili hafta boyunca hiç gelişme yaşanmamış olmuyor. Yani kulağımıza hiçbir şey gelmemiş gelmedi. Olması da çok enteresan. Hani hiç böyle gelmedi. Bir malumun ilamı diyebileceğimiz bir durum da değil işin enteresanı.
0: Ama Aziz Başkan'ın bir toplantı yapmasının ardından bir şeyler çıkacağını her zaman beklemek lazım. Öyle diyeyim ben sana.
1: Ha, Aziz Yıldırım hafta içinde Samandıra'ya gittiyse oradan bir sonuç çıkar diyorsunuz.
0: Çıkıyor. Göreceksin bak.
1: Peki. Şimdi süremizi o zaman iyi değerlendirelim. Erdem gelirse araya gireceğim ben yine. Evet. Beşiktaş'tan devam edelim.
0: Beşiktaş'ta devam edelim. Şimdi dediğimiz gibi İtalyano'yu anlattık. Herkes metiyeler yazıyor. Biz de yazıyoruz. Haklı metiyeler. Hak ediyor adam bir kere. Onu söyleyeyim. Çok çalışkan. Felaket. Önder Özen'in hakkını yemeyelim burada. Neden? Önder Özen aldığım duyum önemli. Önder Özen teknik yönetime geldiğinde Kraft'ı arıyor. Almanya'da Kraft arıyor. Diyor ki ben senden çalışmak istiyorum. Bak bu çok güzel bir şey. Çünkü Kraft önemli bir adam. Çok ciddi bir futbol bilgisi olan, portföyünde çok ciddi futbolcular olan bir adam. Yani işi bilen bir adam. Ben o geldiği zaman mutlu olmuştum. Geçen sene harcadık adamı. Yani geçen sene sanki orada bir herhangi bir çalışan gibi kaldı adam.
1: Hatta ne iş yapıyor dedik.
0: Tenkite uğradı hatta. Evet. Bu sene Önder Özen'in bunu söylemesi çok kıymetli. Onun da ne kadar egodan uzak olduğunu gösterir bu. Çok önemli bir ölçek. Ve diyor ki ya ben geçen sene çok kötü bir muameleye maruz kaldım. Onun için yani gene böyle şey olacaksa gelmek istemiyorum. Yapmak istemiyor adam. Hayır diyor ben senin çalışacağım diyor. Biz bu sene iyi işler yapacağız beraber diyor. Onun üzerine geliyor. Ve birlikte çalışıyorlar. Uyum halinde çalışıyorlar. Yahu neyi paylaşamıyorsunuz? Ne kadar güzel, ne kadar doğru bir şey. İtalyanla da beraber birleştiler. Yönetimle birleştiler. En mühimi seyirciyle müthiş bir birliktelik var.
1: Evet.
0: İnanır mısın? Hemen kısa kesiyorum. Bir şeye geçeceksen anladım. Seyirci şunu diyor. Bizim arkadaşlarımızdan geldi bu laf bana. Diyor ki geçen sene biz giderken ya maçı alırsak ne olacak diyorduk diyor. Bu sene maça giderken bu maçı alırız ama alamazsak da ne olacak? Beşiktaş iyi yolda diyoruz. Bak aradaki fark bu. Çok önemli bir fark yarattı.
1: O fark Beşiktaş. Üzerinden devam edeceğiz.
0: Unutma ama bunu devam etmemiz lazım.
1: Tabii önemli ki devam edeceğiz. Var. Tabii ki devam edeceğiz ama Erdem hazırmış. Talisca'nın Konyaspor maçının kadrosuna alınmaması tabii ki önemli bir son dakika. Hemen bunun gerekçesini Erdem'den öğrenelim.
2: Ezgi, tekrardan selamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Elbette sıcak bir gelişme olduğu için hemen bağlanmak istedik bizler de. Anderson Talisca, Konyaspor maç kadrosunda yer almayacak. Bu akşam Talisca maç kadrosunda yok. Neden sıcak gelişme? Fenerbahçe'nin an itibariyle en skorer oyuncusu.

0: Anderson Talisca maç kadrosunda yok. Kadroda olmama kararının ardından ve bu akşam Talisca'nın oynamamasının ardından transferle ilgili de oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılma noktasına gidebileceğini tahmin ediyorum ben de. Bugünden sonra önümüzdeki hafta özellikle Talisca ile alakalı çok sıcak, yoğun gelişmeler yaşanabilir. Şu anki mevcut durum Anderson Talisca'da kadroda yok. Fenerbahçe yabancı kuralı sebebiyle Talisca ile yolları ayırmayı planlıyor. Ulaşmış resmi bir teklif yok. Sözlü temaslar var. Resmi teklife gelirse bunları tekrar elbette konuşacağız ama bugün itibariyle yani aslında tarih de vermek istiyorum. 22 Ağustos itibariyle Anderson Talisca için ayrılık mesaisinin, ayrılık günlerinin başladığı gündür diyebilirim. 22 Ağustos itibariyle Anderson Talisca'nın ayrılık gündemini çok ciddi bir şekilde konuşmaya başladığımız ilk gündür. Devamında zaten gelişmeler oldukça konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim Ezgi. Ben sözü tekrar size bırakayım.
1: Evet, Erdem'e çok teşekkür edelim. Dediğimiz gibi aslında resmi bir teklif yok ama gelecek teklifler değerlendirilecek diyor.
2: Hiç tatmin olmadım. Kusura bakmasın kardeşim. Yani o da bir kabahat yok tabii ama öyle sızdırmışlar haberi. Şimdi bak, şunu soracağım Ezgi'cim. Sen maşallah çok iyi yetiştin bu konuda. Onun için evet, dinliyorum seni. Şimdi bak hayatım. Sen Fenerbahçe'de olsan, teknik adam olsan ya da yöneticisi olsan, sana bu konuda yetkili yönetici olsan, sana deseler ki yahu kadro, yabancı kadro şişkinliği var ki var. Bazı ayrılmalar gerekiyor. Azaltmamız lazım desen. Sen birincileri Talisca'yı mı azaltmak istersin?
1: Birinci sıraya koyma.
2: Son sıraya bile koyma. Yani bu onun için tatmin etmedi beni. Hı hı. Dediğim gibi yani burada farklı bir şey var. O zaman içinde çıkacak ortaya, bunun altını çizelim.
1: Zaten biz de başka evet. Programlarda da tabii ki çok daha detaylı konuşacağız. Bu önemli bir son dakika bilgisiydi. Gelen teklifler değerlendirilebilir bilgisini aldık Erdem Akbaş'tan ama Konya maçı kadrosunda Talisca yok değerli izleyenler. Bir kez daha söyleyelim ve dönelim Beşiktaş'a. Dediniz ki taraftar, yönetim, futbolcular arasında şu anda çok güzel bir uyum var.
2: Evet.
1: Oradan devam edelim isterseniz.
2: Yani böyle bir uyumu 5-6 senedir, 4-5 senedir ben görmedim. En mühim şey orada aslında seyircinin de bölünmüşlüğü vardı. Bir taraf futbolcuya destek verirken öbür taraf yuhalıyordu geçtiğimiz yıllarda. Yani allak bullaktı Beşiktaş'ın durumu. Ya ben hakikaten çok ürktüm. Dedim ki eyvah, Beşiktaş kötüye gidiyor. Yani bunu toparlamak kolay değildi. Yönetimi de tebrik ediyorum bu arada. Yani bunu yapan neticede yönetim kurulu. Şimdi Önder Özen ve Kraft'ın meselesini konuştuk, beraberliğini anlattık. Bunların başarıyı getirecek olan şeyler bunlar Ezgi'ciğim. Yani taraftar bütünleşecek, futbolcular taraftarla bütünleşecek, yönetimle uyum içinde çalışacak, teknik adama güvenecek, inanacak. Şimdi bunların hepsi var Beşiktaş'ta. Yani şunu söyleyeyim, tamam her şey oldu, halloldu Beşiktaş'ın eksiği aslanlar gibi. Hayır, değil. Yani Beşiktaş'ta da tabii ki eksikler var, alınması gerekli oyuncular var. İki tane oyuncu üzerine duruyor Beşiktaş, onu söyleyeyim. Transferi pek çok fazla girmemekle beraber. istediği oyuncular, yani Vincenzo'nun da istediği oyuncular. Bu arada işte bu paralelde Vincenzo'nun çok güzel maç sonu beyanatı var. Ne dedi Vincenzo? Her şey çok iyiydi ama bu bize yetmez dedi. İşte bak, Beşiktaş'ın özeti bu. Her şey çok iyi ama bu bize yetmez. Bu çok güzel bir laf. Ve tahlili müthiş. Onu da söylemiş olalım. Hakkını teslim edelim. Beşiktaş'ta Olaytan bambaşka bir kimlikle oynuyor bu sene. Salih Özcan müthiş bir kazanç. Adam, geçen yayında da söyledim, adam 6 numarayım diye doğmuş.
1: Yani doğru.
2: Allah onu 6 numara olarak yaratmış, öyle diyeyim. Bana göre öyle. Ve hakikaten o ikilinin uyumu ve Orkun gibi çok dominant bir futbolcunun olması Beşiktaş'ın hücum gücünü anormal arttırıyor. Olaytan neler yaptı son maçta? Yani müthiş işler yaptılar. Beşiktaş sağ beki sol bekine gol attırıyor. Yani anla varyasyonları. Demin İsmail Kartal'ı tenkit ederken bunları anlatmaya çalıştım. Yani bu varyasyonları ben Fenerbahçe göremiyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü? Hayır. Çok çok müthiş bir kadrosu var. Ve önemli başka bir tespitim daha Vincenzo için. elindeki futbolcuları da değerlendiriyor. Elindeki futbolcuları da

0: değerlendiren bir teknik adam. Çünkü sen bütün kadroyu değerlendirmeniz lazım. Üç kulvarı var. Avrupa kupaları var. Süper Lig var. Türkiye kupası var. Dolayısıyla milli maçlar da var biliyorsun. Dolayısıyla tabii kolay bir şey değil. Çok performans gerektiren şeyler ve dolayısıyla rotasyona çok ihtiyacınız olduğu maçlar oynuyorsunuz. Bunları iyi yapıyor. Hazırlıyor şimdiden. Bir Emirhan Topçu. Geçen sene Emirhan Topçu neredeydi ya? Yani Jalo neredeydi? Geçen sene hakikaten kahroluyordum. Jalo niye oynamıyor diye 40 tane soru sordum.
1: Geçen sene Beşiktaş'ın oyuncusu mu dediğimiz oyuncular?
0: Tebrik ederim.
1: Bu sene takımı sırtlıyorlar.
0: Müthiş. Jalo müthiş oynuyor. İnan bana müthiş. Yani Allah sakatlık falan vermesin. Gerçekten o bölgede tartışılmayacak bir isim haline geldi. 20 milyonluk futbolcumuz nerede? Stoperimiz nerede bizim? Ya işte bu. Şimdi bak. Dediğim gibi elindeki futbolcuları iyi değerlendiriyor. Yeni transferler bana göre çok doğru transferler. Trossard çok önemli bir açık. Ama biraz güçlenmesi lazım. Hatta son maçta Alihan kardeşimiz, Alihan Otuş kardeşimiz bana dedi ki abi Trossard'a top gelse de seyretsek diyoruz ya dedi. Bak bu çok güzel bir yorum. Anlatabiliyor muyum? Yani artık Beşiktaş böyle bir bütünleşmiş vaziyette ve coşku içinde Beşiktaş ve şu anda en sorunsuz kulüp de Beşiktaş gibi gözüküyor. En sorunsuz kulüp yani transfer dedikodularından uzak. Ne olacağı belli olmayan hiçbir belirsizlik yok. Yalnız benim arkadaşlarım şimdi benden şey bekliyorlar. Beşiktaş'la ilgili önemli bir gelişme bekliyorlar.
1: Tabii biraz bilgi de verelim.
0: Maalesef o önemli gelişme dünden bugüne değişti biraz. Ama yine de söyleyeyim. Bana göre önemliydi. Tabii ne kadar değerlendirir dostlarım bilemem. Ben Çerni'yi çok beğeniyorum. Ama 60 dakikadan sonra düştüğünü de görüyorum oyundan. Ama 60 dakika çok iyi işler yapıyor. Gol vuruşları falan bir santfor gol vuruşlarına benziyor. Dolayısıyla Çerni'yi tutuyorum. Ne diyeceksin? Niye Çerni'yi mi konuşuyor? Evet. Çerni ile ilgili gelişme var. Çerni'yi Glasgow Rangers istiyor. Çok net bir istek. Yani dedikodu değil bu. Glasgow Rangers'a gitmeye de Çerni bir ara sıcak baktı ve yönetim de saygı duydu, gönderecekti çünkü dediğim gibi kadro açılması lazım vesaire. Aslında ben üzülmüştüm. Çerni'nin Beşiktaş'ın kadrosunda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Onun için bugün yayında maalesef Çerni ile vedalaşıyoruz galiba diyecektim. Çerni vazgeçti. Ben kalayım dedi.
1: Aa öyle mi?
0: Evet. Çerni gitmekten gitmek istemiyor. Kalacak. Yönetimde ve teknik heyette saygı duydular.
1: O işte. Bölgeye bir transfer yine de bekliyor musunuz peki?
0: Bekliyoruz. Hala o bölgeye bir şey var, hamleler var, isimler de var belli. Onları da söylerim şimdi. İki tane transfer üstünde duruyor Beşiktaş. Çok hassasiyetli. Hatta başkan bizatihi kendisi bu hafta zannediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi zannediyorum teknik heyetle görüşüp belki de uçağa atlayıp gidebilir. Bu transferlerle ilgili ama biraz zor gözüküyor onu da söyleyeyim. Çünkü rakamlar çok büyük. Kiralama ve satın alma opsiyonuyla da uğraşıyor Beşiktaş ama yanaşmıyorlar. Onlar kim onları da hemen söyleyelim. Bilinen maalesef basına çok düştü ben gelinceye kadar. Belçikalı bir sağ kanat oyuncusuyla ilgileniyorlar. Yani ben iki tane oyuncu söyleyeceğim. Bu iki tane oyuncu yani Beşiktaş'ın bir numarasındaki yani evvela bunları istiyor. Eğer bunlar olmazsa başkalarına bakacak onu söyleyeyim. O net bilgi olarak söyleyeyim. Luca Bacchio. Bunların tercümesi de çok zor oluyor.
1: Biz artık alıştık. Sen bir günde 20 kere söyleyince.
0: Sen de malum Benfica'da oynayan Belçikalı sağ kanat oyuncusu 20 milyon istiyorlar euro. Tabii yüksek rakam Beşiktaş'ın biraz bu rakamı yaklaşması zor gözüküyor. Bir tane de Bilok var biliyorsun Newcastle'dan. Onunla orta saha oyuncusu İngiliz. Evet. Onunla ilgileniyor. Bu iki oyuncuyu almak için elinden geleni yapıyor başkan. Ama alabilir mi? Şu an için ben çok zor görüyorum. Gidecek oyuncu kim var dersen Rashica'yı bir numaraya koyuyorum. O gidecek öyle gözüküyor. Yani transfer gelişmeleri böyle. Dediğim gibi Çerni beni üzmüştü iki gün, bir iki gün önce. Şimdi birden iş değişince sevindim.
1: Peki. O zaman haydi son olarak bir de hayatın panoraması diyelim.

0: Evet, önce bir maşallah mı desek, çok gergin başlamadık sezona. Güzel görüntülerle, fair play dolu görüntülerle başladık. İsterseniz evet, buradan girelim hayatın panoramasına.
1: Hem güzel başladık hem kötü başladık. Yani Gençler Birliği Fenerbahçe maçının artık konuşuldu, çok şey yapıldı ama ben onu o maçın unutulmaması gerektiği kanı, yani iş artık fair play tam oturmasından sonra ancak unutabilirim. Çünkü o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Bak Ezgi'cim, sadece karşı takıma değil, kendi takımına da kötülük ediyorsun. Gençler Birliği'nin ne günahı var? Bir taraftar Gençler Birliği'ni temsil edebilir mi? Dolayısıyla bu konuyu gerçekten iyi irdelemek, iyi özümlemek lazım. Fair play'i artık bizim içimize sindirmemiz lazım. Medeni ülkeler, Türkiye çok medeni bir ülke. Yani bu konuda en iyi hamleleri yapabilir. Bir de biz sıcakkanlı insanlarız. Hele bir çocuk olduğu zaman çok daha hassas davranırız. Beşiktaşların ve diğer takım taraftarların mutlaka konuşmalarını duymuşsundur. Gelsin diyor bizim seyircimizin arasına diyor. Hangi formayı giyiyorsa gitsin diyor. Galatasaray'a gitsin, Fenerbahçe'ye gitsin. Çocuk ya diyor, yani hakikaten önemli bir şey. Yani bu konuyu bizim çözmemiz lazım. Bursa Spor, Beşiktaş'la ilgili de bir takım şeyler var. Onları şu an için değil, daha uzun bir dönemde anlatacağım. Esas işi güzel, tatlı tarafını anlatmak istiyorum. Benim biraz mesleğimle ilgili. Ve Sayın Fikret Kuzucu'dan rica etmiştim bunu anlatabilir miyim diye. Bizim gruba yazmış çünkü. Çok hoşuma giden bir yazıydı. Çok özel bir bilgiydi. Tatlı konuşalım, tatlı bitirelim istedim. Onun için tatlı işini sonuna bıraktım Ezgi'cim. Şimdi biz profiterol diye bir tatlı vardır biliyorsun. Herkesin çok sevdiği bir tatlıdır.
0: Evet,
1: o çikolata sosludur. Ben de babamın ofisi İstiklal Caddesi'nin üzerindeki Atlasan'da babam yıllarca ofisi vardı. Tam onun karşısındaydı pastane. Herhalde diyorum ki ben bütün bir yıllar içerisinde toplasanız bir ton falan yemişimdir yani. Her gün yiyordum. Çok seviyordum. Çok özel bir sos yapıyordu. Ki benim işim, ben onu hala yakalayamamıştım. Ve başka hiçbir yerde de bu kıvamda bir tatlı yememiştim. Genelde biliyorsun bu tatlıyı bir Fransız tatlısı olarak evet, bilir herkes. Hatta bizim meslektaşlarımız çoğu bile öyle bilir. Yani ben biraz incelediğim için öyle olmadığını biliyordum ama temelini bilmiyordum. Temelini yazmış Fikret Kuzucu, bir alıntı yapmış. Bir Abdülmecit döneminden kalma bir tatlı, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Osmanlı tatlısı.
1: Osman tatlısı değil. Yapan kişi Trabzon'dan gelen Abdülmecit döneminde bir usta arıyorlar. Apostol Usta. Trabzon'da yaşıyor. Getiriyorlar onu. Hmm. Abdülmecit'e bu tatlıyı yapıyor.
0: Yönetmenim biraz toparlayalım diyor.
1: Toparlıyorum, bitti. Sunuyor tatlıyı. Abdülmecit çok beğeniyor ve padişah tatlısı olarak adı geçiyor. Hmm. Yani sonradan profiterol olarak değişiyor. Onun hikayesini sonra anlatırım. Demek istediğim, bu tatlının temelinde Abdülmecit padişahımızın beğenisi yapıyor.
0: Peki, tatlı konuşarak da bitirmiş olalım. Erol Kaynar, çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Panoramayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanmak.

0: Gündemini sunar.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2. ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Şu kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
3: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
4: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
5: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
2: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
6: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
7: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
2: Bir senede Avrupa olmasa mı?
6: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
9: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
2: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
6: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
6: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
2: Gençlere bir dönüş var mecburen.
5: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
2: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri Pire.
10: Gerçek taraftar profili bu değildir.
11: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
12: İnişli çıkışlı grafik.
2: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
6: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
13: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Her şey vardı.
6: Cüneyt Şen moderatörlüğünde takım oyunu yarın 21'de Aspor'da.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Trendyol Süper Lig ikinci hafta heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Dün akşam Galatasaray Erzurumspor karşısında ikinci haftanın açılışını yaptı ve Galatasaray 4-0'lık skorla Erzurumspor deplasmanından 3 puan almayı başardı. Tabii bu maçı konuşacağız. Bugün Fenerbahçe sezonun ilk iç saha maçında, ligin sezonun ilk saha maçında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele 21.30'da başlayacak. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Trabzonspor'u da konuşacağız. Şimdilik Galatasaray'la başlangıç yapacağız ama onun öncesinde stüdyo konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Zeki Uzundurukan ve Abdullah Ercan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Nasılsınız?
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: İyi, sen nasılsın?
0: Sağ olun, teşekkürler hocam.
1: İyi gördüm seni.
0: Teşekkürler hocam. Ben de sizi iyi gördüm.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Galatasaray'la başlayalım dilerseniz. Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız. Tabii son dakika gelişmeleri de var, evet. Fenerbahçe ile ilgili oralara da değineceğiz. Ama ilk önce Galatasaray'la başlangıç yapmak istiyorum. 4-0'lık bir galibiyet. Aslında ilk 45 dakikada Galatasaray fişi çekti diyebiliriz. İlk, evet, 45 dakikada 3-0'lık bir skor yakaladı Galatasaray. İkinci yarıda tek gol yine Osimhen'den geldi ve 4-0'lık skorla Erzurumspor deplasmanından 3 puan aldı Galatasaray. Zeki Uzundurukan, seninle başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz?
2: Ya tabii ki Çorum Futbol Kulübü ile oynanan maçta Galatasaray'ın beraberliği çok tartışıldı, çok kötü olduğu, işte bu sene acaba transferler yapılmadığı için Galatasaray işte şampiyonluğu bıraktı, şampiyon olmayı düşünmüyor mu gibi taraftarında karamsar bir tablo oluşmuştu. Ama o maçta unutulmasın, son 20 dakikada Galatasaray'ın gol beklentisi 2.97 idi ve Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçında 53 kez rakip ceza sahasına girmiş, 23 pozisyon üretmiş, kalecinin 11 kurtarışı vardı. Öyle baktığında Galatasaray gibi oynuyor aslında. Tabii şanssızlık, motive olamadı diyebilirsin. Yani orada karaları bağlamıştı Galatasaray taraftarı ama dün gördük ki Erzurumspor karşısında.

0: aslında ki yüksek rakımlıdır Erzurum. Yani orada çok koşmak, nefes almak bile zordur.
1: Burun kanıyor.
0: Evet biliyorum.
1: Benim burnum kanadı
0: evet,
1: bir kere.
0: Evet. Çok yani o kayak merkezine oluyor. Gittiğinde büyük sıkıntı. Aynen kalp çarpıntısı, burun kanaması gibi problemler yaşanabiliyor. Galatasaray golü derken bulunca bir de Erzurumspor'un çok böyle Süper Lig tecrübesi olmayan alttan gelen oyuncularla birlikte işte lige başlaması, işte Serkan Özbalta'nın aynı oyuncularla devam edelim bizi bu lige çıkar. Tabii transferler yapmışlar ama genelde geçen yılın devamı gibi bir takım ama bu takımla Erzurumspor'un işi gerçekten zor. Tabii ki Kazım Karabekir stadında Erzurumspor taraftarının hakkında teslim etmek lazım. Tıklım tıklım doldurmuşlar tribünleri, koreografileriyle, coşkularıyla Süper Lig'i ne kadar özledikleri ve çok iyi bir şehir takımı olduklarını gösterdiler. Böyle olunca da Galatasaray daha rahat sonuca gitti. Tabii Osimhen, ben hep söylüyorum, bizim yani gazete tarafından kendisine verdiğimiz bir ünvan var, uzay golcüsü. Niye uzay golcüsü dedik? Çünkü bugüne kadar hiçbir golcü gerçeğine benzemiyor, hiçbir futbolcu gerçeğine benzemiyor. Çok farklı bir oyuncu. Yapılmaz, imkansız denenlere, fizik kurallarına aykırı pozisyonları kendi lehine çevirip gol atabilen bir oyuncu. Kalecinin o geri pasındaki hatada onu hiç sezip kaleci pozisyona daha yakın olmasına rağmen oraya gidip o topu alıp gol atması, sezileri çok güçlü, topun olduğu her yerde olmaya çalışan, çok fedakar, savaşçı bir oyuncu, takım ateşleyen bir oyuncu. Sezona da çok iyi başladı. 2 hafta 4 gol 1 asist, gerçekten müthiş gidiyor. Çok daha fazlasını da atabilirdi. Takım lideri olması gereken bir oyuncu ki ikinci yarıda Eren Elmalı'nın bir pozisyonu vardı. Eren Elmalı'ya çok kızdı haklı olarak. Eren Elmalı da bunu düşünmeli yani. Galatasaray'da oynuyorsun. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Osimhen gibi bir oyuncu ceza sahasındayken o topa vurmaz. Bir sol bek o topa vurmaz. Yani Roberto Carlos değilsin sen Eren Elmalı, kusura bakma. Orada Osimhen o pası atacaksın. Osimhen haklı olarak tepki gösterdi. O yüzden yedek kalıyorsun Eren Elmalı. Ya bunları da tamir etmesi lazım. Bazı oyuncuların oynarken gelişmesi lazım. Eren Elmalı'nın da bunu yapması lazım. Ben de izlerken kızdım. Niye? Osimhen'in gol atmasını istiyorum. Keyif alıyorum ben Osimhen'den. Çünkü izlerken bir futbol sever olarak. Yani her takım taraftarı keyif alıyordur. Mesela Talişka'dan konu gelince konuşuruz. Alex'ten, Hacı'den, Schneider'den böyle oyuncuların gol atmasını istersin. Muhammed Salah oyunu golle süslemesini istersin. O yüzden hani bazı oyuncuların kendini biraz daha geliştirmesi lazım. Galatasaray'da üzerine koyamayan oyuncular var. Mesela Barış Alper çok çırpınıyor ama geçen yılın çok uzağında. Geçen yıl lige en formda başlayan oyuncusuydu Galatasaray'ın. Bu sene çok böyle geçen yılın gerisinde. Onun dışında kanatta oynayınca çok daha fazla verim alınabilen bir oyuncu Yunus Akgün. Dün de harika bir gol attı Osimhen'le işbirliğinde. Gerçekten dokunuşu mükemmeldi. Yani Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Şalai zaten tam bir joker. Savaşçı, vazgeçilmez bir oyuncu. Her tarafta açık gidermeye çalışan bir oyuncu. Galatasaray'ın tabii ki orta sahasına bir oyuncu gerekiyor. Yani buna rağmen Lemina ile Torreira'nın uyumu çok iyiydi. Yani çok iyi oynadı iki oyuncu da. Orta sahayı ayakta tuttular. Onun dışında Galatasaray'da yine Davinson Sanchez toparlamış kendi akıllı transferdeydi. Dün kritik müdahaleler de yaptı. Yani Erzurumspor'da ise Mustafa'yı beğendim. Bir de Eren Tozlu yılların tecrübesi. İki oyuncu savaştı. Onun dışında çok fazla ön plana çıkan oyuncusu yoktu. Dediğim gibi bu kadroyla işleri zor ki Serkan Özbalta maçtan sonraki basın toplantısında ligi merak etmesin taraftarımız, ilk onun içinde bitireceğiz dedi ama takviyeye ihtiyacı var. Takviye yapmıyorsa bile bir oyuna ihtiyacı var. Süper Lig oyununa ihtiyacı var Erzurumspor'un. Bu oyunun gerisindeler ama gelişirler mi? Gelişirler. Geçen yıl TFF 1. Lig'de müthiş bir şekilde şampiyon oldular. Müthiş bir takımdı. Üzerine koymaları lazım. Ben Galatasaray'ı beğendim. Galatasaray'ın böyle bir özelliği var. Yani sezona kötü başlasa bile kısa sürede gaza basıp gidebiliyor. Şu anda gaza basmış durumda. Okan Hoca'nın taraftarın yüreğine su serpen açıklamaları da oldu. 2-3 transfer daha yapacağız evet. Dedi Batrakov'dan sonra. Galatasaray iyi yolda. Ben Galatasaray'ın oynadığı futbolu beğendim.
2: Abdullah Hocam.
1: Evet.

0: Tabii bir kere şöyle başlamak lazım. İki takım arasında ciddi anlamda bir kalite farkı var. Geçen seneden Erzurumspor için konuşuyorum. Geçen seneki kadrosunun aşağı yukarı %60-70'ini koruyup transfer yapan bir takımdan bahsediyorum. Müthiş bir taraftar desteği var. Ki her zaman ligde olmasını çok istediğim bir cami, Erzurum camiası. Ama hem böyle bir kalite farkı var, hem de bunların üzerine bireysel hata eklenince otomatikman oyun kopuyor. Onun için Galatasaray oyununu test etme açısından acaba neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı gibi konuşmak için bu maç çok bir test maçı olmuyor. Ama şuradan yola çıkmamız lazım. Çorum FK maçında bence Galatasaray çok etkili oynadı. Dediğine katılıyorum sevgili müdürüm. 10 kişi kalmasına rağmen şeyin, Çorum'un, Galatasaray çok 3 noktaya gelecek puanlara, şeye, gol üretme sayılarına geldi.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray'ın çok kıymetli oyuncuları var. Mesela bunların başında konuşulacaksa Osimhen. Ya Osimhen sadece çok iyi bir golcü değil, aynı zamanda çok iyi bir karakter. Ne anlamda? Ya bir oyuncu çok yüksek bir maliyet, hem bonservisiyle hem kazandığıyla, ya bu kadar her maçı aynı iştahla oynar mı ya? Attığı üçüncü golde kalecinin hata yapacağını ne derler hesaplayıp o adama başka bir santrafor baskı yapar mı? Yani bu kadar kıymetli, bu kadar golcülüğünü bir kenara bırakıyorum. Orası zaten takım için, ya Osimhen, yani Osimhen desen Galatasaray diyorsun açıkçası. Kaç tane gol atmış? 2 haftada 4 golü mü?
2: 4 gol.
0: Evet. 4 golü var ya. Böyle bir oyuncuya sahip Galatasaray. Bunun haricinde şimdi Okan Hoca herhalde artık bazı şeyleri değiştirmeye karar verdi. Ne gibi? Geçen hafta yürüyen Sané'nin yerine Yunus'u oynattı. Bence bu sahada alınan 4-0'lık neticenin arkasında kaldı ama bence çok önemli bir konu.
1: Doğru.
0: Öyle değil mi? Yunus bence Osimhen'le, Lemina'yla, Torreira'yla sahanın en iyi 4 oyuncusundan bir tanesiydi. Böyle bir ortamda Galatasaray'ın, dediğim gibi, yani Galatasaray'da sezon başı için konuşulan konular Batragoğlu'nun gelmesiyle beraber şu an biraz sular duruldu gibi görünüyor. Ama şöyle de gerçekleri var Galatasaray'ın. Galatasaray 8, 9, 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor. 3 tarihinden birinde maç oynayacak. Ama bu mevcut kadrosu Galatasaray'ın orayı sağlıklı bir şekilde götüreceği anlamına kesinlikle gelmez. Mutlaka alternatif yaratmak zorundalar. Neden? Hakikaten çok yıpratıcı bir lig. Minimum 8 maç oynuyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada oyuncuların yıpranma katsayısı ciddi anlamda çok yüksek. Ve sizin burada mutlaka alternatif yaratmanız lazım. Batrogov'u aldılar, gelecek. Hoca monte edecek, oynadığı oyunu anlatacak. Orası tamam ama hala eksik var. Mesela hala bir sol stoper eksikliği var. Hoca 65. dakikada hiç yapmadığı şekilde 4 tane oyuncu koydu oyuna.
1: Evet.
0: Hiç yapmazdı Okan Hoca yani, değil mi? Doğru. 4 tane işte biraz daha dinlensinler, onları da göreyim diye. Erzurumspor'a gelince tabii kısıtlı bir kadro var. Yoksa hocası çok kıymetli Serkan, evet, Hoca. Geçen sene, ve bir hocanın da bir oyun pratiği var. İnandığı, bildiği, her takıma gittiğinde uyguladığı, işte bu topa sahip olma, biz bunu öyle oynayalım. Ama bu sefer biraz şu eksik, kalite eksik. Yani PTT Ligi'nde kaldırıyor, taraftar da çok destek veriyor ama Süper Lig öyle değil. Dün mesela çok net gözüktü yani. Oyun daha farklı skorlara da gidebilirdi. Sonuç itibariyle Galatasaray 2 hafta 4 puan, Galatasaray yapılan eleştirilerin biraz önüne geçti. Batragov'un da gelmesiyle beraber. Şimdi muhtemelen 2-3 tane daha transfer gelecek. Zaten mevcut kadrosuyla Galatasaray sadece bu ligi oynasa, Şampiyonlar Ligi'nde oynamasa zaten şampiyon adayı.
1: Evet.
0: Ya sadece bu ligi bu kadroyla oynasa şampiyon adayı zaten. Dediğim gibi yani konuşulması gereken oyunculardan bir tanesi bence Barış. Yani kenara bir tane oyuncu alternatif yaratması için diyoruz ya, eksik olarak. Mesela Barış çok kötü başladı. Ben biraz da bunu genelleme yapayım. Dünya Kupası oynayan oyuncular şu anda form grafiği olarak çok alt seviyedeler. Çünkü çok Dünya Kupası oynadılar, çok yıprandılar, fiziksel olarak çok efor sarf ettiler. Bak, gelinen noktada aynısını başka oyuncular da yaşıyor. Başka takımlar genel anlamda da yaşıyor. Barış anladığım kadarıyla böyle bir sürecin içerisinde, ama o da toparlayacaktır. Mesela iki haftadır Barış da yok Galatasaray'da. Bir de bilmiyorum ama ben mesela dün Saray'ı da beğenmedim. Özellikle ilk yarı. Torreira ile Lemina. Özellikle Lemina'yı çok beğendim de mesela Saray'ı hiç beğenmedim. Pas hatası var. Bir de Saray her sezon başı aynı. Bu iş bilmiyorum, Zeki Müdürüm Galatasaray'ı çok daha iyi takip ediyor da hep böyle kilolu sanki başlıyor lige ya. Sonra ivmeleniyor, form grafiğini öyle yakalıyor. Galatasaray'da işler şu an iyi gidiyor. Eleştiriler, ürün sesi kesildi. Muhtemelen bence iki tane daha transfer yapacaklar. Yapmalılar da. Ama dediğim gibi Erzurumspor bir test maçı olamaz. Daha başka güçlü takımlara karşı bir Galatasaray'ın oyununu test etmemiz lazım. Ama dediğim gibi şu anda işler yolunda.
2: Mesela Lemina'nın Alşabab'a satışı gibi bir durum söz konusu ama Torreira ile uyumuna baktığımda yine dün stoperlerin arasına girip bir top çıkardı. Yani çok aslında hani ilerlemiş yaşına rağmen Galatasaray'a çok fazla katkısı olan bir oyuncu. Ki biliyorsun sözde opsiyonu devreye girmeden önce, Galatasaray sözleşme yenilemeden önce bir aylık bir süreç geçti. O dönemde kafalarda soru işareti vardı. Lemina ile devam etsek mi etmesek mi? Okan Hoca devam edelim dedi. Ama şu an gelinen süreçte yabancı kontenjanına yer açmak için Galatasaray madem 2-3 transfer daha yapacak, hani artı 4 transferi için belki yine Batrokov gibi oraya para harcayabilirler ama Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi için, hocam güzel bir noktaya değindi. Aslında taraftar bu transfer döneminden şundan memnun değil. Biz evet ligde şampiyon oluyoruz, artık bizi kesmiyor şampiyonluk. Biz şampiyonluk değil, Avrupa'da başarı bekliyoruz. O yüzden Galatasaray'ın dediği gibi hocanın, geçen yıla göre heyecanını yitiren oyuncular var. Geçen yılın da gerisindesin ki artık hani Eylül ayının 10'unda o hafta Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacaksın. Ama şu anki oyun Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Kadro da yeterli değil bence. Hani Osimhen nereye kadar sırtlayacak sizi? Yani Osimhen sırtlıyor, takım ateşliyor. Ama Osimhen'in Allah korusun hani bir sakatlığı olduğunda, formsuz olduğunda devreye girecek bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Hani bu Batrakov mu olur? Batrakov'un ilk izlenimleri çok iyi. Mesela hani farklı, modern bir 10 numara gibi görünüyor. Hani Şimanski'ye benzetenler var. İşte hani normal bir Mertens değil. Hani biz genç bir Mertens aldık diye düşünmesinler. Mertens'in oyun zekası çok farklıydı. Ama iyi bir oyuncu aldılar. Takıma uyumu nasıl olur bilmiyorum. Hocamın dediği gibi bir kenar oyuncusu, ama kenar oyuncusu Rafael Leao konuşuldu, o konuşuldu, bu konuşuldu, Rashford'lar falan. Bence Barış Alper Yılmaz'ı bayağı yıpratmış. Yani çünkü Barış Alper Yılmaz'a hani bir söz verilmişti, evet Neom'a gönderilmediğinde. Bu sene ihtiyacımız var, şampiyon olalım, Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacımız var. Sonraki süreçte teklif gelirse kulübün menfaatleri ölçüsünde değerlendiririz demişlerdi. Ama Barış Alper Yılmaz'a Dünya Kupası'nda milli takımın kötü performansı nedeniyle teklif gelmedi. Ama şimdi Barış Alper Yılmaz da bu takımın demirbaşlarından biri. Şimdi sürekli kanat oyuncusu arayıp Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuncu aranınca Barış Alper'in bence biraz motivasyonu bozulmuş, morali bozulmuş, ama dün maçın ikinci yarısında biraz kıpırdadı. Barış Alper Yılmaz gibi oynamaya çalıştı. O da yapamayınca, edemeyince çırpınıyor, kendi içinde bir savaş yaşıyor. Çünkü öyle bir oyuncu, çok hırslı bir oyuncu. Toparlayacaktır ama Barış Alper Yılmaz'ı anlatmak lazım. Yani biz kenar oyuncusu da alsak sen ilk 11'in değişmez oyuncusu olacaksın. Bu iskelet kadronun demirbaşısın demeleri lazım. Çünkü Barış Alper Yılmaz Galatasaray için bir can yeleğidir, bir oksijen tüpüdür. Osimhen ne kadar önemliyse ön tarafta en çok savaşan oyunculardan

0: de Barış Alper'dir. O yüzden hani özel oyuncuları daha fazla motive etmesi lazım. Okan Hoca'nın, yönetimin, çünkü bu şampiyonluklarda Barış Alper Yılmaz'ın olağanüstü katkısı var. Şimdi bakıyorsun Abdülkerim Bardakçı yerden yere vuruluyor ama son şampiyonluk serisinde Abdülkerim Bardakçı savunmanın tandeminde ne olursa olsun Davison Sanchez öyle bu oyuncuları yıpratıp yani yerine tamam oyuncu yedekle ama bu oyuncuları da yerden yere vurmamak lazım. Tamam sezona kötü başladı ama hocam güzel bir şey söyledi. Dünya Kupası acayip yıprattı bu oyuncular. Arizona çölünde işte TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla yaptığım bir telefon görüşmesi var hiç unutmuyorum. Şu an 40 derecenin üzerinde Türkiye'deki gece saat 10 gibi gece yarısı idman yapıyoruz. Oyuncular sürekli su içiyor. Çölün ortasında idman yaptı bu takım. Bu takım biraz da ondan başarısız oldu. Kamp tesislerinin kötü oluşu nedeniyle. Ve çok yıprandılar. Fiziksel olarak yıprandılar. Ruhen çok yıpratıldılar. Çünkü ister istemez yıprattık. Bu muydu yani bize vereceğiniz oyun? Yani çok kötüydü çünkü. Haiti ile birlikte ilk vedaden Dünya Kupası'na avlatan takımın oyuncuları olarak yıprandı bu oyuncular. Ama bu oyuncular mutlaka Galatasaray form olarak yükseldikçe, seri galibiyetleri aldıkça Barış Alper de kendine gelecektir. Diğer oyuncular da Uğurcan Çakır da. Önemli olan Şampiyonlar Ligi Galatasaray için. Yani o 8 maçtan çıkıp geçen yılki gibi 12 maç daha fazlasını vaat edecek bir takım haline gelmeleri lazım. Doğru söylüyor hocam, hani takviyeler yapılmalı. Çok da oyuncu istiyorlar. Transfer kısmına gelince konuşuruz Galatasaray ile ilgili ama dünkü oyun hani Erzurumspor tamam yani lige yeni çıktı ama Çorum Spor'da mesela yeni çıkmasına rağmen 18 transfer yapmıştı. Çok para harcadı Çorum Spor. Erzurum Spor'la farklı yani ben Çorum Spor'dan çok can yakacağını düşünüyorum. Bakmayın siz hani Süper Lig'e yeni çıktı zayıf bir takım gibi görmesin kimse. Çok iyi oyuncular almışlar ama Erzurum Spor'un özellikle iyi bir santrafora ihtiyacı var. Bunu yapmaları lazım. Savaşıyor takım ama Serkan Özbalta konusunda hocam haklı. Bir oyunu var aslında. Hani Çanakkale geçilmez de yapmıyorlar. Doğru, bir oyun değil. Oynamaya çalışıyorlar. Zaman zaman oynadılar da zorladılar da ama Galatasaray da iyi savunma yaptı. Yani orta sahada Torreira Lemine'nin çok iyi duruşuyla.
1: Topun arkasında çok olmadı. İyi
0: ama Erzurum Spor hani ilerleyen dönemlerde düzelir mi? Mutlaka düzelir. Bir oyun yakalarlar.
2: Ama TFF takviye için yapması lazım.
0: Tabii takviye yani. Çok ihtiyacı var. Çok. Çünkü alt ligde seni şampiyon yapan oyunculara jest yapman doğru ama seni yani Süper Lig kalitesindeki oyuncular da lazım sana. Savunmaya biraz lazım. Kaleci özellikle. Yani kaleciyi beğenmedim ki Orban bugün hiç. Baktım. Daha önceki kulüplerinde de bu tarz hatalar yapmış. Yani rakip forvetlere top kaptırmış. Geri paslarında var böyle 2-3 tane
2: yedirdiği gol. Var.
0: Tabii orada da yani yumruk şeyin yani önüne şey, Şalay'ın önüne düşürdü.
2: Tabii çok yakın yere düşürdü.
0: O yüzden hani hala Erzurumspor'da transfer yapabilir. Ama Galatasaray'ı ben dediğim gibi beğendim. Çok daha fazlasını da atabilirdi Galatasaray.
1: Tabii.
0: Dediğim gibi yani daha farklı da kazanabilirdi. Oyun iştahı iyi Galatasaray'ın. Özellikle ikinci yarıda hani ilk yarıda 3'ü yakaladıktan sonra Okan Hoca'nın hiç görmediğimiz bir şey yaptı dedi hocam. Belki de oyuncuları görmek istiyor sürekli. Hani onları da.
2: Şeyle alakalı müdürüm o. Erzurum'un havasıyla alakalı.
0: Ha, doğru.
2: Erzurum'da. Doğru. İşte daha önce Ankara'da orada rakım çok yüksek olduğu için Erzurum'da ben bir anımı anlatayım. Biz Trabzonspor olarak Erzurum'a gittik, o zaman ligdeydi. Dağda kaldık. İşte maça hazırlanıyoruz. O zaman öğlen oynanıyordu. 3'te mi 1'de mi ne? İşte toplantıya gireceğiz, çıkacağız, stada gideceğiz. Şöyle bir eğildim, bir baktım burnumdan şarır diye kan akmaya başladı.
0: Evet.
2: Tabii şey sehpanın üzeri şaşırmıştım. Dedim ne oluyoruz ya, beyin kanaması mı geçiriyoruz falan. Daha sonra orada rakımın yüksekliğinden evet. Falan. Burası bir kenara, sahaya çıktığın zaman da özellikle o kadar iyi ısınman gerekiyor ki. Zaten oranın planlamasını kaç gün önceden gideceksin. Onun bilimsel verileri de var. Ama özellikle 20-25 dakika hava seni o kadar, çünkü o çok rakım yüksek, oksijen çok. O kadar kesiyor ki sen gelmişsin sıfırdan. Tabii deniz seviyesinden gelmişsin. Erzurum kaç? 2500-3000 vardır herhalde. Yani bilmiyorum rakamı. Onun için oyuncuların maça adaptasyonu biraz gecikiyor.
0: Yoruluyorlar.
2: Ve şey ilerleyen dakikalarda eğer antrenmanda iyi geçirmediysen yorulma sürecin çok çabuk oluyor. O yüzden mesela Galatasaray yine iyi zamanda oynadı Erzurum'da. Tabii. Erzurum'da, evet, karda, buzda. Tabii.

0: Aynen.
1: Oynamak var. O zaman daha zor. Yani Erzurum'da maç oynanacak, kışın göreceğiz. Buzda oynayacaklar yani. O kadar şey ki fiziksel hava şartları olarak o kadar şey bir yer ki, çok ters bir yer yani.
0: Aynen. Biz yayıncı kuruluştuk. İşte kupa finaline gitmiştik. Fenerbahçe Galatasaray kupa finaline. O en tepedeki kayak otelinde kalmıştık. İlk gece uyuyamadık. Sabaha kadar uyuyamadık. Doğru. Yani oksijen fazlalığından nefes almak da zorlaşıyor. Hatta Levent abi de vardı. Levent abi aşağıya biraz daha merkeze indi. Başka bir otele. Çünkü o rahatsızlandı. Hatta serum taktırmıştı. Öyle bir durum var. Yani kolay iş değil. Gerçekten kolay değil.
1: Ama Galatasaray iyi zamanda oynadı.
0: Evet.
1: Yani o sahanın rengi değişecek, hava soğuyacak.
2: Orada Ocak, Şubat'ta oynansa.
1: Eksi onlarda falan maç seyredeceğiz orada.
0: Saat 18 gibi oradan stat çevresinden canlı görüntülerde baktık. Montla dolaşıyor insanlar. Hani akşam serinliği vurmuş. Evet. Arkada daha var çünkü.
1: Yani. Ama o da Erzurumspor'un avantajı.
0: Tabii çok avantajı.
1: Avantaj o da yani. Onu da kullanacak.
0: Kışın çok zor evet yani. Hani sahanın ısıtma, mutlaka alttan ısıtma sistemi vardır zeminde ama.
1: Zaten yeni stat yapılıyor. Tabii. Erzurum'a. Evet. 20 bin kişilik. Bu stadın bir sıkıntısı vardı. Giderilmiş ki ondan taraftar adı alınmış.
2: Evet. Dün zemin güzeldi ama.
0: Güzeldi.
1: Çok güzeldi.
0: Güzeldi evet.
1: Çok güzeldi.
0: Güzeldi. Bakmışlar.
1: Şey de güzeldi. Taraftar lazım. Da güzeldi.
0: Erzurum Spor çok büyük. Tebrik etmek lazım.
1: Ya Erzurum zaten cami olarak Süper Lig'e çok yakışan bir cami. Yani oynamış, biliyor.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi yani biraz ekonomik sebeplerden dolayı sonuç itibariyle bunu hoca da dile getirdi. Ama muhtemelen takviye yapacaklar. Ama tabii Çorum'un maddi imkanlarıyla Erzurum'un biridir şu anda yani.
2: Peki o zaman dilerseniz maç sonu basın toplantısını bir tekrar hatırlayalım, bir izleyelim. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
3: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maç içinde verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda da önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir

0: Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki yani bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki oraya çıkma 7 puan yanlış hatırlamıyorsam önleydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebilir. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyonlar arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyuncuları neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performanslarının daha yükseğe gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabak olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak. Makasta grubun içinde olacak, göreceksiniz evelallah.
2: Evet sevgili izleyenler, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbaltan'ın maç sonu basın toplantılarını hatırlamış olduk. Evet, yine Galatasaray'la başlamak istiyorum. Okan Buruk'un açıklamalarıyla başlamak istiyorum. En az 2-3 transfer yapacağız açıklamasında bulundu. Adaptasyon dönemi geçirdiklerini söyledi. Artık hazırız izlenimi de veriyoruz dedi. Neler söylemek istersiniz?
3: Ya tabii ki yani tespitleri çok doğru. Yorumları, analizleri hocanın her zaman bu konularda gerçekçi oluyor. Çok böyle hayal satan bir teknik direktör değil. 4-0 kazanmış, yine yüzünde bir mutsuz ifade var. Bence Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor Okan Hoca. Çünkü oradaki sıkıntı, yaşayacağı skorlar onu çok yıpratabilir ya da coşturabilir. Çok böyle havalara uçurabilir. Hani ligi zaten biliyor Okan Hoca, yani ligin gerçekleri var. Bu kadroyla hocamın da dediği gibi şampiyonluğun yine doğal en güçlü şampiyonluk adayı. Ama camia, taraftar artık şampiyon olmaya alıştı. Rutin gibi. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl üzerine çıkması lazım Galatasaray'ın. Orada tedirginliği var bence hocanın. Yani çünkü bu kadronun çok fazla iş yapamayacağını biliyor. Oralara 2-3 transfer, ama nasıl transferler yapılacak? Hani çok isim konuşuldu. İşte Can Uzun konuşuluyor, Bruno Fernandes konuşuldu, Bernardo Silva konuşuldu, hala konuşulan Rafael Leao konuşuldu. Yani çok flash isimler konuşuldu. Rashford konuşuldu. Aklıma geldiği şey söylüyorum. Çok var çünkü.
4: Çok isim çıktı,
3: ama
4: evet.
3: Şimdi bu oyuncuların dışında işte Batrakov bir anda gündemde olmayan bir isimdi. Bana göre doğru bir isim transfer ettiler. Çünkü başkanla ben bir röportaj yapmıştım şampiyonluk sonrası. Bizi en çok yoracak, en çok para harcayacağımız transferler artı 4 transferler olacak. Çünkü biz oraya alacağımız oyuncuları iş olsun diye almayacağız. Oynatacağız.

0: oynatacağız. Belki ileride para kazanacağız. Böyle yatırımlar yapacağız dedi. Bundan sonraki 2-3 transferin ne şekilde yapacaklarını gerçekten merak ediyorum. Ama Okan Hoca'nın istediği isimler vardı. Bu isimlerin transfer edilmemesi Okan Hoca'yı belki hani yıpratmış olabilir. Taraftar da tabii ki beklentisi büyüktü. Düşünsene Batrakov'un gelişi için havaalanına 15-20 taraftar gitti. Yani belki de diyecekler yani iyi ki de almış yönetim Dursun Başkan diye, başkanımız diye. Taraftarlar 3-5 maç sonra Batrakov'u görünce büyük alkış yapacaklar oyuncuya. Böyle bir oyuncu ama yıldız istiyor Galatasaray taraftar. Çünkü bu sene ligimize diğer takımlar çok büyük yıldızlar indirdi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'da son 4 yılın şampiyonu olduğu için taraftar ister istemez büyük bir yıldız istiyor. Ben Dursun Başkan'ın taraftarın sesine kulak verip yine yıldız bir isim alacağını düşünüyorum. Yakın çevresiyle yaptığı konuşmalar da başkanın. İşte biz çok önceden yıldız tabii ki alabilirdik, bütçemiz de vardı ama piyasalar çok yüksekti, yavaş yavaş oturuyor oyuncuların bonservis bedelleri. Şimdi daha uygun şartlara belirlediğimiz isimleri alabiliriz dediğini yakın çevresinden gelen bilgiler. O zaman listedeki isimlerden belki birini transfer edecekler. Bu konuda hani 10 numara mevkii tamam doldu ama kenar oyuncusu artı santrafor için hani Demirović konuşuluyor.
2: Stuttgart'taki gelir mi?
0: Ben öyle düşünüyorum. Hani Stuttgart'taki oyuncu
2: oynayacağını kabul edecek bir yıldız yani, olur mu?
0: Mesela Charlotte denen o görüşüldü, kabul etmedi deniyor ama orada da tabii Julian Alvarez'i biliyorsun.
2: Tabii.
0: Satıyorlar Arsenal'a 140 milyon euroya. Şimdi öyle bir oyuncuyu Simeone bırakır mı? O da tartışma konusu. Yani bence santrafora yapılacak transfer taraftarı coşturacak sıradır. Ama Osimhen bu kadar formdayken, yani çift forvet oynamayı Okan Hoca kafasında ne kadar düşünüyor? Düşünmüyorsa 50 milyon euroluk bir yatırım yapıp da Osimhen'in arkasında bekletmek doğru değil. Hani Demirović gibi, Stuttgart'ın golcüsü gibi bir oyuncuyu 20-25 milyon euro, 18 milyon euro hatta teklif etmişler. Stuttgart 25 milyon euro istiyormuş. Yani bu ayarlardaki oyuncu transferi yaparlar. Ama Demirović transferi de yine Galatasaray'ı coşturacak bir transfer değil. Ben yine de Galatasaray Başkanı'nın Okan Hoca'ya ve taraftara jest olarak bir tane dünya yıldızı transfer edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu işin içinde Şampiyonlar Ligi var. Zaten Galatasaray taraftarı forma çok maliyetli. Taraftar o forma satışıyla, sponsorluklarla o golcüye yapacağın yatırımı hemen çıkarıyor. İlk yılda çıkarıyor daha. O yüzden bunun planlamasını yapmışlardır diye düşünüyorum. Şunu da gördük. Galatasaray başkan üzerinden bu transferler yapıldığı için hani Abdullah Kavukçu ne kadar bu işin içinde? Çünkü Abdullah Kavukçu yerine başkan hayırlı olsun işte Batrakov'u aldık diyerek ekran önüne çıktı. Kameralar önüne çıktı. Demek ki şu anda transferden tek sorumlu başkan. Başkan kendi yürütüyor transfer çalışmalarını. Böyle olduğu için de kamuoyuna sızmıyor. Yani bu Batrakov transferi hiç sızmadı. Bitene kadar. Yani iş görüşmeler oldu etti. Ondan sonra sızdı. Yani olacağı oradan belliydi. Şimdi bundan sonraki transferlerde de yine bir yolu izleyecekler. Gizlilik içinde başkan üzerinden transferler yapacaklar. Ama Lemina mı gidecek? Çünkü diğer tarafta bir kontenjanı var şu anda. Batrakov artı 4 kontenjanla uyuyordu. Bir oyuncu almakları var.
1: Lemina giderse
0: 10 oluyor. Lemina giderse 2 olur.
3: Bir şey söyleyeceğim. Bu artı 4 işi o kadar enteresan bir iş ki ben Türk futboluna herhangi bir katkısı da olduğunu da düşünmüyorum.
0: Yok. Neden? Zaten, bence.
3: Ya sen bir kere normal şartlarda görüşüm serbest bırakılmaz. Veya bir sayı koyulmaz. İşte iki tribünde, üç kulübede. Ya bunlarla nereye gidiyorsun? Dünya futbolu global almış. Herkes herkesi tanıyor. Ben işte bu artı dörde oyuncu alacağım. Oyuncuyu geliştireceğim. Ya ben altyapıdaki oyuncuyu geliştirmiyorum. Yabancı oyuncuyu gelip mi geliştireceğim? Ya ben Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Sen 23 yaşındaki oyuncuyu bana diyorsun ki al bunu oynat. Ya benim hedefim farklı ya. Ben geçen sene son 16'da bitirdim. Belki bu sene 8'de bitireceğim. O zaman bir de bunun ne yararı var Türk futboluna? Zaten artı 4'ü olanlar çok oynatmıyor ki oyuncuları.
0: Evet.
3: O zaman Salah transferi yanlış. Salah'ın getirdiği hava Türkiye'ye Trabzonspor'a ne durumda görüyoruz. Sen diyorsun ki bana

0: müdürüm söyledi, dedi ki Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'ne dolayısıyla daha çok önem veriyor. Adam 4 kere Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş zaten. Bu kadro yine oynar şampiyonla. Olur olmaz bilmiyorum. Ben de diyorum ki sen bana artı 4'e göre oyuncu al, işte 6'lı 4'e göre oyuncu aldın Trabzonspor'un elinden. Kaç dakika oynattın adamı? Oynatmıyorsun. Ya ben bunun bir anlam ifade ettiğini duymadım. Zaten ben yine söylüyorum, bu kural çıkarken bu kural yabancı kuralı değildi, yerli kuralıydı.
1: Evet.
0: 28 kişilik listeyi veriyorsun ya federasyona. O zaman diyorsun ki yabancı istediğin kadar kullan. Yani ama 14 tane bu kadro içerisinde Türk olacak. Sen yabancı 10 mu kullanırsın, 9 mu, 11 mi? Sana mecbur kılmadık ki 14 tane diye.
1: Evet.
0: Sonra federasyon ekliyor. 2 tribünde, 3 soyunma odasında, 5 basının orada. Sonra şimdi geldiler, eklediler 4 tane, işte 2003 ve üzeri, 2003 mü 2004 mü, her sene bir sene atıyor ya.
1: Evet, evet.
0: Böyle bir şey getirdiler. Kulüpleri buna mecbur kılıyor. Ya Fenerbahçe matematiğe döndü ya. Şey, belki Talişka'yı konuşacağız. Tabii adam istemediği oyuncudan ayrılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın, ama ben katılıyorum, transfere ihtiyacı var. Galatasaray'ın bölgesel olarak oynayan oyuncuları, milli takım oyuncuları, ama bu Şampiyonlar Ligi denilen şey arena çok yıpratıyor. Oynamasa bile alternatif. Şimdi Osimhen Allah korusun hastalandı, grip oldu. Kim oynayacak? Barış'ı oynatacaksın mecbur. Var mı alternatif? Bir de öyle bir transfer yapacaksın ki şey bir isim gelmiyor mesela. Biraz önce söyledi, Charlotte gelmiyor. Niye Osimhen var diye gelmiyor?
1: Tabii.
0: Yani ikinci santraforluğu kabul etmiş birini getireceksin. Bir de bunu uyduruyorsun. U23'e uyması lazım. İşte maliyeti o az olsun. Nasıl az oluyor? Zaten daha adam oluyor. Genç oyuncuyu verir mi ya?
1: Aynen.
0: Rusya'dan aldım Batragov'u. 4 sene 5 sene anlaşma yapacaksın. 3'er milyon versen 15, 25 de verdin 40 milyon. Nasıl genç oyuncuya yatırım bu iş? Yani böyle tuhaf bir girdamın içerisindeyiz. Kimse de cevap vermiyor buna. Çözüm de öğretmiyor. Artı 4'ü uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi Galatasaray'ın da gerçekleri var. Hakikaten Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var ama bu kadrolara yeri geldiği zaman sakatlık, hastalık, formsuzlukta oynayabilecek oyuncular lazım. Oynayabilecek oyuncular lazım. İşte Osimhen'den bahsediyoruz. Abdülkerim Bardakçı çok iyi bir stoper, çok uyumlu bir stoper, çok başarılı ama özellikle seviye yüksek maçlarda sıkıntılar yaşıyor. Belki o olmadığı maçlarda kullanılacak bir tane stoper lazım. Bir tane kenar oyuncusu mutlaka lazım. Yani Galatasaray'ın hoca da zaten biliyor gerçekleri. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek 2-3 tane oyuncu almak lazım Galatasaray'a. Big Galatasaray'ın bence bir konusu da şöyle bir şey daha var. Galatasaray'ı bu sene bence lig üzerinden okumamak lazım. Bu sene bence Şampiyonlar Ligi üzerinden okumak lazım.
2: Hedef ne peki hocam orada?
0: Hedef, ya hedef görünen yani şu. Tabii 5. şampiyonluğu elde etmek, bir ilki başarmak çok kıymetli, o bir yerde duruyor. Ama hedef geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yapılan başarının üstünü elde
1: çeyrek
0: etmek.
1: Final.
0: Üstünü elde etmek.
1: Evet.
0: Olay bu.
1: Şeyle ilgili hocam güzel bir noktaya getirdi. Ben onu röportajda sordum da artı dördü. Şunu söyledi Avrupa için. Dedi ki federasyon dedi hem dedi beklenti içine sokuyor camiayı, Türk futbolunu, işte Galatasaray. Ey Galatasaray git Şampiyonlar Ligi'ne başarılı ol. Sen dedi artı dört kontenjan. Sen dedi benim elime dedi işte tüfeği, kılıcı veriyorsun. Bu uygulamayla karşımızdaki Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler ise dedi, onların kontenjanıyla ilgili olarak uçak savarla füzeyle karşımıza çıkıyorlar dedi. Nasıl başarılı olacağız dedi. Bırak da dedi. Ya, ülkenin beklentisi var. Biz fedakarlık yapalım, alalım. Hani bir Avrupa, yani ülke futbolu için bunu istiyoruz dedi. Hani hoca diyor ya, ne şeyi var, katkısı olacak Türk futboluna? Hiçbir katkısı yok. Gene yabancı alıyorsun. Oynatamıyorsun. Usulüyle alıyor çoğu. Şimdi başkan da haklı olarak diyor ki çok para harcayacağız mecburen diyor bu uygulama yüzünden. Tecrübesiz de olsa yeteneklisini alacağız ama oynatmak zorundayız diyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi var diyor.

0: eşit şartlarda mücadele etmemize izin vermiyor bu kural diyor. Ya bırak diyor, serbest bırak, biz de aslanlar gibi transferler yapıp orada Türk futbolunu daha iyi temsil edelim diyor. Yani buna da izin vermiyor bu kural. O yüzden ona benim de itirazım var. Artı 4'ün hiçbir katkısı yok. İsteyen istediği kadar, hani 14 Türk olsun, isteyen 14 yabancı almak zorunda değilsin. Türk evet. oyuncularla da oynayabilirsin.
1: Evet.
0: Burada ya bir kıskacın içine, yani Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden kulüpleri bir kıskacın içine sokuyorsun. Başarısız oldu. Olur zaten. Çünkü kıvranıyorlar. İşte Fenerbahçe'ye gelince konuşuruz. İyi oyuncularını da feda etmek zorunda kalıyorsun. Bunu söylemek lazım. Diğer taraftan da hani Galatasaray'ın gerçekten taraftarı da, camiası da, Okan Hoca da, futbolcuların da gözü Şampiyonlar Ligi'nde. Hani
2: kafalar
0: hep tabii
2: orada.
0: Kafalar orada. Bir de ondan da çok fazla Galatasaray hani yıpranma olarak Okan Hoca da söylüyor. İşte Abdullah Hocam da söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın bir maç, oynadığın bir maç bizim Süper Lig'deki 3 maç kadar yıpratıyor oyuncuları.
2: Tabii. Yani geçen orada gördük.
0: Orada 12 maç demek, 30 maç demek bizim ligimiz için belki de. Galatasaray orada bir lig oynadı ya geçen yıl.
1: Bak Galatasaray bir Liverpool maçı oynadı. Osimhen'i kaybetti.
0: Tabii.
1: Kaç hafta Lank'ı kaybetti. Hatırlıyorsun.
0: Tabii. Moral ondan, bozuklukları.
1: Ondan sonra ligi kaybediyordu ya.
0: Evet.
1: Ligi kaybediyordu. Şampiyonluğu veriyordu.
0: İşte o yüzden çok puan kaybetti. Çok yenilgisi oldu Galatasaray'ın. Hani geçen yıla göre düşüşte deniyor. Neye göre ama? Çok maç oynuyorsun çünkü. Çok yıpratıyorlar.
1: Minimum 8 tane yükleniyor.
0: Dayak yiyorsun rakiplerden. Hani dayak atamayınca dayak yiyorsun. Öyle olunca da lige yansıyor. Maçın öncesinde tamamen konsantrasyonlu futbolcular hani lig Şampiyonlar Ligi'ne veriyor, lig maçında puan. Ya bütün aslında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tepeye oynayan takımlar da geçen yıl yaşadı bunları. Evet. Onlar da çok puan kaybetti.
1: Ya geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde olan bazı takımlar şu anda düşme potasında. Yani var, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar motivasyon eksikliği yaşıyorlar.
0: Tabii.
1: Yine Galatasaray 2 maç 4 puan yaptı.
0: Aynen.
1: Ha biraz o Türkiye Ligi ile de bir de Çorum'la şeyle başladı. Erzurum'la başladı. Onun da önemi var tabii.
2: İşte Girona ve Tottenham'ı da
1: gösterebiliriz. Aynen, bravo. Evet.
0: Evet, doğru söylüyor.
2: Peki artı 4 kuralı demişken Leslie Ugochukwu'yu nasıl buldunuz? 25 dakika süre aldı.
0: Ya istatistiklerine baktık. 68'den 25 dakika, evet. 25 dakika süre aldı. Yani bir oyuncu şimdi ilk maçından daha, ilk resmi lig maçından daha yerden yere vurmak doğru değil ama oyuncu sahada tedirgin basıyor. Yani acaba hata yapar mıyım diyor. Top ayağına geldiğinde en yakınına veriyor. Korkuyor hata yapmaktan. Yavaş bir oyuncu. Ama ben daha ilk maçtan bu iş, yani oyuncuyu hakkında çok ağır eleştiriler yapamam. Beklemek lazım. Bir 5 maç izlemek lazım. Ama ilk görüntü, hani Galatasaray'da direkt ilk 11'de oynayacak bir görüntü vermiyor. Ama bu çok kere böyle oyuncularla ilgili, gelen oyuncularla ilgili ağır yorumlar yaptık. Sonra bir baktık ki oyuncu ışıl ışıl parlamaya başlıyor. Yani sağlıklı yorum yapmak zor gerçekten. Ama ilk izlenim çok iyi değil. Ama sağlıklı yorum da değil bu. Biraz oyuncuyu görmek lazım.
2: Biraz daha zaman tanımak lazım.
0: Ben net bir şey söyleyemiyorum o yüzden.
2: Tabii çok ön yargılı yaklaşan taraflar da oldu. Taraftar açısından söylüyorum. Niyega'yla karşılaştıran oldu.
1: Ama ikisi farklı oyuncu.
0: Evet, doğru. Evet.
1: Yani şimdi bir tanesi daha çabuk, Niyega'dan bahsediyorum. Hem toplu topsuz. Öbürü daha ağır bir oyuncu. Şimdi ağırlığını nasıl kapatırsın? Düşünce hızınla, top gelmeden, oyunu geniş görerek. Ama Leslie Okocuk'u da böyle de bir sıkıntı var. İkincisi bir şey var. Ne kadar süre alacak? Acaba Lemine Arabistan'a giderse onun pozisyonuna mı evrilecek? Onları düşünmek lazım ama biraz dediğin gibi yani çok acil karar vermeden biraz zamana yaymak lazım. Ben ne kadar süre alacağı konusunda da biraz endişeliyim açıkçası.
2: Peki o zaman bir ara verelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz.

0: az Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Ağustos 2016 yılında dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: Ası Spor Radyo. Paraf'ın katkılarıyla
1: 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Smoking bizim işimiz.

0: Sevgili izleyenler, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Spor gündemi programı ikinci saat diliminde devam ediyor. Galatasaray'ı konuştuk, şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertliler bugün akşam saat 21.30'da Konyaspor'la kendi sahasında, kendi taraftarı önünde karşı karşıya gelecek. Tabii sıcak bir gelişme de var. Anderson Talisca son 6 maçta 5 maçı boş geçmeyen bir oyuncu. Talisca bugün kadroda yer almıyor. Osterwold'e gidecek mi, kalacak mı? Şimdi bu soruların cevabını sevgili Erdem Akbaş'tan alacağız. Şu anda kendisi Kadıköy'de, hemen stadın önünde. Evet sevgili Erdem Akbaş, kolaylıklar diliyorum. Söz sende.
1: Batuhan, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum ben de. Fenerbahçe bugün Süper Lig'in ikinci haftasında Tümasan Konyaspor'u konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mert Günok yine sakatlığı devam ediyor. Mert'in tedavi süreci devam ediyor. Mert Günok da kadroda olamayacak. Jadon Osterwold'de hem sakat hem transfer görüşmeleri var. Ona birazdan geleceğim. Dün Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Samandıra Cambartu tesislerine Cihan Kamer'le beraber bir ziyareti oldu. Futbolcular ve teknik heyetli bir araya geldi Fenerbahçe yönetimi, başkan ve yöneticiler. Takıma desteğini, şampiyonluğa olan inancını vurguladı. Takıma desteğini yineledi. Fenerbahçe'nin kritik lig maçlarında özellikle Konya, Samsun, Beşiktaş, bu 3 maçın önemine vurgu yapıldı. Ve Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam edeceği de vurgulandı. Yani takıma bir özgüven, takıma bir motivasyon vermek için yapılmış ziyaretti. Bu ziyaretlerin yanı sıra peki Fenerbahçe'de neler yaşanıyor? Maçın yanında hangi gündem var? Transfer gündemi var. Ayrılacak oyuncularla alakalı çok sıcak bir gündem var. Bu isimlerin bugünkü gündemi de Anderson Talisca. Talisca maç kadrosuna alınmadı. Elbette biz bunun nedenlerini soruşturdum ben de. Talisca'nın öncelikle maç kadrosunda olmadığını teyit ettikten sonra hızlı bir şekilde bunun sebeplerini araştırdım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Talisca için Fenerbahçe'ye gelen resmi bir teklif yok. Ama oyuncu cephesiyle sözlü görüşmeler yapan Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüpler var. Bu demek olmuyor ki Fenerbahçe'ye yazılı bir teklif geldi. Fenerbahçe'ye gelmiş yazılı bir teklif yok. Ancak oyuncuyla temas kuran kulüpler var. 2 hafta önce El Cezire'nin sportif direktörü arkamda gördüğünüz stadyumda Anderson Talisca'yı izledi. Ama an itibariyle de Fenerbahçe'ye Talisca için yapılmış bir resmi teklif yok. Peki kadroya alınmama sebebi transfer görüşmeleri değilse ne? Fenerbahçe yönetimi Anderson Talisca ile yabancı kontenjanı sebebiyle yolları ayırmak istiyor. Çok net. Bugün de kadroya alınmadı. Buradan zaten gerekli çıkarımlar yapılıyordur diye düşünüyorum. Fenerbahçe Talisca ile yollarını ayırmak istiyor. Bugün de kadroda yok. Talisca transfer görüşmelerinde bulunacak. Oyuncunun ayrılıp ayrılmak istememe ile alakalı net düşüncesi nedir onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe kulübü yabancı kontenjanı sebebiyle kadro planlamasında Talisca'yı göndermek istiyor. Bunu bir vurgulayalım. Devam edelim. Fenerbahçe'de ayrılmasını beklediğim bir diğer isim. 3 gün önce Aspor ekranlarında Jadon Osterwold'i Roma'nın istediğini haberleştirmiştik. An itibariyle gelinen noktada Roma Jadon'la anlaştı. Fenerbahçe'nin talebini bir önceki yayında vurgulamıştım. Paket, toplam paket 20 milyon euro ama Roma'nın teklifi şu. 2 milyon euro kiralama, 15 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu. O şartta Jadon Osterwold'e 20 maça çıkarsa otomatik olarak devreye girecek opsiyon maddesi. Görüşmeler devam ediyor. Jadon'un Roma'ya ayrılığını ben çok yakın görüyorum. Talisca'nın ayrılığıyla alakalı da önümüzdeki hafta çok yoğun bir gündem oluşacağını ben şimdiden söyleyeyim. Zaten takip ediyoruz. Gelişmeleri de paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
0: Sevgili Erdem Akbaş, çok teşekkürler aktardıklarına ama bir sorumuz olacak. Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz. Zeki Uzundurukan'ın bir sorusu olacak.
2: Sevgili Erdem, kolay gelsin. Tabii yoğun bir mesaim var bugün. Benim anlamadığım şöyle bir durum var. Sezona çok parıltılı bir başlangıç yapan, gol yükünü çeken Talisca'yı hani yönetimin satmak istediğiyle ilgili bir ifade kullandın. Talisca'yı satmak evet. istiyor diye. Yani kadro mühendisliğine baktığında mantıklı görünüyor. Ama bu işin bir de taraftar tarafı var. Yani en ufak bir olumsuz sonuç saha sonucunda taraftar köşeye sıkıştırmaz mı? Bir risk değil mi? Yönetime İsmail Hoca'yı, işte elimizde Talisca gibi bir oyuncu vardı. Goller atıyordu, duran topları çok iyi kullanıyordu. Çok iyi bir 10 numaraydı ki özellikle Asensio'nun formsuz olma olasılığına karşı böyle bir riski yönetimin göze almasıyla ilgili olarak, yani bunu taraftara nasıl anlatacak? Bir, iki, neden Talisca'yı satmak istiyor? Kontenjan nedeniyle mi, yoksa baş döndürücü bir teklif geldiği için mi acaba?
1: Benim aldığım bilgi kontenjan sebebiyle. İkinci diğer zaten kamuoyuna yansıyan konu, Talisca ilk 11 olduğunda Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı oluşan soru işaretleri nedeniyle. Üçüncü konu da şu, bana en mantıklı gelmeyen ve benim de yayınlarımda dillendirmediğim konu. Ben de hem size sorayım, buradan da pas atayım, siz de değerlendirin. Mevcut yabancı kuralı 10+4. 10 yabancının içerisine takımın şu an itibariyle en skorer oyuncusunu koymamaktan dolayı, koymadığı için bugün Talisca kadroda yok söylemi bana mantıklı gelmiyor ve hiçbir mantık çerçevesine de oturmuyor. Bu sebeple kadroya alınmadığı ifadesini ben o sebeple kuramıyorum, söyleyemiyorum. Çünkü bu şu demek oluyor. Mevcut bir kural var. Biz bu kural sebebiyle bugünkü kadromuza işte Anderson Talisca'yı almadık. Ama o kadroda işte Semedo var. Çok daha az gol atmış. Hatta hiç gol atmamış. Vedat Muriç var. Lukaku var. Stoperler var. Orta sahalar var ama takımın en skorer oyuncusu Anderson Talisca yok. Yani bu birazcık daha işin bahanesi gibi geliyor. Ben o yüzden o bahaneyi yayınlarımda telaffuz etmedim. Buna inanmıyorum da. Verdiğim istihbarat şu. Fenerbahçe Talisca ile yolları ayırmak istiyor. O sebeple de bugün kadroyu almadı. En özet hali budur aslında.
0: Peki sevgili Erdem Akbaş, çok teşekkürler aktardıkların için. Kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Evet, yayınımıza devam edelim. Evet Abdullah Hocam.
3: Şimdi bunun altını bir dolduralım. Buna bir cevap verelim. Doğru. Yani Talisca gider mi gitmez mi, performansını ayrı bir değerlendirmek lazım. Veya taraftar yönetim nezdinde hangi oyuncu gider, ona ayrı bir cevap verelim de. Tabii. Bu niye kadroya alınmadı? Benim okuduğum şu. Büyük ihtimalle Talisca ile yönetim yollarını ayırmak istiyor. Ve dediler ki biz seninle muhtemelen hem yabancı sayımızın fazlalığından dolayı beraber olmayacağız. Ve bence yöneticisi gittiği kulüplerde de şöyle bir geri dönüşüm aldı. Oyuncuyu oynatıp sakatlanma riskini almayın, kadroya almayın. Biz transfer görüşmelerine devam edeceğiz gibi bir şey algıladım ben bunu. Yani muhtemelen Talisca gün ne zaman olur bilmiyorum ama Fenerbahçe'den ayrılmış olacak. Gelelim performans tarafına, onu ayrıyetten konuşmak lazım. Fenerbahçe resmi maçlarda 6 gol atmış, 5'ini atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Benim anladığım kadarıyla orada bir karar vermek lazım. Şimdi Talisca'nın bir kere numarası belli değil. Değil mi?
0: Tabii.
3: Santrofor mu? Değil. 10 numara mı? Değil.
0: Değil.
3: Yani neresi Talisca'nın belli değil. Ama bu adam tabela yapar. Ama sizi şampiyon yapar mı? Orası tartışılır. Ve orada sizin geçen sene en iyi oyuncunuz var. Hatta Oğuz Çetin'in açıklamasıyla bizim takımın en iyi oyuncusu dediği Asensio var. Karar vereceksiniz. İkisi de aynı bölge oyuncusu. Şu riski de alacaksınız. Asensio'ya bir şey olduğu zaman kimi oynatacaksınız? O zaman Vedat'la Lukaku'yu çift santrafor oynatacaksınız. Öyle bir şey, performans olarak öyle bir durum çıkıyor. Yani gelinen noktada bence yönetim Talisca'ya demiş ki ya biz yabancı sayımız fazla. Senin de bize ciddi bir anlamda şeyin var, ekonomik yükün var. Seni isteyen takımlar da var. Yoksa Talisca'nın apar topar kadrodan çıkarılmasının başka bir anlamı yok. Performans kesinlikle değil. Çünkü takımın en çok gol atan oyuncusundan bahsediyoruz. Fenerbahçe böyle bir yola gitmiş. Yabancı sayısını düzenleme açısından. Bence bunu taraftar nezdinde sorsan, bence taraftar oyunu Asensio'dan yana kullanır. Talisca'dan değil.
0: Bunu geçen maçta aslında tribünlerde gördük.
2: Doğru. Hocam çok güzel analiz etti. Ben de şunları söyleyeyim. Bir defa çok sağlıklı durmuyor. Taraftar nezdinde çok sağlıklı gibi durmuyor. Yabancı kontenjanın nedeniyle bu kadar skor üreten oyuncudan çıkmak ancak şu şekilde taraftara anlatılabilir. Bir, maliyeti çok yüksek bir oyuncuydu. İki, teklif geldiği için kendisi gitmek istedi, ısrar etti. Bizim de karşı işte X kulüp, El Cezire dönüyor, başkası da olabilir. X kulüpten gelen teklif çok iyi bir teklifti. Kulübün şartlarını, menfaatlerini düşündük. Hem de o bölgede Asensio ön plana çıktığı için, hocamız Asensio'yu değerlendirmek istediği için de, Talisca bu denklemde yedek kalmayı istemediği için, direkt oynamak istediği için gitmek istedi. Biz de değerlendirdik, satmak zorunda kaldık gibi taraftara anlatırsın. Yoksa yabancı kontenjanında yer açmak için, işte kontenjanda fazlalığı nedeniyle oyunculardan çıkmamız gerekiyordu, Talisca'dan o şekilde çıktık gibi ifadeyi taraftar dinlemez. Taraftara çok böyle mantıklı gelmez. Talisca bir defa gitmek istemiştir. Beşiktaş'ta bu şekilde gitti yani. Çin'den teklif geldi, çok para verdiler, hemen gitti. Yani Talisca için çok fazla aidiyet duygusu önemli değil. Talisca parayı seven bir oyuncu. Burada da muhtemelen karşı taraftan, birkaç kulüpten Erdem'e göre gelen teklif var. Ama El Cezire ön plana çıktığı için El Cezire'ye şunu demiş olabilir: Fenerbahçe'den ne kadar alıyorsun? İşte şu kadar alıyorum, sana iki katını veriyoruz dediği anda Talisca gider. Yani dinlemez. Yani Fenerbahçe'ymiş, Galatasaray'mış, Beşiktaş'mış, Trabzonspor'muş, Çin'miş, Japonya'ymış, dinlemez gider. Dediğim gibi para birinci plandadır Talisca'da. Muhtemelen öyle olmuş. Aziz Başkan da burada yılların kurduğu, bence Türk futbolunda en ombudsman, en duayen isim olduğu için Talisca'yı bu şekilde değerlendirip hem maliyetinden kurtulacak hem de kulüp kasasına para koyacakları için ve o mevkide birinci oyuncu Asensio olduğu için değerlendirelim demişlerdir. Talisca giderken para kazandıracak, hem de o maliyeti başka yere harcayacaktır Fenerbahçe. Ama burada Lukaku'dan ve Vedat Muriç'ten o beklenen skorlar gelmezse, taraftar ne olursa olsun o zaman der, Talisca'yı satmayacaktınız, Talisca'yı sattınız. Kötü skorlar, kötü bir sezon olursa, şampiyonluğu biz Talisca'yı sattığınız için elde edemedik, şampiyon olamadık derler. Bu böyledir yani.
4: Sorular gün yüzü.
2: Çünkü ama sezona çok iyi başlayan bir oyuncuydu.
3: Ama bir yerde müdürüm, risk almak lazım.
2: Tabii risk almak.
3: Yani şimdi
2: mecburen risk
3: alıyorlar.
2: Muhtemelen
3: biz böyle konuşuyoruz ya, yazıyorlardır. Ya Talisca'yı satarlarsa Fenerbahçe kaleye gidemez. 6 gol atmış, 5'ini atmış oyuncu satılırsa gibi yazarlar, söyleyecekler de, çok da normal. Ama şöyle bir şey var. Günümüz futbolunda Talisca tipi oyuncuların yeri yok. Evet. Top rakibe geçtiği zaman adam yok oyunda. En son maçta Lyon maçında, evet, İsmail Hoca'nın da yanlış oyuncu tercihleriyle beraber Fenerbahçe orta sahayı kaybetti. Ve Talisca sahanın en etkisiz oyuncularından biriydi. Böyle de bir gerçeği var. Tamam, şunu diyecekler. Ya işte Talisca atılan bütün gollerde var ama penaltısı da var. Evet. Tamam, tabelası da var. Ama Fenerbahçe'nin de karar vermesi gereken yabancı gerçeği var yani. Evet. O zaman Asensio'dan çıkacaksın. Sorun bakalım taraftara veya yönetime veya İsmail Hoca'ya. Gerçi İsmail Hoca'nın Asensio'yla yıldızı çok barışmıyor bu aralar da. Yani Asensio'da geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu.
4: Tartışmasız.
3: Ama bir de yani daha önceki yönetimlerin yaptığı hatayı Aziz Bey şimdi düzeltmeye çalışıyor. Ve bu adam ciddi maliyetli. Ve bir de diğer konular var. Adam bir kere takım oyuncusu değil ya. Yani adam takım oyunculuğuna karakter olarak inanmış biri değil. Takım oyuncusuna inansa adam Beşiktaş'tan şeye gitmezdi. Arabistan, Çin'e mi gitti?
2: Çin'e gitti. Çin'e.
3: Oradan Arabistan'a gitmezdi. Evet. Adamın aidiyet duygusu yok. Adamın aidiyet duygusu para.
2: Aynen.
3: Böyle yani, bu gerçek yani. Bunu ben Talisca'yı yermek için söylemiyorum. Adam futbolu bunun için oynuyor.
2: Doğru.
3: Gelinen noktada da Fenerbahçe takımı büyük bir yük, mali yükten kurtulacak. Belki para kazanacak. Kazanacak. Ve diyor ki ben artık bu seneki planlamamda Talisca yok. Asensio var, Romelu Lukaku var, Vedat Muriç var. Ben bunlara güveniyorum. Bunlar üzerinden oynayacağım ofansif oyunu diyor. Ya saygı duymak lazım. Şimdi yazacaklar, ne anlatıyorsun? 5 gol atmış adam bırakılır mı? Ha, dediği gibi Fenerbahçe kötü giderse bunlar da konuşulacak ama yöneticilik böyle. Antrenörlük böyle, risk alacaksın. Karar vereceksin. Doğru mu yanlış mı katlanacaksın. Böyle zaten yani.
2: Doğru. Yani Talisca'nın tabii defoları var. Hocama katılıyorum. Talisca ile takım oyunu oynayamazsın. Takım bütünlüğünden uzaklaştırıyor takımı. Bir de diğer oyuncuların enerjisini düşünüyor. Attığı gollerle hep ön plana çıkıyor ama arkada savaşan bir ordu var. O ayağına gelen her topu kaleye vuran ve her topu kendine isteyen, ben özel bir oyuncuyum diye takımdan kendini sıyıran farklı bir oyuncu. Bir general olarak görüyor. Diğerle takım arkadaşlarını da asker olarak görüyor. Burada işte Talisca'yla skora bağımlı bir takımsınız. Ama Talisca'sız birlikte hareket eden, birlikte hücumu, birlikte savunmayı yapan ve bir oyun olan, güçlü bir oyun olan Fenerbahçe ortaya çıkar. Ama Talisca olduğu sürece geçen yılda, bu senede gene Talisca üzerinden oynayıp skor üreten ama oyunun çıkmadığı bir takım olursunuz. Hani riskli bir hücum, sürekli riskli hücum yaparsınız. Talisca var diye öne doğru oynarsınız. Onu topla buluşturalım dersiniz ama arka planda geçiş hücumlarında hızlı oyuncular olan takımlara karşı hep golle burun buruna kalır kaleniz, yenilirsiniz, kaybedersiniz, puan kaybedersiniz. Ama İsmail Hoca şunu düşünüyor olabilir, işte bir önceki sezonda olduğu gibi ben takım oyununa eviririm bu takımı, güçlü bir takım haline gelirim ve Talisca olmadan direkt işte ön tarafta skor yükünü çekecek oyuncular var, üçüncü bölge oyununu oynarım, direkt Talisca'ya bağlı kalmam ve daha keyifli bir oyun ortaya çıkar. Yani bunlar hep toplantılarda düşünülmüştür. Ama en başta Aziz Başkan bunun yorumunu çok iyi yapmıştır. Eğer Talisca gibi sezona çok iyi başlayan, her maçta skor üreten bir oyuncudan çıkıyorsanız, bir, yüksek maliyeti nedeniyle, iki, para kazanacağınız için, üç, bence en önemlisi bu, bunu anlatacaklardır. Talisca kendisi gitmek istediği içindir. Talisca ben gitmek istiyorum diye derse orada zaten onu toparlayıp da daha verim alamazsınız. Çünkü dediği para.
3: Bir şey söyleyeceğim.
2: Kendi röportajında da söylemişti hatta. Para benim için önemli demişti.
3: Çok beğeniyorsun değil mi Talisca'yı? Öyle evet. Farz edelim. Hı hı. Çok büyük futbolcu.
4: Evet.
3: Beşiktaş'tan niye bir Avrupa'ya gitmedi? Yok. Şu andaki teklif nereden Talisca'ya? Arabistan'dan.
4: Arabistan'dan.
3: Niye bir İngiltere Premier Lig'den, İspanya'dan, La Liga'dan veya Serie A'dan teklif gelmiyor? Adam gidiyor Çin'e para için, geliyor Arabistan'a para için, Fenerbahçe'ye neden alındı bilmiyorum para için. Şimdi teklif gelinen yer El Cezire, konuşulanı söylüyorum. Ya bu Talisca 6 maçta 5 gol atmış, ya bunu Belçika Ligi'nden falan kimse istemiyor mu ya? Veya parası az diye oralara gitmiyor mu bu adam?
4: Bence tamam. Parası az diye gitmiyordur.
3: Nereye? Teklif şu anda gelmiyor. Ben sana bir teklif şey söyleyeyim, bir şey söyleyeceğim.
2: Teklif gelmiyor
3: bence. Teklif gelmiyor. Tabii. Şu an sen
2: takım oyuncusu değil.
3: Sen çünkü mesela Talisca'nın bu tempoyla Premier Lig'de oynayacağını düşünebiliyor musun?
4: Yok canım.
3: Veya Bundesliga'da.
2: Bir de sürekli kendini yere atması.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim, oralara gitsin, futbol hayatı daha kısa süre olur. Şey, şu anda kovalayacak şeyi Arabistan'ı. Diyecek ki

0: Fener'den aldığım paradan daha fazla nakit alırım orada. Zaten tempo light. Zaten 94 doğumlu. 32, 2-3 sene daha oynar bırakırım diyecek.
1: Ama Beşiktaş'taki döneminde, parladığı dönemde eğer gidebilseydi o 5 büyük
0: ligi, zaman, tabii, o zaman farklı, ama 10 sene önceden bahsediyoruz.
2: Tabii, o zaman
0: Batuhan,
2: tabii.
0: 10 sene önceydi tabii, Beşiktaş. Tabii. Oradan Çin yaptı, Arabistan yaptı, yine Türkiye'ye döndü.
2: Evet.
0: Yani bu transferi genel hatlarıyla konuşmak lazım. Talişka takım oyuncusu değil, bunu kabul edelim. Tabela oyuncusu.
2: Aynen.
0: Sizi tabela yapar diyorum ama şampiyon yapar mı? Bence yapmaz.
1: Hocam şuna katılır mısınız? Mesela şimdi kuralı ve kontenjanı bir kenara bırakalım. Olmadığını varsayalım. Şimdi o mevkide zaten siz de az önce belirttiniz. Asensio var. Santrafor mevkinde Lukaku, Vedat Muriç ikilisi
0: belki
1: var.
0: Belki bir U23 alacaklar.
1: Evet, evet. Şimdi yedekte de barındıramayacaksınız Talişka'yı. Çünkü oraları da karıştırabilecek potansiyeli var.
0: Talişka'nın yedek kalmak falan umurunda değil. Talişka paraya bakar. Ya yazdırmıştır garanti para, ne alıyorsa bilmiyorum Fenerbahçe'de. Erdem daha iyi bilir. Yazdırmıştır. Ya Talişka için çok umurunda değil. Buradan çıkar El Cizre'ye gider, oradan çıkar El Nasr'a gider ya. Ama Talişka'yı biz hiçbir zaman, artık futbol hayatı bitecek, Tottenham'da göremeyeceğiz.
2: Mesela
0: veya şeyde göremeyeceğiz, ne bileyim. Frankfurt'ta göremeyeceğiz. Orası performans ligi.
1: Oraya çok önceden gitmesi
0: gerekiyor. Yani oranın trenini kaçırdı. Yani şunu yazmayın ya. 6 maçta 5 gol atmış işte bırakılır mı? Ya bu futbolun gerçeği değil kardeşim. Siz böyle Fenerbahçelileri avutuyorsunuz. Bu adam takım oyuncusu değil. Böyle oyuncularla yola çıkılmaz. Çıkılmayacak oyuncuları sezon başı söyledik. Yavaş yavaş. İsmail Hoca Fred kalacak dedi. Gidecek dedi, gitti. Öyle demediler mi? Gidecek Fred, gitti.
2: Bence Talişka'dan çıkarken çok iyi bir transfer yapacaklarını düşünüyorum. Talişka'yı unutturacak. Mesela görüştükleri Rashford konusu var. Rafael Leao konusu var. Can Uzun için devreye girmeyi düşünüyorlar. Yani hem maliyetinden kurtarıp hem de kasaya para girince, ki daha girecek paralar var. İşte Osterwolde'den gelecek paralar var. Diğer taraftan yine işte Bekao satılacak. Bayağı oyuncu var yani şu süreçte. Biraz sonra onları da konuşuruz. Böyle bir transfer de yapabilirler. Yani kontenjanı yer açmak için ya da kontenjan doluluğu nedeniyle gönderilen bir oyuncu değil bence. Birinci sebep Talişka, iyi bir teklif aldım, iyi para veriyorlar, ben gitmek istiyorum demiştir. İki, Fenerbahçe'ye de iyi bir teklif gelmiştir Talişka ile ilgili. 20 milyon euronun üzerinde bir rakamdır. Hem maliyetini de düşünürsen kasaya girecek parayla birlikte Fenerbahçe bir fırsat transferi daha yapacaktır. Büyük bir fırsat transferi. Faydalı olacak bir transfer. Bir kenar oyuncusu olabilir.
0: İşte Kerem'in bölgesi. Giderse stoper lazım.
2: Tabii durum. Stoper de alacaklardır.
0: Onu bence yerli ya 23 çözecekler orada, ya da şeyle yerli olarak çözecekler.
2: İşte Adil Demirbağ konuşuluyordu Konyaspor'dan, bilemiyorum.
0: Tamam, Skriniar Ake şu an fena oynamıyor ama düşünsene bunların yaşlarını düşün. Belki Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Evet. Lyon'u eleyecek. Yani bir de süresi az kaldı. 2 Eylül'de kadroları vermek zorunda. Yani bütün bunları düşündüğün zaman belki şu şeyi çözüyorlar. Artı 10 işte kim bunun içinde yer alacak, hepsini çözüyorlar ama sonuçta Fenerbahçe'nin hala eksik yönleri var. Osterwolde'yi gönderdiğin zaman bu takıma stoper lazım.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Çağlar'la olacak değil yani. Çağlar oynamadan sakatlanıyor yani. Ya onun için Talişka mevzusu böyle. Yani Lukaku'yu da almışsın. Lukaku'dan çok büyük beklenti var. Yani hazır bir Lukaku'nun sahada neler yapacağını herkes tahmin ediyor. Fizik anlamında biliyorsun. Dünya Kupası performansı var. Süreli oyuncu oldu ama girdiği zaman büyük katkı yaptı. Hem sayısal olarak hem oyun olarak. Vedat Muriç var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'de dediği gibi müdürüm, eğer Talişka'ya da iyi bir teklif varsa Talişka'nın umurunda olmaz yani. Arabistan, Türkiye, Çin, gerçi Çin piyasası kapandı artık da, umurunda olmaz yani. Çünkü Talişka'nın futbola bakışı böyle. Ben diyor ki, bir tane Oscar diye oyuncu vardı, hatırlıyor musun?
1: Doğru, Chelsea'de.
0: Chelsea'de adam çok iyi futbolcuydu. Nereye gitti? Çin'e bir yere gitti. 70'e mi 80'e mi bir rakama doğru gitti. Şimdi kimse Oscar'ı aramıyor. Oscar da kimseyi aramıyor da parasını aldı yani sonuçta. Bazıları böyle bakıyor olaya, Brezilyalı.
1: Ya öyle tabii. Çok heba olan oyuncular var. Hem Arabistan olsun, ya, hem Çin Ligi olsun.
0: Tabii futbol olarak, kariyer olarak heba oluyor ama ekonomik olarak özgürlüğünü kazanıyor. Ya böyle bakanlar da var, onu anlatmaya çalışıyorum. Talişka maalesef böyle. Talişka Avrupa trenini Beşiktaş'ta o şaşalı döneminden sonra Çin'e gelerek kaybetti. Ona desen ya ben başka bakıyorum, ben ekonomik bakıyorum, ona da saygı
2: duyacağız. Kendi röportajında da söylemişti, parayı seven, birinci plana koyan bir oyuncu. Zaten bu mesleği niye yapıyoruz? Para kazanmak için diyen farklı bir oyuncu. Yani ona da saygı duymak
0: tabii,
2: lazım.
0: Tabii.
2: Sürekli kariyer yerine daha ekonomiyi nasıl düşünün, daha fazlasını kazanabilirim. Ha, bu arada tabii ki para kazanırken bir taraftan da dediğimiz gibi özelliği o, skor üreten bir oyuncu. Yani takım oyunu değil. Benim çok iyi vuruşlarım var. Bu ayaklar Tanrı vergisi. O yüzden topla buluşturun beni, ben de golümü atayım. Yani kafasındaki düşünce bu.
0: Ama bu bence bir yönetim kurulu operasyonudur, söyleyeyim. Neden? Altını doldurayım. İsmail Hoca Fred'le Avrupa Ligi oynadı, ön eleme ligi 3. periyodu. Fred kalacak dedi, gitti. Geçen tekrar Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dedi ki Talişka ağzıma bakıyor, ne de dersem yapıyor dedi.
2: Evet.
0: Şimdi Talişka gidiyor. Bu yönetim kurulu sormuşlar mıdır? Sormuşlardır ama yönetim kurulu demiş ki Fenerbahçe'nin menfaatine şu an Talişka'nın gitmesi gerekiyor. Öyle bir operasyon yapmışlardır.
2: Kesinlikle.
1: Peki Erdem Akbaş bağlantısında dün Samandıra'ya da bir ziyaret gerçekleştirildi dedi. MGA doğru. Kameram Aziz Yıldırım. Sizce nasıl bir ziyaret olmuş?
2: Ya bu ziyaretler sık sık yapılan ziyaretler. Maç öncesinde, yani zaten Aziz Başkan şunu söylemişti. Daha seçildiğinde Samandıra artık kontrolümüz altında olacak. Yani ziyaretler, görüşmeler, yakından takip, bunların hepsini yapacağız. Kuş uçmayacak buradan. Hı hı. En ufak bir bilgisizliğinde de yollarımızı ayırırız, kim olursa olsun demişti. Orada bir sıkı yönetim, olağanüstü hal sezon boyunca olacak. Sık sık Samandıra baskınları diyelim, ziyaret, genelde medyada öyle denir. Aziz Başkan sever. Doğru olanı da yapıyorlar. Rehavete girmesinler. Disiplin çok önemlidir Aziz Yıldırım'ın olduğu kulüpte. Tabii ki Talişka ile ilgili durum konuşulmuştur ama ya, yönetim zaten burada karar verir. Teknik adama çok gönderiyoruz ne dersin, yani düşüncesi pek fazla sorulmaz çünkü ok yaydan çıkmış, cin şişeden çıkmış. Ama dediğim gibi birinci isteyen, ben gitmek istiyorum, çok iyi teklifler yaptı diyen Talişka olmuştur. Beşiktaş'ta olduğu gibi burada da aynısını yapmıştır. Al Nasır'dan gelirken de aynı şekilde, hatta işte El Cezire'ye gidecek saat, gideceği kulüpten bir takım daha mutlaka görecektir. Türkiye'ye tekrar da gelebilir, onu da söyleyeyim. Başka bir takım olabilir. Talişka yeter ki şu an kazandığı kulüpten daha fazla bir para verilsin. Takım ismi önemli olmaz. Hedef de önemli olmaz. Parayı verebiliyorlarsa, kulübün maddi imkanları varsa tercihini yapar. Yani Dubai ya da Suudi Arabistan ya da Katar, gideceği kulüpten bir transfer daha yapacaktır emekli ikramiyesi olarak. Yani o burada sınırlı kalmaz. Yine kovalar.
1: Bu arada Hull City'de 2-0 kazandı Manchester United karşısında Premier Lig'in ilk maçında.
0: Vallahi
1: yani Premier Lig'de bir Türk patronu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk maçını Manchester United karşısında, bir İngiliz devi karşısında 2-0 kazandı. Tebrik edelim buradan.
0: Herkes farklı
1: düşünüyordu. İyi bir başlangıç yaptı Hull City.
0: Herkes farklı düşünüyordu. Kerik ilk maçta kaybetti.
1: Evet.
0: Yani enteresan değil mi?
1: Gol bile atamadı.
0: Evet, atamadı. İlk 5 haftası çok kötüydü Hull City'nin. Ama galibiyetle başlamaları Premier Lig'de güven açısından çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Onların içinde 5 haftada Chelsea var galiba bir tanesinde.
1: Zor bir periyoda girecekler. Evet. Doğru. Peki o zaman biraz da maçı konuşalım. Fenerbahçe-Konyaspor maçını konuşalım. Tabii en son maçta yine kendi sahasında Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'la bir birlik beraberlik var. Kadro tercihleri de tartışıldı yine İsmail Kartal'ın. Oyun içerisindeki gidişat tartışıldı. Bugün nasıl bir kadro bekliyorsunuz?
0: Yani nasıl kadro derken?
2: Talişka yani,
0: nasıl kadro derken? Ya şöyle Asensio'yu
3: başlayacak herhalde.
0: Hayır Batuhan Asensio'yu ilk 11'de evet, bekliyor musun diye soruyorsan evet.
2: Aslında öyle soruyorsam sana.
0: Yani ona öyle cevap vereyim. Asensio'nun ilk 11'de olduğu bir kadro bekliyorum. Yani Vedat arkası.

0: Asensio, işte Kerem bir tarafta, Greenwood bir tarafta, Kante, Gendouzi. Arka tarafta zaten çok fazla bir değişiklik yapamıyor. Osterwolde sakat. Zaten sağ bekte belki Mert'i kullanır ama böyle bir 11 bekliyorum.
1: Yani mesela son maç Nene çok iyi bir performans sergiledi.
0: Ya aslında o tartışılır. Yani Kerem'in bu formsuzluğuyla Nene acaba ilk 11'e girer mi? Çünkü değil mi? Çok kısa süre oynadı. 15 dakika falan. Orada da bayağı üretkendi. Bir topu direkten döndü. Gitti. Çok anlam ifade etmeyen baskılara tek başına. O biraz seyircilerin hoşuna gider o şeyler, biliyorsun. Ha şöyle söyleyeyim sana. Kerem böyle oynamaya devam ederse formaya aday bence. Nene.
2: Değil mi?
0: Çok yani geçen ya. Şöyle bir kere adam sakatlıktan sonra çok istekli. Bugün daha uzun süre alacağını düşünüyorum Nene'nin. Almalı da. Çünkü artık ya Kerem oynuyorsun, kötü oynuyorsun ama burada da bir Nene var. Bak kötü oynarsan bu adam geliyor, dedirttirmek lazım.
1: Rekabet olacak.
0: Ha şunu da söyleyeyim. Bakarsın kafadan hoca Nene ile de başlayabilir. İşte yani akşam böyle bir kadro görürsek de şaşırmayalım. Nene'nin bir tarafta, Greenwood'un bir tarafta, Vedat arkası, Asensio, Gendouzi ile Kante'nin olduğu bir altılı da görebiliriz. Böyle bir kadroyla da hiç şaşırmam yani. O zaman İsmail Hoca ile ilgili kararını vermiş diyeceğimiz durumlar oluşur.
1: Çok güzel. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Muhtemel 11'i de ekranlara getirdiler.
0: Yani dediğimiz
2: gibi. Nene'yi koymuşlar.
0: Nene'yi son kanat. Biz oynatıyoruz Nene'yi.
1: Biz Nene'yi oynatıyoruz şu an.
0: Levent de oynuyor.
1: Evet.
0: Ya bu da olabilir tabii. Dediğim gibi yani şimdi geçen gün yayında söyleyeyim. Yine tekrar edeyim. Tekrara düşüyoruz ama oyuncuyu kazanmak için iki tane yol var. Ya oynatarak kazanırsın, bu bir risk. Devamlı oynatırsın. Kötü oynayacağını kabullenerek ya da dersin ki bu böyle olmuyor. Ya gel biz seni biraz bekletelim kulübede. Bir kendine gel. 2-3 hafta dinlen. Daha moralli bir şekilde. İki tane yol var. Şu anda İsmail Hoca'nın denediği yol şu. Ya ben diyor Kerem'e çok inanıyorum, güveniyorum. Oynatarak kazanacağım. Ama şu an ki ortamda böyle bir şey gerçekleşmiyor. Çok tepki alıyor. Taraftar nezdinde de çok tepki alıyor. Bir kere İsmail Hoca'nın buna karar vermesi lazım. Biz kadroda kararı vermişiz zaten. Nene'yi oynatıyoruz. Evet. Ha, bu da çıkabilir. Eğer Nene iyi oynarsa bu sefer ikinci dediğim şık ortaya çıkar. Biraz Kerem'in oturması gerekecek. Öyle gözüküyor. Ha maça gelirsek ilk maçlarını kaybeden iki tane takım oynayacak.
1: Evet.
0: Tabii Fenerbahçe'nin artık Konya'ya karşı acaba berabere mi kalır, kaybeder mi gibi düşüncelerden çok uzakta, Lyon maçı öncesi mutlaka kazanması gereken bir maç. Mutlaka. Onun için ben Fenerbahçe'nin bu maça özellikle maçın başı açısından yüksek bir tempoyla bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Rakip ceza sahasına çok gireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum.
2: Ya hani Gençler Birliği maçını kaybetti Fenerbahçe ama oyun olarak, hücum olarak yine baskılı futbol hepsini yaptı. Tabii şanssızlık diyebiliriz. Yani Gençler Birliği iki kez kaleye geldi. Gole attı. Yani riskli bir oyun oynuyor İsmail Kartal. Bence Talişka sahada olduğunda hep riskli bir oyun. Risk vardır. Çünkü dediğim gibi herkes Talişka'ya çalışıp sınırsız bir şekilde hücum yapmaya çalışıyorlar. Ama futbolun savunma tarafını ikinci plana atmaması gerekiyor. Yani orada bence Gençler Birliği maçında gördü. Daha kontrollü bir oyuna yavaş yavaş dönecektir İsmail Kartal ki elinde çünkü Gendouzi, Kante gibi iki tane savunmanın önünde dalga kıranım var. Şimdi ben Kerem'den çok vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Bana göre de Nene oynamalı. Nene geçen yıl çok skor üretti. Bir bakın asist ve gollerine evet, çift doğru. Rakamlarda.
0: Ama Kerem'in de var.
2: Tabii ayrı Kerem'in de var ama
1: 11 gol 6 asist.
2: Evet. Yani dediğim gibi bak 17 gole katkı vermiş. Genç bir oyuncu ve hücumu çok iyi bilen, ceza sahasına girdiğinde şutları çok etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Şimdi Kerem'i kesersen şu nedenle kesebilirsin. İşte Lyon'la maçım var, dinlenmesini istedim. Ama Kerem biraz duygusal, biraz değil fazla duygusal ve biraz da sinirli bir oyuncu. O yüzden Kerem'i de kaybedebilirsiniz böyle bir şey yaparsanız. Ben İsmail Hoca'nın Kerem kararında, Nene Kerem

0: değişikliğini ilk 11'de değil, yine Kerem'le başlayıp sonrasında Nene'yi koyabileceğini düşünüyorum. Yine Kerem'le başlar diye düşünüyorum. Asensio'nun ne vereceği önemli ama Vedat Muriç'i ben hazır görmedim mesela. Lukaku mu ilk 11'de oynasa nasıl olur? Açıkçası Lukaku daha gol vuruşlarını yapabilecek, daha güçlü.
1: Lukaku daha bir heyecanlandırmıyor.
0: Heyecanlandırıyor. Artı daha güçlü. Yani Vedat Muriç tamam, hava hakimiyeti çok iyi olan ama çok hazır görmedim Vedat Muriç'i. O yüzden ben Lukaku'yla başlarsa şaşırmam. Çünkü evindeki bir maçta Lukaku'yla başlamak daha heyecan verici olabilir. Ama ben Kerem'i kesebileceğini çok düşünmüyorum. Sonradan Nene'yi koyabilir. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi bir takımı var. Yani bu takımdan çok daha iyi oyun çıkar, çok daha iyi skorlar çıkar. Ben Lyon'u da eleyebileceğini düşünüyorum. İşte Talisca olmadan nasıl oynayacağını göreceğiz. Bir de bir Greenwood diye bir gerçek var. Yani sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen, hani Salah nasıl bir skor üreten oyuncusu ise Greenwood da öyle bir oyuncu. Ve Greenwood genç bir oyuncu. Daha evet. 26 yaşında. Öyle baktığında Greenwood'dan her maçta gol çıkarabilir Fenerbahçe. Yani Greenwood her maçta Fenerbahçe adına gol atabilir. Ben bu maçta da Greenwood'dan gol bekliyorum ve özel goller atıyor. Çok güzel goller atıyor. Çalım var, zeka var, sürat var, gol vuruşu var. Her şey var Greenwood'da. Ama Vedat Muriç konusunda kafamda soru işaretleri var. Yani Lukaku'yla da başlayabilir diye düşünüyorum. Kerem'i keseceğine çok ihtimal vermiyorum. Kerem ilk 11'e hocaların yazdığı oyunculardan bir tanesi. Ama çok formsuz, çok beceriksiz, çok şanssız bir oyuncu. Ama teknik adamlar Kerem'den de vazgeçmiyorlar. O yüzden o konuda da saygı duymak lazım. Ama bugün şunu göreceğiz. Talisca'sız İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si nasıl bir oyun ortaya koyacak? Bence çok daha potansiyelli, çok daha böyle güçlü bir takım oyunu oynayabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin avantajı ne olacak? Hele hele bu maçtan iyi bir oyunla galibiyet gelirse Talisca konusunda taraftar da artık der ki gitsin. Hani Talisca'sı daha iyi oynuyoruz diyebilir. O açıdan önemli bir sınav olacak.
2: Ben Kerem konusunda eğer İsmail Hoca Kerem'i oynatmayacaksa tam bu maç diye düşünüyorum. Lyon deplasmanında bunu yapabilir mi? Bence çok yapamaz gibi. Ben eğer böyle bir tercihte bulunacaksa, kafasında böyle bir plan varsa Nene üzerinde, ya ben işte Kerem bayağıdır kötü oynuyor haftalardır, lige de kötü başladı. Zaten Dünya Kupası'ndan dönen oyuncularda bu sıkıntı hep var. Diğer takımlardaki oyuncularda da var. Ya ben bu maç bir Nene'yi diyeceği bir maç sanki bu maç. Onun için ben akşam bir Nene ilk 11'de görürsek dediğim gibi çok şaşırmam. Şimdi Konyaspor'un oyun planında da bu geçişler çok önemli. Yani Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne evet. yenildiği maçın ana sebebi geçiş savunmasında yakalanmasından dolayı. Ha bir tanesi oyun kurulumunda merkeze oynanan topun kaptırılması sonucu oluştu ama ikincisi kenara oynayan hatalı bir pas sonrası az adamla yakalandı, geçiş yedi. Bugün de ben İlhan Hoca'nın özellikle Fenerbahçe'nin bu eksiğinden yararlanmaya çalışacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyun planı 3 aşağı 5 yukarı artık belli. Topa sahip olalım, rakip yarı sahada oynayalım. Değil mi? Topun evet. hızını hızlı çevirelim. Ama en büyük sıkıntısı nedir? Bu oyunu oynarken iki tane stoperimiz orta sahaya kadar çıksın, alanı daraltsın ki ekonomik oynayalım. Oyuncularımız çok fazla efor sarf etmesin. Ama en büyük sıkıntı kaptırılan topların kısa sürede kazanamamasından dolayı yedikleri geçiş savunması. Hazırlık maçları da böyle. Son kaybedilen Gençler Birliği. Zaten Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın bence üzerinde durduğu en büyük konulardan bir tanesi bu. Geçiş savunmasını önlemek. Onun içinde ya faul yapmak, ya topu çabuk kazanmak, ya mümkün olduğu kadar ne derler, daha sorun yaratılmayacak bir yere oyunu yönlendirmek gibi nedenleri var. O yüzden ama ben mesela bu akşam hocanın Nene'yi oynatırsa çok şaşırmam. Yani Kerem'i bu hafta dinlendireyim, Nene'yle başlayayım derse, akşam böyle bir farklılık görürsek de şaşırmam.
0: Yani Masuaku'yu aldılar, Enis Destan'ı aldılar. Son dönemde de iyi transfer

0: Şimdi Galatasaray kazandı. Beşiktaş pazar günü oynayacak. Keza Trabzon'da öyle. Ama hem Lyon maçı öncesi de düşünsene. Tabii. Örnek kaybetti Allah korusun Konya'ya. Böyle bir ortamda Lyon'a giden bir Fenerbahçe tartışılan konularla veya kazandı Konya maçını, Lyon'a gidiyor. Daha moralli, Lyon'u eleme şansı daha yüksek bir Fenerbahçe. Bir de böyle bakmak, psikolojik olarak da bakmak lazım. Her ne kadar daha sezon başı olsa bile.
1: Sezon.
0: Fenerbahçe'de böyledir. Yani
1: her kulüp böyle hocam.
0: Büyük takımlar böyledir aslında. Yani tahammülü yok insanların kaybetmeye, berabere kalmaya, hocam, kötü oynamaya.
2: Tabii galibiyet olarak bakıyoruz ama Fenerbahçe'nin oyun olarak da iyi bir izlenim vermesi gerekiyor.
0: Tabii yani, %100. Aynen. Yavaş yavaş oyununun da yükselmesi gerekiyor.
2: Tempoyu arttırması gerekiyor.
0: Ritmi, evet.
2: Hatta Asensio'nun biraz sallanması gerekiyor artık.
0: Tabii.
2: O sallanmayı göstermesi gerekiyor.
0: Sallanma artık derken işte biraz oyun şeyini eline alması lazım. Tabii. Fenerbahçe'nin. %100 katılıyorum.
1: Fenerbahçe Konyaspor'a kaybeder, Lyon'a da elenirse hoca gider. Öyle söyleyeyim. Yani ligimizin gerçeği. Aziz Yıldırım çünkü niye geldi? Şampiyon yapacağım. Her defasında bunu söylüyor. Şampiyon yapacağım. Biz şampiyon olacağız. Eğer böyle iki kötü sonuç, skor gelirse hocayı gönderir. Yabancı hoca getirir. Yani bak şey beklemez. Sabra
0: tabii,
1: ihtiyacı
0: tabii, beklemez.
1: Yok. Tahammül edemez. Çünkü haklı da ben şampiyon yapmaya geldim dedi. Bir geçiş yönetimi, Fenerbahçe'nin çocukları ağlamayacak. Gençler Birliği maçından sonra hatta sistemi olmuş. Kızıyla birlikte maça gitmiş. Ne oldu? Yine maçtan sonra şunu söylemişler aralarında. Fenerbahçe'nin çocukları yine ağladı. Ağlatmayacağız diye uyarmış yani. Bir daha olmasın diye. O yüzden bence İsmail Kartal da kötü skorlar, kötü oyun, kötü sonuçlar gelirse strese girecek, panik yapacak.
2: Şöyle bir yani soru yönetelim.
1: Hocanın panik yapmadan, elinde çok değerli bir kadrosu var. Rahat bir şekilde maçlara çıkması lazım. Rahat olması lazım. Panik 11'leri değil, panik taktikleri değil. Rahat bir şekilde biz Fenerbahçe'yiz. İşte Konyaspor'u da yeneriz, Lyon'u da yeneriz deyip takımın üzerindeki stresi alması lazım. Bence Samandıra ziyaretinin bir nedeni de bu. Aziz Yıldırım takıma hem moral aşılamıştır hem de Fenerbahçe'nin kim olduğunu özellikle yabancı futbolculara anlatmıştır. Hem hırs aşılamıştır, hem moral aşılamıştır, hem de beyin yıkama. Ne derseniz deyin. Eğer Konyaspor maçından iyi skor çıkarsa ve Fenerbahçe Lyon engelini geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, 18 yıllık özlemi bitirirse, bu Aziz Yıldırım'ın Samandıra ziyaretinin sonucuna endeksidir. Yani o ziyaretin meyvelerini toplamış olur Fenerbahçe. Hem 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalıp o müziği Şükrü Saracoğlu spor kompleksinde çaldırarak, diğer taraftan da Konyaspor maçında şaşalı bir skor gelirse, bunu ben Aziz Yıldırım'ın o ziyaretine, oradaki yaptığı konuşmaya bağlarım.
2: Tabii şimdi Fenerbahçe 6 maça çıktı Avrupa elemeleri dahil. Fenerbahçe sezonu erken açtı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin zaten hani yapılacak takviyeler dışında hazır bir kadrosu olduğunu tabii da söyleyebiliriz. Bu 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı Fenerbahçe.
0: Evet.
2: Sorum şu, bu 6 maçta İsmail Kartal'ın bir hani İsmail Hoca bunu oturtmuş, bunu çok iyi yapıyor dediğiniz bir şey gördünüz mü?
0: Ya hazırlık maçlarında bir görüntü vardı. Hazırlık maçlarından başlayalım. İşte bekleri önde kullanan, ön alanda oynamaya çalışan, mümkün olduğu kadar pas yapmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Ama bunun ritmi ve hızı konusunda sıkıntı vardı. Şu an aynı sıkıntıyı yaşıyor. İkinci bir şey, daha sonra devreye farklı oyuncular girdi. Kim gibi? Asensio gibi. İşte Asensio'nun kullanış şekli konusunda hoca orada bir iletişim kazası yaşadı. Ya hoca aslında direkt her şeyi böyle direkt söylüyor. Bu hazır değil. İşte ben bu şunları da anlamıyorum. %70 hazır, %60. Bunun son dönemde rakamları da var.
2: Evet, evet.
0: Tebrik ediyorum. Yani bunu kim söylüyorsa %70 oyuncu hazır ne anlama geldiğini ben, evet, 15 sene Süper Lig'de oynadım, çözemedim daha ya. %70 hazır. Nasıl %70 ya? %70 nedir? Gibi. Yani aslında İsmail Hoca'nın bence şunu yapması lazım.

0: 3 sene önce oynattığı oyun artık yok. O oyuncu profilleri de yok. Artık yeni bir takım var. Ve hakikaten şimdi daha çok kontrol edilmesi zor oyuncu profilleri var. Hem bunları kontrol edip hem iyi bir oyun bulacak. Daha doğrusu doğru oyun bulacak ve bu oyunu geliştirecek. Şu ana, şu anki görüntüye göre buna cevap verdi mi? Vermedi. Ama verme potansiyeli var mı bu takımın? %100 var. Oyuncuları doğru yerde kullanırsan, bir iki takviye ile beraber Fenerbahçe istenilen oyunu veya geçen seneden daha bir oyun oynar mı? %100 oynar. Ama gelinen noktada şu anda işte dediğim gibi o ona cevap verememiş durumda. Şimdi Aziz Bey Samandıra'ya gitmiştir, ne demiştir, ona da cevap vereyim. Aziz Bey demiştir ki arkadaşlar kaybettik Gençler Birliği maçını. Ama sizler Fenerbahçe'nin önemli oyuncularısınız. Bizim hedeflerimiz büyük. Size güveniyoruz, inanıyoruz. Siz bu işi düzelteceksiniz ve camiaya mutlu olduğu günleri sizler getireceksiniz. Bizler size inanıyoruz. Gerekirse takviye de yapacağız. Aranızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Yani Aziz Bey oraya gidip hani yazıyorlar ya, ah işte esmiştir, gürlemiştir. O devirler yok artık. O Aziz Bey 20 sene önceydi. O artık onlar geçmiyor. Takımlarda 15 tane yabancı var. Onlar artık adamların umurunda değil. O yüzden hep destek vermiştir. Toplantıda da o konuşulmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Ya hani ben o takımla yapılan toplantıda ben Talişka'nın konusunu mutlaka gündeme getirmemişlerdir de. Ama dediği gibi yabancılar çok fazla karşılık bulmaz. İşte
2: çok özür dilerim. Araya girebilir miyim? Araya gideceğiz. Aranın hemen
1: konuşuruz
2: size
1: tabii.
2: Bırakacağım.
1: Aynen.
2: Değerli izleyenler, kısa bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Değerli izleyenler, yeniden birlikte spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Evet, Zeki Uzundurukan, en son söz sizdeydi.
1: Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki Fenerbahçe, Talisca konusunu konuşurken. Ya şöyle bağlayabilirim. Fenerbahçe'de iyi oyunla güzel bir galibiyet gelirse Talisca'nın transferini çok fazla konuşmaz, tartışmaz taraftar. Çünkü taraftar da, futbolu bilen taraftar da şundan emin. Evet, geçen yıl da gol attı, bu sene de gol atıyor ama geçen yıl bizi Talisca şampiyon yapamadı. Aslında Talisca'nın alınma amacı oydu. Bazı maçları Talisca kazandırsın. Maç kazandıran oyuncu eksikliğimiz var diye o dönemde de hayır, geçen yıl değil, ondan önce ilk alınan dönemi hatırlatalım. Talisca'nın geldiği
0: Mourinho
1: dönem. O dönemde böyle bir transfer yapılmıştı. Ama olmadı. Evet, gol atıyor. Yine atar. Bundan sonra da atar ama Fenerbahçe şunu biliyor. Ya da Aziz Yıldırım analizi böyledir. Yani bizim takım oyununa ihtiyacımız var. Güçlü bir oyununa ihtiyacımız var. Şimdi Galatasaray'ı görüyor. Canlı bir örnek. Galatasaray'da evet Osimhen var ama takım halinde savaşarak oynuyorlar. Yani gol yükünü çeken bir sürü oyuncu var Osimhen'in dışında. Böyle bir takıma evrilelim diye düşündüler ve en önemli nedeni de hem Lukaku'nun hem Vedat Muriç'in gelmesi, Greenwood'un çok skorer bir oyuncu olması, yani yine Kerem'in de öyle bir skorer oyuncu. Ön tarafımız zaten skor üretiyor. Yani Talisca olmasa da daha fazla belki skor üretiriz diye düşünüyorlar. Evet. Çünkü toplar Talisca'ya geliyor. Talisca 10 şut atıyorsa 2 tanesi ya da 1 tanesi gol oluyor. Ama diğer taraftan işte Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Asensio daha fazla topla buluşup daha fazla şut atacak, ön alanda baskı yapacak. Böyle bir oyun keyifli bir oyun olur. Tek düze oyundan sıyrılıp Fenerbahçe takım oyununa döner. Bu amaçla da hem Talisca'nın gitmek istemesi hem de gelen teklifin cazip olması nedeniyle Fenerbahçe bugünkü maç öncesi böyle bir hamle yapmış. Yani Konyaspor maçında kadroya alınmaması demek Talisca gidiyor demek. Yani Talisca gitmiş. Buradan bu sonuç çıkar. Yani ıslak imza atılana kadar her an her şey olabilir. Pürüz çıkar, o olur, bu olur. Ödeme planını Fenerbahçe beğenmez. Ama bence anlaşılmış. Yani o takımla, El Cezire ya da bir başka takımla Fenerbahçe yönetimi anlaşmış. Talisca anlaşmış. Hayırlı olsun diyelim. Başka diyecek bir şey yok.
0: Abdullah Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Fenerbahçe ile ilgili?
2: Ya yok tabii ama şurası bence önemli. Akşam tabii Fenerbahçe'nin önemli bir maçı var. Fenerbahçe kazandığı sürece Talisca falan olayı artık konuşulmaz. Ama tabii kazanamadığı bir ortamda da bunlar tekrar konuşulacaktır. Ama Fenerbahçe'nin eğer karar vermişse artık bunlara takılmamak lazım. Lig uzun bir maraton. Şampiyonlar Ligi son tek maçı var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Zaten Talisca ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Sözlerimin arkasındayım. Yani tabii bir takım oyuncusu değil, bir tabela oyuncusu. Özellikle dediğim gibi o işin savunma yönünü sevmeyen, yapmayan, istese de yapamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe tercihini o bölgede Asensio'dan işte yana kullanmış ki bence de doğrusu. Asensio tabii şu anda formsuz diye hep soru işareti ama sonuçta Asensio çok önemli bir oyuncu ve formunu bulduğu zaman Fenerbahçe'nin oyun aklı. Dediğim gibi yani ben şöyle yorumluyorum. Kadrodan çıkarılmasını da muhtemelen gideceği kulüple anlaşma oldu. Bir sakatlık riskini de ortadan kaldırmak

0: amacıyla kadrodan çıkarttı Fenerbahçe diye düşünüyorum.
1: Peki o halde Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş şu anda gerçekten çok üst düzey performans gösteren, son derece formda olan bir takım. Evet. 6'da 6 yapan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Evet. Yeni hocasıyla birlikte.
2: Gol yemeyen.
1: Yeni oyuncularıyla birlikte yeni bir hava yakalandı. Bu havayı da sürdürmek istiyor Beşiktaş. Yarın Alanya deplasmanına gidecek Beşiktaş. Saatine 21.30'da başlayacak bu mücadele. Hem Beşiktaş'ı konuşalım. Daha sonrasında Alanya Spor Beşiktaş maçını da konuşuruz. Abdullah Hocam sizinle başlayayım.
0: Tabii bir de Avrupa Ligi'ne kalmış bir Beşiktaş. Onu unuttum.
1: Tabii.
0: Bunlar çok önemli. Batuhan, neden önemli? Şöyle, bir hocayı ayrı konuşmak lazım. Hocanın kattıklarını filan ayrı konuşmak lazım. Ne gibi? Hemen açayım. Sezon başı 28 Haziran'da başlayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Kadrosuna 4-5 tane iyi oyuncu transfer eden bir Beşiktaş. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 ayı bulmayan bir süre zarfında fizik olarak, oyun planı olarak, oyun ritmi olarak şu anda ligimizin en hazır takımı ve bunu bu hale getiren İtalyano'dan bahsediyoruz. Bir kere hocaya hakkını verelim. Hoca hiçbir zaman şunu söylemedi. Geldi, ya benim kadrom yetersiz, bana bunu alın. Hiç demedi. Ya dedi ki biz önce bir başlayalım, mevcut oyunculara devam edelim. Mevcut oyuncuların performansına göre elemeleri geçerek daha sonra transferimizi yaparız. Şu an gelinen noktada ligin en sorunsuz takımı gözüküyor Beşiktaş. Evet. Neden? Bir kere Beşiktaş'ın ne oynadığını şu anda herkes biliyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Oynayacağı oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı belli. Beşiktaş ligin bence şu anda fiziksel anlamda en iyi takımı. Değil mi? Hoca kenardan çok da iyi yönetiyor. Hoca hiçbir zaman mazeret üretmiyor. Şu anda Beşiktaş'ta yönetim, Önder Özen ve taraftarlar bir birliktelik gösteriyor. Beşiktaş'ın uzun zamandır eksik kalan yönü buydu bence. Artık Beşiktaş taraftarı şuna inanıyor Batuhan. Diyor ki biz artık kardeşim bizi Kasım'da işte havlu atan bir takım olarak görmeyin. Biz takviyeleri de yapacağız. Biz Mayıs'a kadar beraberiz bu yarışta.
1: Sonuna kadar.
0: Mayıs'a kadar Beşiktaş var. Hal şampiyon mu olur, ikinci mi olur bilemem. Ama Beşiktaş şunu yapmak zorunda. Beşiktaş şu an iyi oynuyor. Hakkını teslim edelim ama Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne gireceğini ve minimum 8 maç oynayacağını düşünerek Beşiktaş'ın kadro derinliği yaratması lazım bazı bölgelerde. Ne gibi? Bir kere mutlaka stoper alması lazım. Görünen o ki Akbodu ile herhalde bu iş yürümeyecek ki bugün de kadroyu almamışlar. Yeah. O bir. İkincisi Çerni çok iyi oynasa bile Beşiktaş'ın sağ öne net bir oyuncu alması lazım. Bak almışsın Trossard'ı, almışsın Vlahovic'i, bu tarafa da bir tane ortası kenar oyuncusu lazım. Yeah. Bak gerekir. Neden gerekir? Beşiktaş lige çok üst perdeden girdi. Hem oyun olarak hem fiziksel anlamda. Ve bu oyunun belli bir stabil yaşanacağı dönemler olacak. Eğer orada sen kadro derinliğini yaratamazsan o zaman maçları kazanmama riskin ortaya çıkar. Onun için örnek Orkun'un yanına bir tane orta saha alacaksın. Olaytan iyi mi oynuyor? %100 iyi oynuyor. Belki Göztepe'den geldiği beri en iyi iki tane maçını oynadı. Ama sen oraya bir oyuncu alacaksın. Olaytan'a güvenip devamlı işte Olaytan iyi oynayacak diye beklemeyeceksin. İkincisi belki yarın Orkun'a bir şey olacak. Değil mi? Evet, oraya mutlaka orada çok iyi oturmuş bir tane Salih var. Hani derler ya sahanın içinde görünmüyor ama görevini en iyi şekilde yapıyor. O Salih'e çok uyan bir tabir yani. Çok iyi. Şimdi Beşiktaş sağ bekini santrafor gibi kullanıyor. Sağ beki santrafor gibi kullanıyor ya. Attığı golde Oh'un boşalttığı alana giren oyuncu genel olarak kanat oyuncusu olur. Sağ bek geldi gol attı. Ya Beşiktaş'ta çok olumlu konu var. Taktiksel olarak da çok iyi bir birliktelik var. Ama bunun devamını getirin lütfen. Beşiktaş'a artık şu 2-3 bölgeye eksik oyuncu alın. Beşiktaş bu yarışı Mayıs'a kadar sürdürür.

0: Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var. Beşiktaş bazı transferleri de içeriden yapıyor. Son maçın oyuncusu kim biliyor musun? Rıdvan.
1: Rıdvan Yılmaz.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: İki asist, bir tane de Vilo için kafasına attı, üç tane. Beşiktaş oyuncular da gelişiyor. Bu İtalyano'nun eseri. Bence iletişim konusunda da çok başarılı yönetiyor. Ama Önder Hoca'yı da unutmamak lazım arka planda. Beşiktaş'ın transfer ettiği oyuncular, Nubel bence çok iyi. Vlahović konuşmaya, değil mi, eleştiriye. Trossard fragman seyrediyoruz. Daha filme başlamadı. Başladığı zaman göreceksiniz. Kim başka var? Salih çok süslü püslü oynamıyor ama çok yararlı oynuyor. Bir tek şu şey var. Kuattara mıydı?
2: Kuattara.
1: Kasım Kuattara.
0: Onunla ilgili tam net kararımı veremedim. Yani olacak mı olmayacak mı aradayım. Onun için de biraz bekleyelim ama olmayacağı daha yakınım. Hı. Onu da söyleyeyim. Bir tek o transfer var. Beşiktaş 2-3 tane söylediğim bölgelere bir tane stoper, bir tane iç orta saha 8 numara oynayacak, bir tane de sağ öne oyuncu bulursa Beşiktaş çok iyi takım olur. Çok iyi takım olur. Yani geçen senelerde ya maçlara giderken acaba bu maçı kazanabilecek mi denilen Beşiktaş'tan taraftar bu maçı kesin kazanırız'a dönmeye başladı. Onun için Beşiktaş'ta işler yolumuna gidiyor. Yarın da Alanya deplasmanı var. Ben Beşiktaş'ı Alanya deplasmanında da favori görüyorum.
2: Yani tabii ki hocanın elinin değdiği belli. Hoca gelirken hani teknik adamlar için elinde sihirli değnek yok diyoruz ama İtalyan'ın sihirli değneğiyle gelmiş. Tam bir hoca takımı oldu. Tabii sonuçta hocamın söylediği gibi transferler yapacaklar. Hem stopere, hem sağ öne, hem orta sahaya, bir 8 numara. Mesela çok konuşulan ve Graf'ın Nübel transferi, bu arada Graf'ı da hep böyle Önder Özen üzerinden okunuyor ama bu yabancı transferleri Graf yaptı yani. Bunu da söyleyelim. Nübel transferi Graf'ındır. Aynı şekilde yine şu anda Leon Goretzka ki Galatasaray'ın ısrarla istediği bir oyuncuydu. 31 ya da 32 yaşında olması
0: mesela
2: lazım.
0: Mesela o da çok iyi, o
2: boşta,
0: çok iyi oyuncu bence.
2: Boşta onu büyük bir ihtimalle transfer edecekler orta sahaya. Graf gidip özellikle görüşüp transferi bitirecekmiş, görevlendirmişler. Perde arkasında kalan bir isim ama tamam.
0: O Bayern'in oyuncusu değil mi?
2: Tabii yok. Boşta şu anda. Ha. Sözleşmesi sona erdi. Evet. 2 yıl önce Galatasaray'a geliyordu. Ayrılmadı. Devam etti. Bayern Münih'le yollar ayrıldı Haziran ayında. Şu anda boşta, kulüpsüz. Beşiktaş'ın transferi, büyük bir ihtimalle transferini bitireceği isim. Çok da büyük bir isim. Çok fazla golü ve asisti olan tam bir orta saha oyuncusu. Hem merkezde oynayacak hem 10 numara gibi oynayacak. Skor üretecek bir oyuncu aynı zamanda. Beşiktaş'ın gücüne güç katacak bir oyuncu. Orta saha daha da güçlenir Salih ve Orkun'dan sonra. Olayitan konusunda Olayitan devamlılığı çok fazla olmayan, kenarda da zaman zaman Sergen Hoca gibi oynatabileceğiniz bir oyuncu. Černý çok iyi başladı doğru ama Černý'nin 3-5 maç sonra nasıl bir ruh haline gireceği, çok başına buyruk, oyun disiplini çok fazla olmayan bir oyuncu ama çok klas bir oyuncu. Hoca onu kazandı. İyi de gidiyor. Ama Trossard'ın varsa sol kenarda, sağ kenarında o ayarda bir oyuncu alması gerekiyor. Bu konuda da çalışmaları sürüyor. Stopere Jalo, Emirhan tuttu ama Akbatu konusunda menajerine teklif getir, değerlendirelim demişler. Çünkü maliyetli, 18 milyon euro bonservis ödenen bir oyuncu. Çok hocanın tutmadığı, ağır bir stoper diye tutmadığı bir oyuncu. Ama yine de kullanabileceği bir oyuncu. Ama teklif gelirse Akbatu'dan çıkıp satabilirler. Kuattara konusunda hocama katılıyorum. O çok fazla Beşiktaş'a katkı verecek gibi durmuyor şu anda. Hocanın da değerlendirmeyi düşünmediği bir oyuncu. Hocanın üzerinde durduğu bir oyuncu daha var. Kazanmak istiyor. Semih Kılıçsoy.
0: Evet. Şeyi de unuttuk müdürüm, İlan'ı söylemedik.
2: Tabii İlan Fakıl
0: da mesela önemli. O da bence çok tabii, potansiyelli
2: aynen.
0: bir oyuncu.
2: O da potansiyelli bir oyuncu. Doğru. Murillo zaten hep iyiydi. Sergen Yalçın döneminde de geldikten sonra iyiydi. Çok öne çıkabilen Beşiktaş'ın artık iki tane. Hem önde iki iyi kenar oyuncusu var hem de bekleri de çok ileri çıkıyor. Rıdvan da çok ileri çıkıyor. İyi başladı sezona. Murillo'yu zaten anlatmaya gerek yok. klas goller de atabilen, öne çıkabilen

0: çıkıp geriye gelişleri de ikisinde çok iyi. Ama hani Rıdvan bu performansıyla Avrupa'da ligde sürekliliği olur mu? O konuda kafamda soru işaretleri var. Ama Beşiktaş'ı bir de şöyle görmek lazım. Zorlu bir derbide ya da zorlu bir rakibe karşı nasıl bir reaksiyon gösterecek? O da önemli. Evet, 6 seriyi yakaladı. Gol yemiyor. Doğru. Ama dediğim gibi ligde zorlu bir maç oynadığında, bir derbi oynadığında nasıl oynayacak? Fenerbahçe'ye karşı, Galatasaray'a, Trabzonspor'a karşı. Buralar da önemli ama hoca maçı yaşıyor. Hoca kendini Beşiktaş'a adamış durumda şu anda. Takım bütünlüğünü yakaladı. Bir oyun felsefesi oluşturdu. Beşiktaş hem iyi savunma yapıyor hem de iyi hücum yapabilen, orta sahası da bağlantı oyununu çok iyi oynayan, hem savunma yardımını Salih'le çok iyi yapan, hücum desteğini Orkun'la çok iyi başarabilen, Olaytan'la çok iyi başarabilen, kenarları çalışan ve Vlahovic'in de devreye girmesiyle, oh tamam şu ana kadar oh Orkun bir şekilde gol yükünü çekti ama Vlahovic tam kapasiteye ulaştığında çok daha hücum oyununu oynayan, çok daha skor üreten bir Beşiktaş izleyeceğiz gibi duruyor. Ama Beşiktaş'la ilgili dediğimiz gibi Avrupa'da ilk etapta 8 Avrupa Ligi maçı oynayacak, grup maçı oynayacak. Oralarda ve lige dönüşlerde geniş bir kadroya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Hani bu 11 ile sürekli oynarsanız hem sakatlıklar olabilir hem de takım yorulur. Şu anda performans çok iyi ama rotasyon yapabileceği, elinin güçlü rotasyon yapabileceği güçlü bir yedek kulübesinde olması lazım İtalyano'nun. Bu konuda Serdar Adalı Başkan çok iyi çalışıyor. Önder Özen'le Graf arasındaki ilişki çok iyi. Görev bölümünü çok iyi yapıyorlar. Avrupa ayağını çok iyi bir şekilde tabii ki fikirler başkan onay veriyor. Önder Özen burada daha çok Avrupa'da menajerlerle ve kulüplerle bağlantısı olduğu için Graf'ı çok iyi kullanıyor. Orada görev bölümünü çok iyi yapıyorlar. Ahenk içinde çalıştıkları için de iyi transferler yaptılar ama Beşiktaş transfer yapmaya devam edecek. Tabii ki Beşiktaş'tan ayrılan oyuncular da olabilir dediğim gibi. Göreceğiz. Şu bir hafta çok önemli Beşiktaş için ve diğer kulüpler için. Çünkü Ağustos'un sonuna kadar yeni transferler olacak. Özellikle Beşiktaş'ta ben 3 transfer daha bekliyorum. Tabii ayrılan oyuncular da dediğim gibi olabilir.
1: Yani tam resmi görebilmek için Beşiktaş'ın büyük bir maça çıkması gerektiğini
2: söylüyorum. Aslında tabii, büyük bir maçtı ya. Midland maçı.
0: İşte o
2: yani o seviye olarak.
0: Ama orada rakibin 10 kişi kalması tabii falan.
2: Ama tam böyle takdir.
0: Tabii Beşiktaş çok iyi. Sağdan sildi yani. Yani. Şampiyonlar Ligi takımı diyebilirim ben.
2: Tabii Midland tabii için. Tabii.
0: Çok müthiş bir takımdı. Geçen yıl müthişti.
2: 2 maçta da yendi değil mi?
0: Evet, yanlış. 2 maçta da yendi ama hani ligde ben özellikle bir derbide Beşiktaş'ın nasıl bir oyun, nasıl bir reaksiyon göstereceğini. Çünkü oralardan da kayıpsız geçerse Beşiktaş potansiyel bir şekilde en güçlü şampiyonluk adayı olur. Çünkü başkan transfer yapacağını söylüyor. Daha yapacaklar. Çünkü camia heyecanlı, yönetim heyecanlı, taraftar çok heyecanlı. Taraftar işin içine çok iyi girdi. Yani taraftar inanıyor artık. Bu takım işte sonuna kadar bu işi kovalar. Keyif veren bir oyun da var. Hoca da iyi. Yönetimle işte Graf ve Önder Özen çok iyi çalışıyor. Yani başarı için gereken puzzle'ın bütün parçaları masanın üzerinde duruyor ve o puzzle'ın parçaları birleşti. Bundan sonra sağ skorlarına endeksli, gelen oyuncu transferlerine endeksli bir Beşiktaş var. Hata yapmayacağız transferlerde dediler. Şu ana kadar dediğimiz gibi İlhan da çok yararlı bir oyuncu. Yani burada Kasım Kuattara konusunda soru işaretleri var. Hocanın kafasında da emin olun soru işaretleri vardır. Ama bu kadar iyi transferlerin yanında bir tane de tutmayan transfer olabilir. Bunu da söylemek lazım ama Beşiktaş'ın asıl sihri, Beşiktaş'ı maestro gibi yöneten, takımı ayağa kaldıran, takımı sağ içinde ve sağ dışında yöneten bence Orkun Kökçü. Takım arkadaşları Orkun Kökçü'ye büyük saygı duyuyorlar. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Yani lider oyuncu.
1: Kaptanlık görevini çok iyi
0: tabii
1: yapıyor.
0: Kaptanlık, hani kaptan var, kaptan var. Bu kaptanlığı yaparken hem takımı ateşliyor hem takımı saygınlığını kazanmış. Yani hocam çok iyi bilir bunları. Bir kaptan arkadaşlarının saygınlığını kazanmalı. Yani yönetimin, hocanın kaptanları olur ama takım içinde çok böyle saygı duyulan olmaz. Sorumlu kaptanlar da gördük biz. Tam bir kaptan gibi mücadele ediyor. Buradan ben başarının çıkması tesadüf değil. Yani başarı için gereken parçaları, o havayı da yakaladı Beşiktaş. Ben Alanya maçında dediğin gibi zor gibi olabilir. Alanya maçları Beşiktaş için ya da diğer takımlar için hep zor olmuştur ama Beşiktaş Alanya engelinde rahat bir şekilde geçer. Alanya Spor'a karşı da gol yemez diye düşünüyorum Beşiktaş'ı. Bir rekora doğru gidiyorlar bakalım.
1: Kazanırlarsa 7'de 7 olacak.
2: Evet.
1: 7'de 7.
0: Büyük bir rekor.
1: İyi bir istatistik.
0: Sezon başı için çok iyi bir istatistik yani.
2: Yani ya ben şu anda Beşiktaş'ı fizik anlamında yani Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye hatta Galatasaray'a göre fizik anlamında en önde takım olarak görüyorum. En önde. Ki hoca da mesela ilk Eyüp maçını hatırlayın, hiç rotasyondan çekilmedi.
1: Evet.
2: Değil mi? 4-5 tane rotasyon şey yaptı. Orada da oyun aynıydı. Demek ki hocanın oturtmak istediği oyun bütün oyuncular tarafından
0: bu arada
2: iyi algılanmış.
0: Goreska'nın Aston Villa'ya transfer olma durumu da varmış. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Yani gün içinde her şey olabiliyor.
2: Tabii tabii. Ki mesela Goretzka transferi gerçekleşse orta sahada mesela o alternatif kapanırdı. Goretzka çok iyi bir 8 numara.
1: Evet. Deneyimli.
0: Evet.
2: Tabii deneyimli çok olması golcü, ayrı bir avantaj. Tabii Beşiktaş'a geliyor. Deneyim çok kıymetli de Batuhan. Çok skorer bir orta saha. Top rakipteyken çok iyi de bir orta saha. Yani bir de dikkat et, Orkun, Goretzka, Salih. Yani çok iyi bir üçlü, evet, değil mi? Son yıllarda, aynen, Beşiktaş'ın orta sahada yakaladığı en üçlü gibi. Evet. Çünkü profiller de birbirine uyuyor. Hiçbiri 10 numara değil. Aslında 8 numara da Orkun ama bu üçlü de 10 numaraya evrilecek gibi duruyor. Doğru. O yüzden çok üretken de bir üçlü. Bir tarafta Trossard, bir tarafa transfer, ileride Vlahovic. Yani bu takım ön tarafı felaket bir takım oluyor. İşte arka tarafı da eğer düzgün organize ederse Beşiktaş'ın aslında söylemek lazım, hakkını teslim edelim. Son dönemlerde yakaladığı en iyi şey kaleci.
1: Nübel.
2: Değil mi Nübel? Müthiş, evet, bir uyum. Süreci çok kısa. Çok net bir kaleci. Yani diyorsun ki Beşiktaş'ın kalesi artık emin ellerdi. Ama önceki yıllarda bunu diyemiyordun.
0: Doğru.
2: O mu oynayacak, bu mu oynayacak? Gelen genç kaleciler vardı, oynamadan gönderildi. Yani bu buralardan Beşiktaş şu an net bir kaleciyle lige devam ediyor. Çok da başarılı. Onun için şunu söyleyeceğim. Bak, Beşiktaş 6 tane transfer yapmış görünüyor Nübel dahil. 5 tane de bunu tutturmuş. Bu çok büyük bir oran.
0: Evet.
2: Yani bu oyuncuların hem kalitesi hem takıma kalitesi çok büyük etki yapmış. Bu çok büyük bir oran. Yani transferde %40 yanılma payı bile başarılıdır. Beşiktaş şu anda hala karar veremediğimiz bir Kuattara üzerinde acaba diyoruz. Yani olur mu olmaz mı? Şu anki görüntü çok iç açıcı değil diyoruz ama beklemek lazım ona da.
1: Çünkü da o da iyi başlayan
2: bir Batuhan, o da çünkü ofansif potansiyeli yüksek bir oyuncu.
1: Yüksek, evet, doğru.
2: Ama tabii o North Zealand deplasmanında neydi? Midland deplasmanında yaptığı hareket hiç yani sorumluluk dışı bir hareket.
0: Doğru.
1: Yok, Kralove.
2: Ha, Krole. Evet, evet. Çekya maçında. Ya Beşiktaş o kadar oynadı ki.
1: Evet.
2: Ya orası da enteresan müdürüm. Beşiktaş en zor rakiple en başta oynadı.
0: Evet. Doğru. Sonraki yer
2: orası nasıl kolaydı, denk geldi? Ben nasıl kurallar mı denk geliyor? Nasıl anlamadım.
1: Denk
2: ya
1: geldi, evet.
2: Normalde en zayıftan en zora doğru gidersin. Bu sefer Beşiktaş'a en zordan en şeye doğru geldi.
1: Doğru.
2: Son oynadığı Zalgiris bence o takımlar içerisinde en zayıf takımdı.
0: Evet, çok zayıftı. Kadro olarak da zayıftı.
2: Efendim?
0: Ya kadro olarak da ve transfere hiç para harcamamışlardı. Hiç transfer.
1: En değerli
0: oyuncu. Bedelsiz oyuncular almış.
1: En değerli oyuncusu 800 bin euro.
0: Evet, evet. Yani hiç transfer yapmamış.
2: Ya aynı mesela maç 3-0 bitti de 6-7'ye giderdi yani.
0: Tabii.
2: Son maçı 3-0 bitti ya.
1: Evet.
2: O maç 6-7'ye falan giderdi ya.
1: Vlahovic de kaçırdı.
2: Kafayla kaçırdı. Olaytan'ın vurduğu şutlar var. Yani Beşiktaş'ta şu an işler yolunda.
1: Tabii Vlahovic çok kısa bir süre aldı ama fiziken iyi gözüküyor.
2: Evet. Çok ya zaten Vlahovic'in oyunculuğu tartışılmaz. Vlahovic için en riskli şey ne? Sakatlık. Evet. Biliyorsun. Ya Vlahovic normalde çok daha iyi yerlere gelebilecek bir santrafor. Ama bu işte zaman zaman yaşadığı sakatlıklar, zaman zaman bu sakatlığın kronik hale gelmesi, inşallah burada öyle bir süreç yaşanmaz. Beşiktaş çok büyük yatırım yaptı.
3: Evet.
2: Ya bonservisi elinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü Beşiktaş Vlahovic Oh'la devam edecek. İşte biraz önce müdürüm söyledi, Semih o denkleme girebilecek mi? Çok merak ediyorum. Yani Vlahovic'le Oh'un olduğu bir bölgede acaba Semih'i başka bir bölgeye mi kaydırmak düşünülebilir mi? Mesela kenarda sağ öne gibi.
0: Evet, kenarda
2: yani eğer Beşiktaş oraya oyuncu almazsa, gerçi orada şey de var ya, Serni var. Hı hı. Neydi? Raşitsa var. Orada da bir rekabet oluşacak.
1: Ama iki sezon önce Van Bronckhorst döneminde Semih kanatta olmadı sanki.
2: Şenol Hoca oynattı ilk kanatta.
0: Evet.
2: Onu hatırlıyor musunuz?
1: Evet, onu da
2: İlk çıkardığında.
1: Sezona başlar başlamaz Van Bronckhorst yönetiminde direkt sol kanatta başlamıştı.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: O dönem olmadı.
0: Ama skor üretmişti yine de, içeri girip attığı şutlar, golleri vardı.
2: Ya aslında Semih'in bence bağlı. En büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Oyun bilgisiyle alakalı.
0: Semih'e bağlı.
2: Ya Semih bir oyun oynuyor da o oyunu çok çözmüş değil. Zaten hala bu sıkıntıyı yaşıyor. Bak bizim o 2005 takımında 4 tane çok önemli oyuncu vardı. Bir tane Arda Güler, bir tanesi Can Uzun, bir tanesi Semih, bir tane daha vardı 2005'te, ismini unuttum. Ya bunların iki tanesi şu an A-Milli takımda oynuyor. Semih gitti yurt dışına, gelişir mi diye baktılar. Ay, satın alma opsiyonunu kullanmadı Calgary.
1: Evet, kullanmadı.
0: Evet.
2: Yani onun için yani bu mevcut kadroda santrofor oynayamaz ama. Vlahovic'le Oh'un olduğu yani zor gözük.
0: Ya kendini futbola verirse mutlaka süre alır. Yani hoca süre verir. Çünkü çok potansiyeli olan, toplara çok iyi vuran, güçlü bir oyuncu aslında. Yani ceza sahasında etkili olabilecek bir oyuncu ki hatırlayın Peyaz Uçar bir açıklama yapmıştı onunla ilgili. Goller atıyordu, çok iyi oynuyordu o dönemde. Sanırım biz Semih'i tutamayacağız. Öyle teklifler gelecek ki hani tutmayı başaramayacağız gibi bir cümle kullanmıştık. O dönem iyiydi. Sonra kendi kendine oyuncu futbola sanki sırtını dönmüş gibi çok isteksiz oynamaya başladı. Çok enerjisi düşük, sahada yeri aldı. Ha, küskünlükleri oldu. Sahasında zaten fark edebiliyorsunuz. Çok kafası önünde, çok böyle mücadeleye girmeyen, olsa da olur, olmasa da olur düşüncesiyle hareket ettiği için buralara geldi. Yoksa o çıkışını devam ettirseydi şu anda çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Büyük transferler yapmış olabilir. O potansiyel var. Hoca da potansiyelini harekete geçirmek için çok uğraşıyormuş. Özel ilgileniyormuş yani Semih'le. Anlatıyormuş ona.
2: Geçen yani oynattı değil mi onu? İlk 11'de.
1: Geçen de oynadı. 11 oynadı, doğru.
0: Yani ki üzerinde yani duruyor.
1: Uzun bir periyot da var şimdi Beşiktaş, sizin de dediğiniz gibi Avrupa Ligi'ne kalınca zaten 8 maç oynayacak. Zira Türkiye Kupası maçları var.
2: Lig var.
1: Lig var. Yani bu rotasyonda
0: var. Tabii var.
1: Bence hoca herkese şans tanıyacak.
2: Tabii. Tabii onu Eyüp maçında çok net gösterdi hoca.
0: Zaten
2: ya şeyi oynattı hoca. Geçen sene Taylan sürü aldı mı
1: hiç? Taylan. Doğru.
2: Bence sahanın iyilerindendi. Evet, çok da iyi oynadı. Sonra döndü Murillo'yu oynattı.
1: Geçen sene Taylan ligde 7 kez forma giymiş, 5 kez de 11'e çıkmış.
2: Yani.
0: Mesela Mustafa Hekimoğlu çok hani bir çıkışı oldu, çok güçlü,
2: Mustafa
0: çok olacak denildi, olmadı.
2: Kiralık gitmesi lazım.
0: Tabii zaten öyle bir düşünce varmış.
2: Ya gitmesi
0: hoca
2: lazım
0: çok,
2: yani.
0: Hoca çok düşünmüyor yani. Kiraya yani, verilsin demiş.
2: Evet. Mutlaka Mustafa'nın gelişmesi
0: lazım,
2: için
0: evet.
1: Genç bir isim daha, 19 yaşında. O da çok
2: yok,
0: ama fiziki çok oynayabilir
2: için.
0: Anadolu takımlarına giderse.
2: Yok, oynar kesinlikle oynar da.
0: Gaziantep Spor istiyordu galiba onu.
1: Evet,
0: Mustafa Hekim oldu. Öyle bir şey var.
2: Şimdi orada çok oyuncu oldu. 3 tane oyuncu olunca oynama şansı azaldı.
0: Mesela Dragoş'ta, Erzurumspor'da Dragoş'u istiyormuş ama tabii maliyetli olduğu için hani orada bir sıkıntı var. Oyuncu çok böyle
2: Dragoş
0: sıcak bakmıyor.
2: Dragoş'a gitmek istiyor. Romanya'ya dönmek istiyor.
0: Trabzon'dan çünkü sözleşmenin hani bu feshederseniz yok, alacaklarını yok,
2: bak, Dragoş uyanıklık alev, yapıyor. Ben anlatayım sana. Şimdi Trabzonspor'un bir yabancı sayıyı tutturamama durumu var ya.
0: Tabii.
2: Şimdi bu Fenerbahçe'de de var. Bazı oyuncular şunu kullanıyor. Diyor ki ben son 2 Eylül'e kadar beklerim. Nasıl kadroda fazlalık yaratıyorum ya. Bunlar benim sözleşmemi şey yapacaklar nasıl olsa.
0: Fesederken
2: aynen öyle der, anlaşırım. Ben bedava giderim demiş.
0: Tabii tabii öyle zaten. O orada sorun çıkarıyormuş. Hani Lundstram, Mendy, Dragoş. Trabzon'un üçünden de çıkıp kontenjanda yer açmak da istiyor ama orada hala dediğiniz gibi bekliyor oyuncular.
2: Ama tabii Trabzon, şimdi Trabzon'a konuşalım biraz istersen Batuhan. Var mı Beşiktaş?
1: Tabii birazdan bir bağlantımız olacak. Ha, Trabzon'a tamam. Geçiş yapacağız. Oraya kadar ben Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini arkadaşlarımdan rica etmek istiyorum. Beşiktaş yarın Alanya deplasmanında 21.30'da Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Evet, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Kalede Nübel var. Savunma dörtlüsünde Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan Yılmaz. Salih ortada görev alacak. Hemen önünde Orkun ve Olaytan'ı görüyoruz. Kanatlarda Çerni, İlhan Fakılı. Santrafor mevkiinde Yangyu Oh'un görev alması bekleniyor Alanya Spor karşısında.
2: Ya burada ilk dikkat çeken, hadi Vlahovic'i tamam kabul ediyorum 11 üzerinde oynamamasını ama mesela Trossard'ın olmaması.
1: Evet. Onun da bir sakatlığı var sanki.
2: Ama yani hoca maç sonu açıklamasında evet, çok önemli değil dedi, gibi aynen. Şey yaptı. Ya biz aslında biraz hocayı anlatırken biraz eksik anlattık herhalde. Hoca aslında tam bir rotasyon antrenör. Yani zaman zaman çok farklı oyuncularla oynayan. Mesela Eyüp maçında çok net gördük. Ya burada da mesela İlhan'ı kullanmasını ben çok yadırgamıyorum. Perşembe günü oynayan da Trossard'da oyunda olan. Doğru değil mi?
0: Evet.
2: Ya burada mesela hocanın en elini zorlayacak konu şu anda savunma dörtlüsü. Neden savunma dörtlüsü? Orada çok alternatifi yok.
0: Evet, stoperde yok özellikle.
2: Şimdi Akbadu'ya biraz önce sevgili müdürüm söyledi, çıkmak istiyorlar. Kulüp getirsin deyince Beşiktaş'ın hakikaten stoperi kalmıyor.
0: Evet.
2: Yani düşünebiliyor musunuz? Kimle oynayacak Beşiktaş öyle bir durumda? Zaten Beşiktaş Orkun, Olaytan, Salih, Çerni, işte Vlahovic veya Trossard, İlhan böyle oynuyor. Ama savunmada alternatifi yok. Onun için Beşiktaş bu sene iyi giden bir şeyi bozmamak adına buraya da alternatif mutlaka bir oyuncu almalı. Bir de söylüyoruz, Avrupa Ligi'ne kaldı. 8 maç oynayacak. Geçen sene Galatasaray'ın yıpranmışlığını düşünün. Ya bu her zaman aynı oyuncuyla olmaz ki. Olmuyor da zaten. Sakatlık oluyor. Ya şimdi oyuncu oynuyor Barcelona'dan. Geliyor Erzurum'da oynuyor. Nasıl bir motivasyon olacak? Yani Beşiktaş yine kadro derinliği yaratmak zorunda. Onu söylüyorum.
1: Peki bir virgül koyalım. Şimdi Alanya'ya bağlanacağız. Efecan Öztaş şu anda orada, Beşiktaş kafilesi de geldi. Sözü Efecan'a bırakıyorum.
3: Teşekkürler Batuhan, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Alanya Spor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak yarın. Beşiktaş Eyüp Spor galibiyetiyle rakibini mağlup ederek 2-2 yapmayı hedefliyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen savunma oyuncusu Felix Udokaya dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Vincenzo Italiano da kendisine takdim edilen çiçeği Beşiktaş taraftarlarından aldı. Alanya Spor'da Beşiktaş taraftarı da takımlarını oldukça yoğun bir şekilde karşılıyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Beşiktaş'ta yeni transfer Dušan Vlahović Alanya Spor karşısında görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Playoff ilk turunda Zalgiris'e karşı ikinci arada süre almıştı Sırp golcü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'dan da ligde şans bekleyecek. Tabi Beşiktaş bu sezona 5 UEFA Avrupa Ligi elemeleri, bir de Süper Lig olmak üzere oynadığı 6 maçı da kazanarak başladı. Üst üste 6 karşılaşmayı da kazanarak taraftarını mutlu eden bir siyah beyaz ekip var. Söz konusu mücadelelerde de kalesini gole kapatmayı başardı. Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu maçlarda rakiplerine 9 gol kaydetti. Öne çıkan performans

0: şanslardan biri de Alexander Nübel. Beşiktaş'a sezon başında katıldı Alman kaleci. Siyah beyazlı kariyerine 6 maçta da kalesini gole kapatarak başladı Alman file bekçisi. 6 karşılaşmanın tamamında görev yaparken toplam 540 dakikada kalesinde gol görmedi. Beşiktaşlı futbolcular da şu anda yavaş yavaş takım otobüsüne doğru geçiş yapıyorlar. Altı farklı oyuncudan gol katkısı aldı siyah beyazlı ekip. Takımın bu sezon 6 maçta attığı 9 golde 6 farklı oyuncunun imzası var. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün özellikle iyi bir performansı vardı. 3 gol kaydetti. Kaptan Vassav Çerni 2 gol. Milot Rasica, Semi Kılıçsoy ve Yang Yu Oh ve Amir Mulilo ise birer gol kaydetti. Futbolcular da artık Emirhan Topçu, Salih Özcan, Amin Murillo, Ottara, Taylan Bulut, Rıdvan, Yang Yu Oh, Jalo teker teker şu anda takım otobüsüne doğru geçiş yapıyorlar. Kaptan Orkun Kökçü de Beşiktaş taraftarların çiçek takdimini kabul etti ve fotoğraf çekiliyor. Alanya'da Beşiktaş taraftarlar takımlarını güzel bir şekilde karşılıyor. Sezona iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Taraftarların oldukça mutlu olduğunu belirtebiliriz. Yakalanan bir hava var. Transferlerin de katkı vermesiyle beraber Beşiktaş taraftarlar da gidişattan oldukça memnun. Alexander Nübel şu an kameralarımızda. O da az önce söylediğim gibi kalesini 540 dakikadır gole kapatıyor. Çok başarılı bir performans sergiliyor.
1: Ya abiler, rica ediyorum. Bir görüntü alamıyorum. Rica ediyoruz ya.
0: Evet, muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum. Beşiktaş yarın kalede Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikincisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu, sol bek Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, 8 numara pozisyonunda oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan ile kaptan Orkun Kökçü, sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı. Trossard'ın Zalgiris karşılaşmasında bir sakatlığı vardı, ufak bir sakatlıktı. Gerçekleştirilen bir antrenmana çıkamadı ama daha sonrasında MR'a gerek olmadığı ve ayağının sadece şiştiği belirtildi. Maç kadrosunda var. Beşiktaş taraftarlar oldukça yoğun bir şekilde bu konuyu merak ediyordu. Trossard yarın süre verilmesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek. Onun yerine yarın biz sol kanatta İlhan Fakır'ın olmasını bekliyoruz. Forvet hattında Yang Yu Oh'un olmasını bekliyoruz. Dušan Vujović, Beşiktaş taraftarların süperstarı, sevgilisi, yoğun bir ilgi var kendisine. Beşiktaş taraftarlar da arka taraftan kendisine yoğun bir şekilde destek verdi. Gazipaşa Havalimanı'na indi siyah beyazlı ekip. Saatler 16'yı gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Alanya'ya geldiler. Buradan takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru geçiş yapacaklar şimdi. Son antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi ve ardından özel uçakla beraber Sabiha Gökçen'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Siyah beyazlık ve takım otobüsüne bindi. Şu anda da konaklayıcı otele doğru geçiş yapıyor. Bizler de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda sözlerimizi tekrardan stüdyoya sana aktarabiliriz bakalım.
2: Teşekkürler Efecan Öztaş. Evet, Efecan Öztaş Antalya'dan bize Beşiktaş kafilesini aktardı. Kolaylıklar dileyelim.
3: Evet.
2: Trabzonspor'a geçiş yapalım isterseniz. Trabzonspor tabii sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Tabii. İlk önce Kasımpaşa deplasmanında alınan bir birlik beraberlik. Ardından Papara Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi playoff turu mücadelesi. Ferencvaros'a 1-0'lık kayıp. Zeki Uzundurukan, neler eklemek istersiniz?
4: Ya tabii ki sancılı bir geçiş olacak. Oturmuş kadrosundaki, omurgadaki 3 önemli oyuncu.

0: Bir oyun inşa edemedi henüz. Yani sancılı bir geçiş var. Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Trabzonspor'un maç oynamaya ihtiyacı var. Maç oynadıkça Trabzonspor ritmini yakalayıp takım haline gelir. Kötü mü oynuyor? Kötü oynamıyor. Zaman zaman iyi de oynuyor Trabzonspor. French Forest maçında çok pozisyona da girdi Trabzonspor. Yani Onatçı atamıyor. Bir talihsizlik var. Yanılmıyorsam 7-8 maçtır gol atamıyor oyuncu. Geçen yıldan kalan bir suskunluğu var son bölümde. Şimdi o devam ediyor. Bir yerde patlayacak yani. O gollerini atacak. Tabii ki acilen Trabzonspor'un 14 transfer yapmasına rağmen 2 yıldır hep hatta Hamşik gittikten beri Trabzonspor'a bir tane orta saha, lider, savaşçı bir oyuncu aranıyor. Trabzonspor yaptı transferler. İşte Marinovski'yi aldı. Benzer bir oyuncu değil. Ha, şimdi Trabzonspor'un 6 numaraya ihtiyacı var. Hatta orta sahada 2 oyuncuya ihtiyacı var. Çok transfer yaptı. Acele. Trabzonspor'un hatası şu aslında. Hani sezon bitmeden transferleri yapıyoruz. Yapıyorsun da biraz bekle. Yani tamam yapıyorsun. Güzel transferler de yapmış Trabzonspor ama asıl alman gereken oyuncuyu yine almadın. Trabzonspor'un yedek kalecisi bile yok. Evet. Yani ona da sakatlandığında kaleye geçecek oyuncu. Kaleciler hani potansiyeli olabilir, geleceği parlak olabilir ama şu anda büyük takım kalecisi yok. Trabzonspor'un kaleciye ihtiyacı var. Onanın arkasında yedek kaleciye ihtiyacı var. Orta sahada bir değil iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Acil bir savaşçı 6 numaraya ihtiyacı var. Santrfor'a ihtiyacı var. Yani Trabzonspor'un hani Darwin Núñez'ler konuşulurken aslında anlaşılmıştı Darwin Núñez'le fakat orada Ali'ler sorun çıkardı. Yani olmadı. Son anda yattı transfer. Diğer taraftan dediğim gibi Onatçı bu kadar formsuz, bu kadar strese girmişken gol atamadığı için strese girdi. Trabzonspor'un işi zor. Gol atamıyor Trabzonspor. Yani bir de Muhammed Salah hani müthiş büyük oyuncu ama hep Muhammed Salah üzerinden oynayıp yoruyorlardı oyuncuyu. Yani diğer kanatta çok iyi. Hem Saviola çok iyi oyuncu hem de diğer taraftan Milan'dan alınan
1: Aral Şimşir
0: de çok iyi girdi ki oyuna French Forest maçının ikinci yarısında çok oyunu hızlandırdı çok ceza sahasında orta kesti gol çıkaramıyor Trabzonspor yoksa oyun olarak çok kötü değil Trabzonspor oynaya bence Başakşehir maçından sonra orada alınacak bir galibiyetle Trabzonspor moral bulup French Forest Macaristan deplasmanında French Forest'u da eleyebilir. Geçen yıldan daha güçlü bir kadrosu var, daha geniş bir kadrosu var ama geçen yılki oyunun gerisinde çünkü o geçen yılki oyuncular kilit oyuncular olmayınca yerine gelen oyuncularla geçen yıldan kalan oyuncuların harmanlamasında, uyumlanmasında şu anda sıkıntı yaşıyor. Fatih Tekke'nin de zamana ihtiyacı var takımında. Ama güzel olan şu havayı yakaladı Trabzonspor Salah transferiyle. Şehir harekete geçti. İşte dün Başakşehir maçının biletlerinin %90'ı bitmişti. Yani artık kapalı kişi oynayan bir Trabzonspor var. Bu önemli. Çünkü o hava yakalanmadığı için şampiyonluk gelmiyordu. Tekrar şampiyonluğu getirecek olan en önemli hava yakalandı. Ben Trabzonspor'un geçen yılki sağ sonuçlarından daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum ama sabra ihtiyacı var. Sancılı bir dönem geçiriyor Trabzonspor. Trabzonspor'u sağlıklı değerlendirmek için bir ligde 5-6 haftayı geride bırakmak lazım.
2: Bir son dakika gelişmesi var. Gençler Birliği Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kadrosuna kattığını açıkladı sevgili izleyenler. Bu son dakika transfer gelişmesini de siz değerli izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Evet Abdullah Ercan şunu eklemek istiyorum Trabzonspor'la ilgili. Belki de Trabzonspor Muhammed Salah Arjantin'in Messi'yi kullandığı gibi kullanması lazım. Güzel bir benzetme oldu sanki.
1: Oldu yani doğru da şu an hele şu an tam doğru tabii. Çünkü tatilden gelen bir evet. Muhammed Salah'tan bahsediyoruz ama ilk maçta bence yani Muhammed Salah yoracak derecede kullanılan bir Muhammed Salah var. 90 dakika oynatılan. Ya şimdi tabii Trabzonspor bir kere lige hazır değil. Onu söyleyelim. Geçen seneye göre artıları var mı? %100 var. Nedir? İşte Muhammed Salah transferi. Kadro derinliği. Geçen sene Fatih Hoca o kadar kadro derinliğinden dert yanıyordu. Şimdi bu konuda eli daha şanslı.

0: Ama hala Fatih Hoca bir 11 oluşturma konusunda kararsızlıkları var. Neden söylüyorum? Son lig maçı Kasımpaşa maçıyla oynanılan Ferencvaros maçındaki kadroda 5 tane ilk 11 oyuncusu farklı.
1: Doğru.
0: Yani hala Fatih Hoca bir arayışta. Hala bazı oyuncular çok formsuz. Bu formsuzların başında takımın gol geçen sene gol yükünü çeken Onatçı var. Yani böyle de bir şanssızlık yaşıyor. Oysa ki Ferencvaros maçının ilk yarısı değil ama ikinci yarısında Trabzonspor maçı kazanacak pozisyonları da yakaladı. Pinan'ın var, kalecinin kalça kenarına vurduğu top var. Taça giden, kornere giden. İki en net Onatçı'nın en sevdiği pozisyon var.
2: Evet. Ama şimdi bazen golcüler de böyle aksaklıklar olabiliyor.
1: Salah'ın iki pozisyonu var.
0: Ya şimdi tamam Batuhan da ama bu havayı kaybetmemek lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi Trabzonspor bu havayı kolay yakalamadı.
1: Tabii.
0: 3000 kombine satıyordu. Muhammed Salah'a getirdi. Şu an 26 bin lira. 26 bin tane kombineye yaklaştı. Yani şimdi sizin hedefiniz bu sene daha büyüdüyse bu havayı kaybetmemek adına maçları kazanmanız lazım.
1: Aynen.
0: Ferencvaros'u geçmeniz lazım. Çünkü buraları kazanarak, özgüven yaratarak geçebilirsiniz.
1: Evet.
0: Onun için çok kıymetli buraları. Fatih Hoca'nın bazı serzenişleri var çok da haklı olarak. Ne diyor? Ya bana diyor 6 numara. O zaman ben de diyorum ki ya bu kadar erken yapmasaydınız transferleri.
1: Doğru. Aynen.
0: Değil mi? Ya evet. Malinowski bedava diye gidip almasaydınız. Aynen. O zaman bir 6 numara alsaydınız.
1: Bravo. Ben de aynı görüşteyim.
0: Şimdi sen Malinowski pozisyonunda Muçi var, Aral Şimşir var.
1: Doğru.
0: Var oğlu var. Oynatabileceğim var. Hatta hoca ikinci devrede Muhammed Salah oynattı orada.
1: Evet.
0: Yani şimdi burayı planlamaya çalışıyorlar. Zamanı az Trabzonspor'un. Ama şunu söyleyeyim. Ya yanlış anlamayın da yani.
2: Bir dakikamız kalmış. Toparlayalım.
0: Yalnız Batuhan şunu söyleyeyim. Ya Trabzonspor Ferencvaros'a elenirse elenecek takım değil Trabzonspor.
2: Kesinlikle ben de katılıyorum.
0: Yani yazık yani. Yazık olur. Bu kadroya, bu havaya yazık olur.
1: Doğru.
0: Onun için şunu da enseyi de karartmayalım. Ha, şansı da var.
1: Tabii.
0: Trabzonspor gider Macaristan'da Ferencvaros'u da yenebilir. Onun için destek olma zamanı ama bir an önce de hocanın da şu doğru oyun ve doğru 11 ve fizik anlamında takımı da bir yere getirmesi lazım.
2: Peki, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Çok keyif aldım.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Değerli izleyenler, spor gündeminin sonuna geldik. Biz temsilcilerimizin Avrupa maçlarıyla sizlere veda edeceğiz. Bu maçlardan sonra, bu özet görüntülerinden sonra ana haberde Demet Gedik sizlerle birlikte olacak. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyordu. Öğlen saatlerinde özellikle acaba bir transfer ihtimali mi var diye konuşmuştuk ama Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: Talisca yabancı kuralı nedeniyle bugünkü kadroda yok ve Lyon maçında da olacak. Fenerbahçe Talisca ile ilgili bu şekilde bir açıklama yayınladı. Birazdan zaten detaylı bilgilendirmeyi zaten muhabir arkadaşımız Erdem Akçaş bize yapacaktır diye düşünüyorum. Ana habere canlı bağlantılarımızla başlayalım. Bugün oynanacak olan toplam 3 karşılaşma var. İki ekip arkadaşımız mücadeleleri yakından takip ediyor. Birisi Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması ki Erdem Akbaş hemen burada. Diğeri de Selman Kutlu'nun yakından takip ettiği Rizespor-Samsunspor karşılaşması olacak. Hemen şöyle kameralarımızı Kadıköy'e bir çevirelim önce. Talisca son dakikasını da okumuşken Erdem'den bu konuya dair bilgileri rica edelim. Ve tabii ki bu akşam oynanacak olan karşılaşmaya dair de son detaylar, muhtemel 11'ler sende Erdem.
2: Elbette Demet Gedik, sıcak gelişmeyi sen zaten okudun. Anderson Talisca gelişmesini biz bugün saat 14.30'da ilk olarak maç kadrosunda olmayacağını söyleyerek paylaşmıştık. Ardından devamında da Fenerbahçe ve oyuncuya herhangi bir resmi teklif olmadığını da ifade etmiştik. Ancak bu demek değil ki şu an için herhangi bir transfer gündemi yok. Bugünkü alınan kararın sebebini Fenerbahçe 10+4 yabancı kuralıyla olduğunu söyledi ve açıklamasında şunları ifade etti. Anderson Talisca'nın bu akşam oynayacağımız Konya Spor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almaması 10+4 yabancı oyuncu kuralı kapsamında mevcut 11 yabancı oyuncumuzdan birinin kadroya yazılamayacak olması nedeniyledir. Teknik heyetimizin yaptığı planlama çerçevesinde hafta içi oynanacak Olympic Lyon karşılaşmasında göz önünde bulundurarak dinlendiren Anderson Talisca Lyon maçı kadrosunda yer alacaktır. Fenerbahçe'nin bugünkü maç kadrosunda yer almasını beklediğimiz yabancılar ise artık Ederson, Ake, Şikrinyar, Semedo, Gendüzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku ve Muric bugünkü maç kadrosunda yer alacak yabancı oyuncular. Talisca ise bunların dışında bırakıldı. Bu maç özelinde bırakıldığını Fenerbahçe yabancı kuralı sebebiyle bu maç özelinde bırakıldığını ifade ediyor. Talisca ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde elbette takip edeceğiz. Lyon maçının kadrosunda oyuncu olacaktır. Bir transfer gelişmesi somut bir adım olursa onu da memnuniyetle elbette haberleştireceğiz. Fenerbahçe'de Talisca dışında eksik kimler? Mert Günok sakatlığı sebebiyle yok. Çağlar Suyuncu sakatlığı sebebiyle yok. Jadon Osterwolde hem sakatlığı sebebiyle kadroda yok hem de Jadon Osterwolde ile alakalı devam eden Roma ile transfer görüşmeleri var. Jadon artık Roma'nın yolunu tutuyor gibi diyebiliriz. 2 milyon euro kiralama, 15 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Jadon Osterwolde'nin Roma'ya gitmesini bekliyorum. Roma oyuncuyla anlaştı. Fenerbahçe ile müzakereler devam ediyor. Buradaki şart Jadon Osterwolde'nin Roma'da çıkacağı maç sayısıyla alakalı. Bu maç sayısını karşılarsa şart otomatik olarak devreye girecek ve bonservis bedeli sezon sonunda Fenerbahçe'nin kasasına girecek. Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek. Elbette gelecek oyuncular da olacak. Şu an itibariyle sarı lacivertler merkeze 8 numaraya bir oyuncu ve stopere bir oyuncu bakıyor. Ayrılık ihtimallerine göre biz diğer mevkileri de konuşuyor olacağız. Transfer döneminde artık sona doğru yaklaşıyorken Fenerbahçe'nin kadro planlaması da devam ediyor. Talisca konusunu da gün aşırı aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
1: Erdem, detaylar için çok teşekkür ediyoruz sana. Kadıköy'den kameralarımızı Rize'ye çevirelim o halde. Selman Kutlu demiştik. Çaykur Rizespor Samsunspor mücadelesini yakından takip ediyor ve yaklaşık bir saat sonra da bu mücadele başlamış olacak. Karşılaşmaya dair bilgiler de Selman Kutlu'da olacak.
3: Evet, bir Karadeniz derbisiyle başlıyor Rize Spor kendi sahasında Süper Lig'e. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Konya Spor'la berabere kalmıştı. Samsun Spor da kendi sahasında yine Göztepe ile 3-3 berabere kalmıştı. Yaklaşık bir saatlik bir süre var karşılaşmanın başlamasına ve karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Yusuf Susuz ve Kerem İlli Tangil yardımcılıklarını yapacak. Hemen 11'leri ben size vereyim. Çaykur Rizespor geçtiğimiz haftaki 11 ile sahaya çıkacak. Baktığınız zaman kalede Fofana olacak. Mitat Moshi Sagnan, Aris. Önlerinde Laçi Taylan. Üçlü bir orta saha Mebude Olavay'ın, Ahmet Kutucu ve Ali sol ilk 11 ile başlıyor bu maça. Samsun Spor'da ise çok önemli eksikler var. 21 kişilik kadroyu bile tamamlayamadı diyebiliriz. 20 kişilik bir kadro çıkardı. Tam 8 önemli oyuncu.

0: oyuncusu olmayacak ve bu şekilde de baktığınız zaman kadrosunda kalede Okan, Mendes, Borovkovic, Diabate, Tomasson, önlerinde Celil Yalçın, Jarşu ve hemen yanında ise William Watt yer alacak. Yanında Emre ve forvet hattında Fatih yer alacak. Ve önemli eksikleri var dedim. Tam 8 oyuncu. Muancil Macı, Makambu, Drabinski, Asamoah, Elias Tavşan, Yunus Emre Çift, Souza ve Kolibali Samsun Spor'da bugün kadroda yer almıyor. Hava çok güzel. Bugün sıcak bir hava vardı gerçekten. Tribünler dolacak ve Çaykur Rizespor stadı baştan aşağıya yenilendi. O statlarımızda görmeye alışık olduğumuz müthiş o ışık gösterileriyle birlikte zemin zaten harika. Ve ilk hafta maçlarında berabere kalmış iki Karadeniz takımı bugün karşı karşıya gelecekler. 19.00'da başlayacak karşılaşma. Yaklaşık bir saatin altında bir süre kaldı. Taraftarlar da yavaş yavaş da gelmeye devam ediyor. Biz gelişmeler olursa size aktaracağız diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya da çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Bir saat sonra başlayacak Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşması ve bu mücadeleyle birlikte yine aynı saatte Çorum Futbol Kulübü ile Kasımpaşa'da karşı karşıya gelecek. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye döneceğiz değerli izleyenler. Ciddi bir yabancı sorunu olduğundan zaten haftalardır aslında bahsediyorduk ki hatta bugün oynanacak maçta bu sebeple Talisca dahi kadroda yer almadı. Peki kimlerle yollar ayrılacak diye sorgularken yavaş yavaş bazı ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Hemen kaleden başlayalım. Dominik Livakovic kendisi Barcelona'ya transfer oldu.
2: Dominik Livakovic'in yeni durağı Barcelona. Kadro planlaması doğrultusunda Fred, Omar Fayet, Musaba ve Şerif gibi isimlerle yollarını ayırarak yabancı sayısını düşüren Fenerbahçe'de ayrılık sırası Dominik Livakovic'e geldi. ...2023'te Sarı Lacivertlilerin kapısından giren ama bir türlü istenilen performansı veremeyen Hırvat kaleci Girona ve Dinamo Zagreb'i kiralanmıştı. Barcelona ise yedek kaleci olarak düşündüğü Livakovic için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı 31 yaşındaki kaleci için Sarı Lacivertlilere 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Barcelona bu sezon Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiralayacak.
1: Fenerbahçe Kulübü son 5 sezonda yaptığı oyuncu satışlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı lacivertliler 2021 yılından bu yana tam 180 milyon euro gelir elde etti.
2: Fenerbahçe oyuncu satışlarından gelir elde etmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler son bir haftada Fred, Sıdiki Şerif, Omar Fayet ve Livakovic'i satarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koydu. Sıdiki Şerif'in 24,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olması Fenerbahçe tarihindeki en yüksek 3. satış olarak kayıtlara geçti. İlk 2 sırada ise birer yıl arayla takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler var. Ferdi 30 milyon euro net gelirle Brighton yolunu tutarken Arda da bonusların eklenmesiyle Sarı Lacivertlilere 28 milyon euro gelir sağladı. Ferdi, Arda ve Sıdiki Şerif'i ise Yusuf Akçiçek ve Elvir Bayiç takip etti. 3 oyuncunun satışından elde edilen gelirle birlikte Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki toplam oyuncu satış geliri 180 milyon euroya ulaştı. Sarı lacivertliler böylece geçtiğimiz sezon elde ettiği 24,5 milyon euroluk satış gelirini şimdiden geride bıraktı. Fenerbahçe bir yandan Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken diğer yandan oyuncu satışlarıyla transfer bütçesini destekliyor. Sarı lacivertlilerde satışların ardından yabancı oyuncu sayısı da 20'ye geriledi. Fenerbahçe'nin 10+4 yabancı kuralıyla uyumlu bir kadro oluşturabilmesi için 8 yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.
1: Bugün oynanacak olan karşılaşmalardan bahsettik. Bir dünden bahsedelim şimdi de isterseniz. Trendyol Süper Lig'de haftayı dün akşam açmıştık. Ve oynanan tek maçta Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Galatasaray sezonun ilk galibiyetini dün akşam elde etti Erzurum'a karşı. Ve dün oynanan karşılaşmada öne çıkan futbolcular vardı. İlki yaşayan oyuncular vardı. Kimlerdi bunlar? Yunus Akgün, yeni transfer, Leslie Ugochukwu ve Roland Şalay'ı dün akşam

0: muhteşem bir ilki yaşadı.
1: Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibini Roland Şalay, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in 2 golüyle 4-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladığı sezonda ilk galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi puanını 4'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar da deplasman geleneği de sürüyor. Son 6 sezonda da Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray ilk dış saha karşılaşmasından puan alamadığı son sezonu 2019-2020 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Galatasaray Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 69 puan topladı ve bu alanda ligin en başarılı takımı oldu. Sarı Kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Şalay bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu 59. Süper Lig maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Şalay'ın attığı son 3 golü de dış sahada kaydetmesi dikkat çekti.
2: Şalay baktı kaleye. Şalay vurdu gol!
1: Yunus Akgün de bu sezon 2. Süper Lig maçında ilk kez ağları havalandırdı. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü atan Yunus, Galatasaray formasıyla 149. resmi müsabakada 28. golünü kaydetti. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Leslie Ugochukwu ise sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Ugochukwu, Erzurumspor müsabakasının 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiği Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
0: Galatasaray dün akşam Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve karşılaşma sonrası da Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk bizim için rahat bir karşılaşma oldu dedi.
3: Öncelikle güzel bir futbol akşamı oldu bir kere. Yani sonuç biz kazandık. Erzurumspor üzüldü. Ama bence Erzurumspor taraftarının burada yarattığı ortam, Galatasaray taraftarının maçında verdiği performans, karşılıklı birbirlerine olan saha içerisindeki o saygı çok değerliydi. Güzel bir futbol akşamıydı. Güzel bir zemin vardı. Atmosfer güzeldi. Yani futbol için her şey vardı. Rakibimiz tabii ki daha yeni kurulma aşamasında transferler yapan bir takım. Bu süreçte bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim için maçın daha rahat geçmesini sağladı. İki tane de ön alanda yaptığımız baskılarla, kazandığımız toplarla goller bulduk. Ve çok rahat bir maç bizim için geçti. İkinci yarı belli bir yerden sonra değişiklikler yaptık. Özellikle yorulan ve daha az oynamış oyuncularımızı da kullanmaya çalıştık. Yorulan oyuncularımızı çıkarttık. Bugün bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İki takım için de sakatlıksız maç olması da ayrıca beni sevindirdi. Birincisi tabii ki çok yoğun maçlar oynuyorsunuz. Geçen sene de bu yoğun tempo içerisinde son 16'lar. Oraları oynamak kolay bir şey değil. Özellikle Liverpool deplasmanı yaşadığımız Osimhen ve Lank'ın sakatlıkları sonrası kadroda da önemli eksiklikler oldu bizim için. Ve tabii ki orada zorlandığımız maçlar oldu. Ben geçen senenin sonunu tabii ki müthiş bir şekilde bitirmedik ama şampiyon olarak bitirdik. Bence bu kadar zorlu bir dönem.

Avrupa'da eğer takımları takip ediyorsanız birçok takım, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takım kendi liginde çok alt sıralarda bitirdi. O yüzden hem Şampiyonlar Ligi son 16'yı oynayıp hem de şampiyon olmak ve bütün sezonu önde götürmek kolay bir şey değil. O yüzden ben oyuncularımın performansından, benim ekibimin performansından çok memnunum. Tabii ki bir Samsun maçı, spor maçı geçen seneden bizim için zorlandığımız bir maç oldu. Tabii ki

0: 7 puan yanlış hatırlamıyorsam önleydik. Ve yani oradaki rahatlık, o maçların konsantrasyonu çok daha değişik olabilir. Biz bu ligi nasıl olsa kazandık, konsantrasyonu farklı şeyler getirebiliyor. Ben bu sezona döndüğümde iki maç arasındaki karşılaştırmayı yapsam, biz mesela geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atabilirdik. Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyonlar arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani kazanamadığın zaman oyun kötü gözükebiliyor. Ama ben geçen haftaki oyundan da memnun oldum, maçtan önce de söylemiştim. Yükselerek, üstüne koyarak tabii ki gidiyoruz. Bu bir adaptasyon dönemi, hazırlık dönemini tamamladık. Ve özellikle Dünya Kupası sonrası oynamak çok zor. Yani birçok oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Tam kadro çalışamadık. İzinden dönen oyuncuların adaptasyonları hepsi bir süre alıyor. Yani bazen şu da oluyor, işte bu oyuncuları neden izin verdiniz de diyebiliyorlar. Yani böyle şeyler de duyuyoruz ama bu oyuncuların bütün sezonu geçirebilmesi için tekrardan dinlenip tekrardan başlama ihtiyacı var. Sonuçta bunların hepsi insan ve insan vücudunun bir yenilenmeye her zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden lige geç başlayan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takım olarak da oyuncularımızın daha dinlenip daha yüksek seviyede, yani bu sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bu oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Ve ben bu süreci doğru bir şekilde tamamladığımızı ve oyuncularımızın bundan sonra performanslarının daha yükseğe gideceğini söyleyebilirim. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi, biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz. Yani her mevkide ikişer oyuncunun olduğu kadroya ulaşmış oluyoruz. Hani bu hafta özellikle burada hızlanıp yine bir sonraki maça oyuncu yetiştirmeye çalışacağız.
1: Bizler hem oyun oynadık hem mücadele ettik. Dediğim gibi bugünü çok hızlı bir şekilde unutmak durumundayız. Takım Allah'ın izniyle toparlanacak. İnanın ben bunun sakinliğinde ve güvenindeyim. İnşallah son cümlemi de tabii ki taraftarlar için ediyorum. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum ve ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ama takımın %60'ı, %70'i TFF birincilikten gelmiş, Süper Lig'de ilk defa oynayan çok oyuncumuz var. Bu oyuncuların bu lige alışması, biraz dayak yemesi, inşallah bu acı tabii ki erken bitsin. Biz de istemeyiz. Önümüzdeki ilk müsabaka olan Gençler Birliği maçında bitsin. En kısa sürede bunu halletmemiz gerekir ama biraz acı çekeceğiz. Hep beraber biraz acı çekeceğiz. Ama evvelallah inanıyorum ki sezon bittiğinde bu takım ilk 12, ilk 11, ilk 10'un içinde olacak, makasta grubunun içinde olacak, göreceksiniz evvelallah.
2: Açıklamalarla devam edeceğiz. Uğurcan Çakır'dan bahsedelim. Galatasaray dün 4 gol kaydetti. Gol yemedi ve Uğurcan'a da çok fazla iş düşmedi desek yanlış olmaz. Dün toplamda 4 kurtarış yaptı Uğurcan Çakır. Maç sonunda da karşılaşmaya dair açıklamaları var. 5. şampiyonluk ihtimalinden de bahsediyor.
3: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
2: Galatasaray oyuncusu Elias Yelert'i Le Havre'ye kiraladı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun bir sezon boyunca Fransız ekibinde kiralık oynayacağı duyuruldu. Geçen sezon Southampton'da kiralık oynayan futbolcu İngiliz ekibinde 11 maçta bir asist katkısında bulundu. Yelert'in 35 maçta bir gol attığı ve 3 kupa kazandığı Galatasaray'la sözleşmesi de 2029 yılında sona erecek.

0: Haberlerimizde şimdi sırada Beşiktaş bölümü var değerli izleyenler. Siyah beyazlılar sezon başladığından bugüne toplam 6 resmi mücadele oynadı. Ve bu 6 resmi karşılaşmanın hepsini kazanarak kalesinde hiç gol görmedi. Şimdiki hedefse 7'de 7 olacak ve yarın saatler 21.30 gösterdiğinde Beşiktaş Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.
1: Beşiktaş seriyi Alanya'da sürdürmek istiyor. Sezona oynadığı 6 resmi maçı da kazanarak başlayan siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup ettikten sonra ligin ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0, hafta arasındaysa Kauno Žalgiris'i 3-0 yendi.

Beşiktaş Alanyaspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 2'de 2 yapacak ve bu sezon üst üste 7. galibiyetini alacak. Siyah beyazlı ekipte yeni transfer Dušan Vlahović de gözlerin çevrileceği isimlerden biri olacak. Kauno Žalgiris karşısında 60. dakikada oyuna giren Sırp Yıldız, görev verilmesi halinde Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş'ta Felix Udokai, Amir Hacı Ahmetoviç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu Alanyaspor maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ın bu sezon attığı 9 golde 6 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Orkun Kökçü 3 golle takımının en skorer ismi olurken Václav Černý 2, Raşitsa, Semih Kılıçsoy, Yong Guo ve Amir Murillo birer gol kaydetti.

0: Sezona Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor'sa Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Beşiktaş'ın 10, Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşmaysa berabere tamamlandı. Ancak Beşiktaş'ın Akdeniz temsilcisine karşı son dönemdeki karnesi dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar Alanyaspor'la oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Beşiktaş kadrosuna bir kanat transferi gerçekleştirmek istiyor ki günlerdir aslında konuştuğumuz konulardan biri bu. Gündeme gelen birçok isim var. Son bahsedeceğimiz isim de Frosinone'de oynayan Fares Gecemis oldu. Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve İtalyan ekibine de bir teklif sunuldu.
2: Beşiktaş sağ kanat takviyesi için Fares Gecemis'e yoğunlaştı. Žalgiris maçının ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim 23 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Daha önce Gecemis için Monaco'nun gerisinde kalan siyah beyazlılar oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerin ardından transferde önemli mesafe kat etti. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine daha önce mesafeli yaklaşan Gecemis'in son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğini daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Oyuncu tarafının ise Beşiktaş ve Monaco'ya şu anda eşit mesafede olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim Gecemis'in kulübü Frosinone ile de pazarlıklarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın İtalyan ekibine 12 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Frosinone ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gecemis'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın oyuncuya Monaco'dan daha iyi şartlar sunduğu ve transferde gözlerin Gecemis'in vereceği karara çevrildiği belirtiliyor. Transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
1: Trabzonspor Ligi Kasımpaşa karşılaşmasıyla açmıştı. Hatırlarsınız o mücadele 1-1'lik beraberlikle bitmişti. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi

0: Deki playoff turunda Ferencvaros karşılaşmasından da Trabzonspor ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldı. Bu iki karşılaşmada sessiz kalan bir oyuncu var. Hatta sessiz olmasını beklemediğimiz bir oyuncu. Paulo Nacho hem futbolcular hem de teknik heyet oyuncunun yeniden form tutması için de harekete geçti. Paulo Nacho yeniden yükselişe geçmek istiyor. Trabzonspor'da geçen sezon ligdeki son 6 maçta ağları havalandıramayan Nijeryalı golcü bu sezonsa Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayamadı. Onaç UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la oynanan ilk maçta da önemli fırsatlar yakalamasına rağmen skor üretemedi.
1: Salah merkezde, Saviolo, Onaç! Top direkten döndü, Salah vurdu kafayı, savunma orada.
0: Trabzonspor formasıyla son gollerini Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun moralini yükseltmek için teknik ekip ve takım arkadaşları devreye girdi. Teknik direktör Fatih Tekke ve yardımcıları golcü oyuncunun motivasyonunu yükseltmek için sürekli görüşmeler yapıyor. Takımın deneyimli isimleri Savic ve Salah'ın da Nijeryalı futbolcuyla birebir görüşüp moral vermeye çalıştığı belirtildi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 31'i ilk 11'de olmak üzere 36 maça çıkan Onaçu, 26 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Ligde 22 gol kaydeden deneyimli oyuncu gol krallığında zirveyi Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte paylaşmıştı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın saatler 19'u gösterdiğinde Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Trabzonspor gözünü sezonun ilk galibiyetine dikti. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçındaysa evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Fatih Tekke'nin ekibi Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov ve Folcarelli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan İstanbul Başakşehir ise Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takım Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 maçta Trabzonspor 15, Başakşehir 10 galibiyet alırken 11 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordo Maviller bu maçlarda 54 gol attı, kalesinde 42 gol gördü. Trabzon'daki 18 karşılaşmadaysa Trabzonspor 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 8 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan son maçta 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'e karşı 5. maçına çıkacak. Bordo Maviller Tekke yönetiminde ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan da galibiyetle ayrıldı. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
2: Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan kulübün finansal durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Saruhan ayrıca herkesin beğenisini kazanacak bir transfer gerçekleştirmek istediklerini de söyledi.
3: 5 Eylül'e kadar 10 gün içerisinde daha net kadro transferleri netleşmiş ve takımların bu yarıştaki performansları önüne çıkmış olacak. Gönül ister ki Rize Spor'a ve Rize'mize hem turizm açısından hem kültürel açısından ve sportif saha ve tribünün doldurulması ve takımın taraftarıyla birleşmesi açısından ayakları kreatif ve izlenliğinde keyif veren bir oyuncuyu getirmek çok büyük bir özlemimiz. İnşallah böyle bir fırsat düşer. Düşerse memnuniyetle getirmek isteriz. Rize Spor'un borcu yok. Rize Spor'un borcu yok. Ve Rize Spor'un anayasasında Borç yasak.

0: Bu duruşumuzu sürdürülebilmemiz için sportif başarıyı da göstermemiz gerekiyor. Eğer sportif başarıyı gösteremezseniz sponsorlarınızı da kaybedersiniz. Kaynaklarınızı da yönetemezsiniz.
1: Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Şöyle hem sonuç hem de günün ve yarının karşılaşmalarına biraz detaylıca bakalım değerli izleyenler. Zaten dünkü mücadeleden aslında az önce detaylıca bahsettik. Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray karşılaşmasıyla dün haftayı açmıştık. Galatasaray da bu mücadeleyi 4-0 kazandı. Bugün yarım saat sonra başlayacak iki karşılaşma var. Çaykur Rizespor Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Çorum Futbol Kulübü de aynı saatte Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Bugün 21.30'da ise Fenerbahçe Kadıköy'de Tümosan Konya Spor'u ağırlayacak. Gelelim yarına. 4 mücadele oynanacak yarın. Saat 19 seansında oynanacak iki karşılaşmaya bakalım. Trabzonspor İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Eyüpspor da Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. 21.30'da ise Korendon Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması ve Göztepe Gençler Birliği maçı oynanacak. Pazartesi günü ise ikinci haftanın kapanış günü. Oynanacak olan yalnızca bir mücadele var. O da saat 21.30'da başlayacak olan Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması. Trendyol Süper Lig'den geçelim Premier Lig'e. Premier Lig'de sezona artık start verildi değerli izleyenler. İlk hafta karşılaşmaları oynanmaya başladı ve dün Arsenal sezonun ilk mücadelesini oynadı ve 3 puanı 3 golle aldı.
2: Premier Lig'de 2026-27 sezonu perdelerini açtı. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve geçtiğimiz hafta oynanan Community Shield'ı da kazanan Arsenal, açılış maçında Coventry City'yi konuk etti. Premier Lig'e yeni çıkan rakibi karşısında zorlanmayan kırmızı beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk yarıyı Kai Havertz ve Bukayo Saka'nın golleriyle geçerken Martin Odegaard'ın 49. dakikadaki golüyle sonuca gitti. Coventry City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Sidiki Şerif kadroda yer almadı. Arsenal son olarak Community Shield finalinde de Manchester City'yi 3-0'la geçerek zafere ulaşmıştı. O maçta sakatlanan Bruno Guimarães ile Gabriel Jesus ve ismi Galatasaray'la anılan Martinelli sezonun açılış maçında forma giymedi. Başkent temsilcisi gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak.
1: Arsenal kulübü savunmasını İngiliz bir oyuncuyla güçlendirdi. Konsa takıma dahil oldu.
3: Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal güçlü savunmasına bir takviye daha yaparak yeni sezon için kolları sıvadı. Kaleye Ilian Meslier, savunmanın ortasına da Piero Incapié'yi alan Londra temsilcisi bu kez Ezri Konsa ile sözleşme imzaladı.

0: Aston Villa'dan yaklaşık 65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Konsa, 4 yıllık kontrata imza attı. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla hem stoper hem de sağ bek oynayan Kongo asıllı futbolcu, 7 yıldır Aston Villa forması giyiyordu. Arsenal menajeri Mikel Arteta, 28 yaşındaki futbolcuyla Saliba ve Timber alternatif oluşturmak istiyor. Arteta böylece Beşiktaş'a gelen Trossard'ın yanı sıra Norgaard, Kivior'un yerini Zolis, Gimareş ve Konsa'yla doldurmuş oldu. Kırmızı beyazlı ekibin zaten güçlü olan savunması, geçtiğimiz yıl şampiyonluk yolunda kalesinde sadece 27 gol görmüştü.
1: Tottenham geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de istediği gibi geçirememişti. Yaz boyunca transferlerden bahsettik ve katkılar hala gelmeye devam ediyor. Son olarak Tottenham Manchester City'den Savinho'yu 87,5 milyon euroya kadrosuna kattı.
2: Tottenham Manchester City ile kanat oyuncusu Savinho'yu 87,5 milyon euroya transfer etmek için anlaşmaya vardı. Londra ekibinin 11,5 milyon euro ek ödeme olasılığı da bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun Kuzey Londra'ya transferi bir yıldan fazla süredir devam ediyordu. Spurs geçen yaz onu transfer etme girişiminde başarısız olmuştu.

0: Savinho Etihad Stadyumunda kalmayı tercih etti. Ancak Pep Guardiola yönetiminde geçen sezon sadece 7 Premier Lig maçına ilk 11'de başlayarak oyun süresi sınırlı kaldı. West Ham'dan Mateus Fernandes ve Newcastle'dan Sandro Tonali'yi transfer ederek toplamda 216 milyon euro harcayan Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi takımının hücum hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında City ile 2031'e kadar sözleşme uzatan Brezilyalı oyuncu kulüp için 84 maçta forma giydi, 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Premier Lig'de ise kanat oyuncusu Etihad'daki 2 sezonunda sadece 2 gol kaydetti. 2024 yılında Troa'dan 25 milyon euroya City'ye katılan Savinho, 2023-2024'te Girona'da kiralık oynadı. Girona'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan sezonda Savinho, 37 lig maçında çeşitli hücum pozisyonlarında 9 gol ve 8 asist kaydetti.
1: Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea takımının en önemli isimlerinden biri olan João Pedro'nun sözleşmesini 6 yıl uzattı.
0: Chelsea başarılı forvet João Pedro'nun sözleşmesini yeniledi. İngiliz ekibi geçtiğimiz yaz 64 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcünün mukavelesini 2032'ye kadar uzattı. Sözleşmede ayrıca Chelsea'nin 2 yıl daha uzatma hakkı olacak. Sambacı'ya Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtilirken İngiliz kulübünün yeni sözleşme ile yatırımını güvence altına almak istediği aktarılıyor. João Pedro geçtiğimiz sezon penaltı golleri hariç 20 gol atarak Diego Costa'dan bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Chelsea forveti oldu. Maviler yeni sözleşme ile birlikte kadrosunu korumak adına bir hamle yaparken başarılı performansı maddi olarak da ödüllendirmeyi hedefliyor. Yeni anlaşma ile birlikte Pedro'nun geçtiğimiz sezondan daha yüksek bir meblağ kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu Chelsea'nin geçtiğimiz yıl kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda da 3 golle yıldızlaşmıştı. Bu sezon 9 numarayı sırtına geçirecek João Pedro'nun performansı Chelsea'nin yeniden yarışmacı bir kimliğe kavuşması için kritik olacak.
1: Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk takımının Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu. Ukrayna temsilcisi Avrupa maçlarını Chelsea'nin stadyumu olan Stamford Bridge'de yapacak.
2: Arda Turan yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Shakhtar Donetsk'in Avrupa'daki yeni adresi belli oldu. Ukrayna temsilcisi Devler Ligi'ndeki iç saha maçlarını Londra'da oynayacak. Turuncu siyahlı ekipten yapılan açıklamada resmi onayların tamamlanmasının ardından Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'i kullanacağını duyurdu. Ukrayna'da devam eden durum nedeniyle iç saha karşılaşmalarını ülke dışında oynamak zorunda kalan Shakhtar bir süredir Chelsea ile görüşme halindeydi. Shakhtar Donetsk gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu. Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını Stamford Bridge'de oynamak bizim için özel bir fırsat. Bu nedenle Chelsea Futbol Kulübü'ne minnettarız. Stamford Bridge inanılmaz bir tarihe ve atmosfere sahip dünya futbolunun en ünlü stadyumlarından biri. Shakhtar'ın Londra'daki maçlarının Ukraynalı ve İngiliz taraftarlara unutulmaz duygular yaşatacağına inanıyoruz. Chelsea cephesi ise Şampiyonlar Ligi maçları sırasında Shakhtar Donetsk'i Londra'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.
1: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Elche mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik direktör Rodri transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: He also trained on the pitch. He's very concentrated. He's focused on that.
4: Rodri gerçekten harika bir oyuncu. Müthiş bir lider ve burada olduğu için çok mutluyuz. Elche maçı için planımız kafilede olması. Çünkü bu hafta saha antrenmanlarını yapmaya başladı. Transfer dönemi için herhangi bir endişem yok. Diğer takımların yaptıklarıyla ilgilenmiyorum. Yalnızca kendi takımımla ilgili konuşmayı tercih ederim. Süreci Deco ile birlikte yürütüyoruz ve çok az insan bizim ne düşündüğümüzü biliyor. Önemli olan tek şey bizim ne yaptığımızı biliyor olmamız. Ve Deco bu konuda harika işler çıkarıyor. Hamza Abdülkerim genç bir oyuncu. Bize yakın zamanda katıldı ancak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Çok ciddi bir potansiyeli var. Onu forvet rotasyonumuzun içerisinde görüyoruz. Takımda birçok değişiklik yaptık ve bence bu da kötü bir şey değil. Çünkü rekabet için değişim gereklidir.

Beatles futbolcu için bu kez Arsenal devreye girdi. Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Londra ekibi Julian Alvarez için tüm şartlarını zorlayacak. Ancak Arjantinli futbolcu Arsenal'ın teklifini geri çevirdi çünkü tek arzusu Barcelona'ya gitmek. Madrid cephesinin Julian Alvarez için reddettiği tek kulüp de Barcelona. 26 yaşındaki oyuncunun Arsenal projesi ilgisini çekse de Alvarez'i Arsenal'dan uzaklaştıran bir neden var. Vize konusundaki kısıtlamalar ailesinin yanında istedikleri kadar kalmasına engel oluyor. Futbolcu antrenmanlarda ciddi ve moralsiz bir görüntü sergiliyor. Atletico Madrid'in son maçında da kadroya alınmadı. Simeone basın toplantısında bu kararın gerekçesini antrenman açısından biraz daha zamana ihtiyacı var sözleriyle açıkladı. Julian Alvarez'in geleceği artık tamamen kendi tercihine ve Atletico Madrid'in vereceği karara bağlı. Transferde düğümün nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.

0: Tenis Disiplin Kurulu Lionel Messi'ye para cezası verdi. Açıklanan cezada herhangi bir tutar yazmıyor.
1: Arjantinli futbolculara Dünya Kupası finalinden cezalar yağarken Lionel Messi'ye de MLS'ten ceza geldi. MLS Disiplin Kurulu rakibine yaptığı centilmenlik dışı hareket nedeniyle Inter Miami'nin 38 yaşındaki yıldızına para cezası verdi. MLS'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Philadelphia Union Inter Miami maçında rakibinin başına vuran Messi'nin kuralları ihlal ettiği belirlendi. Bildiride Arjantin yıldıza verilen cezanın tutarı açıklanmadı. 2-2 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde Kevin Sullivan ve Yannick Bright da kavga etmiş ve iki oyuncu da 90+13. Dakikada kırmızı kartla ihraç edilmişti. MLS'den yapılan bir diğer açıklamada da Sullivan'ın kırmızı kartı ve bir maçlık men cezasının iptal edildiği duyuruldu. Inter Miami stoperi Ian Fraser Messi ile aynı ihlal nedeniyle para cezası ödeyecek.
2: So watch Yannick Bright.
3: This is the dual red card.
2: Kevin Sullivan.
3: Yeah, right.
2: So this is the dual red watch.
0: Olaylı Dünya Kupası finalinin faturası kesildi. İspanya'nın şampiyon olduğu karşılaşmada yaşananlar Arjantin'e pahalıya patladı.
4: 2026 Dünya Kupası finalinde yaşanan olayların cezası açıklandı. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA, İspanya-Arjantin finalinde yaşanan arbede nedeniyle verilen men ve para cezalarını duyurdu. Açıklamaya göre Arjantinli futbolculardan Leandro Paredes'e 10 maçtan men ve 90.000 dolar, Noel Molina'ya 7 maçtan men ve 90.000 dolar para cezası verildi. FIFA Disiplin Kurulu ayrıca Arjantinli Thiago Almada ve İspanyol orta saha oyuncusu Gavi'ye birer maç men ve 30.000 dolar para cezası verdi. Arjantin milli takımı teknik ekibinden Roberto Ayala'ya da 3 maç men ve 30.000 dolar para cezası verildi. Güney Amerika temsilcisinin bundan sonra oynayacağı ilk iki maçın seyirci kapasitesi de yarıya düşürüldü. Ancak bu yaptırımın bir maçı şarta göre ertelendi. Tribünde açılan pankartların sahaya taşınması ve taraftarların ayrımcı tezahüratları nedeniyle de Arjantin Futbol Federasyonu'na 321 bin dolar ceza kesildi. 100 bin dolara ertelenen tutarın 100 bin dolarlık bölümü de ayrımcılıkla mücadele adına kullanılacak.
0: Basketbolda kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Barcelona uzun rotasyonuna bir ekleme yaptı. Daha önce Türk Telekom forması giyen Makondo artık Barcelona forması giyecek.
5: Basketbolda yeni sezon öncesi kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenileyen Barcelona'da transfer harekatı sürüyor. Katalan ekibinin son hamlesi Türk basketbol severlerinde yakından tanıdığı Joan Makondo oldu. Monaco'dan ayrılan 26 yaşındaki Kongo asıllı Fransız pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Makondo 2024-2025 sezonunda Türk Telekom formasını terletmiş, 18 maça çıktığı Euro Cup'ta 11.4 sayı ve 5 rebound ortalamasıyla oynayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu performansın ardından Monaco'ya dönen 2.07'lik oyuncu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 5 maça çıkmıştı. Barça yaz transfer döneminde Josh Nebo, Justin Robinson, Olivier Kamwa, Umoha Gibson, Stanley Umude ve Tyrese Martin gibi birçok ismi kadrosuna katmıştı.

0: yapmıştı.
1: Voleybolla devam edeceğiz şimdi. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları ilk karşılaşmasında Letonya'yı set vermeden mağlup etti. Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanını İstanbul'da başlattı. Ay Yıldızlar A grubundaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Rakibine şans vermeyen Türkiye sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları bir sonraki karşılaşmada pazar günü Slovenya ile mücadele edecek. Şimdi de Letonya karşılaşması sonrası yapılan açıklamalara bakacağız. Daniele Santarelli, Saliha Şahin ve Eylül Akarçeşme konuştu.
2: We knew that there was a difference between the two teams for sure.
3: Aslında iki taraf arasında dürüst olmak gerekirse bir fark olduğunu biliyorduk ama bizim için önemli olan bu maça doğru bir davranışla, doğru bir şekilde yaklaşmaktı. Ve sadece yenmek değildi aslında, oyuna da doğru şekilde yaklaşmak istiyorduk ve zaman zaman da gayet iyi bir voleybol oynadığımızı düşünüyorum ve güzel bir maç oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Zaten burada oynamayı açıkçası iple çekiyorduk. Kesinlikle bize çok yardımcı oldular. Bizim itici gücümüz oldular. Çok güzel bir atmosfer verdi gerçekten. Bu bazen tabii ki bizim üstümüzde bir baskı da yaratıyor. Seyirciler oyuncuların en iyi performansını görmek istiyorlar sahada. Tabii ki bu baskının bazen de negatif etkileri olabiliyor. Ama gün sonunda bizim için burada olduklarını biliyoruz ve onlar burada olduğu için çok mutluyuz. Slovenya çok iyi bir takım. Çok iyi bir smaçörleri var özellikle. Kesinlikle onlara karşı çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda hatırlarsanız 3-0 yenmiştik ama açıkçası oyun olarak zorlandığımız noktalar da olmuştu. Bugünkü oynadığımız maça bakıp negatif taraflarını görüp bunların üzerinde çalışıp Slovenya'ya karşı hazır bir duruma gelmeye çalışacağız.
4: Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçı evet her zaman zordur turnuvanın ilk maçı ama biz çok iyi başladık. Disiplinli olmamız gerektiğini çok farkındayız. Senin de dediğin gibi üstünlük sağlayarak kazandığımız bir maçtı. İyi hazırlandığımız bir dönemdi zaten Viyana'dan sonra. Bu maçta da açıkçası 3-0 geçmek bizim için çok tesadüf olmadı. Zaten yapmamız gereken şeyi yaptık. O yüzden mutluyuz. Önümüzdeki maçları da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ya baskıyla özgüven aynı anda olunca aslında çok bir problem olmuyor. Baskıyı şu andan itibaren çok hissetmiyoruz diyebilirim sadece. Çünkü evet grubumuzda bizi zorlayacak takımlar var ama zaten son şampiyon olarak bunları muhtemelen gruptan çıktıktan sonra hissetmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Ama çok iyi de hazırlanıyoruz, hazırız da diyebilirim açıkçası.
5: Daha yolun başındayız bildiğiniz üzere. Uzun bir mücadele Avrupa Şampiyonası, bir sürü maçımız var. İlk maçı böyle net bir galibiyetle aldığımız için mutluyum. Güzel bir maçtı. Bugünden itibaren zaten Slovenya için toplantılarımıza başlayacağız ve antrenmanlarımıza. Tabii ki galibiyetle o maçı da bitirmek istiyoruz.
1: Formula 1'de Mercedes ile Ferrari arasındaki liderlik yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Sezonun 12. ayağı yarın Hollanda'da koşulacak.
6: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek. ...4,2 kilometrelik Zandvoort pistinde koşulacak yarış 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sezonun 12. etabı pazar günü saat 16'da başlayacak. Sezona damga vuran Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell 9. birincilik için mücadele verecek. Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise Mercedes pilotlarının takibini sürdürmek için piste çıkacak. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle. Pilotlar 1. Kimi Antonelli 219 2. Lewis Hamilton 169 3. George Russell 160 4. Charles Leclerc 138 5. Lando Norris 128 Takımlar 1. Mercedes 379 2. Ferrari 307 3. McLaren 220 4. Red Bull 177 5. Racing Bulls 66
1: Haberle birlikte ana haber bülteninde şimdi kısa bir ara vakti değerli izleyenler. Aranın ardından saat başında tekrar haberlerimizle, canlı bağlantılarımızla burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.
7: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Haberlerimizle birlikte ana haberde ikinci saat dilimine başlıyoruz değerli izleyenler. Yine bu saat içerisinde Kadıköy'e uzanacağız. Fenerbahçe'nin karşılaşması var biliyorsunuz. Detaylı bilgileri yine alacağız ama şöyle ilk haberimizle başlayalım. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftayı dün açmıştık. Yaklaşık şu dakikalarda bir dakika sonra iki mücadele zaten başlayacak. Çaykur Rizespor'la Samsunspor ve Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa karşılaşması. Ve günün üçüncü karşılaşması da saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe ile Konyaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye dair son bilgiler için haberimizi izleyelim.
2: Fenerbahçe ligde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzen sarı lacivertliler Konyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jaden Osterwold'e Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada takımını yalnız bırakacak. Anderson Talisca da Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Yeni transfer Romelu Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Açılış haftasında evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Tümosan Konyaspor'da zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Ligde son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı sadece bir kez kazanabilen Yeşil Beyazlılar 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçı saat 20.

0: 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Gelelim Galatasaray'a. Sarı Kırmızılılar dün sezonun ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi 4-0 kazanarak sezonun da ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Oynanan bu karşılaşmada Şalay ve Yunus bu sezonun ilk golünü kaydetti. Yeni transfer Leslie Ugoçuklu da bir ilki yaşadı.
2: Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibini Roland Şalay, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in 2 golüyle 4-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladığı sezonda ilk galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi puanını 4'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar da deplasman geleneği de sürüyor. Son 6 sezonda da Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray ilk dış saha karşılaşmasından puan alamadığı son sezonu 2019-2020 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 69 puan topladı ve bu alanda ligin en başarılı takımı oldu. Sarı Kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Şalay bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu 59. Süper Lig maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Şalay'ın attığı son 3 golü de dış sahada kaydetmesi dikkat çekti.
3: Şalay baktı kaleye. Şalay vurdu gol!
2: Yunus Akgün de bu sezon 2. Süper Lig maçında ilk kez ağları havalandırdı. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü atan Yunus, Galatasaray formasıyla 149. resmi müsabakada 28. golünü kaydetti. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Leslie Ugoçuklu ise sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Ugoçuklu, Erzurumspor müsabakasının 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiği Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
1: Galatasaray forması giyen Victor Osimhen sezona harika bir başlangıç yaptı. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta oynanan Çorum Futbol Kulübü maçında oyuncu 2 gol kaydetti. Dün oynanan Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında da 2 gol 1 asistle yıldızlaşan isim oldu ve Galatasaray tarihine geçti.
4: Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti.

0: Sarı Kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı 4-0 kazanılan Erzurumspor Futbol Kulübü maçına 2 gol ve 1 asistle damga vurdu. Ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'ne 2 gol atan Osimhen, Erzurumspor karşısında da duble yaparak bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki golcü Yunus Akgün'ün skoru 2-0'a taşıdığı golde ise asist yapan isimdi. Osimhen, Mario Jardel'den bu yana bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta 4 gol ve üstünde gol atan ilk oyuncu oldu. Osimhen'in Süper Lig'deki gol serisi de dikkat çekiyor. Geçen sezonun 15. haftasında Samsunspor maçıyla başlayan süreçte 14 kez forma giyen yıldız futbolcu sadece 2 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Bu 14 maçlık dönemde 16 gol atan Osimhen, gol kaydedemediği 2 karşılaşmada da asist yaparak skor katkısı verdi. Nijeryalı yıldız Erzurumspor maçındaki golleriyle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncuları sıralamasında da 3.'lüğe yükseldi. Sarı kırmızılı formayla 74 resmi maça çıkan Osimhen 63 gole ulaştı ve 61 gollü Milan Baroş'u geride bıraktı.
1: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlar da gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Galatasaray tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu 77 golle Mauro Icardi. İkinci sırada ise 72 golle George Hagi bulunuyor. Osimhen 4 golle başladığı yeni sezonda Galatasaray tarihindeki yerini de yukarı taşımaya devam ediyor.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'deki ikinci sınavına çıkıyor. Ligin ilk haftasında Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci sınavsa yarın olacak. Bordo Maviller Başakşehir ile saat 19'da karşı karşıya geliyor.
3: Trabzonspor gözünü sezonun ilk galibiyetine dikti. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçındaysa evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Fatih Tekke'nin ekibi Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov ve Folcarelli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan İstanbul Başakşehir ise Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takım Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 maçta Trabzonspor 15, Başakşehir 10 galibiyet alırken 11 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordo Maviller bu maçlarda 54 gol attı, kalesinde 42 gol gördü. Trabzon'daki 18 karşılaşmadaysa Trabzonspor 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 8 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan son maçta 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'e karşı 5. maçına çıkacak. Bordo Maviller Tekke yönetiminde ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan da galibiyetle ayrıldı. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
2: Geçtiğimiz sezonun gol krallarından biri Trabzonsporlu Paolo Nacho bu sezon şu anda sessizliğini koruyor. Trabzonspor teknik heyeti ve futbolcular da oyuncunun eski formuna kavuşması için çaba sarf ediyor.
3: Paolo Nacho yeniden yükselişe geçmek istiyor. Trabzonspor'da geçen sezon ligdeki son 6 maçta ağları havalandıramayan Nijeryalı golcü bu sezonsa Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayamadı. Onaç UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la oynanan ilk maçta da önemli fırsatlar yakalamasına rağmen skor üretemedi.
1: Salah merkezde. Saviolo. Oldu açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada.
3: Trabzonspor formasıyla son gollerini Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun moralini yükseltmek için teknik ekip ve takım arkadaşları devreye girdi. Teknik direktör Fatih Tekke ve yardımcıları golcü oyuncunun motivasyonunu yükseltmek için sürekli görüşmeler yapıyor. Takımın deneyimli isimleri Savic ve Salah'ın da Nijeryalı futbolcuyla birebir görüşüp moral vermeye çalıştığı belirtildi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 31 ilk 11'de olmak üzere 36 maça çıkan Onaçu, 26 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Ligde 22 gol kaydeden deneyimli oyuncu gol krallığında zirveyi Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte paylaşmıştı.
2: Sezona 6'da 6 yaparak başlayan Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de ikinci haftada yarın Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 21.30'da başlayacak.
4: Beşiktaş seriyi Alanya'da sürdürmek istiyor. Sezona oynadığı 6 resmi maçı da kazanarak başlayan siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup ettikten sonra ligin ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0, hafta arasındaysa Kauno Žalgiris'i 3-0 yendi.

Beşiktaş Alanyaspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 2'de 2 yapacak ve bu sezon üst üste 7. galibiyetini alacak. Siyah beyazlı ekipte yeni transfer Dušan Vlahović de gözlerin çevrileceği isimlerden biri olacak. Kauno Žalgiris karşısında 60. dakikada oyuna giren Sırp Yıldız, görev verilmesi halinde Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş'ta Felix Udokai, Amir Hacı Ahmetoviç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu Alanyaspor maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ın bu sezon attığı 9 golde 6 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Orkun Kökçü 3 golle takımının en skorer ismi olurken Václav Černý 2, Rashica, Semih Kılıçsoy, Yong Guo ve Amir Murillo birer gol kaydetti.

0: Sezona Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor'sa Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Beşiktaş'ın 10, Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşmaysa berabere tamamlandı. Ancak Beşiktaş'ın Akdeniz temsilcisine karşı son dönemdeki karnesi dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar Alanyaspor'la oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Beşiktaş için transfer gündemi hareketliliğini hala koruyor. Siyah beyazlar için çoğunlukla kanat transferlerinden, ihtimallerden bahsediyoruz ama siyah beyazlar bir orta saha transferi de gerçekleştirmek istiyor. Gündemdeki isim ise Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu ve siyah beyazlar İngiliz kulübüyle görüşmeleri hatta pazarlıklara başladı.
0: Beşiktaş Joe Willock transferi için ısrarcı. Siyah beyazlar 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlarken futbolcunun kulübü Newcastle United'la pazarlıklara devam ediyor. İki kulüp gerçekleştirilen görüşmelerde henüz ortak noktada buluşamadı. Beşiktaş ve Newcastle United'ın beklentisi arasında 7 milyon euroluk bir fark bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin mutlaka kadroda görmek istediği Willock için aradaki farkı azaltmak ve transferi sonuçlandırmak istiyor. Futbolcunun menajerliğini üstlenen annesi Sarah Willock'ın da oğlunun Beşiktaş'a transfer olabilmesi için çaba harcadığı ifade ediliyor. Merkez orta saha, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Willock'ın Newcastle United'la sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Willock geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Orta sahadan kanat bölgesine geçelim tekrar. Siyah beyazların gündeminde 4 önemli futbolcu yer alıyor.
2: Beşiktaş transfer çalışmalarında rotasını sağ kanada çevirdi. Siyah beyazlı yönetim teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak için temaslarını artırdı. Beşiktaş'ın gündeminde Dodiluke Bakio, David Neres, Fares Gecemis ve Nico Gonzalez olmak üzere 4 futbolcu bulunuyor. Yönetim Luke Bakio için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Benfica ise Belçikalı futbolcuyu 20 milyon euro bonservisle satmak istiyor. Beşiktaş yönetimi Portekiz ekibini opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim ise David Neres. Başkan Serdal Adalı Brezilyalı futbolcu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile

0: doğrudan temasa geçti. Napoli'nin Neres için bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yaklaşan bir bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemindeki üçüncü isim İtalya'da Frosinone forması giyen Fares Gecemiz. Beşiktaş 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncu için Monaco'nun da 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklifi bulunuyor. Cezayirli futbolcunun önceliğinin Monaco olduğu ancak Beşiktaş seçeneğine de kapısını kapatmadığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın listesindeki son isimse Nico Gonzalez. Juventus forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi. Geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren Gonzalez için Beşiktaş opsiyonlu kiralama formülüyle girişimde bulundu. Siyah beyazlı yönetim 4 oyuncu için sürdürdüğü temaslarda şartları en uygun hale gelen ismi kadrosuna katarak sağ kanat transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
1: Trendyol Süper Lig'de tekrar günün karşılaşmasına dönelim değerli izleyenler birlikte. Fenerbahçe saat 21.30'da Tümosan Konyaspor'la Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. O halde hemen kameralarımızı Kadıköy'e çevirelim. Erdem Akbaş orada bizleri bekliyor. Hemen yanında da konuğu Süha Gür yanında. Ve bu karşılaşmaya dair birlikte sohbet edecekler. Son bilgiler için ve son konular için sözü kendisine bırakalım.
2: Demet Gedik, sana da iyi yayınlar diliyorum. Yanımda Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür var. Süha ile beraber Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendireceğiz. Süha, nasıl bir maç bekliyorsun? Fenerbahçe'nin ligde herhangi bir tökezlemeye zaten tahammülü yok. Gençler Birliği kaza dedi İsmail Kartal. Camia da öyle algıladı. Lyon maçı beraberliği kabul edilebilir. Lyon iyi bir takım ama artık rakip Konyaspor. Fenerbahçe'nin mutlak 3 puan alması gereken bir maç.
3: Katılıyorum sana. Aslında Gençler Birliği maçından başlamak lazım sevgili Erdem. Ben de İsmail Hoca'ya açıkçası katıldığım noktalardan bir tanesi. Gençler Birliği maçının bir kaza olduğu. Sebebi şu, takımları birazcık daha oynadıkları oyuna göre değerlendirmek lazım. Muhtemelen aynı takımlar, geçtiğimiz hafta oynayan takımlar 10 maç daha yapsalar muhtemelen Fenerbahçe bir kere daha kaybetmez. Öyle söyleyeyim. Çünkü o gün ilk 30 dakika benim çok uzun yıllardır ligde izlediğim en rahat karşılaşmalardan bir tanesiydi. Ancak şunu kabul edelim ki maçlar tek taraflı oynanmıyor. Yani bir de rakibiniz var. Deplasmanda oynuyorsunuz. İşte taraftarı önünde geçimini bu işten sağlayan insanlar, profesyonel futbolcular. Eğer siz farkı açamazsanız, elde ettiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz doğal olarak rakip bir direnç kazanıyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin bireysel hatadan yediği bir gol ve ardından maçı çevireme işine tanıklık ettik. Kabul edelim ki toplasan 2-3 pozisyonu vardı zaten Gençler Birliği'nin ki ikisinde de Fenerbahçe topu ağlarında gördü. Yani Gençler Birliği maçına bakarsak hakikaten Fenerbahçe'nin kaybetmeyi hak ettiği bir maç değildi. Ben o sebeple zaten Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların ligde rakiplerine oranla çok ciddi bir kadro kalitesi var ve kolay kolay iç sahalarda özellikle Anadolu takımlarına bu sene fazlasıyla puan kaybedeceklerini düşünmüyorum. Konya maçı Fenerbahçe için bence bu açıdan çok değerli burada oynanması. Çünkü sezon daha yeni başlamasına rağmen o kaotik ortam dediğimiz ortam maalesef Fenerbahçe'de biraz erkenden oluştu. İşte Asensio olayı, yine bugün Talisca olayı biliyorsun. İsmail Hoca'nın anlam veremediğim gerginliği. Bunların tamamına baktığımız zaman bugün alınacak bir galibiyet Fenerbahçe'de bir rahatlamaya yol açacaktır. Bu açıdan bakmak lazım bu karşılaşmaya. Yoksa daha ligin çok başı, yani bu kaybedilen puanların bugün olsa bile hani telafisi çok fazlasıyla var ama Fenerbahçe'nin buna sabrı yok. Teknik eğitim yönetimin buna sabrı yok. Bugün Fenerbahçe hakikaten kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor. Gençler Birliği maçı böyle bir müsabaka değildi ama bugün Fenerbahçe kazanmak zorunda. Ayrıca yine Lyon maçı içinde burada alınacak galibiyet önemli çünkü burada olası bir puan kaybı Fenerbahçe'nin Lyon maçını da çok ciddi anlamda etkiler. Çünkü Lyon maçına kadar konuşulacakları az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz. Takım da bundan olumsuz etkilenir. Yani Fenerbahçe için galip gelmek zorunda olduğu bir karşılaşma diyebiliriz.
2: Süha, birazcık da aslında bu senin özetlediğin işte hani kötü başlama durumunu ben açacağım. Sen çok yakından takip ediyorsun. Beraber bazen konuşuyoruz Fenerbahçe'de neler oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin aslında sezon başı itibariyle kaybettiği herhangi bir kulvar yok. Gençler Birliği maçında kaybedilmiş 3 puan var. Lyon karşısında 1-1 biten maç var. Yani Avrupa ihtimali devam ediyor. Sezon zaten oldukça uzun.
4: Elinizde, tabii ki.
2: Burada benim edindiğim istihbaratlarda şu sonuca vardım. Oyuna dair şüphe var. Yani bugün şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe yönetimleri daha doğrusu ne kadar güçlüyse ve ne kadar bir konuda mutabıksa bence taraftarları da o anlayışta oluyor. Bugün Fenerbahçe taraftarının üzerindeki bu tedirginliğin sebebi oyundan dolayı. Bugün bence stadyum dolduracak taraftarların büyük çoğunluğu oyunda bir gelişim. Evet, Fenerbahçe skorlar alacaktır. Maçları kazanacaktır da. Ama taraftar oyunda gelişim görmek istiyor. Bence aynı gelişimi benim edindiğim istihbarat Fenerbahçe yönetiminde aynı gelişimi görmek istiyor. Buna ne dersin?
3: Ya muhakkak zaten İsmail Hoca ile bu konuşulmuştur. Erdem, yani kulis bilgilerinden de aldığımız kadarıyla, edindiğimiz kadarıyla İsmail Hoca'ya bu konuda bir uyarı da gitmiş. Bunu söyleyeyim. Ancak şunu belirtmem lazım Erdem. Üst üste uzun yıllar boyunca seçim yapılan bir camiada, işte o seçimde verilen vaatler sonucunda oluşturulmuş kadroda maalesef yanlışlıklar yapıldı kadro mühendisliğinde, planlamasında. Şimdi Fenerbahçe birazcık bunun ceremesini de çekiyor. O iyi oyunun bir türlü oturmamasının sebebi de bu. Bakıyorsun, sene başında Topuk Yaylası'nda beraberdik. Evet. Topuk Yaylası'nda sohbet ettiğimizde İsmail Hoca'yla hatırlarsın. İsmail Hoca'ya bunu sordum. Hocam, elinizde Asensio ve Talisca var. Ne yapacaksınız? Şimdi empati yapıyorum. Erdem, zor bir durum. Yani Talisca'yı kesemezsin. Asensio'yu hiç kesemezsin. İşte kestin.
5: Kesinlikle.
3: Başına geleni görüyorsun. Yani zor bir durum bu. Şimdi bu planlama yapılamadığı için vakti zamanında doğal olarak yük yönetime de kaldı. Şimdi Vedat oynatsan dert, oynatmasan dert. Bir yanda Lukaku var. Talisca, Asensio var. Şimdi bunların her biri 11'de oynamaya layık. O kariyerli oyuncular. Doğal olarak bunun problemini yaşıyorsun. O oyun da ister istemez oturamıyor. Yani sen bir gün ben Vedat'la oynayayım, bir gün Asensio, bir gün Talisca'yı tercih edeyim dersen zaten o senin sorduğun işte oyundaki gelişim olmuyor. En azından kısa sürede olmuyor ama Fenerbahçe'nin çok kısa sürede sonuçlara ihtiyacı var. İyi oyunu bu taraftara göstermeye ihtiyacı var. Şimdi bunu gösteremiyorsunuz. Sürekli rotasyonla, değişen oyuncularla da bunu yapmanız mümkün değil. Elbette Fenerbahçe form tutacaktır. Özellikle bireysel performanslar artacaktır. Yani bugün geçtiğimiz yıl sakatlanmadan önceki Asensio performansı şu anda olsa sene başında muhtemelen farklı şeyler konuşuyorduk. Ama yok. Elinizde yok. Doğal olarak zamanla bu oyuncular eski o bildiğimiz performanslarına gelecektir ve dediğin güçlü oyun yavaş yavaş oturacaktır ama Fenerbahçe camiasının buna sabrı yok. O sebeple İsmail Hoca'nın, seninle bir yayında ben bunu yine söylemiştim. Bazen hakikaten işte o frikik atıyor etkili, onun hava topu iyi, o ön alanda iyi basıyor demeyip bıçak gibi keseceksin Erdem. Ve bazen yönetimsen, teknik heyetsen buna bu kararı vermek zorundasın. Yoksa bugün yabancı kural diye bir derdimiz olmasa, dert derken ya Türk futbolunun bence genel derdi bu, öyle bir problem olmasa bu takımda Semedo da kalır, Talisca da kalır, hatta ekstra transferler de yapılır ama bir kural konmuş, 10 yabancı denmiş, sen 10 yabancını en başta belirleyip kesin kararı verip, çünkü kimse bana anlatmasa kesin kararı Fenerbahçe veremedi.
5: Veremedi.
3: Her futbolcudan
5: her hafta değişiyor.
3: Kesinlikle öyle, hala da değişiyor. Hala. Yani hala da değişiyor. Şimdi bu şartlar altında sen takımdan da iyi oyun beklemek haksızlık maalesef. Ben şunu hep söyledim. Lyon maçı Şampiyonlar Ligi'ne girene kadar iyi oyunun hiçbir önemi yok.
5: Evet.
3: Sen o maçı kazan, Şampiyonlar Ligi'ne gir. Önemli olan bu. Ama lig böyle bir yer değil. Ligde sen güçlü oyununu ilk haftadan itibaren rakiplerine hissettirmek zorundasın. Erdem, şampiyon bizde hep böyle son 8 hafta 10 hafta belli oluyor. Yani çok böyle uçuk bir kopma olmadığı sürece 8-10 hafta belli oluyor. 8-10 hafta kala belli oluyor. Oralarda Fenerbahçe'nin zaten oturmuş bir planı, oyunu olacak. Ama bu camia, unutmayalım, çok uzun yıllarda şampiyonluktan uzak.
5: Kırılmaya çok
3: müsait. Çok müsait. Yani sen eğer bu haftalarda taraftarı arkana alamazsan, bak ben geliyorum, ben bu sinyali veriyorum,
5: evet,
3: şampiyon da olacağım, Şampiyonlar Ligi'ne de katılacağım diyemezsen zaten bu tür tepkilere maruz kalırsın. Maalesef Fenerbahçe'nin şu anda yaşadığı durum bu. O sebeple tekrar ediyorum, bıçak gibi kesip atmak lazım. Yani kararını net vereceksin. Yani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir deriz ya Erdem. Burada Fenerbahçe'nin bir karar vermesi lazım. Ne Asensio krizini, Bence kriz değil bu arada ama bence kriz değil. Bunu söyleyeyim ama sonuçta algı bu. Yani sonuçta taraftar sana Asensio Asensio diye bağırıyorsa taraftar orada bir problem görüyor demektir. Ya da bunu yaşıyor demektir. Sen Asensio'yu bugün Talisca'yı aynı şekilde doğru bir şekilde idare edemezsen en başında bu problemleri yaşarsın. Ben geçtiğimiz yayında sana şunu söylemiştim. Eğer bu kadro bu kadar değerli bir kadro başarısız olursa ve dağılırsa ben çok üzülürüm demiştim. Hala aynı noktadayım. Yani Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Evet, kadro mühendisliği doğru değil. Bunun sebepleri var. Yani gerçekten bu konuda bu yönetimi suçlayamam. Yıllardır Fenerbahçe seçime gidiyor, vaatler veriliyor. Ona göre transferler yapıyor. Aynı zamanda yabancı kontenjanı düşüyor. Bu şartlar altında değil. Elbette bu şartlar altında doğal olarak her gelen hoca da kendine göre bir oyun planı oyuncular istiyor ve Fenerbahçe kadrosu böyle böyle şişti. Yani bu gerçekten yönetimi suçladığım bir durum değil ama eğer siz yönetimseniz, adınız yönetimse burada kararı verecek olan sizsiniz. Kesinlikle öyle. Yani bunu yönetecek olan sizsiniz. Bir an önce Fenerbahçe'nin artık benim kadrom budur, İsmail Hoca'nın benim 11'im budur deyip yola çıkması lazım. Erdem, çünkü geçiyor. Yani evet, telafisi var dedik. Doğru, Gençler Birliği maçında telafisi var. Belki bugünkü Konya maçında telafisi var ama bu puanlar aranacak. Yani çünkü ligimizde çok uçuk farklar yok. Bugün hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında çok ciddi puan farkları olmayacak. Yine Trabzonspor, özür diliyorum orada. Trabzonspor'u da dahil edelim. Bunlar hepsi iyi kadrolar kurdu ve şampiyonluk yarışı yaşayacaklar. Bugünlerden sen taraftarına ben şampiyonluk mesajını veriyorum diyemezsen bu problemleri yaşarsın.
2: Fenerbahçe'nin sezona kusursuz başlaması lazımdı. Rakiplerinin sallanarak başlaması gerekiyordu. Fenerbahçe şu an için kusursuz başlamadı ama sezon daha uzun. Yani ben Fenerbahçe'nin periyodunu kendi adıma ilk 4 hafta, yani Beşiktaş derbisine kadar olan bölüm olarak değerlendireceğim. Ve Beşiktaş derbisine kadar alan sonuçlarının ardından birazcık da keskin yorumlar yapmaya gayret göstereceğim. Yani benim değerlendirmem için 4 haftayı geçmemiz gerekiyor ligde. Şimdi Suya, bıçak gibi kesmek gerekiyor dedin. Bugün Anderson Talisca maç kadrosunda yoktu. Sabah aldığımız istihbaratın ardından Talisca'nın işte maç kadrosunda olmadığını kesinleştirdim. Devamında da oyuncu cephesine sordum, kulüp kaynaklarına sordum. Resmi bir teklif transferle ilgili olmadığını bilgisini de aldık, onu da cebe koyduk. Devamında dedik ki Talisca neden yok? Yabancı kontenjanı sebebiyle 10 oyuncunun içerisine Talisca girmedi ama Lyon maçında kadroda olacak. Aslında ben bunu şöyle yorumluyorum. Bugün bir deneme fırsatıydı ve bu deneniyor. Talisca'sız Fenerbahçe için bugün en azından bunu deneme fırsatıydı. Şöyle bir paylaşım gördüm sosyal medyada, onu söyleyip sana pas atacağım. Talisca Fenerbahçe'de başarılı, Taliskalı Fenerbahçe başarısız. Aslında olayın özeti bu yazmış bir kullanıcı. Kısmen katılmakla beraber bugün bir deneme yapılıyor. Talisca 10 kişilik listede yok, yabancı listesine giremedi. Kulüp de bunu açıkladı zaten. 10+4 kuralı nedeniyle Talisca kadroda yok ve Lyon maçında kadroda olacak dendi. Bugünkü oyun zaman ne gösterir bilmiyorum ama Talisca zaten kadrosunda olduğunuz zaman şu an için oynatmanız gereken oyunculardan bir tanesi. Şu performansıyla satabileceğiniz oyunculardan da bir tanesi, böyle de bir gerçeği var.
3: Ya Erdem, şimdi o kadar hakikaten zor bir durum ki bu. Talisca Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en formda dönemini yaşıyor. Zaten takımın biliyorsun 5 maç 5 gol atmış bir oyuncudan bahsediyorsun. Deneme dedin, katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yani denenecek süreçte değiliz. Fenerbahçe'nin iyi oyuna, skorlara ihtiyacı var ve sizin skor üreten en önemli oyuncunuz Talisca. Yani yine maalesef aynı yorumu yapacağım, özür dileyerek tekrara düşeceğim ama İsmail Hoca'ya Topuk Yaylası kampında Talisca Asensio sorusunu sorma sebebim buydu. Yani sizin elinizde iki tane bu kadar değerli oyuncu varken bu problemi yaşamama şansınız yok sevgili Erdem. Ama denenecek yer de burası değil. Bu karar zamanında verilmeliydi. Ben bu karar derken özellikle Talisca gönderiliyor demiyorum. Talisca Fenerbahçe'nin ihtiyacı var ki Sayın Oğuz Çetin'le geçtiğimiz günlerde böyle denk gelmiştik yine. İşte gönderilecek oyuncular konusu, hocam hani biz işin içinden çıkamıyoruz, nedir diye sorduğumuzda o da siz olsanız ne yapardınız demişti mesela. Hani birkaç oyuncu saymıştık. Mesela Talisca bunların arasında yoktu. Yoktu yani, doğal olarak Fenerbahçe'nin planlarının içerisinde Talisca Fenerbahçe'nin planlarının içinde var. Çünkü bugün senin o bahsettiğin Fenerbahçe iyi oyun oynayamıyor kısmını skora, sonuca farklı yansıtan kişi Talisca. Yani Talisca frikikten attı, burada rakibinizi elediniz. Gol attı ve kazandınız.
4: Maç
3: beş,
4: kazandıran gol.
3: Maç tamamını, maç kazandıran gollerin tamamını attı bu oyuncu. Evet. Yani o yüzden bu kadar kritik bir noktada, yani belki ligin ikinci haftasındayız ama Erdem, şimdi bazı gerçekleri konuşmak lazım. Senin önünde bundan sonra Lyon karşılaşması var. Kesin eleriz, Şampiyonlar Ligi'ne katılırız diyebilir misin? Diyemezsin. Samsun deplasmanı.
4: Çok zor maç.
3: Samsun ve Beşiktaş maçları.
4: Beşiktaş bu haliyle burada iyi bir derbi oynuyor.
3: Ya şimdi bak, böyle bakarsak senin buradan alacağın olumsuz bir sonuç hakikaten camiayı çok daha fazla karıştırır. Yani İsmail Hoca'nın belki gönderilmesi konuşulur. İsmail Hoca giderse, başka bir hoca gelirse şampiyonluk ne olacak? Tekrar takımın bir alışma süreci mi olacak? Bunlar konuşulur. Yani gerçekten şu anda deneme

0: yanılma yapacak bir durumda değil Fenerbahçe. Hatanın neresinden dönerseniz kârdır. Hata yapıldı. Bana göre hata yapıldı. Özellikle Samandıra'da mutsuz futbolcuların olmaması gerekiyordu. Gönderilecek isimlerle alakalı söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Mesela Diego Carlos konusu çoktan çözülmeliydi. Çözülmeliydi. Yani tamam, Fenerbahçe'nin menfaatleri gözetildiği aşikar, net. Yoksa gönderirsin oyuncuyu, göndermek kolay. Ki Aziz Başkan bu konuda çok nettir. Hakikaten o açıdan savunmak gerekir ama oradaki mutsuzluk, işte oradaki insanların tavrı maalesef bugün sahaya da yansıyor, teknik heyete de yansıyor. Erdem, yani sen kararlarını net bir şekilde vereceksin. Takımın bu diyeceksin ve sahaya süreceksin çalıştırıp. Başka çaresi yok Fenerbahçe'nin.
1: Şöyle bir durum oluştu. Herkes Talisca var. Ya ben artık dedim ki Talisca bu sezon bu takımın forvetlerinden bir tanesi. Bugün ben 10 yabancıya baktığımda şahsi yorumum bu. Ben bir karar verici olsam Semedo'yu yabancı kuralı sebebiyle dışarıda bırakır. Talisca'yı yine oraya koyar. Sağ bekte Mert Müldür'ü, Oğuz Aydın'ı da tercih edebilirdim. Yani şimdi Talisca'yı 10 artı 4'ten almadım. Tamam, açıklama bu. Fenerbahçe'nin açıklamasına tabiiz de.
0: Tabii ki.
1: Taraftar da şunu soruyor. Ben şimdi yolda yürüyorum, senle yürüyoruz. Talisca yok abi ama diyor 5 maçta 5 gol attı, niye yok diyor. Taraftar bunu soruyor.
0: Sormak da haklı mı?
1: Bak biz sormuyoruz yani.
0: Sormakta.
1: Bakın biz sormuyoruz. Taraftar soruyor. Yani ve Fenerbahçe'nin paylaşımında da taraftar soruyor bunu. O sebeple ben de alınmış kararı deneme dedim. Yani bu geliyor yani başka yani, bir mantığına oturtamıyorum. Bence doğru bir karar değil.
0: Kesinlikle değil. Zaten mantıklı bir karar olsa sebeplerini biz de rahat rahat açıklayabiliriz. Dediğim gibi bugün senin skora ihtiyacın var. Kabul edelim ki çok da iyi bir oyun oynamıyorsun. Evet, Gençler Birliği maçı için özellikle ilk 30 dakikayı çok överek anlattım. Çünkü hakikaten beğendim. İlk 30 dakika Fenerbahçe çok iyiydi. Ama Fenerbahçe bugün skoru erken bulamazsa. Ki Konya ilk 6'da maçını kaybetti. Konya Spor'a da şu anda puana ihtiyacı var. Onlar da artık lige başlamak istiyorlar. Sonuçta ligin başında aldığınız puanlar camialara moral verir. Tabii ki yani bugün Konya ilk maçını kazanmış olsaydı Erdem, inan muhtemelen hepimiz Fenerbahçe daha rahat bir maç olur derdik ama Konya da ilk maçını kaybetti. Onlar da direnç gösterecekler burada. Oldu, skoru bulamadın, çözüme ulaşamadın. Talisca yaramaz mısın? Peki bugün 70'te hani Allah korusun, gerçekten şey için demiyorum bunu, yani kesinlikle Fenerbahçe camiası karşısında öyle bir niyet asla yok. Sadece şunu düşünüyorum. Oldu, Fenerbahçe skoru bulamadı. Dakika 65-70 neyse. Bir frikik oldu. Talisca yaramaz mı gözler? Ya da taraftar Talisca diye bağırırsa ne olur mesela? Ya bu sürecin kesinlikle iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Çok daha iyi bir şekilde yönetilebilirdi. Dediğim gibi zamanında bu kararlar net olarak verilebilmiş olsaydı ya da Fenerbahçe yönetimi 10 yabancı kuralını değiştirtebilmiş olsaydı, bunu teklif etmiş olsaydı, anlatabilseydi bugün bunları konuşmuyor olurduk. Ben hakikaten bu süreçte Fenerbahçe'nin bu süreci iyi yönetemediğini düşünüyorum. Kesinlikle yönetemediğini düşünüyorum. Bugün dediğim gibi yani Talisca ile ilgili eğer ararsanız çok konuşulur. Bu karar çok fazla konuşulur. Semedo'yu örnek veriyorum. Sen Semedo dedin diye özellikle. Semedo'yu mesela almamış olsanız orada Oğuz'la Mert'le oynayabilirsiniz. Alternatifleriniz var. Ama dediğim gibi siz kesinlikle kazanmanız gereken bir maçta bir karşılaşma öncesinde 5 maçta 5 gol atmış. 6. maçı saymıyorum. 5 maçta 5 gol atmış şu an en golcü oyuncunuzla oyuncunuzu kadronuzu almıyorsanız burada doğal olarak insanlar transfer de konuşur. Mutsuz oyuncuyu da konuşur. Yani bunu da yönetecek olan sizlersiniz maalesef.
1: Şöyle söyleyeyim, ben de örneği vereyim ve kapatacağım. Galatasaray dün oynadı Erzurum deplasmanında. Osimhen'i kural sebebiyle kadroya almasaydı Talisca ile bence eş değer bir konu. Yani çünkü Talisca da senin şu an en skorer oyuncun. Talisca konusunu elbette maçtan sonra İsmail Hoca da maç önü cevaplarını verecektir. Süha, son sözlerini alayım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Fenerbahçe bu süreçten bence ya bir sürecin içinde de değil aslında. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tek konu
0: yani
1: kazanmak.
0: Erdem, şimdi ben de bir kaos yok, herhangi bir sürecin içinde değil demek istiyorum da ben gazeteci olarak bunu söylerim ama gördüğümüz tablo bana bunu göstermiyor. Yani gördüğüm tablo, tekrar ediyorum, maalesef diyorum. Çünkü çok ligin başındayız. Yani bunlar bizim aslında Fenerbahçe'yi takip eden gazeteciler olarak 25. haftalarda konuştuğumuz konular. Şu an 2. haftadan bunları konuşmak hakikaten çok üzücü. Ama durum bu. Yani kimse yanlış anlamasın. Ben geçen maç 70. dakikada Asensio diye ben bağırmadım. Bu duruma ben getirmedim. Hakikaten getirmedim. Taraftar bağırdı çünkü taraftar yıldızını istiyor. Benim oyuncum nerede diyor. Bana maç kazandıracak oyuncu. Çünkü taraftar maçı izlerken o gün Fenerbahçe Lyon'u yenebilir dedi. maalesef bana göre çok çekingen, fazlasıyla saygı duyulan bir oyun oynandı. İnşallah Lyon'da böyle olmayacak. İnşallah Lyon'da Fenerbahçe turu geçecek ama bugün Fenerbahçe'nin iyi oyunla kazanması gerekiyor. En azından kazanması gerekiyor ama lig maçı olduğu için söylüyorum. İyi oyunu da sergilemesi lazım. Erkenden gol bulması lazım Fenerbahçe'nin. Lig maçlarında aslında biraz da büyük takımlar için çözüm bu Erdem. Yani erkenden rakibin gardını düşürürsen, o direncini kırarsan zaten kalite farkıyla sonuca gidebiliyorsun. Ama olası burada bir Konyaspor'un erken golünde hakikaten tribünlerin durumunu kestirebilmek zor. Onu da söylemem lazım.
1: Süagür, ağzına sağlık. Anadolu Ajansı muhabiri Süagür'le beraber Fenerbahçe Konyaspor'la oynayacağı maç öncesi camiadaki son durumu, takımdaki son durumu değerlendirdik. Ben sözü tekrar stüdyoya Demet Kedi'ye bırakıyorum. İlk 11'ler belli olduğunda tekrar Aspor ekranlarında buluşacağız diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
2: Erdem Akbaş, Suaygür, ikinize de çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Hem tabii ki Konyaspor karşılaşması için konuştu ekip arkadaşlarımız, hem de Talisca konusu bugün karşılaşmada olmayacak ve kadro dışı olduğunu tekrar hatırlatalım. Yabancı sınırı sebebiyle Fenerbahçe bu açıklamayı yaptı saatler önce. Şimdi konumuz Gençler Birliği, çünkü Gençler Birliği Metehan Baltacı'yı kadrosuna kattı. Detaylardan bahsedelim. Başkent ekibi 23 yaşındaki defans oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray altyapısından yetişen Metehan 2002'den bu yana 3 farklı takımda kiralık olarak forma giydi. Sarı kırmızılı formayı 22 kez terleten savunma oyuncusu 1 asist kaydetti. Dış basından haberlere bakacağız. Lionel Messi'yi görüyorsunuz hemen arkamda. MLS Disiplin Kurulu Lionel Messi'ye para cezası verdi.
3: Arjantinli futbolculara Dünya Kupası finalinden cezalar yağarken Lionel Messi'ye de MLS'den ceza geldi. MLS Disiplin Kurulu rakibine yaptığı centilmenlik dışı hareket nedeniyle Inter Miami'nin 38 yaşındaki yıldızına para cezası verdi. MLS'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Philadelphia Union Inter Miami maçında rakibinin başına vuran Messi'nin kuralları ihlal ettiği belirlendi. Bildiride Arjantin yıldıza verilen cezanın tutarı açıklanmadı. 2-2 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde Kevin Sullivan ve Yannick Bright da kavga etmiş ve iki oyuncu da 90+13. Dakikada kırmızı kartla ihraç edilmişti. MLS'den yapılan bir diğer açıklamada da Sullivan'ın kırmızı kartı ve bir maçlık men cezasının iptal edildiği duyuruldu. Inter Miami stoperi Ian Fraser Messi ile aynı ihlal nedeniyle para cezası ödeyecek.
4: So watch Yannick Bright. This is the dual red card. Kevin Sullivan. Yeah, right, so this is the dual red, watch. There's a hit there.
2: Premier Lig'den bahsedelim şimdi de. Tottenham diyeceğiz. Tottenham geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçirememişti. Bu sezona da önemli transferlerle başlangıç yapıyor. Son olarak Tottenham City'den Savinho'yu 87,5 milyon euroya kadrosuna kattı.
5: Tottenham, Manchester City ile kanat oyuncusu Savinho'yu 87,5 milyon euroya transfer etmek için anlaşmaya vardı. Londra ekibinin 11,5 milyon euro ek ödeme olasılığı da bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun Kuzey Londra'ya transferi bir yıldan fazla süredir devam ediyordu. Spurs geçen yaz onu transfer etme girişiminde başarısız olmuştu. Savinho Etihad Stadyumunda kalmayı tercih etti ancak Pep Guardiola yönetiminde geçen sezon sadece 7 Premier Lig maçına ilk 11'de başlayarak oyun süresi sınırlı kaldı. West Ham'dan Mateus Fernandes ve Newcastle'dan Sandro Tonali'yi transfer ederek toplamda 216 milyon euro harcayan Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi takımının hücum hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında City ile 2031'e kadar sözleşme uzatan Brezilyalı oyuncu kulüp için 84 maçta forma giydi, 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Premier Lig'de ise kanat oyuncusu Etihad'daki 2 sezonunda sadece 2 gol kaydetti. 2024 yılında Troa'dan 25 milyon euroya City'ye katılan Savinho 2023-2024'te Girona'da kiralık oynadı. Girona'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan sezonda Savinho 37 lig maçında çeşitli hücum pozisyonlarında 9 gol ve 8 asist kaydetti.
2: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick Elche mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman teknik

0: hazırlık süreci geçirdi. Çok ciddi bir potansiyeli var. Onu forvet rotasyonumuzun içerisinde görüyoruz. Takımda birçok değişiklik yaptık ve bence bu da kötü bir şey değil. Çünkü rekabet için değişim gereklidir. Elbette bazı oyuncular bu sirkülasyon içerisinde pozisyonunu kaybetmekten korkabilir. Ama bu da formanın kıymetini bilmeleri için istediğimiz bir şey. Bu yüzden kaliteyi arttırdık.
1: Kulübünde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Artur Melo adı transfer döneminde Beşiktaş'la da anılmıştı ve şimdilerde Juventus'la yollarını ayırdı.
2: Transfer çalışmalarını hızlandıran Juventus kadro planlamasında düşünmediği oyuncularla yollarını ayırıyor. Torino ekibi adı Beşiktaş'la da anılan Artur Melo'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Transfer olduğu günden beri bekleneni veremeyen Brezilyalı futbolcu Liverpool ve Fiorentina'ya kiralanmış ancak tutunamamıştı. 2020 yazında Barcelona'dan Juventus'a katılan 30 yaşındaki orta saha bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Miralem Pjanic'le takaslanmıştı. Son olarak Brezilya ekibi Grêmio'da şansını deneyen Artur Melo'nun bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor.
1: Amelî kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
3: Filenin Sultanları 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Şampiyonaya Letonya'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle başlayan Amelî kadın voleybol takımı Slovenya sınavından da zaferle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ay Yıldızlıların maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da başlayacak. Milli takım A grubunda Letonya'nın yanı sıra Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la mücadele ediyor. 4 grupta 6'şar takımın yer aldığı şampiyonada gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler sonun 6 turuna yükselecek. Filenin Sultanları şampiyonadaki tüm maçlarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. İstanbul'daki salon ayrıca grup aşamasının yanı sıra sonun 6 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarına da ev sahipliği yapacak.
1: Dünyadan maç özetleriyle ana haber bültenini bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: İlk düdük geliyor. Vallecano.
5: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Boss po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika Şampiyonası'ydı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo. Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız. Cem Pamiroğlu ve Zafer Tüzün konuklarımız. Yaklaşık 1,5 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Aslında bunun ötesinde oynanan ve başlayacak karşılaşmayı değerlendireceğimizi ifade edelim. Şu dakikalarda devre araları iki maçta Çorum Kasımpaşa'ya karşı evinde 1-0 mağlup. Taraftarsız sahaya çıktı Çorum geçen sezondan kalan ceza sebebiyle. Samsunspor'sa Karadeniz derbisinde Rize deplasmanında ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Ufukta bizi bekleyen bir Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi var. 1,5 saat sonra başlayacak bu maça dair Fenerbahçe'nin son durumunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yapacağız. Cem Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Zafer Hocam selamlar.
2: Merhabalar.
0: İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar.
2: Cem abicim merhaba.
0: Çok hızlı Çorum Kasımpaşa ve Rize Samsun maçı ile ilgili konuklarımız ne bekliyordu? Şu ana kadar ortaya çıkan tabloyu nasıl değerlendirirler? Bunun üstüne biraz konuşalım isterim. Çorum İstanbul'dan Galatasaray'dan puan aldı ve taraftarsız da olsa kendi stadında Kasımpaşa'ya karşı sahada mağlup durumda. Rize Spor Konya deplasmanında kazanmıştı. Samsun'sa müthiş bir Göztepe maçı oynadı hocam. 3-3'lük beraberlikle evet. Son bölümde puanı kurtardılar. 1-0 önde konuk ekip. Ne bekliyordu?

0: Ne gördünüz iki karşılaşmada?
1: Ya ben aslında maçlara baktığım zaman yani fizik kalitelerin daha çok önde olduğu, bitiricilik konusunda da takımların biraz daha aslında zorlandığını gördüm.
0: Çorum çerçeveyi çünkü, tutturamadı mesela. 8 şut var ama öyle. İsabet yok.
1: Hem öyle hem de oyun olarak bakıldı. İki tarafa da zaman zaman gelip gittim baktım. Fakat Samsun Spor tabii oturmuş kadro olmanın getirmiş olduğu bir avantajla daha rahat oynuyor. Daha oyunun iki tarafında da hem rakipteyken hem kendisindeyken oyunun kontrolü daha kendisinde. Ama tabii Rize kendi sahasında oynamanın getirdiği bir avantaj var diyebilmemiz için pozisyonların ve de Rize'nin topa hakim olması açısından daha üstün olması gerekiyor. Ben biraz Samsun Spor ağırlıklı gibi gözüküyor ama gidiyor gibi maç ama Rize'nin de zaman zaman da ataklarda öne çıkacağı ve de oyunu bırakmayacağı düşüncesini taşıyorum.
0: İlk yarıda 12 şutta 3 isabet bulabilmişti Rize Spor. Hocanın söylediği gibi o bitirme problemini Rize Spor da yaşıyor aslında, sadece evet. Çorum değil. Ama ikinci devreler daha farklı
1: aslında
0: geçebilir.
1: Aslında söylediğim iki maç içinde zaten.
0: Evet, bitirme
1: konusunda
0: var.
1: Sıkıntı var. Evet.
0: Doğru.
1: Çok... Ya bir de nedir biliyor musun? Yani oyunun genelde bu tip takımlar kolay tarafını oynar. Kolay tarafı da nedir? Mümkün olduğu kadar kapanayım, sıkışık oynayayım. O top rakipteyken topun arkasında kalmaya gayret edeyim. Bunun dışında da bitiricilik yerinde de bakıldığında da orada biraz eksik kaldığını görüyorsun. Yani bu tip takımlar oyunun bir tarafını ya iyi oynuyor ya başka bir tarafını oynuyor. Hücum tarafını genelde az iyi oynuyorlar. Çünkü hücum tarafına baktığınız zaman bayağı bir çalışılması gereken setleri, planları, aksiyonları ve bitiricilikleri çok olması gerekir. Bu yüzden de bu takımların oyuncu kalitelerine, bitiricilik kalitelerine baktığımızda sıkıntı görüyoruz. Ama oyunun kolay tarafı ne? Sen topa sahip olduğun zaman rahat topu kaybetme, top sende kalsın. Set oyunlarını tercih et top sendeyken. Ama rakibe geçtiğin zaman da tamamen temaslı oyun, hiç oynatmamaya gayret et, rakibe alan ve zaman bırakma. Genelde bunun üzerine. Arada artık kim daha bitiricilik konusunda veyahut da kim daha hata yapmaya lüksüne sahipse o takım da zaten kaybediyor.
0: Hocam Rize Spor hızlı bir giriş yapmak istiyor ikinci yarı, onu görüyoruz. İlk devrede de vardı fırsatları ama bir geri dönüş kokusu alıyor musunuz bu maçtan?
2: Ya şimdi seyirci ambiyansıyla birlikte yükleniyorlar ama şimdi...
0: Evet, tribün de dolu, güzel bir atmosfer var.
1: Evet, bize hep öyledir ama yani.
2: Bu ev sahibi takımlar için aslında dezavantaj. Neden? Üretmek zorundasın. Rakipse öne geçmiş, kontrollü oyunu tercih ediyor. Önde kalabalık olayım derken geçiş savunmalarında sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden şimdi Rize Spor tabii ki ikinci devre bilhassa başta yüklenecektir ama deminden beri sevgili Cem Kaptan'ın söylediği şeyler hepsi sisteme dayanıyor. Anlattığı her şey bir sistem. Ama bizim takımlarımızda bir sistem olmadığı için o gün itibarıyla mutlaka işte ön alanda baskılı olayım derken mesafe açık oluyor, geçiş savunması yiyorlar. Rakip onlara ikinci bölgede bastığı zaman oyunun kontrolünü kaybediyor. Ondan sonra dengesiz oyun çıkıyor, bireysel becerilere kalıyor. Onun için şu an itibarıyla sıkışan oyunda bilhassa deplasmanda galip duruma geçmiş olan takım defansif savunma disiplinini iyi sağladığında üretmek zorunda olan yerli ev sahibi takımlarda sıkıntı çekiyorlar. Eğer ön bölgesinde kreatif oyuncuları yoksa. Hı hı. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla Rize Spor takımında tamam önde kalabalık olmaya çalışıyorlar ama bloklar arası mesafeyi dar tutmak istemelerine rağmen çok geniş alan bırakıyorlar orta sahada. Samsun Spor'da bunu kullanabilecek adamlar var. Şimdi geçtiğimiz sene aslında Samsun Spor çok önemli oyuncuların Holse ile birlikte çok önemli oyuncular kaybetti. Ona rağmen gene belli bir sistem doğrultusunda takviyeler yapmaya çalışmışlar ama geçen seneki kadar hücum aksiyonları çok güçlü olan bir Samsun Spor yok ortada. Ona rağmen öne geçtiler ama öne geçtikten sonra savunma disiplini iyi olduğundan dolayı Rize Spor zorlanacak. Hatta çıkışlarda kanattaki oyuncuları, çabuk oyuncuları da var Samsun Spor'un. Bu zafiyeti kullanabilirlerse bir gol daha bulabilirler. Onun için... Ama seyir zevki yüksek bir maç, onu söyleyeyim.
0: Kesinlikle.
2: Yani ligimiz belli ki bu sene takımlarımız

0: Havaya girdi. Takımlarımız bir araya gelmeyi becerdi. Takımlarımız yardımlaşmanın anlamını öğrendi. Harmoninin iyi sağlanmasının gerekliliğini öğrendi. Onun için başta dört büyükler olmak üzere dişli rakipler artık. Kendi aralarındaki maçlarda artık seviyesi yüksek, kalitesi yüksek maçlar oluyor.
1: Hocam yani kadrolar da böyle biraz daha güçlü gibi. Misal şimdi 3 tane takım lige yeni çıktı. Evet. Genelde yeni çıkan takımlar düşme adayı olabiliyor. Ama bilmem katılır mısınız? Bugün şu ana kadar mağlup olsa da Çorum ve Ahmet bence bu ligden düşmez. Erzurum için aynı şeyi söylemek çok zor. Hatta sanki bütün diğer takımlardan ayrılıyor gibiler. Bütçeler de düşük. Ama iyi bir hocası da var. Bir atılım da görebiliriz onlardan zaman içinde. Ama sanki böyle bana dört büyükler açısından da daha çok puan kaybı vadeden bir sezon gibi geliyor. Ki böylesi de daha güzel olur bu arada.
0: Tabii, daha zevkli olur.
1: Evet.
0: Daha heyecanlı olur. Ama evet, Erzurumspor adına üzücü bir şey. Erzurum Doğu'yu temsil eden oradaki takımlarımızın sayısının fazla olması ligimiz açısından iyi. Ama Erzurumspor geçen sene bir alt ligin en iyi performans veren takımı olmasına rağmen bu sene böyle kötü başlangıca ben şaşırıyorum. Niye? Bir oynama, beraber oynama alışkanlığı olması lazım.
1: Ama yine
0: onu da kaybetmişler.
1: Bir alt ligin takımı gibi hocam.
0: Şu yani anda evet.
1: Olarak.
0: Ama şey de değil. Ayakta kalamıyorlar. Fiziksel mücadele yok. Rakibe yakın oynamıyorlar. Temaslı oynamayı tercih etmiyorlar. Baskı desen sıfır. Top ayağına geldiği zaman dikine oynamayı düşünen yok.
2: Erzurum'un yani şansı.
0: Erzurumspor şey
2: şampiyon takımı an, oynamanın getirdiği evet, bir dezavantaj da var. Onu da kabul etmek lazım.
0: Nasıl?
2: Yani. Yani Erzurum takımı Galatasaray'la oynadığı için de yani ister istemez adam da yani bu gücünü bir şekilde ister istemez
0: bir şey söyleyeyim mi?
2: Yani problem yaratabiliyor. Ben Galatasaray'ın karşısında Erzurumspor gücünün çok az kaldığını ve de çok yeterli olmadığını ama bu maçlar için bir şey diyemem Zafer.
1: Daha dengeli maçlar.
2: Daha dengeli yani. Maçlarda oynayabilir ama Galatasaray'a karşı veyahut da daha sonra işte Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı oynadığında da buralarda Erzurumspor sarsılabilir ama şu dünkü gösterdiği şekliyle bugün oynanan maçlara da şöyle bir baktığımızda televizyonda Erzurum'da bu maçlarla başlasaydı bence bu cümleleri onlar için de sarf ederdik.
1: Bu arada daha çok erken.
2: Keremciğim, daha çok erken.
0: Sana bir şey söyleyeyim, ben öyle düşünmüyorum. Niye? Çorum Spor da yeni çıktı lige. Ne yaptı? O da büyük takımdan oynadı.
1: Hocam ama bütçeler ve harcamalar da
0: bütçeye bakmadım.
1: Çok bak. Çok farklı.
0: Bakar Anadolu hocam, takımlarında. Ben Anadolu'da oynadığım için Cem abi oynamadığı için belki onu hissetmeyebilir.
1: Bayağı yüksek.
0: O, yüksek olsun. Şimdi bak ben de sana diyorum ki.
1: Ya yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon euroya transfer yaptı mesela Çorum.
0: Öyle takviye söyleyeyim. Olarak.
1: Tabii.
0: Ya, yaptı bir şey.
1: Total değil bu arada yani. Totalde 20 milyon euroya
0: bir oyuncuya bu kadar olan. Verdi diyorsun.
1: Diomande'ye tamam. 5, işte Jesus Ramirez'e 4.5'a yakın. İyi oyuncular yani bunlar Süper Lig'de tamam. Anadolu takımı seviyesi için üst düzey.
0: Erzurum Spor'a nazaran kadro zenginliği olabilir.
1: Var, evet.
0: Ama ben de diyorum ki sen lider olarak lige çıkmış bir takım hüviyetindeysen en azından bu Anadolu takımlar için vitrin maçıdır.
1: Tabii.
0: Orada bireysel becerini de daha fazla ortaya dökme zorunluluğu vardır.
2: Ama gücü yok zaten.
0: Ki bu da takım oyununa yöneldiği zaman o zaman bir şeyler çıkar ortaya. Bu ne savunmada savunma yaptın ne merkezde set oyunun var. Ne hücumda hücumcusun. Böyle olduğu zaman şimdi arkadan kalkıp Galatasaray'la oyuncunun formasını niye aldı? Ya Allah Allah, maç bitmiş alır ne olur ki yani?
1: Tabii.
0: Bundan doğal ne var?
2: Biz o şeylere çok takılıyoruz ya.
0: Onun için ben Erzurumspor takımının eğer ki takviye yapılmasa dahi burada teknik direktörüne büyük iş düşüyor. Eldeki mevcut kadroyla daha alternatif fikirler üreteceksin demek ki. Maçı seyretmeyeceksin bizim gibi. Şimdi Galatasaray için ilaç oldu biliyor musunuz Erzurum?
1: Serkan Hoca da bu arada oynatan bir hocaları.
0: Yani. İşte. Şimdi o da belki...
1: Lige bir adaptasyon var.
0: Evet.
1: Lige bir adaptasyon süreci var.
0: Süreci olabilir. Bence bu bir ders olup bundan sonraki maçlarda daha değişik bir karakterle çıkabilirler.
1: Hocaya da dönmek istiyorum bu noktada. Siz de böyle beklenmedik sürpriz puan kayıplarının yaşandığı akşamlara şahitlik edeceğimizi düşünüyor musunuz?
2: Ya olabilir. Aslında hep bir söylenti var ya, yani makas açıldı, makas açıldı bir laf var. Özellikle de büyük kulüplerle Anadolu takımlarının arasındaki makas şöyle açıldı. Fiyat olarak hakikaten açıldı ama oyun olarak da çok farklı da bir şey yok aslında. Zaman zaman

0: kendi oyununu oynamaya çalışan Anadolu takımları diyelim, büyük takımlara karşı hakikaten oyuna bir şey katmaya çalışıyorlar. Gerçi güçleri nispetinde bir şey katmaya çalışıyorlar ama gene de rakiplerin de Anadolu takımları da büyük maçlar, büyük takımlarla oynarken özellikle de İstanbul takımlarıyla, Trabzon'la oynadıkları zaman da zaman zaman kendilerini hissettirdikleri de şahit oluyoruz. Ama ben ligin kendi aralarındaki özellikle işte bu maçları seyrediyoruz. Gayet de seyretmesi keyifli, iyi maçlar. Ama sürprizler olmayacak. Bu tabii olacak. Yani eğer zaten sürprizlere açık bir ligimiz olmazsa o zaman çok tek taraflı bir lig olur zaten Kerem. Muhakkak ki futbolun en güzel tarafı da bu değil mi? Yani sürprizleri tabii içinde barındırır. Yani belki de hiç beklemediğiniz bir maç, bir puan kaybı veyahut da çok farklı bir oyun. Ne olursa olsun, gerçi biz Erzurumspor Galatasaray maçından konuştuk. Gerçi Galatasaray'ın çok üstün olduğu bir maçtı her konuda, her bölgesiyle, bölümüyle, futbolcusuyla, ama yani bazen böyle bir tek maçlar çıkabilir ama genelde de mesela Rize, evet, atıyordu.
1: Rize Spor, evet, Samsun Spor karşısında ikinci yarıya baskılı başladı, onu söyleyeyim. Baskılı, evet. Çorum Kasımpaşa mücadelesi de 1-0 devam ediyor. Şimdi Kasımpaşa'da ceza alanı dışından bir vuruş geldi. Top Samsun'u dışarı çıktı.
2: Gördün mü Keremcim, bak 10 kişi ceza sahası yayının etrafında, bak.
1: Evet. Samsun savunma çok kapanıyor şu an.
2: Savunma disiplini yüksek olmak zorunda zaten. Yani, skoru koruyabilme adına.
0: Sorduğun şeyin karşılığı, evet, günümüzde oynanacak olan lig maçlarında hakikaten sürprizler olacaktır. Ben buna inanıyorum. Sürprizleri daha da hissedilir, daha da altını kuvvetlendirerek söylememiz gerekirse maçları biraz daha oynanması gerekir. Maçta bütün takımları görmemiz lazım ligde. Bütün takımları gördükten sonra bakalım hangi takımlar neyi oynuyorlar, nasıl oynuyorlar, o hangi oyunu tercih ediyorlar, hangi oyuncular sisteme dahil edilmiş, kadrolara dahil edilmiş, onun üzerine daha net bir şeyler söyleyebiliriz tabii ki.
2: Aa, bak Keremciğim, bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii ki.
2: Olması gereken özellikleri Cem abi sayıyor ama şimdi Erzurum Spor'a baktığın zaman fizik güç yok, tempo yok. Rakip kaleye bırak hızlı inmeyi, rakip kaleye gitme yok. Abi bunlar futbolun temelinde olan şeyler. Bunlar eksik.
1: Yine belki birkaç hafta göreceğiz hocam. He? Yine birkaç hafta izlemek lazım.
2: Ya vallahi bunlar futbolun temelinde olması gereken şeyler. Bunlar yerine gelmediği takdirde istediğin kadar transfer yap.
1: Yani. Evet.
2: Transferle çözülecek bir şey değil.
0: Yani oradaki en büyük şey Zafer, hakikaten Erzurum lige hazır görüntüsü vermedi. Gerçek Süper Lig'e hazır görüntüsü vermedi. Ama Galatasaray'ın karşısında oynadığı için de vermedi. Ama diyeceksin ki tamam, Çorum maçı ayrı bir konu, tamam, ama
2: Cem abi Galatasaray puan kaybetti. Çorum maçında çok daha iyi oyun sergiledi.
0: Katılıyorum ama mesela şey, bence Erzurum hazır değil. Yani lige hazır çıkmamış. Yani hazırlanmamış veya bir iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiş. Bazı bölgelerinde de eksiklikleri olduğu görülmüş. Yani oyun olarak da hazır değil. Temas hiç olarak şey da olarak hazır değil.
1: Bu arada Çorum Kasımpaşa maçında da Çorum biraz daha böyle oyunu ele almaya çalışıyor. Onu söyleyeyim. Az önce Kasımpaşa'da oyuna sonradan giren Ali Yavuz'un bir şutu vardı. Çerçeveyi bulmamıştı. Evet. Şimdi Çorum yokladı Kasımpaşa kalesini. Kaleci Yannotis Serdar Gürler'in vuruşunda gole izin vermedi. Sağ çaprazdan içeri doğru kat etti. Ceza alanının hemen dışından, çizginin neredeyse üstünden sol ayağıyla yakın köşeye doğru bir vuruş yaptı Serdar, ama çok sert bir şut değildi. Efor da sergilemişti o vuruş öncesinde. Kaleci Yannotis topu kurtarırken zorlanmadı. Rize Samsun maçında 60. dakikaya geldik. Rize Spor ikinci yarı başladığı dakikadan itibaren oyunu Samsun Spor yarı alanında oynuyor. Bu da önemli bir bilgi. Baskısı var ev sahibi ekibin, zaman zaman yakaladığı pozisyonlar var. İsabetli olmayan bazı son paslar söz konusu. Şimdi yine bir fırsat, Ahmet Kutucu sol taraftan ortaladı ama savunmadan seken top Samsun Spor defans tarafından uzaklaştırıldı. Çıkmak istedi Samsun Spor, Ahmet Kutucu'dan çok değerli bir savunma yardımı geldi.
2: Galatasaray'dayken şu pozisyonda şu müdahaleyi hiç yapmadı.
1: Ahmet Kutucu da yani belki evet Galatasaray seviyesinden uzak kaldı ama bilmem katılır mısınız, Anadolu takımları için bayağı iyi oyuncu.
0: İyi oyuncu.
2: Ama bak şimdi kendini veriyor. Şu anda
1: hocam
2: demin
1: da baskı da üstünden kalktı. Tamam, Galatasaray'da oynamanın bir baskısı da var. Her oyuncu mental olarak bunu kaldıramayabiliyor.
2: Tabii o takıma gelen oyuncu da işte mental olarak kendisini yönetebilmeyi becerecek.
1: Tabii. Yani oraya gelebiliyorsun da eğer bu becerin yoksa kalıcı olamıyorsun.
2: Şimdi gördün. Ne kadar güzel bak. Savunma çok geçişini iyiydi. Engelledi.
1: Çok iyiydi.
2: Geldi müdahale etti.
1: Evet.
2: Belki de gol yiyecek takımı. Kontratağı engelledi.
3: Orada dibine
2: bu tempoyu hiç görmedik. Bu fiziksel dayanıklılığı hiç görmedik. Bu düşünce şeyi de görmedik hiç Ahmet Kutucu'da.
0: Ya mesela bak şimdi Rize takımı içeride oynuyor.
1: Evet.
0: İlk devreyi şöyle göz önüne getirdiğin zaman ya içeride oynayan takımın şu maçı 0-0 mesela böyle oynaması lazım. 0-0 böyle oynaması lazım. Ve de 0-0 böyle oynaması gereken maçı sen gol yedikten sonra bunu oynamaya başlıyorsun. Demek ki yani burada şunu mu anlıyoruz biz? Sen önce oyunun sonuna kadar kontrol et. Ben bir gol atayım. Ona göre başka planları devreye sokayım. Veyahut da yersem ben esas bütün hücumu rakibin alanında oynamayı o zaman seçerim. Bu mu çıkıyor? Yani o yüzden bu işte o oyunu artık biraz da skora göre oynamaktan daha ziyade ya bu oyun neyi istiyorsa, neyi gerektiriyorsa onu oynamaya gayret etmesi lazım takımlar. Mesela şimdi Samsun Spor tarafından da baktığımız zaman da ya Samsun Spor evet sen ilk yarı daha farklı bir görüntü çizdin. Daha iyi orta alanda genelde oyunu tutan bir oyunun vardı. Set oyununu iyi yapıyordun. Şimdi golü attın. Bambaşka bir senaryo bölündün. Mahkum oynuyorsun şimdi.
2: Psikolojik.
0: Hem psikolojik hem de bu oyunu seçiyorsun Zafer. İşte yani biz eğer Samsun Spor takımına iyi diyorsak, Rize Spor takımı da kendi evinde iyi oynaması gerekirken bunu oynuyor, niye ilk yarı oynamadı diyorsak, ya burada işte bu futbolun kendi içindeki bir çelişkilerini de ortaya koyuyorsun, anlatabiliyor muyum?
1: Samsun yine mesela şu anda geçişten bir fırsat kovaladı.
2: Gol oldu.
1: Ve top ağlara gidiyor. Buyur. Uzaklardan bir vuruş. Yakın köşeye doğru gitti top ve direğin içine çarptıktan sonra filelerle buluştu. Samsun Spor Fatih Kaya'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Rize Spor yüklendi. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Geçişte Fatih Kaya ceza alanının dışından epey de uzak bir mesafeden yerden çok düzgün bir vuruş yaptı ama çok sert de bir vuruş değil ama ölü noktaya gitti top. Kaleci Yahya Fofana hareketlenemedi bile. Direğini içine çarpan top filelerle buluştu. Fatih Kaya'yı da tanımayanlar için şu bilgiyi verelim. 26 yaşında ilk defa Türkiye'de oynuyor. Daha önce Almanya'da 3. lig, Belçika'da 1. lig ve Bundesliga 2. lig'de Almanya'da yine top koşturmuş bir isim. Wehen Wiesbaden'da geçen sezon 36 karşılaşmada 11 golü vardı. Bir kupa maçında da 2 gol kaydetmişti. Fatih Kaya Samsun Spor'a bu transfer döneminde katıldı ve 2. maçında ilk golünü atmış oldu ve Göztepe maçında da bir asisti ya, vardı Fatih'in.
2: Kerem, Allah aşkına defans güvenliği diye bir şey var. Şimdi ataktayken sen defans güvenliğini güncellemezsen adam böyle hızlı çıkış yapar, seni yakalar atar golü abi.
1: Evet. Ama top öyle bir yere gitti ki hocam. Yani geçiş hücumunda diyemiyorum.
0: Doğru vuruş, gol vuruş. Şimdi vuran adamın da karşısına adam çıkıyor. Bir topun geçebileceği bacağın arasından geçiyor. Direğin içine, kalecinin uzanamayacağı yere gidiyor ya. Yani
2: eskiden evet bazen futbolda top, abi evet, bilgi beceri şans diyordum ben. Ama artık şansa inanmıyorum ya. Şimdi bak adam doğru vuruş yaptı demek ki gol oldu.
1: Hocam vuruş uzaktan çok sert değil. Ama birçok kaleci bence bunu yerdi.
0: Peki hayır şu var mesela diyeceğiz ki yani defans yalnız yakalansa arkasına sarksa kardeşim niye defansı sen derinlik bırak. Ama defans da yerinde adam da çıkmış vurmasın diye bir de oradan çok sert bir şut da değil.
2: Defansı sen hepimizden iyi biliyorsun ama geri de kaçıyorlar abi niye geri kaçıyorsun?
0: Zafer vuruşunda karşısında çıkmış bak bacağına o kadar acayip bir yerden geçiyor ki çok ilginç.
1: İğne deliğinden geçiyor.
0: İğne deliğinden geçiyor bir de kalecinin uzanamayacağı bir direğe çarp giriyor mesela. Evet. Yani çok ilginç bir şey hakikaten. Yani.
1: Enteresan bir gol. Samsun Spor yani, farkı 2'ye çıkardı.
0: Bu sürprizlere falan işte hep düşünerek kesinlikle taviz vermeyeceksin abi oyunda.
1: Evet.
0: Ben hep onu yani oyunun her dakikasını, her anını çok ciddi alarak, çok odaklanarak oynamak lazım ya.
1: Çorum'da da Muhammed Dioman de biraz ağırlığını koymaya başladı oyuna.
2: Ama bak Kasımpaşa'nın...
1: Ama yoruldu da yani, onu da söyleyeyim.
2: Bak ayak, düello de ayakta kalan işi götürüyor. Gördün mü Kasımpaşa?

0: parçalı oyuncu. Kaliteli oyuncu olmasına rağmen Çorumlu aldı topu ikili mücadelede, evet. Aldı gitti abi.
1: Toplu oynama oranları da nasıl biliyor musunuz Çorum Kasımpaşa'da? %74'e 26 Çorum lehine.
0: Çorum lehine. Evet, bu yani, Çorum Spor takımının hücum zafiyetinin olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek toplu oynama topa oranı varken var gol ama. Pozisyonunu bulamıyorsan gol bulamıyorsan.
2: Zaten sen onu diyorsun, Fener Gençler Birliği Fenerbahçe maçının bir istatistiklerine baksana Allah aşkına. 117 kilometre koşmuş Fenerbahçe. Bir işte %55 %60'ları varan bir topla oynama. Şeysi öyle 2.30 gol işte beklentisi. 11 tane beklentisi. 11 tane şutu falan var. Bakıyorsun bazen, yani ben şuna inanıyorum ya, bazen rakamlar, istatistikler çok şey ifade ediyor ama bazen de hiçbir şey ifade etmiyor abi. Yani
0: ya, senin olacak bitir, şey değil. İyi bir net bitiricin varsa abi bir kere gidiyorsun gol oluyor ya.
1: Az sonra Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi öncesinde 11'ler belli olacak. Onu söyleyeyim, bir yandan gözümüz Çorum'da ve Rize'de. Konuk takımların üstünlükleri devam ediyor. Ama enteresan bir konu var Fenerbahçe'de. Konyaspor maçı 11'i belli olduktan sonra zaten daha detaylı bir şekilde maçı konuşacağız ama Talisca maç kadrosunda yok hocam.
2: Evet.
1: Yabancı kuralı sebebiyle dışarıda kalacak bazı
2: açıklama öyle
1: oluyor.
2: Kulüpten
1: bir açıklama var. Talisca'nın bu akşam oynayacağımız Konyaspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almaması 10+4 yabancı oyuncu kuralı kapsamında mevcut 11 yabancı oyuncumuzdan birinin kadroya yazılamayacak olması nedeniyledir. Teknik heyetimizin yaptığı planlama çerçevesinde hafta içi oynanacak Lyon karşılaşması da göz önünde bulundurularak dinlendirilen Talisca Olimpik Lyon maçı kadrosunda yer alacaktır diyor Fenerbahçe yaptığı açıklamada. Ama bir yandan da Talisca ile ilgili bir ayrılık gündeminin olduğu da dile getiriliyor. Şunu da sormam lazım. Ben bir Talisca fanı değilim kesinlikle. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı mücadelelerde hep skor katkısı yaptı. Ve takımın şu ana kadar iyi günlerinde, özellikle kazandığı maçlarda öne çıkan isimlerden biriydi. Kafamı şu kurcalıyor bu açıklamaya rağmen. Mesela Semedo dışarıda kalamaz mıydı? Mert Müldür oynayabilir netice itibariyle. Yani Muriç var, Lukaku var da diyebilirsiniz. Ama Talisca ile biraz takım ilerlemiş, takıma yardımcı olmuş. Sizin de kafanızı karıştırdı mı Talisca'nın dışında
0: kalması? Yabancı kuralına göre diyor Kerem. Yani
1: kulüp, hayır, kulüp onu söylüyor. O evet. Kulübün söyledi.
2: Ya şimdi Talisca'nın zaten yani nasıl bir kaliteli, nasıl bir kumaşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu aşağı yukarı işte sezon başından beri goller davelde olmak üzere hepsi %70 bir gollere katkısı olan bir oyuncu. Ya buradaki planlama hakikaten Fenerbahçe'nin hep işte bu konuşuyorduk. Planlamaya acaba Asensio mu gider, Talisca mı gider, Semedo mu gider? Ama büyük bir ihtimalle Talisca'ya gitmesi gerektiği veyahut da Talisca'nın almış olduğu bir teklif üzerine böyle bir gelişim süreci oluştu. Ya ben her şeye rağmen Talisca'nın elde kalmasını beklerdim. Çünkü Talisca her zaman için bir tehdit, bir silah ya. Yani oyunun hemen rengini değiştirebilir. Oyunu kilidi açabilecek bir oyuncu. Bu tip oyunculara günümüzde özellikle de Fenerbahçe olarak siz bu sene şampiyonluk öncelikli hedef, birinci hedef. Yani yatırımı bunun üzerine yaptığınız zaman böyle bir Talisca tipinde bir oyuncuyu kaça alırsınız mesela? Ya böyle bir oyuncuya ihtiyacınız var değil mi? Ya bunu kaça alırsınız mesela?
0: Şimdi onun oraya genç versiyonunu alamazsın, biraz zor olur.
2: Tabii yani hep 40'lar 50'ler işte o zaten görüyoruz işte Euro'lar falan havada uçuşan bir dönem yaşanıyor. Ben Talisca'nın bu açıklamasının tamamen yani Fenerbahçelilerin kızgın motorunu soğutması gibi.
1: Fenerbahçe'nin açıklaması hocam.
2: Fenerbahçe'nin açıklamasını bu taraftarın biraz daha soğuması açısından yapılması gereken bir açıklama olarak bekliyorum açıkçası. Şimdi Talisca'nın bu süre içerisinde belli ki artık gidecek Talisca. Yani iş oraya girdikten sonra, çünkü Fenerbahçe Talisca gibi bir oyuncu bugünkü maçta yabancı kontenjanından dolayı dışarıda kalmaz. Yani bunu herkes de biliyor, hepimiz de biliyoruz. Bir takım artık yani sürecin başladığı bir döneme girmiş Fenerbahçe Talisca ile ilgili. Talisca'nın gidip gitmemesi, onu konuşabiliriz. Çünkü ben Talisca'yı şu anda gitti olarak görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin eğer sen içerideki Konya maçında yabancı kontenjanından içerisine giremiyorsa o zaman bir sıkıntı var. Bunun da sıkıntı olmaması için Talisca ile ilgili de bir basın bildirimi yayınlıyor.

0: Fenerbahçe. Ben Talisca'nın yerini Asensio ile daha çok paylaştığını veyahut da işte Santifor bölgesinde, Santifor'da kimse olmadığı zaman Talisca'yı sen bunu iyi oynadın. Yani belki maçların zorluk derecesi diyorsun diyeceğiz ama neticede de ikinci eleme, üçüncü eleme oynamışsın. Yani buralarda da işi çözen oyuncu olmuş.
1: Evet.
0: O yüzden de Fenerbahçe'nin daha belki geçen yıllarda da bayağı bir katkısı var, attığı gollerle, gol katkılarıyla bayağı bir başarılı zamanlarda geçirmiş. Ya kötü bile oynasa Fenerbahçe'nin her zaman için tehdidi olmuş. Fenerbahçe'nin kilidini açan oyuncu olmuş. Zaman zaman böyle kilitlenen maçlarda skora katkı yapacak oyuncu ihtiyaç olduğu zaman Talisca ideal bir profildi bence. Ama artık bu yola girdikten sonra da muhakkak ki o planlamayı başkan Oğuz Çetin, işte İsmail Kartal hep beraber bunun bir planlamasını yapacaklar diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin de bu arada 11'i belli oldu.
0: Belli olmuş.
1: Az sonra Erdem Akbaş bize aktaracak. Erdem'den dinleyelim. Maç kadrosuna ben bir kez daha baktığımda Talisca'yı da göremiyorum. Erdem hazır. İlk kez Erdem Akbaş'tan alacağız Fenerbahçe'nin 11'ini. Erdem, söz sende.
2: Keremcan, Mulat Kadıköy'den selamlar. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Kalede Ederson'u izleyeceğiz bu akşam. Sağ bekte Semedo var. Stoper ikilisinde Şikrin-Yarake yine bozulmadı. Sol bekte Archie Brown savunma hattı, ideal savunma hattı olarak sahada. Kante Gündüz ikilisi, yine bu ikiliyi sahada göreceğiz. Asensio ilk 11'de, bir önceki maçta Lyon mücadelesinde Asensio kulübedeydi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Greenwood, ileri üçte ise Vedat Muriç'i izleyeceğiz. Tarık, Yiğit Efe, Levent, Mert Müldür, İsmail Bartu, İrfan, Oğuz, Nene, Lukaku da Fenerbahçe'nin yedekleri arasında. Anderson, Talisca ise maç kadrosunda yok. 10+4 kuralı sebebiyle Fenerbahçe Anderson, Talisca'nın Konyaspor karşısında kadroda olmadığını, Lyon ile oynanacak rövanş mücadelesinde kadroda yer alacağını ifade etti. Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamayla şunu söylemem lazım. Özellikle savunma hattındaki kurgu bozulmamış. Lyon maçı odaklı bir ilk 11 değil. Fenerbahçe ideal 11 ile hızlı bir şekilde skor bulma odaklı bir kadro sahaya sürdüğünü söyleyebiliriz. İsmail Kartal'ın bugün eğer skoru erken bulursa ben Lukaku'nun da daha fazla süre alacağını söyleyebilirim. Kerem Canbul'a söz tekrar sende.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Konyaspor'un kadrosu belli olduğunda da sizinle paylaşacağız. Zafer Hocam, nasıl gördünüz Fenerbahçe kadrosunu? Bir kere daha tekrar etmemi ister misiniz?
3: Yok, istemem.
1: Ben isterim. İzleyici için belki tamam. Bir kere daha tekrar etmemde fayda var. Evet. Ederson kalede, Semedo, Şikrinyar, Kebran, Kante, Gündüz'ü, Asensio, Greenwood, Kerem, Muriç, ideal diyebileceğimiz, ideale çok yakın ya da bir 11.
3: Şimdi evet, artık ezberine girdi Fenerbahçe camiasının geri dörtlü. Kaleci de belli. Öndeki kontrol oyuncuları, onlar da son artık ezbere giren adamlar. Greenwood, Asensio, Muriç, tamam, Kerem. Ya bunun haricinde zaten başka kadro düşünülemez. Şöyle ki Fenerbahçe bence bu maç Fenerbahçe için sadece 3 puan maçı değil. Bu maç reaksiyon maçı. Onun için ilk hafta gençlere kaybedildi. Ardından Lyon karşısında bir birlik sonuç geldi. Dolayısıyla Konyaspor karşısında artık oyun ve sonuç anlamında net bir Fenerbahçe görmek gerekiyordu. Fenerbahçe şu an itibariyle net kadrosuyla çıktı. Neden dersek, şimdi evet skor katkısı yapıyor. Talisca Konyaspor maçında Talisca'yı tribüne göndermek Lyon maçını düşünerek yapılmış bir planlama olarak anlaşılabilir ama daha da önemlisi Talisca'yı neden değil, kimi onun yerine tercih ettikleri, ki o da Asensio. Asensio da bana göre Fenerbahçe'deki tek oyun zekası en yüksek olan, tekniği en yüksek olan oyuncudur. O yüzden Fenerbahçe'ye geçiş hücumları ve hücum zenginliği yaratma, hücum aksiyonları açısından gerekli bir adam bence. O yüzden ama şimdi Asensio'nun Talisca yerine tercih edilmesi pozisyonu da eğer ki Asensio Talisca'nın yarattığı hücum katkısını veremezse bu karar teknik olarak tartışılacak bir karar. Şimdi bu böyle de bir risk var. Onun için Talisca'nın tribünde olması bana göre son zamanlardaki performansa ve gol katkısına baktığım zaman sürpriz. Ama asıl soru da Talisca yok değil. Fenerbahçe Talisca'sız nasıl kazanacak? Onun için Fenerbahçe bugün kazanmak zorunda.
1: Konyaspor'un 11'de belli oldu. Evet. Deniz, Uğurcan, Adil, Avazyam, Yoan, Tot, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Koli ve Muleka. Bu da Konyaspor'un 11'i ki ilerleyen dakikalarda kağıt üstünde de bu kadroyu görme şansımız olacak.
3: Şimdi Fenerbahçe kazanmak zorunda olduğu için rakibine ilk 25 dakikada baskıyı kurmalı. Kadıköy'de rakibe maça ortak olabilirim hissini vermemeli. Ya bu çok önemlidir. Onun için orta sahada sadece topa sahip olmak yetmez. Topu hızlı ve dikine kullanmak gerekir. Şimdi bu topu hızlı ve dikine kullanmak gerekir dediğimizde rakip yüksek baskı yaptığında topa sahip olan takım baskıyı kırabilme adına oyunu ilerletmek için baskı altında topu hızlı şekilde hareket ettirebilecek adama sahip olmak zorunda. O da eşittir Asensio. Asensio bence Fenerbahçe için şu an itibariyle gözüken Fenerbahçe'ye oyun kimliği kazandırması, Fenerbahçe'nin olumsuz anlarda öne çıkıp da lider olması açısından çok önemli bir oyuncu. Ondan sonra Asensio Fenerbahçe'nin hücumdaki temposunu belirleyici adam olur. Onun için Lyon ve Gençlerbirliği maçlarında görülen savunma zaafları Konya karşısında da tekrarlanırsa sıkıntı yaşanır. Burada şöyle bir garantör var. Guendouzi Kante. Şimdi sen içeride kazanmak zorunda olduğun Anadolu takımlarına karşı dörtlü defansın önünde bence bir tane kontrol oyuncusuyla oynayıp da ön bölgeyi güçlendirsen hatta 4-1-3-2 çift santiforla çıkabilirsin bu maça. Onun için şimdi taraftarın yarattığı o ambiyansla mücadele edecek olan Konyaspor'u düşündüğümüzde sen önde 20-25 dakika baskılı başladığında Muriç Lukaku ikilisi, Kerem Greenwood Asensio, arkalarında Kante. Ya Kante Gündüz'ün yaptığı işi de yapıyor. Topu rakibi geliyor, karşılıyor, topu alıyor. Ondan sonra topla beraber alan kat edip öndeki arkadaşlara da desteğe gidiyor. Yani onun için ben diyorum ki şu an itibarıyla sezon başı yaratılan büyük ambiyansa rağmen ilk maçta Gençlerbirliği'ne kaybetmen, ardından Lyon beraberliği ne oldu? Kafalarda bir soru işareti bıraktı. Onun için net bir galibiyete ihtiyacım varsa ben bu maç çift santiforla çıkarım. Hep söylüyorum, teknik direktörün yolu cesareti kadardır. Çık çift santiforla. Yap baskılı oyuna, al skoru, ondan sonra sok Gündüz'ü sokarsan sonra set oyuna dönüp oyunu soğutmak istiyorsan.
1: Onun hocam için... çift santrforlu oynamak ama oyunu almanız konusunda size çok yardımcı olan bir husus değil. Bir de yani yanlış anlamazsanız çok tırnak içinde söyleyeceğim. Hani biz çift santrforu daha böyle hücumcu olmak olarak okuyoruz ama hakikaten öyle mi? Çünkü dünyadaki takımlara baktığımızda 4-4-2 oynayan takımlara özellikle... affedersiniz amiyane tabirle balta takımlar bunu daha çok oynuyor ve alan kapatmak için yapıyorlar. Yani hücumda tamam. Aktif olmak için değil. Topla da daha az oynuyor bu takımlar.
3: Şimdi merkezde alan kapatmaya çalışıyorlar diyorsun sen. Değil mi? Rakip için söylüyorsun bunu değil mi?
1: Dörtlü oynayan takım için söylüyorum. Dörtlü oynayan takım.
3: Geride dörtlü oynayan takım.
1: Yok 4-4-2 oynayan takımlar. Yok,
3: ben diyorum ki bak önde dörtlü defansın önünde bir tane kontrol
1: çünkü
3: oyuncusu.
1: Çünkü orta sahadan bir oyuncu eksildiğin daha çok yeni bir örnek var. Çok yeni bir örnek vereyim mi? Trabzonspor Ferencvaros maçı. Abi, çift santrforla oynadı Trabzonspor. Ne oldu?
3: Ferencvaros maçında. Evet. Şimdi Fatih Hoca'nın
1: ikinci yarı değiştirdi.
3: Tercihlerini neden yaptığını belki rakibi inceledir. Bak rakibin stoperlerinin zafiyetlerinin büyük olduğunu
1: ama oyunu alamadı eline.
3: Çift santrforu koymuş olabilir.
1: Oyunu da eline alamadı.
3: Ama arkaya koyduğun oyuncu Trabzonspor'un ondan sonra kadrosu açıklandığı zaman taraftarını ikna edecek oyuncu değil. Belki bir alt ligde performans vermiş oyuncu olabilir. Üst lige sıçramış olabilir ama yani o genç kardeşimiz aslında kötü performans sergilememesine ama olmaz abi. Onlarla olmaz. Sen ikna edici isimlerle çıkacaksın.
1: Cem Hoca'dan da bir 11 yorumu alayım. Hocam nasıl gördünüz kadroyu? Çok böyle büyük sürpriz olarak nitelendirebileceğiniz bir şey var mı? Talisca'nın yokluğu dışında.
0: Bir tek sürpriz o. Yani Lyon maçında aynı 11 aslında baktığın zaman Kerem. Yani Asensio'yu oradan çıkarırsan. Ama demin bir açıklamanın içerisinde bir cümle vardı. Ya o benim biraz dikkatimi çekti. Yani

0: Lyon maçında tekrar yabancı kontenjanıyla kadroda olacak diye bir Talisca'nın için bir söylenti çıktı. Yani böyle bir söylem
1: açıklamada
0: bulundular. O zaman nasıl, nereye koymak gerekecek? Yani ya transfer teklifini alan bir Talisca'nın performansı nasıl olacak, veyahut da bir yabancı kontenjanından gazine uğrayan bir Talisca'nın acaba oyuna performansı, katkısı nasıl olacak eğer Lyon maçında oynarsa? Şimdi Konyaspor maçına baktığındaki 11'i Zafer'in kendi düşüncelerine tabii ki saygı duyuyorum, katılıyorum. Ama yani genelde İsmail Kartal mesela oyunda hiçbir zaman 11'lerde olsun, maçın içinde olsun çok bir sürprizi seven veyahut da biraz daha oyunu daha başka bir yere getiririm deyip böyle bir takım üstünde çok oynayan bir teknik adam değil. Genelde klasik bir dizilişi ve oyuncular üzerinden de öyle devam eden bir anlayışı var. Fakat İsmail Kartal'ın geçmiş senelerden kendisini daha çok başarılı bulduğumuz o kanat setlerindeki işte Ferdi'nin olduğu, işte Tadic, Ferdi, Szymański, sağ tarafta Osayi, İrfan Can, işte
2: kanat beklerin katkısını.
0: Yani o ikili üçlülerle, setlerle kanata çok iniyordu. Ve o zaman da Dzeko'yu falan da, Dzeko'nun da hem bağlantı yaptığını hem de merkezde bitiricilik özelliğinden faydalanarak çok iyi işler yaptığını hep gördük. Ve bizim de beklentimiz sanki böyle bir İsmail Kartal, bir oyun anlayışı, oyunun modeline ait İsmail Kartal imzalı bir oyun bekliyorduk. Ama maalesef şu ana kadar hala bir içgüdüsel oynayan bir Fenerbahçe var. Yani Fenerbahçe kendi oyuncularının kendi kaliteleriyle beraber içgüdüsel bir oyun oynanıyor. Bu biraz endişe verici. Çünkü Gençler Birliği ve Lyon maçlarındaki Fenerbahçe'yi koyduğunuz zaman Fenerbahçe'den beklentisi hem skor anlamında olsun hem rakiplerine karşı daha üstünlük sağlayan bir oyun oynamadı. Mesela biz genelde işte bir Beşiktaş'ın da hocasının yeni olduğunu düşündüğümüz zaman bir Beşiktaş takımının oturmuş bir 11'i oluşan ve enerjik bir Beşiktaş takımının, bugün liglerdeki en öne çıkan Beşiktaş takımını konuşurken, İsmail Kartal da bu camiayı ve bu takımı tanımasına rağmen buraya geldiğinde pek fazla oyunun ve de takımın savrulmaması, sallanmaması lazım. Daha ayaklarını yere basan bir oyun oynaması lazım. Yani bugün belki Fenerbahçe tabii ki kendi saha, seyirci, oyun, marketing değeri, işte kadro değeri olarak baktığınızda Konya'dan hakikaten daha iyi bir takım duruyor. Ama bazen o daha iyi takım, daha iyi istatistikleri olan bir takım kazanacağının garantisi mi var? Olmuyor. İşte bu demin konuştuğumuz şeyler. Ben bireysel olarak baktığımız zaman da ne olursa olsun Fenerbahçe rakip alanda oynarken,
1: hocam çok özür diliyorum. Bir transfer gelişmesi var ekranda. Önemli de bir gelişme. Konyaspor'un dizilişini de görüyoruz. Hepsinin üstüne konuşacağız. Yunus Emre Sel attı mı? Yunus Emre Sel az sonra bağlanacak sevgili seyirciler. Trabzonspor'dan Fabinho hamlesi geldi. Bordo Maviller bonservisi elinde olan Brezilyalı oyuncuyla görüşüyor. Liverpool'dan özellikle yakından tanıyoruz Fabinho'yu. Son 3 sezonda ise Suudi Arabistan'da El-Ittihad forması giymişti. Cidde ekibinde sahaya çıkmıştı Brezilyalı oyuncu. Dünya Kupası'nda da Brezilya milli takımında yer almış ve 3 karşılaşmada toplam 72 dakika sahada kalmıştı. Önemli bir kariyer. 32 yaşında olduğunu belirtelim. 23 Ekim'de 33 yaşına basacak Fabinho. Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da eski takım arkadaşı Liverpool'dan. Detaylar ne? Çok merak ediyorum. Yunus Emre Sel telefon attığımızda sözü ona bırakıyorum.
3: Teşekkürler Kerem, yayınlar dileyelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke son Ferencvaros maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmış hatırlatan: hem bir defansif orta saha istiyorum hem de forvet oyuncusu istiyorum. Belki birinden feragat etmem gerekir ama ikisi de olursa çok sevinirim demişti. İkinden, o iki isimden birisi Fabinho transferi tamamlanmak üzere. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı ama tabii ki henüz imzaların atılmadığını söyleyelim. Burada şartlar değişkenlik gösterebilir. Şu an itibariyle olumlu seyreden bir süreç var. 32 yaşında defansif ortası oyuncusu Fabinho. Oldukça hızlı ilerleyen bir transfer süreci oldu aslında Fabinho'nun süreci. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra El-Ittihad kulübüne gitmişti ama orada da sözleşme süresinin sonunda yeni bir sözleşme

0: oyuncuyu izleme şansına ilerleyen günlerde belki de sahip olacağız. Bir gelişme olursa yine Trabzonspor'da sizinle paylaşacağımızı da ifade edelim. Hocam sözünüzü kesmiştim. Yine kaldığımız yerden devam edebiliriz.
1: Evet, yani bakıldığında Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ve Lyon maçlarından sonraki kadrosuna bakıldığında daha çok belirli standartları barındıran İsmail Kartal dizilişiyle 4-2-3-1 şeklinde. Burada Talisca acaba oynar mı, Asensio mu oynar mı diye düşünürken Talisca ile ilgili açıklamadan sonra Asensio ile oynayacağı artık ortaya çıkmıştı zaten bizim için de kafamızda. Kadro açıklandığında aşağı yukarı işte Lyon maçından sonraki kadronun hemen hemen aynısı. İşte Talisca yok, Asensio var. Ya bugün bakıldığında aslında Fenerbahçe'nin oyunun her iki tarafını da mümkün olduğu kadar oynayan bir Fenerbahçe'nin olması lazım. Günümüz futboluna da bakıldığında artık yani Fenerbahçe oyunun sadece rakip alanda oynayan, top ayağındayken oynamaya çalışan ve pas ritmini de mümkün olduğu kadar yükselten bir Fenerbahçe'nin olması lazım. Çünkü siz özellikle de lig maçlarında veyahut da rakibi zorluk derecesi daha az maçlarda rakip alanda oynadığınız zaman sevgili Kerem, orada mümkün olduğu kadar daha çok kalmaya gayret etmek lazım. Eğer sizi orada kalmaya çalıştığınızı gören takım sizin boyunuzu açmaya çok kalkarsa, sizi çok koşturmaya geri başlarsa, Fenerbahçe'nin o anda defoları ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Ake'de, Şikrinyar'da ne kadar ikisi de bireysel olarak iyi futbolcular olsa da geniş alanda yakalandıkları zaman sıkıntısı olan futbolcular. Yani zaten geniş alanda oynamayı o bölgede oynayan futbolcuların hiçbiri çok sevmez. O yüzden mümkün olduğu kadar onların da özellikle rakip alanda oynarken rakiplerini santrfor bölgesindeki oynayan oyuncularına, ilerideki oyuncularına çok iyi basması lazım. Çok iyi orada onları marke etmesi lazım. Uzak kalırlarsa o zaman Asensio, Gündüz'ü, Kante bayağı bir orada mesafe kat eder. Burada Asensio ile Talisca'yı şöyle bir karşılaştırabilirsek eğer. Mesela Asensio hiç olmazsa Gündüz'ü, Kante bağlantıları kurabilecek daha özelliklere sahip bir oyuncu. Hem de aynı zamanda Muriç'in ve de Kerem'in, Greenwood'un o bölgelerine, aralarına, house passlerine atılabilecek pasları yapabilecek kalitede bir oyuncu. Mesela Talisca ile orada oynayan Talisca'yı karşılaştırdığımız zaman Talisca kendisini şuna kitlemiş. Yani ben gol atarsam var olurum düşüncesiyle hep kendine bir gol atma alanı, şut atma alanı, pozisyona girme alanı yaratmaya çalışan
0: öyle bir oyuncu. Öyle de bu arada. Böyle gol atmıyorsa çekilen bir oyuncu
1: evet,
0: değil.
1: Evet, aynen öyle. Ama tabii o artık biraz da bu tip oyuncular günümüz futbolun demode olmaya da başlıyor. Yani evet, oyunun her tarafını oynamak zorundasınız. Asensio genelde mümkün olduğu kadar mesela araya koşular da yapıyor. Asensio'nun o özellikleri de var. Asensio gerçekten bir 10 numara. Ama bak mesela Talisca için bir 10 numara diyemezsin kolay kolay. Ama Asensio bence 10 numara. Çünkü bu yapmış olduğumuz yani konuşmuş olduğumuz futbolun içerisindeki bütün özellikleri, o bölgeyi hem oynamasını bilen hem de o oynamasını bilen özelliklere sahip bir oyuncu. Bu tabii büyük bir avantaj. Ya ben Semedo ile Brown'a da bir şey söylemek istiyorum. Yani
0: tabii ki.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin gerçekten 4 tane defans bölgesindeki oyuncu var. İki tane sağ ve sol kanattaki oynayan oyuncular. Ya mümkün olduğu kadar yani bu oyunları hakikaten iyi oynamasını bilen oyuncu, bölgelerini iyi bilen oyuncular. Ama İsmail Kartal'ın özellikle mesela bu oyuncu ne zaman gidip ne zaman gitmemesi gerektiğini. Yani bazen %70 defans, %30 ofans oynarsın. Bazen %70 defans, %70 ofans, %30 defans oynarsın. Dolayısıyla bunların hepsinin kararını verecek olan sağdaki Semedo ile Buran. Yani her futbolcu kendi yetenekleriyle beraber akıllı olmak zorunda. Karşısındaki rakibe göre, bireysel oyuncusuna göre sen hangi skordasın, hangi zamanda çıkman lazım, nerede sette oynaman lazım, gelişecek olan tehlikelere önlem alman lazım. Ya ben burada Semedo ile Greenwood mesela genelde hücumu çok seven oyuncular. Ama zaman zaman da rakiplerin de geçişlerinde de defansif özelliklerinizi unutmamanız lazım. Bu söyleyeceklerim Brown için de geçerli. Ake ve Şikrinyar hakikaten ikisi de çok özellikli, çok iyi oyuncular. Özellikle iki oyuncunun da birbirleriyle bu kadar kısa sürede bir uyum göstermeleri Fenerbahçe adına sevindirici.

0: Sevindirici. Ederson, evet, burada Mert'in yokluğunda tekrar kaleye geçti. Bence kendini artık bu yıl ispat etmesi, yani ispat etmesi derken seyircilerle olan o uzaklaşmış olan bağı yeniden oluşturması gerekiyor. Bugün ve de maçlara da evet elin değmesi gerekiyor. Aslında bugün fırsat ama bugün çok top görmeye de bilir. Yani kaleci Keremcim gol yemeyecek. Şöyle ki yenecek golü ye tamam ama esas bir topu öyle bir çıkaracaksın ki senin takıma katkın olsun. Bence Ederson bu bağı kurmak için birkaç tane bir maçta hakikaten seyircinin kalbine girmesi gerekiyor. Gündüzü Kante önemli, iki tane çok özellikli orta sahaya oynamayı bilen iki tane oyuncu. Zaman zaman eleştiriyoruz şöyle ki ikisi de 6 numara düz oyuncu olarak görülüyor. Bazen oyunun gidişatına göre hoca o zaman şöyle bir atılım yapabilir. Zafer'in dediği gibi o zaman belki ikinci santro oyunun gidişatına göre. Yani sen Lukaku'yu mu çağırıyor yoksa başka bir oyuncuyu, daha başka bir 10 numarayı mı çağırıyor yanına gibi gibi bir sürü alternatifler üretilebilir. Greenwood çok özellikli bir oyuncu. Zaman zaman orada koşularıyla, içeri kat ettikleriyle Fenerbahçe'ye çok katkı yapıyor. Kerem aslında...
1: Hocam bir virgül koyduk. Rize Spor 28 şut, Samsun Spor 6 şut. Rize Spor 8 isabetli şut, Samsun Spor 3 isabetli şut. %60'a 40 toplu oynama Rize Spor lehine. Maçın sonucu Rize Spor 0, Samsun Spor 2. Rize Spor oyuna daha hakimdi, daha fazla pozisyon buldu, iki topu direkten döndü ama gol atamadıktan sonra bu baskınlık çok da fazla bir işe yarayamayabiliyor bazen.
0: Bak demin çok önemli görüyoruz, konuştuğumuz şeyler yeniden tekrar önümüze geliyor, evet. Görüyor musun? Yani aslında sadece işte bu rakamlar, bu şeyler değil, rakamlara bakarak hiçbir skordan bağımsız rakamlarla konuşmaya kalktığın zaman da böyle de bir gerçekle karşılaşıyoruz. Devam edeyim Kerem'le. Son Kerem'le ilgili bir şey
1: söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Kasımpaşa Çorum maçı da hala 1-0 devam ediyor. Onu da belirtelim. Kerem'le ilgili yorumunu hocanın alayım.
0: Kerem'le ilgili zaman zaman Kerem'in tabii ki performansından çoğumuz şikayetçi oluyoruz ama ben Kerem'in her zaman arkasında olan ve de ona destek vermeye çalışan bir kişi olarak da onun iyi oynamasını istiyorum ve iyi bir formda bir Kerem olmasını istiyorum. Her şeyden önce hem Fenerbahçe için hem de Türk milli takımımız için çok ihtiyacımız olan bir futbolcu. Kerem'in iyi oynaması için zaman zaman tabii çok ısrar ediyor İsmail Hoca Kerem'in oynamasıyla ilgili ama ya bazen oturtmakta da yarar var. Yani bazen bir maçta da oturt sonradan kullan mesela. Ya bu da olabilir. Nene mesela girdiği zaman yerine geçen maçta bir şutu var, bir driplingi var, bir canlılığı var, bir oradaki koşularıyla herkesin beğenisini kazandı. Kerem'e öncelikle şunu söylememiz lazım. Yani seyirciler de ön yargılı olmaması lazım. Kerem'e biraz daha destek lazım. Ve bu yüzden de Kerem'in kazanılması, Kerem'in istenilen o maç performansına, maç istatistiklerine yayılan çok iyi bir Kerem modelinin tekrar günümüze gelmesi lazım.
1: Fenerbahçe'nin 11'i üstüne yorumlarda bulunduk. Konyaspor'un dizilişi de yine ekranda. Deniz Ertaş kalede, Uğurcan, Avazyam, Adil ve Anzuana'dan oluşan bir savunma hattı var. Melih, Tot, Deniz, Gonsalves, Koli ve Muleka Konyaspor'un 11'ini tamamlayan parçalar. Şunu da parantez içinde belirtmem gerekir ki kulübedeki isimler de Konyaspor'da aslında dikkat çekici. Arif Boşluk, Ryan Baniye, Artur Masuaku, Marko Yevtoviç, Enis Bardi, Enis Destan, Blaş Kramer, Ömer Çobanoğlu ve Emir Bars da yine kulübede ama bir kulübe zenginliği de var. Açıkçası
2: kulübe zenginliği olmuş.
1: Dikkat çekiyor. Yani hocam Fenerbahçe tamam favori o kesin ama üretkenlikte bireylerin öne çıktığı anlar dışında İz bırakamadı Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı maçlarda. Siz bir sıkıntı görüyor musunuz bu maç öncesinde Konyaspor'a baktığımız zaman?
2: Ya şimdi Fenerbahçe bugün bir kere kazanması yetmez. Taraftarına yeniden bu takım şampiyonluğunun adayıyım dedirttirmeli bugün Fenerbahçe. Kolay mı kolay değil.
1: Bir taktik, dakika sonra taktik, araya gideceğiz.
2: Taktik disiplini yüksek bir takım Konyaspor. Onun için oyunun akışkan olmasını sağlayan Asensio'nun olması avantajdır ama... Teknik direktör olarak işte Greenwood geriye gelmiyor, Kerem gelmiyor, Hasan Süy gelmez, Muriç gelmez gibi söylerdi. Ben anlamsız buluyorum. Niye?

0: somut görevleri verdikten sonra gelecek abi geriye yani adam. Gelmek zorunda. Onun için rakip takımların yerleşimlerini kırabilmek adına özellikle merkezdeki hareketlilik çok önemli. Burada bugün itibariyle Asensio'ya çok iş düşüyor. Zira Fenerbahçe çok ağır oynuyor. Fenerbahçe topu öne hızlı taşıyamıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı var. Taşıdığı zamanlarda da mesela Greenwood'un arkasında kalıyor takım. Bu böyle olmamalı.
1: Oyun... Bir virgül koyalım. Bu böyle olmamalı. Nasıl olmalı? Onu dönüşte konuşalım. Az sonra beraberiz. Sadece 7 dakikalık bir ara, bir yere ayrılmayın.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: belki sonu hazırlayan gelgitlerindi.
1: Aspor Radyo.
2: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Kadıköy'de 11'lerin belli olduğunu zaten sizinle paylaşmıştık ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için ben bir kez daha aktarmak isterim. Ederson kalede, Fenerbahçe'de Semedo, Skriniar, Ake ve Brandon oluşan bir savunma dörtlüsü var. Önlerinde Guendouzi ve Kante'yi izleyeceğiz. Greenwood, Asensio ve Kerem Muriç'le beraber 11'i tamamlayan parçalar olacak. Konyaspor'da kalede Deniz Ertaş, Uğurcan, Avazyam, Adil, Anzuanalı bir savunma. Melih, Tot, Deniz Türüç, Gonsalves, Koli ve Muleka. Konyaspor'un 11'i de bu şekilde dizilişler. Zaten görüntüde nasıl bir karşılaşmanın bizi bekleyeceği üstüne de konuşuyoruz. Öte yandan hafta içi de çarşamba günü Fenerbahçe için son yılların en önemli maçlarından biri var. Ama lig yarışında da Gençler Birliği yenilgisi sonrası puan kaybına tahammül yok.
3: Yok.
2: Hocam kafalar biraz karışık mıdır?
3: Karışıktır şöyle.
2: Cem Hoca'ya da soracağım aynısını.
3: Gitgelli oyun olduğu için taraftar o kadar travmatik bir durumda ki gel gitler yaşıyor. Onun için bu maç çok önemli, iyi sinyaller vermesi lazım. Onun için Fenerbahçe'nin bugün kazanması yetmez. Taraftara yeniden bu takım şampiyon olacak sinyalini vermesi gerek dediğim o. O yüzden yani. Şimdi dedim ya, oyunun yönünü de çok geç değiştiriyor. Bir saatte değiştiriyor Fenerbahçe. O zaman ne oluyor? Rakipler de yerleşmiş ve daraltılmış alanlarda bekliyorlar Fenerbahçe'yi. Otomatikman o kalabalığı çözmek zorunda kalıyorsun. Onun için takıma biraz lazım olan, bana göre, ritim, hız ve tempo. Fenerbahçe bunları yapma. Bunları da çözerse Fenerbahçe, o zaman gerçek kimliğini ortaya koymuş olur. Burada takımın bana göre en büyük eksikliği de agresiflik. Yani topu olan sertlikle rakibini ürkütüp caydırmalı Fenerbahçe. Ön alan presiyle de rakibin pasla çıkış

0: engelleyerek orta sahada boşluk bırakmamalı. O yüzden artı şimdi böylesi maçlarda büyük takımlar, bugün mesela Fenerbahçe rakibinden çok koşarak özverili mücadele ederek rakibe hem zihinsel hem de fiziksel olarak üstünlük kurmalı.
1: Ama mental olarak da Fenerbahçe nasıl bir durumda? Onu
0: şöyle, performans oynayacak Fenerbahçe. Eldeki futbolcuların kalitesine baktığın zaman oyun içeri. Futbolcular skora değil de performansa yöneldiği zaman Greenwood olursa, Vedat bildiğimiz eski gollerine devam eden Vedat, Asensio'nun oynaklığı, Kerem, bunlar kendileri oldukları zaman, performans oynadıkları zaman zaten sorun kalmaz ortada. O zaman rahat geçer rakiplerini Fenerbahçe takımı. Tabii ki şimdi burada bazı oyuncular vardır. Mesela Kerem her türlü yeteneği, becerisi ligimizin dinamiklerine göre uygun profilde bir oyuncu olmasına rağmen bir senedir bekliyoruz abi. Ha bugün hayarın Kerem oldu olacak, oldu olacak. Olmaz abi işte. Şimdi teknik direktör olarak şimdi sen daha iyi performans verebilecek bir oyuncu tespit ettiğin zaman alacaksın kenara. Ondan faydalanacaksın. Forma rekabeti de sağlayacaksın. Şimdi Kerem devamlı kötü oynamaya devam ettiği zaman, ya kötü de demeyelim de ona, bildiğimiz Kerem olmadığı zaman onun yerinde, onun pozisyonunda oynayan adamlar kulübede düşünsene. Ya ne yaparsam yapayım ben oynayamayacağım duygusu geldiği zaman otomatikman performans engellenir. Şimdi sen herkese psikolog olmalısın, ondan sonra motive edici olmalısın diyoruz ya teknik direktör olarak. Şimdi sadece sahadakilere değil, saha kenarında oynamayanlara da sen bir psikolog gibi, abi kardeş gibi motive edici bir şekilde yaklaşacaksın. Şimdi hep ne dedik? Girdiği kısa süre almasına rağmen performans veren bir nene gördük. Şimdi Gençler Birliği maçında katı defansın arkasına sarkan adam olmadığı için nene gibi profil lazımdı. Sen orada maçı seyredip oyunu okuyup ondan sonra müdahalede bulunabilirdin. Yani bunlar teknik direktör bizler gibi seyretmemeli. O yüzden sakin, doğru paslarla, hızlı çıkışlarla sonuç almayı becerebilmeli böyle takımlar. Yani illaki çok pozisyona girmek önemli değil. Az pozisyona girerse ama bitiriciliğin iyi olur. Maçı alırsın götürürsün. Yani şu bugün itibariyle Fenerbahçe'nin maç kazanmaya ihtiyacı var. Ha maç kazanırken de o da yetmiyor. Taraftarına da bu takım şampiyonluğun adayı dedirtebilmeli. O oyunu görebilmeli Fenerbahçe taraftarı. Onun için kolay değil. Bu bir baskı. Fenerbahçe takımının tam kaliteli oyuncular baskıyı çabuk atlatır ama şimdi Fenerbahçe takımı sorunlarla baş etmeye çalıştıkça, güçlendikçe saldırı mekanizması da güçleniyor. Onun için sahada performans veren takım her şeyin üstüne geçer, her şeyin önüne geçer. Taraftar da o zaman bu gelgitler yaşamaz. Böyle en azından bu sene itibariyle yine bana hüsran, yine bana hasret var diye taraftar serzenişte bulunmaz. Önemli bir maç. Kendi sahasında kaybeden bir takım Konyaspor. Savunma disiplini çok yüksek bir takım. Eminim yakın, temaslı, agresif oynayacaklar. Sakin ve soğukkanlı kalmayı becerebilmeli Fenerbahçe. Sol kanatta bireysel becerisi, sağ kanatta Greenwood'un yüksek bir Greenwood'la sorun çözmeyi becerebiliyor. Bugün Talisca'nın yokluğunda ona çok iş düşecek.
1: Evet.
0: Ama ligimizin gerçekliğini bilen bir Vedat, onun sağdan soldan beslenmesiyle birlikte ceza sahasında rakip defansı üzen yoran bir Vedat, golü koklayan bir Vedat, zaman zaman da takım arkadaşlarına yol açan Vedat'ı bugün seyretmek isteriz. Hemen hep söylediğim gibi Fenerbahçe gerçekten sadece o formaya terini değil ruhunu koyduğu zaman bence Anadolu takımlarının rahat geçecek bir kadro yapılanmasına sahip. Bu maç itibariyle rakibe mümkün olduğunca topla fazla oynamasına sahip olmasına engel olması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü savunma disiplini yüksek takımların o savunmayı geçiş hücumuna geçtiği zaman Fenerbahçe geçiş savunmasında sıkıntı yaşamaması için iki tane kontrol oyuncusuyla oynuyor diyoruz ya, fark etmez. Bir tane yetenekli, becerikli bir oyuncu çıkar. Senin istediği kadar şu anki performansı, takım içerisinde en yüksek performansa sahip olmasına rağmen Kante'ye ekart etti. Ne olacak? Demin sevgili kaptan da söyledi. Dedi ki savunmada geniş alanda yakalandığı zaman bizim stoperlerimiz bilhassa çok çabuk ekarte olabiliyorlar. Savunma zafiyetleri var. O yüzden rakip takımların yerleşimlerini kırabilmesi adına merkezde hareketlilik çok önemli. Şimdi Kante'nin topla dönüş kabiliyeti var. Guendouzi de bunu topla beraber rakipten koparak topu alması lazım ki geçen onun hatasından bir gol yedi Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Onun için rakibin topu kazandıktan sonra üst üste atak yapmasına izin vermeyen bir Fenerbahçe bugün itibariyle bol pozisyon yakalar diye düşünüyorum.
1: İsmail Kartal, Talisca kuraldan dolayı sezon başından çok yük bindiği ve Lyon maçını düşündüğümüz için kadroya almadık diyor İsmail ya, Hoca.
0: Keremciğim,
1: Fenerbahçe'mizin, şey oyuncularımızın, bizim büyük beklentilerimiz var. Tek vücut olarak hedeflere yürüyebileceğimiz bu yolda iç sahada oynayacağız. İyi futbolla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu sezon her maça final gibi bakarak yolumuza devam etmek istiyoruz diyor İsmail Kartal. En büyük final çarşamba günü. Bugünden çarşambaya duygu durumlarda nasıl değişiklikler olur? Siz oyuncu olsaydınız şu anda, bir sayfa daha varmış. Talisca yabancı kuralı, Talisca konusu yine aynı şekilde ekrana geldi. Siz oynadınız yıllarca ama şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin kapısında. Oyuncular şu an ne düşünüyorlar, neyi daha çok önemsiyorlar? Odaklanma problemi muhtemel.
2: Keremciğim, şimdi bu sahaya çıkacak olan 11 ne kafasında Lyon maçı vardır, ne bir şey. Sadece o maçı düşün.
1: Bugün.
2: Bugünü düşünür. Hı hı. Yani o öbür gün başka bir zaman düşün. Yani maçtan sonra düşünürsün. Yani bugün Fenerbahçe'nin oyuncusu öndeki bir geniş alana depar atacaksa, ama ben atmayayım, yarın öbür gün Lyon maçı var, daha şey yapayım veyahut da topla gidip, yani bu düşünceler tamamen tribün fantazisi, başka bir şey değil. Ya Fenerbahçe'nin şu anda daha ilk ikinci maçta Fenerbahçe'nin tartışılmaya başladı. Neden tartışılmaya başlıyor? Fenerbahçe'nin taktiksel bir belirsizliği var bir kere. Problem oradan kaynaklanıyor. Taktiksel ve belirsizlikle beraber hala futbolcuların net bir yerleri tam oturamamış gibi gözükse de bunların hiçbirinin taktiksel bir İsmail Kartal dokunuşlarına ellerinin değmediği görülüyor. Yani kısa sürede bu kadar camiayı bilen, bu kadar takımın içini bilen, dördüncü defa gelen İsmail Kartal'ın takıma elinin değmesi lazım. Takıma elinin değmesi için de hem takımın içerisindeki oyun şekli ve senaryoya göre de oyun oynama, maça göre de oyun oynama şeklini muhakkak İsmail Kartal'ın bunu bütün tribünlere, bütün Fenerbahçelilere bunu hissettirmesi lazım. Özellikle işte geçtiğimiz maçtaki Gençlerbirliği maçındaki rotasyon, zaten ki herkes oraya kilitlendi kaldı. Şimdi o Gençlerbirliği maçındaki o rotasyondaki 2-1 mağlup olmak ve arkasından Lyon maçı ve arkasından gelen bu zaman şu andaki maç İsmail Kartal'ı neredeyse tartışılır bir hale getirdi. Şimdi bu yüzden hem İsmail Kartal'ın, hem futbolcuların, hem bu başarısız gelen neticeler, yani netice olarak başarısızlıklar ister istemez bir psikolojik baskı da yüklüyor. Şimdi bu psikolojik baskıyla seyirciye şöyle geliyor. Ya biz gol atacağız mı? Ne zaman gol atacağız? Veyahut da golü yiyince de acaba biz buradan karşılığını verebileceğiz mi? Bu maçı kurtarabileceğiz mi? Yani Fenerbahçe'nin bir önceki maçına bakarak bir sonraki maçına bir ahkam kesemiyorsun. Yani bir görüşte bulunamıyorsun. Çünkü bambaşka bir şeyle de karşılaşabiliyorsun. Dolayısıyla bu akşam ilk yayının başında da konuştuğumuz gibi sadece bu akşam alınacak olan bir skor, tabii ki Fenerbahçe'nin lehine olacak bir skor, Lyon için evet bir hiç olmazsa yüreklere su serpebilir. Ama bu akşamı geçmesi lazım. Yani bu akşam, yarın öbür gün bu akşamdan sonraki çıkacak olan skorla beraber iyi oyun Lyon'u nereye getirecek onu göreceğiz. Mesela aldığım duyumlara göre de Lyon bu akşam oynanacak olan, bu hafta oynanacak olan maça kadrosundan geçmiş Fenerbahçe maçında oynayan 7-8 tane oyuncusunu oynatmayarak işte kendine göre bir rotasyon yaparak çıkacakmış. Yani onlar da maçın ne kadar önemsendiğini gösteriyor.
1: Evet.
2: Aslında bir de şöyle de bir soru da geliyor insanın aklına. Eğer Gençlerbirliği maçı alınsaydı, Lyon maçı bittikten sonra bu akşamki maça 11 nasıl olurdu mesela? O da o zaman rotasyon mu olacaktı tekrar?

0: orada konuşulur. Ya özetle Fenerbahçe'nin bu akşamki oynayacağı maç birkaç unsuru içinde barındırdığını söylememiz lazım.
1: Hocam Muriç belki çok süre almadı ama bugün Fenerbahçe'de 11'de sahaya çıkıyor. Son haftalarda da yavaş yavaş oynamaya başladı ki Lyon karşılaşmasında da 11'deydi. Duvar olduğu takımı rahatlattığı anları gördük. Ondan bir skor katkısı bekleyebilir miyiz? Dördüncü maçı olacak.
0: Tabii ki bekleriz ama
1: ikinci serüveninde.
0: Bak anahtar kelime ne biliyor musun? Yavaş yavaş katkı. Ya bütün bu oyuncuların hepsi bize zaten yavaş yavaş başlıyor yani. Yani birdenbire başlayıp sezon başında sezon antrenmanlarını, hazırlıklarını yiyip çıkıp kadrodan daha ziyade kimisi milli maçlardan, kimisi sonra katılanlardan, kimisi sakatlıktan, kimisi formsuzluktan, kimisi yeni transferlerden dolayı hepsi yavaş yavaş katkı vermeye başlıyor. Yani bu yavaş yavaş katkı vermek Fenerbahçe'nin şu andaki en büyük problemlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani ve bazı formsuzluklardan dolayı da yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Ya yani Vedat Muriç gibi bir sahadaki bir santrforun geçmişteki işte attığı gollerle Fenerbahçe'ye anında katkı yapacakken sakatlandı mesela. Lukaku oraya geliyor, Lukaku da hala hazırlanacak. Yani bu hazırlanma süreleri çeşitli nedenlerden dolayı ama yeni transfer, ama milli maç arası, ama milli takımdan sonra işte Dünya Kupası derken Fenerbahçe'nin bu alışa alışa gelme şeklini bir türlü, ama bunu her şeye rağmen bir teknik adam olarak İsmail Kartal'ın hepsini muhakkak ki planlaması gerekirdi. Bu 11'leri kurarken de çok hata yapmaması gerekirdi. Taktiksel olarak da muhakkak bunlara bir çare bulacaktır diye düşünüyorum İsmail Kartal.
1: Oyuna İsmail. Buyurun hocam. Buyurun söyleyin.
2: Fenerbahçe'de önemli olan ne biliyor musun? İsmail Kartal'ın takım bütünlüğünü sağlayabilmesi. Henüz takım bütünlüğü sağlanamadı Fenerbahçe'de.
1: Bu neyle alakalı?
2: Bu teknik direktörün fikriyle alakalı. Teknik direktörün cesaretiyle alakalı. Şimdi sen kaybetmeye niyeti olmayan bir takım yaratmak zorundasın. Bu kadar senenin, onca senenin verdiği beklentiler
1: kaybetmeye
2: doğrultusunda...
1: Kaybetmeye niyeti olmayan mı, kazanmaya niyeti olan?
2: Kaybetmeye niyeti olmayan diyelim çünkü kaybettin. Şimdi önce kaybetmeyeceksin, önce gol yemeyeceksin. Kaybetmemek için takımlarında. Yani Fenerbahçe taraftarı istediğini alma gücü olan takımı seyretmek istiyor. Bu da neyle olur? Kontrollü oyundan öte agresif ve tempolu futbol oynatmalı İsmail Kartal. Çünkü her zaman taraftar ikna etmez, taraftar coşku vermez oyuncusuna. Oyuncu sahada sergilediği futbolla, göz zevkiyle taraftarını ikna eder, coşku verir. O yüzden takım olma adına yani Fenerbahçe takımı her ne kadar rakibinden seviye olarak üstte dahi olsa hedefi koro kor oynayarak rakibi geçmek olmalı. Ama bu da ne yapacaksın? En az rakibin kadar koşup mücadele edeceksin. Onlar kadar koşup mücadele ettiğin zaman o zaman skoru kendi lehine çevirebilirsin. Yani öndeki kaliteli oyuncuların defansif anlamda zafiyetlerinin olmasını da ben çok kabul eden biri değilim. Ki 24 yaşındaki Greenwood'un rotasyona girmesi de bana göre bir saçma sapan bir şey. Neden? 24 yaşındaki adam çıkar Konya maçını da oynar, gider Lyon maçını da oynar, döner tekrar lig maçına oynar. Oynar yani. Onun için öncelikle takım bütünlüğünü sağlama adına sen organizasyonu bir yap. Ondan sonra rotasyon düşün. Ve şu an itibariyle şimdi sen algı olarak inanılmaz bir giriş yaptın sezona. Taraftar daha sen sahaya çıkmadan topuk yaylasında yarattığı ambiyansla inanılmaz bir coşku verdi takımına. Orada maneviyat açısından, moral motivasyon açısından takım bütünlüğü sağlandı. Ama sahada takım bütünlüğü hala yok Fenerbahçe'nin. Onun için bu teknik direktörün işidir. Elindeki o kadar kaliteli, yetenekli oyunculara rağmen demek ki sen halihazırda bir oyun kimliği yakalama adına eksiklerin var. Şimdi bugün Talisca'nın olduğu bir takımda mecbursun Talisca'yı oynatmaya. Bence sistem doğrultusunda Sayın İsmail Kartal'ın sistemi doğrultusunda Talisca'dan vazgeçtiğini yönetime bildirdiğini düşünüyorum. Çünkü Talisca ile birlikte Talisca'ya dayalı bir sistem kurmak zorundasın. Çünkü Talisca, Santifor desen Santifor'da kendi kimliğini kaybediyor yetenek

0: değeri azalıyor. On numaraya geldiği zaman olmuyor, sadece kendi adına oyunda. Takım oyununa adapte etmiyor kendi yeteneklerini. Böyle olunca sıkıntı doğuyor.
1: Bu oyuncuyu da düşünürken gol atmayacağı bir maç için söylüyorum bunu. Ya da zaten hani bir şekilde gol de atıyor ama daha az nerede zarar verir diye sormak gerekiyor.
0: Yani
1: sanki santrfor oynadığında daha az zarar veriyor.
0: Daha az zarar veriyor ama işte şimdi bugün şampiyonluk adına baskılı oyunla ikna etti şimdi Sayın İsmail Kartal sezon başından beri.
1: Evet.
0: Çok erken olmasına rağmen hakikaten henüz daha takımın yüklemeleri bitmeden, fizikselliği tam yerine oturmadan önde baskılı oynaması ikna etti taraftarı. Ama şimdi topun oyunda kalabilmesi adına da bir güçlü bir santrfor duruşu gerekiyor.
1: Hocam o önde baskı üstüne de konuşuyoruz da benim hatırladığım çok iyi Fenerbahçe'nin önde baskı yaptığı bir maç var. O da içeride Gornik Zabrze'ye karşı oynanan maç.
0: Yaptı.
1: Onun üstünden de kaç karşılaşma geçti? Sturm Graz iç saha maçı da fena değildi. Bir oradan iki, dört maç
0: dört
1: geçti.
0: Yani. Şimdi Gençler Birliği maçında...
1: O rakip de yanlış anlamayın da iki top yapamayan bir takım.
0: Kerem'im, Gençler Birliği maçındaki ilk 20 dakikadaki Fenerbahçe bu maçı 3-4-0 alırım dedi. Ondan sonra bak şimdi ne oluyor, tamam sen 15-20 dakika öyle önde baskılı oynayabilirsin ama set oyununa dönüp merkeze dönüp oyunu soğutacak adam değil Gündüz'ü Kante ikilisi. Ben onu söylüyorum. Onun için oraya tekniği yüksek, oyun zekası yüksek adam eksikliği var bana göre. Onun için tamam, onlar senin defansının önünde iki tane gelen rakibi karşılayan garanti oyuncusu, süpüren oyuncuların. Ama önde de şimdi gittiğin zaman baskıya ya Kerem döner, Greenwood döner. Muriç de benim son maçta henüz tam hazır olmamasına rağmen o defansı başlatan bir adam yani. Savunmayı başlatıyor ileride. Senin burada esas sıkıntı ne biliyor musun? Defansın göbeğindeki adamların, bilhassa Skriniar çok adamı, ağır adam olduğu için kendisi çok öne gittiği zaman geniş alanda da aksiyonu zayıf olduğu için, çabuk ekarte olduğu için çok fazla öne çıkmıyor, ittirmiyor önündeki oyuncuları. Sen şimdi baskıya gittiğin zaman ittireceksin önündeki oyuncuları. Sen 20-25 metrede oynadığın zaman topu kaybettiğin anda geri kazanma süreni de daraltırsın.
2: Aslında şey de var Zafer. Yani orada rakip alanda oynarken tabii
1: 3 dakikamız var aynı zamanda.
2: Rakip alanda oynarken, rakip sahada oynarken yani onun bir sürü parametreleri var. Yani illaki hem agresif baskı yapacaksın, topu kaptırdığında 3-5 saniye kapacaksın.
0: Agresiflik ya, sadece baskı değil, her tarafta.
2: Değil. Ya bana göre Fenerbahçe takımı sadece çok önde oynayarak bir Fenerbahçe takım modelinden daha ziyade oyunun her tarafını oynayan bir Fenerbahçe'nin, iyi bir Fenerbahçe'ye ihtiyaç var. Yani topu kaptırdın rakip alanda, çabuk kazanabiliyor musun? Kazanabiliyorsun. Kazanamadığın zaman da sen bu topu sete dönüştürdüğün zaman artık orada topu kazanmak için rakibinin atağı sonuçlandırmasını beklememen lazım. Veyahut da rakibinin atağını sonuçlandırmasına izin vermemen lazım. Onu en kısa sürede kapman lazım. İlla rakip alandaki baskıdan dolayı çabucak topu kazanamıyorsan set oyununda ikinci bölgede, üçüncü bölgede yani bunu kazanabilecek bir pozisyonda sen topu kazanman lazım.
1: Bir dakikamız var hocam.
2: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tabii ki bu tip maçlarda rakip alanda dediği doğru Zafer'in. Gençler Birliği maçında ilk 20 dakika o kadar rotasyon demişiz, eleştirmişiz, etmişiz. Sen o rotasyonda 1-0'ı buldun. Mühim olan o 1-0'ı nasıl oynayacaksın? 1-0'ı galip geldikten sonra oraya çıkmışsın, yakalamışsın. Onu oynamaya çalış. Onu yapamıyor işte. Benim söylemek istediğim o. Yani oyunun her türlü şeklini skora göre, beraberlik, galibiyet, mağlup ona göre bir oyunu inşa etmen lazım. Ki ben dönüp dolaşıp gene oraya geliyorum. Yani taktiksel bir belirsizlik var Fenerbahçe'de. İnşallah bu akşam bakalım.
0: Abi, Fenerbahçe'nin güçlü olması gerekiyor Kerem.
1: Kesinlikle. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Cem hocam çok keyifliydi. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, maç gününe noktayı koyuyoruz. Çok kısa bir ara. Sonrasında Scoreboard Aspor ekranlarında olacak. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.

0: Spor'un radyosu A Spor Radyo.
1: Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'dan ilk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça Fenerbahçe başlıyor sevgili izleyenler. Evet, yanımda bugün Zafer Tüzün olacak. Ona da maç hakkında görüşlerini soracağım ama onun öncesinde dilerseniz 11'leri sizlere aktarayım değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin 11'i Ederson kalede olacak. Archie Brown, Nathan Hakimi, Milan Škriniar ve Nelson Semedo savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde üçlü bir orta saha kurgusu var. Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante bu ikili orta sahada görev alacak. İleride Marco Asensio. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, santrafor mevkiinde Vedat Muriç görev alıyor. Konyaspor'da ise kalede Deniz Ertaş olacak. Uğurcan, Şidozi, Adil Demirbağ ve Anzuana savunma dörtlüsü Konyaspor'da. Önlerinde Meli İbrahimoğlu, Diego Gonçalves ve Tot görev alıyor. Kanatlarda Deniz Türüç, Ebrim Akoli. Bu ikiliyi izleyeceğiz. Santrafor mevkiinde Jackson Muleka görev alıyor Konyaspor'da. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar hocam. Bu arada Fenerbahçe hızlı bir başlangıç yaptı. Köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu içeriye çevirdi. Yaya doğru Kante gelişine vuruyor. Savunma engel oldu bu topa. Hocam neler düşünüyorsunuz maçla ilgili?
2: Yani Fenerbahçe adına bana göre bu maç reaksiyon maçı. Yani sadece 3 puan değil, reaksiyon maçı. Fenerbahçe adına oyun ve sonuç anlamında daha net bir Fenerbahçe görmek istiyor taraftar. Şu an itibariyle ilk atağında 10 kişiyle birlikte rakip ceza sahasının önünde olması Fenerbahçe'nin sezon başından beri henüz daha fiziksel yeterliliğe

0: sağlamamasına rağmen olumlu olan tarafı, ama rakip de gördüğüm kadarıyla kalabalık gelmeye çalışıyor ve merkezde 45-50 metrede Fenerbahçe takımına baskı yapmaya çalışıyor. Hı hı. Demek ki bu çalışılmış bir şey. Bu kadar Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında baskı yapması, Fenerbahçe'nin oyun kurmasına engel olması adına bir başlangıç. Konyaspor adına. Konyaspor takım disiplinli olan bir takım. Yani disiplini savunması disiplinli bir takım. Hı hı. Onun için topa rakibe yakın oynayıp topa da sert müdahalelerde bulunan bir takım. Onun için Fenerbahçe rakibi aşma açısından zorlanabilir. Hı hı. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin oyun zekası en yüksek adamı Asensio bugün itibariyle sahada. Asensio'nun performansı, orta sahadaki mücadele gücü rakibin oyun kurgusuna engel olacaktır. Onun oyun aklı, ön bölgedeki hareketli oyuncular Greenwood, Kerem ve sağlam duruşu olan bir Vedat santrfor pozisyonunda onları besleyici güç olacak Asensio. Fenerbahçe şu an itibariyle bana göre gördüğümüz kadarıyla, bak, ön alanda baskı yapmaya çalışan bir Konyaspor böylelikle neye meal veriyor? Merkezde set oyunuyla rakibin Fenerbahçe'nin kendi üstüne
1: şutu yandan dışarıya.
0: Evet, Fenerbahçe'nin set oyununda merkez orta sahadaki oyunla, oyunsal anlamda üstüne gelmesini engelliyor Konyaspor. Uzun top vurmaya yöneltiyor. Stoperlerden ya da stoperlerin geriye pas vererek kaleciden uzun topla çıkış yapmasını itiyor Konyaspor Fenerbahçe'nin. Bu da defans arkası koşu yapabilen şu an itibariyle sadece Kerem olduğundan dolayı Kerem tarafını ancak zorlayabilir Fenerbahçe. Hı hı. Kerem adına bu bir avantaj. Neden? Şu anda hali hazırda enteresan bir şekilde bayağı uzun bir süredir, bir senedir kendisini ispat pozisyonuna düşen bir Kerem seyrediyoruz. Hayır, futbolcu böyle olmamalı. Yani Fenerbahçe seviyesindeki bir oyuncu ki bizim ligimizin dinamiklerine uyan bir profili var Kerem'in. Çabuk, seri, rakibin üstüne giden, defans arkasına sarkan bir oyuncu. Buna rağmen rüştünü hala ispat etme pozisyonu onun tabii ki daha fazla bir şeyler vermesi adına sahaya çıkartıyor. Aslında sonuç odaklı değil de performans odaklı çıksa Kerem bence sergilediği performansla taraftarın da gönlüne girebilir. Ama böyle kendini ispata kalktığı zaman hırsı mantığını geçiyor. O da olmuyor. Kerem'e zaten verilmiş somut bir görev var. Çizgiye yaslan, çizgiden derine gir veya çizgiden sıfıra in. Şu anda geçtiğimiz seneler itibariyle eksik olan santrfor eksikliğini de düşündüğümüzde geçtiğimiz sene itibariyle Vedat da var orada. Vedat'ı gol öncesi pozisyonuna sok veya gol pozisyonuna sok. Ama Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı, fakat Konyaspor adına da Konyaspor'da çok cesaretli başladı. Yani aslında bazı takımlar tamam oyun disiplinine sahiptir ama Fenerbahçe'yi zorlayacak hücum gücüne sahip değildir, ama gördüğüm kadarıyla 3-4 kişi birden önde baskıya gidiyor Konyaspor. Evet. Konyaspor hocasının cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Ben aslında sadece, bak, İşte rakibe yakın ve agresif temaslı oynaması beklenen, oyun. Temaslı oyun beklenen oyun şekli. Burada gördüğümüz kadarıyla, evet, yani
1: Uğurcan müdahalesi sonrası Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı sevgili izleyenler. O pozisyon için şimdi bir faul düdüğü çalındı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan faul düdüğünü çaldı. Şimdi Fenerbahçe bir serbest vuruş hazırlığında. Topun gerisinde Kerem ve Marco Asensio var. Şimdi Kerem oradan uzaklaştı. Asensio topun gerisinde kaldı. Ceza sahası oldukça kalabalık. Asensio'nun ortası, kafa vuruşu. Kaleciden döndü, evet. Ardından topu alar da gol.
0: Vedat değil mi?
1: Vedat Muriç.
0: Vedat bu işlerin adamı.
1: Vedat Muriç ilk golünü atıyor. Dakika 7. Gol Vedat Muriç.

0: bir duran top organizasyonu. Asensio içeriye kesti. Kafa vuruşu ardından kaleciden seken top. Deniz Ertaş topu sektiriyor. Vedat Muriç tamamlayan oyuncu oldu. Topu ağlarla buluşturuyor. İlk kafa vuruşu Archie Brown'dan geldi. Onun vuruşunu Deniz Ertaş sektiriyor. Top Vedat Muriç'in önüne düşüyor. Vedat Muriç hata yapmıyor. Kalenin dibinde topu ağlarla buluşturuyor. Sezonun ilk golü Vedat Muriç'ten.
1: Fenerbahçe adına çok ihtiyaç şu anki erken gol bulma. Neden? Çünkü bu bilhassa ilk 20-25 dakikada rakip üzerinde baskıyı sağlam kurmalı ki Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine maça ortak olabilirim hissini vermemesi adına önemli bir gol bu. Galiba offside mi inceleniyor?
0: Şu anda bir inceleme gerçekleşiyor tabii. Santra pozisyonunu aldı şu an oyuncular. Ama henüz maçı başlatmadı Atilla Karaoğlan.
1: Yok diyor.
0: Konya Spor gol. Kaptanı Adil Demirbağ da hakemin yanında. Evet, gol geçerli. İnceleme tamamlandı. Santra vuruşunu yapıyor Konya Spor.
1: Çok cesaretli. 45-50 metrede baskıyla başladı Konya Spor ama bu gol onların direncini kırar. Bu gol onların motivasyon açısından düşmesine sebep olur.
0: Vedat'a da iyi gelebilir bu gol.
1: Gelir zaten Vedat'tan. Vedat kötü bir Vedat bile bu ligde 15-20 arası gol atar. Çünkü ceza sahasında golü koklayan adam. Şimdi mesela şu pozisyonda işte Vedat'ın önüne top düştü diyemezsin. Vedat orada belli ki çalışılmış bir organizasyon bu. Topla o direğe doğru gittiğinde o tarafa doğru koşu yapan adam. Santifor bunları kovalar.
0: Pozisyonu alıyor.
1: Yani o pozisyon almayı bilen adam, o gol koklamayı bilen adam olduğu için. Ondan sonra şimdi Fenerbahçe aynı baskıyı devam edip ondan sonra rakibi tamamen direncini kırabilme adına bir gol daha bulursa maçı erkenden koparmış olur. Ki bu taraftar ambiyansı açısından bence çok önemli. Onun için takım transferlerden sonra gelişiyor dedik ve o gelişimi görmek istiyor sahada taraftar. Yani oyun geliştikçe de takım gelişir. Takım geliştikçe de oyun gelişir. Evet. Taraftar da ikna olur.
0: Tabii.
1: Onun için Fenerbahçe adına bugünkü sadece 3 puan değil dediğim gibi göstereceği reaksiyon çok önemli.
0: Oyunu da önemli.
1: Çok önemli.
0: Özellikle Lyon maçı öncesi.
1: Tabii moral de olacak.
0: Moral olacak.
1: Ama aynı zamanda şampiyonluk.
0: Ara pası şimdi Konya Spor etkili geliyor. Topu ağlarda gol. 1-1. Bir anlık boşluk. Çok iyi değerlendiriyor o boşluğu. Ebri Makoli. 1-1 yakılıyor Konya Spor. Dakika 11.
1: Olacak şey işte yani. Her zaman söylediğimiz şey. Yani bu böyle olmamalı. Onun için ya ataktayken defans güvenliğini güncelleyeceksin abi. Sen Fenerbahçe takımısın ya.
0: Bir anlık anlaşmazlık savunma hattında.
1: Bak şimdi bak göbek boş gördün mü?
0: Büyük bir boşluk verildi.
1: İki stoper ikisi de yok ortada.
0: Ara pası Ebrim Akolye.
1: Bak gördün
0: savunma hazırlıksız yakalandı.
1: Olmaz
0: Ederson
1: abi.
0: Hamle yapmak istedi başarısız oldu.
1: Olmaz abi.
0: Ebrim Akolye çok iyi değerlendiriyor bu fırsatı. Takımı adına ve golü kaydediyor. Konya Spor eşitliği yakaladı. Yediği gole çok erken bir reaksiyon verdi Konya Spor.
1: Olmaz abi bak ben 2 senedir söylüyorum. Şimdi sen üreten takım olduğun için sen ataktayken senin bilhassa göbekteki stoperlerin daha atletik daha çabuk olacaklar ki olası geçiş savunmalarında alanını ve adamını kollayıp koruyabilesin. Savunmanı iyi yapabilesin. Maçı kazanmak için ne yapacaksın? Önce gol yemeyeceksin. Şimdi gol yememek adına 2 tane stoper göbek bomboş. Böyle bir şey kabul edilemez. Şimdi eminim ki Sayın İsmail Kartal somut görev vermiştir onlara. Ama yok vücut tekniği o kadar zayıf ki Skriniar'ın. Böyle pozisyonlarda dönerken mevsim değişiyor. Adam göbekten giriyor. Böyle bir şey var mı göbekten?

0: Ake kalecisine dönüyor. Kaleci Ederson. N'Golo Kante. Archie Brown. Fenerbahçe çok erken bir gol kaydetti. Ancak Konyaspor'da bu gole çok erken bir reaksiyon gösterdi değerli izleyenler. Durum 1-1. 10 dakikada 2 gol izledik Kadıköy'de, hem Fenerbahçe'den ardından Konyaspor'dan.
1: Yani bak, bazı şeyler futbolculara öğretilmez. Bazı şeyler futbolcunun kabiliyetine bağlıdır. Şimdi ilk pozisyonda ön tarafta, defansın önünde Archie Brown kafayla vuruşu yaptı. Aynı pozisyonda gene Archie Brown öndeydi. Rakip oyuncu ne yaptı? Önlemini aldı. Aa, ilk pozisyonda böyleydi diye gitti önlem aldı. Onun için sadece teknik direktör her şeyi öğretemez abi. Futbolcu kendisi de gelişir oynadıkça. Şimdi orada önlemini aldı adam. Ne yaptı? Bak, kompakt bir şekilde şimdi kendi yarı sahasında bak al.
0: Gündüz'ün pası
1: abi
0: geçmedi.
1: Abi yapmayacaksın. Şimdi bak, ben hep
0: uzun
1: söylüyorum.
0: Bir top savunma arkasına eder sona kadar geliyor.
1: Defans defansın önünde kontrol oyuncusu olarak, evet, işini iyi yapan bir Gündüz var. İşini ondan daha iyi yapan, dünyanın kabul ettiği bir Kante gerçeği de var.
0: Asensio topu kazandı, ceza sahasına da girdi Asensio. Kerem'e bıraktı şimdi. Fenerbahçe kalabalık geldi. Konyaspor iyi kapandı. Asensio'nun ortası, kafa vuruşu, kaleci Deniz Ertaş. Bu arada el beklentisi, elle oynama beklentisi var Fenerbahçelilerde. Bir penaltı beklentisi oluştu. Şimdi itirazlar var. Oyun devam ediyor. Atilla Karaoğlan henüz oyunu durdurmadı. Konyaspor atağı izleyeceğiz. Sol kanatta hareketli olan Ebrim Akoli. Koli sıyrılabilecek mi rakibinden? Skriniar çok iyi kesiyor onu. Mason Greenwood. Merkezde N'Golo Kante. Fenerbahçelilerin itirazı sürüyor hakeme. Guendouzi, Vedat Muriç. Bu oyuncuların itirazı var. Oyun sürüyor. Şimdi topu dışarıya yolladı Skriniar. Bekleyin diyor Atilla Karaoğlan. Asensio'nun ortasında kafa vuruşu Mason Greenwood'dan, ardından pozisyonun içerisinde Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ var. Top onun eline geliyor mu, gelmiyor mu? Elle oynama var mı, yok mu hocam? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: El açık mı değil miye bakıyor. El açık, kapatmaya çalışıyor. O sırada gelmiş. Biraz daha hakemin inisiyatifine bağlı burada. Ama normal şartlarda.
0: Şimdi VAR odasıyla bir diyalog halinde Atilla Karaoğlan.
1: Topu görmüyor ama
0: VAR hakemi Sarper Barış Saka. Bugün bu maçta görevli olan hakem VAR hakemi Sarper Barış Saka. Atilla Karaoğlan şu an saha içerisinde bir diyalog halinde VAR odasıyla. Bakalım bir inceleme olacak mı? Adil de şu an hakemin yanında, kaptan Adil Demirbağ. Pozisyonu nasıl yaşandığını anlatmaya çalışıyor. İtiraz ediyor o da Atilla Karaoğlan'a. Atilla Karaoğlan uzaklaşın diyor yanımdan. Dakika 17. Tekrar pozisyon ekrana yansıyor.
1: El açık bayağı ya.
0: Mason Greenwood'un kafa vuruşu esnasında sevgili izleyenler, ceza sahasında kafa vuruşu olduktan sonra Adil Demirbağ'ın eline top
1: seyretmeye gidiyor.
0: Geliyor. Evet, şimdi bir inceleme olacak. VAR işaretini yaptı. İnceleme işaretini yaptı Atilla Karaoğlan ve VAR monitörüne doğru yöneldi. Pozisyonu inceleyecek Atilla Karaoğlan. Pozisyonu şu an inceliyor. Bakalım çıkacak karar ne olacak? 1-1'lik eşitlik var Kadıköy'de. Şu an tüm açılarıyla pozisyonu inceliyor Atilla Karaoğlan.
1: Ya, el açık olduğu için büyük bir ihtimal penaltıyı verecek. Ha, topu görmüyor.
0: Evet, şimdi inceleme tamamlandı. Hakem sahaya doğru yöneldi. Ve karar penaltı.
1: Evet.
0: Karar penaltı. Fenerbahçe penaltı kullanacak. Dakika 10.

0: 8. Ceza sahası içerisinde elle oynuyor Adil Demirbağ. Bu pozisyon sonrasında bir inceleme talep edildi.
1: İki takım da aynı tempoda oyuna devam ederse bol gollü bir maç seyrederiz diye düşünüyorum.
0: Vardı incelenen pozisyon sonrası Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi sevgili izleyenler. İlhan Palut.
1: İlhan diyor el aşağıya doğru inerken diyor top değiyor diyor.
0: Karardan memnun değil Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut. Şimdi beyaz noktaya yerleştirdi topu Greenwood. Yanında Vedat Muriç de var. Sanırım Mason Greenwood atar gibi duruyor. Penaltıyı. Vedat Muriç şu an Konyasporlu oyuncuların önünde. Beyaz noktaya bir zarar gelmesin diye oyuncular orayı eşelemesin diye bir duvar oldu orada. Orayı bir korudu. Şimdi evet. Mason Greenwood topu yerleştirdi. Dakika 19.
1: Yani kenardan, çaprazdan
0: sağ ayakla vuracak.
1: Topla beraber inanılmaz bir vuruş yapan Greenwood. Bu özelliği hep söyleniyor. Sol ayağını net kullanıyor saha içerisinde ama sağ ayağıyla penaltı atıyor.
0: Deniz Ertaş kalesinde Greenwood topun gerisinde işaret geldi. Greenwood kaçırıyor dönen top ardından tamamlıyor Mason Greenwood. Deniz Ertaş köşeyi bildi ancak topu çeliyor. Mason Greenwood top üstüne geldi ve hemen kaleye yolluyor topu. Mason Greenwood 2-1 bir kez daha öne geçiyor Fenerbahçe Konyaspor karşısında dakika 20.
1: Oyundan düşmemesi adına Konyaspor oyuncuları birbirlerini motive etmeye çalışıyorlar.
0: İyi de vuramadı aslında. Deniz Ertaş topu sektirdi. Köşeyi bildi.
1: Çok kötü penaltı atmış ama Allah'tan şans iki ayağını da iyi kullanması avantajı oldu.
0: Sağ ayakla vurdu. Evet. Sonra solla tamamladı. Mason Greenwood 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe. 20 dakikada 3 gol Kadıköy'de. Yeni transferleri, golleri kaydetti Fenerbahçe'de. Önce Vedat Muriç ardından Mason Greenwood.
1: Evet, şimdi Lyon ve Gençler Birliği maçlarındaki gibi o maçlarda görülen savunma zafiyetleri bu maçta da kendini gösterdi. Konyaspor golü buldu. Allah'tan Fenerbahçe'nin ikinci yolu golü erken geldi. Yoksa hem moral motivasyon açısından
0: evet,
1: hem
0: Fenerbahçe hazırlıksız yakalandı yine. Ceza sahasına offside doğru şişirilen bir top var.
1: Offside.
0: Arkadan yetişiyor. Evet, bayrak havada. Karar offside. Hocam sürekli hazırlıksız yakalanılan bir Fenerbahçe Aynen. savunması var.
1: Bu ama bu hem Gençler Birliği hem Lyon maçlarında da bu zafiyeti gösterdi Fenerbahçe.
0: Çok dağınık yani. Bir savunma var.
1: Savunma zaafları bu maçta da şimdi ilk gol itibariyle tekrarlandı ve kalabalık gelen Konyaspor adına şu an gene offside.
0: Ebrim Akoli'yi topun peşinden koştu. Oyun alanında tutmayı başarıyor Koli. Anzuana'ya döndü. Anzuana Fenerbahçe kendi yarı sahasına yerleşti. Kısa paslarla rakibinin üzerine gitmeye çalışıyor Konyaspor. Bir anlaşmazlık taç.
1: Evet, rakip cesur. Cesur oynuyor yani bayağı şey. Böyle kapanmıyor.
0: İstekli.
1: Evet, arzulu. Ama tabii bu oyun Fenerbahçe'nin işine gelir. Çünkü ön bölgede bireysel becerisi yüksek adamları var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe de geçiş hücumlarıyla rakibine karşı gol bulabilir hali hazırda. Yani topa biraz daha sahip olması lazım Fenerbahçe'nin. Onun için ben hep söylüyorum. Şimdi merkezdeki bak Guendouzi ile Kante. Şimdi Kante de şey Guendouzi de ön bölgeye Kerem'e, Vedat'a aynı hizaya gittiği zaman merkezde

0: set oyununa dönmek zorlaşıyor. Bu böyle olmamalı tabii. Biraz daha oyun hakimiyeti, oyunun duygu durumunu yönetmesi gereken Fenerbahçe. Ama şu an itibariyle yediği iki gole rağmen oyun disiplinini bozmadan hakikaten hala arzulu bir Konya Spor seyrediyoruz.
1: Nelson Semedo, Fenerbahçe savunmadan oyun kuracak. N'Golo Kante, Ake, Archie Brown, yanında Kerem var. Kerem'i düşündü şimdi Archie Brown. Kerem Aktürkoğlu dripling halinde, kalabalığa girdi. Kerem yıkıldı, düştü, kalktı. Daha sonrasında topu kaybetti Kerem Aktürkoğlu. Jackson Muleka.
0: Kaybettiği an savunma yapmaya çalıştı. Olumlu bir şey bu.
1: Çok iyi kazandı topu. Nelson Semedo.
0: İki takım da orta sahada çok oyalanmadan
1: Semedo'nun ortası
0: direkt hücuma geçiyor.
1: Muriç vuramıyor. Dakika 25. 2-1'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Faul yapıyor Vedat Muriç. Konya Spor serbest vuruş kullanacak.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin bu kaliteli kadrosu, bu kaliteli kadronun oyun bütünlüğünü sağladıktan sonra oynadıkça geliştiğini düşünürsek rakipler için tehlikeli bir takım olacak Fenerbahçe.
1: Asensio, Kerem Aktürkoğlu, onun ortası, Vedat indiriyor. Mason Greenwood vuramadı. Mason Greenwood kalenin dibinde vuramıyor. N'Golo Kante bir kez daha yüklenecek Fenerbahçe. Kerem. Kerem Aktürkoğlu, Genduzi, Ake. Hücuma desteği var. Genduzi, Archie Brown, Ake, Skriniar, Mason Greenwood, Asensio. Şimdi topu ayağında tutmaya çalışıyor Fenerbahçe. Kontrol eline almaya çalışıyor. Asensio'ya iyi pas geldi. Asensio orta denemesi geçmedi. Ön alan baskısı var Fenerbahçe'de. Uzun topla etkili olmaya çalıştı. Konya Spor etkili olamadı. Kante. Pası geçmedi. Uzun bir top şimdi savunma arkasına. Jackson Muleka tek başına kaldı. Muleka. Muleka sıyrıldı Skriniar'dan. Çıkardı şimdi yaya doğru. Uzak mesafe kaleye şut dışarıya.
0: Hemen vuruşu tercih etti. Öbür taraftaki arkadaşına verse
1: Diego Gonçalves.
0: Ya oyun disiplini yüksek.
1: Yani Skriniar aslında bu çalımları yemeyen bir oyuncu kolay kolay ama
0: senin gibi düşünmüyorum. Bu gibi çalımları kolay kolay yiyen bir çıktın yarı yani. Tek hamle. Ya, aldı alamazsa. Evet, alamazsa.
1: Ama genelde tek hamlelerinde yani başarı yüzdesi yüksek bir oyuncu, o yüzden söyledim.
0: Konya Spor disiplinli oyunundan bahsettik. Disiplin başarının anahtarı bu. Fenerbahçe takımı da biraz daha disiplinli oynamalı. Biraz daha takım halinde blokları daraltıp onu toplu halde öne çıkıp geri gelmesi lazım. Yani
1: dakika
0: 27. Biraz daha da inançlı olması lazım. Yani çünkü hakikaten bireysel kaliteleriyle onlar uyum sağladıkça hakikaten hücum organizasyonları bol bir Fenerbahçe seyredeceğiz galiba. Görünen o. Şimdi böyle Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı sırtı dönük oynayabilen santrfor Vedat Muriç, Lukaku da aynı özelliklere sahip geldikten sonra ön bölgede daha fazla vakit geçirmek kolaylaşıyor o zaman.
1: Ön alanda top tutabiliyorsunuz.
0: Yani. Onun için Kerem'e de yarıyor bu. Şimdi evet. Kerem artık icraat yaptığında
1: Kerem'den harika bir pas geldi. Archie Brown
0: mükemmel gitti.
1: Tutamadı. Evet. Oyun alanında tutamadı. Archie Brown. Ama Kerem'de bir, yani şu anda bu maçta ilk izlenimlerde

0: bir toparlanma söz konusu diyebiliriz. Var,
1: tabii. Çünkü artık yapacağı ortalara cevap verecek adam olduğu için kenara gittiği zaman tabii ki bakarak orta yapmak pastır. Pas yapmak ayrı ama bazen de derine indiğin zaman, çizgiye sıfıra indiğin zaman onun kafanı kaldıramayacağın anlar olabilir. İkili mücadeleden, düelleden çıkmış olursun. O zaman da bakmadan ama bilirsin ki orada bir adam var. Aç. Rakip defansı zorlayacak. Vedat veya Lukaku. Bunlar Kerem için avantaj.
0: Savunma arkasında şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun koşu yoluna bir pas geçmedi. Hocam Mason Greenwood da çok sorumluluk alıyor. Geriye geliyor, geriden top çıkarmaya çalışıyor, dribbling yapıyor.
1: Evet, onu konuştuk. Şimdi ön bölgede işte biraz evvelki programda ben dedim ki Fenerbahçe dörtlü defansın önünde tek kontrol oyuncusuyla oynayabilir. 4-1-3-2 çift santifor oynayabilir dediğimde şimdi iki çift santifor oynadığını da düşünsene.
0: Evet.
1: Rakip defansı çıkamaz bir kere.
0: Tabii.
1: Çıkma şansı yok.
0: Bu arada bir köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe mi? Marco Asensio topun gerisinde. Asensio yapıyor ortayı kafa vuruşu. Üstten dışarıya gitti. Vedat Muriç. Yani şimdi hava toplarında çok büyük bir tehlike rakip takımlar için. Vedat Muriç.
1: Şimdi Fenerbahçe'de kalite var. Bunu kimse inkar edemez. Hı-hı. Ama oyunun kontrolünü daha uzun süre elinde tutan, daha fazla pozisyon üreten ve bunun sürekliliğini sağlayan bir Fenerbahçe lazım. Onun için diyorum ya, skorlar Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesine, o sürecin daralmasına sebep olacak.
0: Kerem Aktürkoğlu birebir deniyor, geçemedi.
1: Kolay değil. Şimdi bak gördün mü, dağınık şu anda. Merkez boş.
0: Evet.
1: Yani Asensio bak derine gittiği için anca geliyor. Şimdi böyle bir şey de var, sıkıntı da var yani. Şimdi Asensio çok fazla biraz da saklanarak sanki oynuyor. Hayır. Sen öyle bir oyun zekasına ve tekniğe sahipsin ki al topu, topla birlikte takımına kimlik kazandır. Sen derine koşu atacak adam, tamam, arada bir at. Vedat o bölgeyi boşalttığında onun yerine atabilirsin ama takım ön bölgedeyken atabilirsin. Şimdi Fenerbahçe kendi yarı sahasındayken Asensio'nun oraya atması da, hayır sen gel abi, sen orada eski tabirle 10 numara pozisyonunda takımın oyununu yönlendirecek, oyunun duygu durumunu yönetecek adamsın. Ve böyle bu kaliteli bir oyuncunun saklanarak oynaması da olmaz. Biraz daha somut görevler vermesi lazım hocasının ona. Ya bu işler tabii sen ben gibi seyretmeyecek Sayın İsmail Kartal kenardan.
0: Tabii.
1: Bakacak ondan sonra oyunu, ondan sonra okuyacak oyunu. Ona göre müdahalelerde bulunacak. Şu an itibariyle biraz bak 30. dakikadan sonra Fenerbahçe takımı biraz daha sanki merkezde daha kalabalık şimdi oynuyor. Şimdi bu gibi pozisyonlarda işte Asensio alacak bir kenara, bir sağa, bir sola. Oyunu şöyle bir soğutacak. Ondan sonra rakibinin aynı zamanda oyun kurmasına engel olacak. Maçı sen yöneteceksin yani.
0: Bak, savunma arkasına derin bir top Ederson.
1: Kalite burada çözüm üretiyor işte. Şimdi mükemmel bir koşu ama gelen topu timingi iyi olmadığı için, koordinasyonu iyi olmadığı için alamadı. Kaliteli oyuncunun işte denge ve koordinasyon sorunu olmuyor. O topu lıp indiriyor, alıyor, atıyor golü.
0: Evet.
1: Ama tabii tehlike şimdi bu derine atan onun topları da Fenerbahçe takımının önlem alması lazım. Ya bugün itibariyle de biraz Ake'yi de biraz şey gördük. Ya, biraz daha şöyle bir agresif.
0: Bir donuk. Biraz daha
1: evet,
0: donuk.
1: Çok fazla oyuna da girmiyor.
0: Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Genduzi. Pas yapmaya başladı Fenerbahçe. Aradan şimdi Asensio'yu düşüncesi. Asensio yerden çevirmek istedi. Dikkatli orada Shidozi.
1: Bak teknik direktör futbolcusunda var olan yetenekleri ortaya çıkaracak. Şimdi Fenerbahçe takımında tekniği, oyun zekası en yüksek adam kim?
0: Asensio.
1: Asensio.
0: Ama Asensio... Greenwood aradan bıraktı Asensio'ya. Asensio!

0: segundo mi gol. Marco Asensio. Asensio atıyor. 3-1 oluyor skor. Dakika 33. Gol Marco Asensio.
1: Tahminlerimiz tuttu. Bol gollü maç olacak dedik. Bol gollü maç oluyor.
2: Tam da Asensio'yu konuşurken Asensio'nun
1: şimdi bu dakikadan
2: golü sonra bulması da
0: evet.
2: Enteresan evet. oldu.
1: Ya giriyor zaten, o bölgelere giriyor. Hem gol katkısı olan adam, hem oyuna kimlik kazandırma katkısı olan, takımını yönlendiren oyuncu kimliği var. Eyvah eyvah. Offside
2: galiba. Yok gibi sanki ama. Ha,
1: koluna verirlerse offside. Yeni kural çıksa şu tamamıyla bütün tabii vücudun geçmesi gerekiyor. Şimdi dirseğe geçmiş, parmağa geçmiş.
2: Bu arada bu gol sayılırsa Mason Greenwood da bir gol bir asist yapmış olacak.
1: Evet. Konyaspor'da 2-1'de bile hala oyun disiplinini bozmadı ama 3-1 olursa oyun disiplini bozulabilir.
2: Problemler yaşayabilirler. Haftalardır eleştiriliyor Marco Asensio.
1: Verdi gol değil mi?
2: Golünü attı.
1: Verdi gol.
2: Evet, gol geçerli.
1: Evet.
2: Durum 3-1. Mason Greenwood'un asisti, Marco Asensio'nun golü.
1: Şimdi Konyasporlu oyuncular mental olarak ne kadar güçlü şimdi ortaya çıkacak. Bundan sonra ne olacak? Oyuna dahil olabilecekler mi yoksa oyundan kopacaklar mı? Yani kolay değil. Şimdi Fenerbahçe de morallendi. O moralle şimdi 3-1 olduktan sonra şimdi bunlar, şimdi bu böyle pozisyonlarda gereksiz temas yapmayacaksın. Rakip ne yapacak abi orada ya? Oradan vurup gol mü atacaksın? Oyalama şimdi diye bir şey var.
2: Haftalardır Talisca'nın skorerliğini konuşuyoruz. Bu maçta Talisca oynamıyor hocam. Santrafor'da Vedat Muriç var. Fenerbahçe ilk yarıda 3 gol üretti.
1: Evet. Evet. Çünkü Talisca, ben hep şunu söylüyorum. Senin elinde Talisca varsa oynatmaya mecbur. Ama senin elinde Talisca varsa senin oyun sistemini bozar. Çünkü Talisca takım oyununa adapte olan bir oyun oynamıyor. Talisca kendisine oyun oynuyor. Talisca santrafor mevkiinde oynadığı zaman var olan yetenekleri kaybolmasıyla birlikte geriye derine gelip topla dönüş kabiliyeti iyi olduğu için kendisine vuruş açısı arıyor. Onun takım oyununa ya da bir herhangi bir sistemden alakası yok.
2: Bireysel.
1: Bireysel. Onun için şimdi statik santrafor Vedat, bunu becerebilen Vedat olduğu için hem top ileride kalıyor, hem orada rakip iki stoperi orada dengelerini bozuyor Vedat, hem de kanat oyuncularının çizgiye yaslandığı zaman tehlike yaratmasına sebep veriyor. Şimdi Talisca ile böyle olmuyordu. Stoperler boş olduğu için onlar da çıkıyordu ön bölgeye doğru. Veya sadece gelen adamı karşılıyordu. Şimdi stoperler için en büyük avantaj gelen adamı karşılamaktır. Kendi kalesine sırtı dönük gelen adamı karşılayabilirsin. Ama Vedat ne yapıyor? Stoperleri yüzünü kendi kalesine döndürüyor. O zaman Fenerbahçe ve Vedat avantajlı duruma geçiyor. Şimdi ne oldu? Vedat'ın varlığı orada boşluk yarattı. Asensio boşluğa girdi, golü buldu.
2: Evet.
1: Bu Talisca ile bunu yapamazsın. Onun için bugün itibariyle bazı kamuoyunda dolaşan haberler var. Hı-hı. Talisca'nın ayrılacağı yönünde.
2: Evet.
1: Fenerbahçe takımı adına hayırlı olur. Ne kadar duran toplarda ondan sonra veyahut ceza sahası çevresinde gol bulma özelliğiyle fark yaratan, hem kendi ligimizde hem Avrupa'da fark yaratan Talisca olsa da Fenerbahçe oyun bütünlüğünü Talisca ile sağlayamıyor. Oyun kimliğini oturtturabilme adına Talisca'sız Fenerbahçe daha büyük icraatlar yapar. Asensio da gene ne olur, Talisca'nın attığı gol sayısı bölünür. Asensio'ya bölünür, biraz Kerem'e, biraz Vedat'a derken zaten aynı gol sayısını gene bulur Fenerbahçe takım. Hatta daha fazlasını bile bilir. Neden? Çünkü takım bütünlüğü oturuyor yavaş yavaş. Bak 20 metre gördün mü?
2: Evet.
1: Takım boyu 20-25 metre Fenerbahçe. Bu böyle işte, bu böyle oynayacak Fenerbahçe. Skor rahatlığı da var şu anda. Rakibin ne yapıyor? Rakip şimdi artık demin
2: bazı riskleri almaya başlıyor.
1: Tabi atak dönüşlerinde kontraya çıkıp geçiş hücumu yapıyordu takım. Şimdi merkezden set oyunuyla oynamak zorunda Konyaspor. Onu da zor becerirler. Niye? Tamam, ön bölgede kaliteli adamların var ama

0: onlara topu iletemediğin için, ulaştıramadığın için böyle de
1: ceza sahası içinde bir anlaşmazlık şimdi. Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor bu tehlikeyi. Hocam artık Konyaspor'un da aldığı tabii risklerle birlikte oyun da tam Lukaku'luk bir oyuna evriliyor sanki.
0: Yani şimdi burada en büyük icraat yapacak adam Kerem şu an. Asensio ile ben olsam şimdi konuşurum orada. Şu anda saha içinde. Derim ki bak bizim sahamıza yerleştir rakip. Ondan sonra sen defans arkasına bakmadan bile at, ben o koşuyu yapacağım derim. Pozisyona girersin. Tabii Kerem girer. Şimdi tam Kerem'lik maç oldu. Hatta skor bulma adına var ya şu an itibariyle. Defans önündeki iki adamdan birini çıkartıp bir de Nene takviyesi yaptığın zaman var ya, Nene de şimdi iş yapar bu takım.
1: Tabii.
0: Süreç şu an itibariyle.
1: Açık alan.
0: Ya bu gol belki de beceri işi yani.
1: Romelu Lukaku'da daha fazla süre alabilir geçen maça göre. Lyon maçına göre.
0: Ya şimdi skor üstünlüğü böyle devam ederse o skor üstünlüğünden sonra Lukaku'yu alma lüksü doğar İsmail Kartal'a.
1: Çünkü yavaş yavaş artık onun da dahil olması gerekiyor. Bu arada Skriniar Deniz Türüç'e bir faul yaptı. Konya Spor sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacak.
0: Abi, eski bir Fenerbahçeli. Niye burada faul yapıyorsun çizgide? Orada çizgide Fenerbahçe kalesine sırtı dönük adam ne yapacak abi? Abi niye faul yapıyorsun?
1: Gereksiz,
0: ben onu anlamadım abi. Şimdi duran top da hücum prensibidir. Şimdi herif oradan attı, vurdu kafayı, gol oldu. Ne olacak?
1: Olabilir.
0: Skriniar'a yazacak bu. Niye faul yapıyorsun orada abi?
1: Evet, şimdi bir duran top organizasyonu Konya Spor'da. Dakika 40. Deniz Türüç eski bir Fenerbahçeli topun gerisinde. Deniz Türüç kesiyor içeriye. Üstten dışarıya gitti top.
0: Şimdi adam daha iyi vursa, top da gitse çatala ne olacak?
1: Adil Demirbağ kafa vuruşunu yaptı. Deniz Türüç'ün ortasında.
0: Yani o hem Fenerbahçe'de şu an itibariyle rakip gol bulma isteğiyle oynarken birazcık şöyle ön bölgede oyunun nabzını yükseltse, bir gol daha bulursa o zaman Konya Spor takımı dağılır. Çok fazla, çünkü hani klasik eski tabirle büyük takımların sahasında oynarken kapanan bir zihniyette oynamıyor.
1: Evet. Spor.
0: O da oyununu oynamaya çalışıyor. Oynuyor da. Kötü de oynamıyor yani. Ama dediğim gibi işte tek başına olmasa bile kalite çözüm üretiyor. Şimdi Asensio'nun baktığın zaman o bölgeden bakmadan kaleye vurur genelde oyuncular, ama bakarak vuruş yapıyor.
1: Deniz Türüç. Konya Spor boşluk arıyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasında iyi yerleşti. Asensio araya girmek istedi. Tam göbekte, giremiyor araya. Marco Asensio. Semedo. Onun pası Greenwood'a. Greenwood yerden Asensio. Asensio tekte, şimdi Gendouzi'ye. Hızlı çıkmak istedi Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Kerem merkeze döndü Asensio'ya. Asensio aradan bak, pası şimdi Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında. Kerem dışarıya gitti. Kerem Aktürkoğlu.
0: Dengesi bozuldu.
1: Dakika 42. Kerem Aktürkoğlu çok iyi girdi ceza sahasına. Çalımını da attı. Sıyrılmayı da başardı ama son vuruş iyi değil.
0: Bak, Asensio'nun önemi bu işte. Kerem'in attığı koşuya cevap verdi. Çok önemlidir bu. Kerem o koşuyu atıp da İki kere attı, üç kere attı, cevap bulamadı. Küser insan oyuna. Ama şimdi ne oldu? O koşuyu attı ve Asensio hemen cevabı verdi. Mükemmel bir pasla gol öncesi pozisyona soktu Kerem.
1: Dakika 43. 3-1'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de goller Vedat Muriç, Greenwood ve Asensio'dan geldi. Greenwood bir gol bir asistlik katkıyla şu an maça devam ediyor. Konya Spor'un tek golünü ise 10. dakikada Ebrima Koli kaydetti.
0: Şimdi bu maç itibariyle daha çok isteyen, güçlü olan değil de daha çok

0: Türkiye'nin kazanacağı bir maç olacaktı. Şu an itibariyle Konyaspor da Fenerbahçe kadar istemesine rağmen bunların da şu an itibariyle güçlü bir oyunu olmasına rağmen kalite olarak daha yüksek olduğu için Fenerbahçe skor bulan takım oldu. Bu maçta daha gol olur.
1: Yani tabii ikinci yarıda
0: Fenerbahçe değil Konyaspor'da
1: yedekten girecek oyuncular
0: hala cesaretle
1: var.
0: Gidiyor Fenerbahçe'nin üstüne.
1: Daha Nene ve Lukaku'su var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Skora katkı sağlayabilecek.
0: Şimdi bu Asensio, bak şimdi. Görüyor musun? Forvet'e yakın orta sahada. Tamam. Biraz daha enerjisini daha verimli kullanıp oralarda gözüp ön bölgeye daha fazla destek olmak istiyor ama oyunun daha akışkan olmasını sağlayacak adam Asensio. Onun için defanstan çıkacak toplarda Asensio'nun biraz daha kendisini göstermesi.
1: Açık bir alan yakaladı Konya Spor. Kante tam iyi yerde.
0: Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir sıkıntısı yoksa AK dönemiyor.
1: Evet, Konya Spor şimdi 3. bölgede topu kazandı. Kaleye uzak bir mesafe. Semedo'ya çarpan top kornere yöneldi. Konya Spor korner kullanacak. Savunmada istediği gibi çıkamıyor Fenerbahçe. Top Nelson Semedo'dan dışarı çıktı. Korneri kullanacak işte. Konya Spor.
0: Şimdi burada bağlantı işini Asensio'nun yüklenmesi lazım. Şimdi Guendouzi ile Kante zaten öyle bir girişimde bulunuyor. Geçiş hücumunu başlatamıyor. Asensio'nun devreye girmesi lazım.
1: Korner kullanıldı. Arka direğe doğru uzun bir top şimdi. İsabeti elde edemiyor Konya Spor.
0: Şunu nasıl göremiyor hakem ya? Abi neyi seyrediyorsun sen ya?
1: Neredeyse tüm oyunculardan bir itiraz geldi. Korner beklentisi içerisindeydi. Konya Spor out kararı geliyor Atilla Karaoğlan'dan. Bu arada ilk 45 dakika için 3 dakikalık bir kayıp süre işaret edildi. Adil Demirbağ yerde. Konya Spor kaptanı Adil Demirbağ bir sakatlık yaşıyor şimdi. Vedat Muriç'te girmiş olduğu kafa topu mücadelesi sonrasında henüz yerden kalkabilmiş değil Adil Demirbağ. Şu an için oyun durdu. Konyaspor'un önemli oyuncularından Adil Demirbağ. Konyaspor'un takım kaptanı.
0: Öyle bir algı vardır ki rakip takımın oyunu, oyunun duygusal durumunu onun yönetmesi veya attığı goller seni bozmaz ama böylesi pozisyonlarda bariz net gözüken bir pozisyonda aleyhine karar verildiğinde o bozar işte futbolcu. O bozar takımı. İki tane oyuncunun motivasyonu bozulduğu zaman takıma sirayet eder. Takım da bozulur.
1: Bu arada tehlikeli yerde topu kaybetti Fenerbahçe. Şimdi süratlenen o bölgede Koli ancak tam zamanında müdahale geliyor. Fenerbahçe savunmacısı Milan Škriniar'dan dönen topu kazanıyor Fenerbahçe. Archie Brown. Mason Greenwood sol kanatta bu kez. Greenwood Guendouzi'yi oynadı. Guendouzi'den Asensio'ya Milan Škriniar. Sağ çizgide şimdi Semedo. Tüm atlarıyla kendi yarı sahasında Konya Spor. Boşluk arıyor Fenerbahçe. Hazırlık pasları Fenerbahçe'den Nathan Ake. 45 artı 3'ün içindeyiz. Son şanslar belki de ilk yarı adına. Ake. Bir faul var. Avantaja devam ediyor oyun. Mason Greenwood. Merkeze doğru iyi bir pas geldi. Yerde kalan bir Fenerbahçeli var ve evet. Faul kararı. Vedat Muriç yerde. İyi bir mesafeden, güzel bir mesafeden, kaleye yakın bir mesafeden frikik kullanacak Fenerbahçe.
0: Bak kartlar şimdi kart çıkmaya çıkacak. Başlayacak. Konyaspor takımı tamam disiplini bozdu şu anda.
1: Kart çıkacak. Atilla Karaoğlan kartını gösteriyor. Bir kart daha hem Adil Demirbağ hem Deniz Türüç. İki oyuncu birden sarı kart gördü Konyaspor'da.
0: Gitti abi. Enerjini niye itiraz arıyorsun? Şey harcıyorsun ki. Oyna oyununu. Karar değişecek mi? Yok. Burada foul mü verdi hakim?
1: Evet, Asensio
0: mu? Bir şey söyleyeceğim şimdi. Burada da foul mol yok yani. Adam topa müdahale etmiş. Ben onun için diyorum abi. Hakemler var ya, hakemler Türk futbolunun önündeki en büyük engel. Abi demin Fenerbahçeli oyuncunun kafasına çarpan topu yakında olmana rağmen sezemiyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi şu pozisyonda direkt topa temas etmiş. Oyuncuya bile temas etmemiş.
1: 45 artı 5'in içindeyiz. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu topun gerisinde. Hocam kim kullanır?
0: Yani Asensio oradan barajın üstünden kalecinin sağına daha iyi vuruş yapar ama Kerem'in kendine gelmesi adına ona bırakır mı?
1: Kerem de çok iyi konum aldı. Sanki o vuracak gibi duruyor ama.
0: Evet, şu an itibariyle Asensio'nun duruş pozisyonu vücut çekti, ben vurmayacağım der gibi.
1: 5 kişilik bir baraj oluşturuldu. Bir kişi de barajın arkasında yerde yatıyor Konyaspor'da. İşaret geldi. Kerem geliyor. Kerem vuruyor. Kaleci Deniz. Deniz Ertaş.
0: Çok iyi vurdu. İyi
1: çok
0: vuruş.
1: İyi çeldi topu. İyi bir vuruş izledik. Kerem Aktürkoğlu'ndan. Sert vurdu. Ama tam köşeye gönderemedi topu. İstediği gibi köşeye yollayamadı. Yani. Sert vurdu. Şimdi Asensio ile korneri kullanacak Fenerbahçe. 45 artı 6'nın içindeyiz. Asensio ön direğe doğru kesiyor. Savunmadan döndü top. Yerde kalan bir Fenerbahçeli var. Atilla Karaoğlan kalk dedi.
0: Yani bu
1: top dışarıda. Ve ilk yarıyı noktalıyor Atilla Karaoğlan. İlk yarıda Fenerbahçe Konyaspor karşısında 3-1 önde tamamlıyor devreyi. Biz tekrar ikinci yarıda karşınızda olacağız değerli izleyenler. Devre arası değerlendirmesi için sözü şimdilik Kerem Can Bulat ve Şenol Usta Ömer'e bırakıyorum.

0: Fenerbahçe Konyaspor mücadelesinin devre arasında Şenol Usta Ömer'le beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Fenerbahçe 7. dakikada Muriç'le öne geçti. 11'de Koli skora denge getirdi. 20'de Greenwood kaçırdığı penaltının devamında golü buldu. Skoru 2-1 yaptı. 3-1'e getiren golse mücadeleyi 33. dakikada Mason Greenwood'un pasında Marco Asensio'dan geldi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Lyon maçı öncesi kritik bir karşılaşma Fenerbahçe için. Maç öncesi biz konuşurken acaba böyle akıllar hafta içinde olur mu noktasında da tartışmalarımız söz konusuydu ama hiç öyle bir şey hissedilmedi. Fenerbahçe bugünü yaşıyor, bu maçı planlamış ve galiba her şey sarı lacivertlerin istediği gibi ilerledi. Ne dersiniz?
1: Çok doğru söylüyorsun Kerem. Yani maçtan önce bir takım şeyler oluştu. Şimdi en son bugün Talisca'nın 10+4'e takılması falan, bir takım tedbirler alınmış. Fenerbahçe camiasının bu maçı muhakkak ve muhakkak kazanması gerektiğini İsmail Kartal ekibi ve tüm teknik ekip zaten algılamış vaziyette, aşırı derecede. Maça çok rahat başladılar, iyi başladılar, öne geçtiler. Savunmada bir hata yaptılar, gol yediler ama tekrar arkasından Fenerbahçe'nin oynaması gereken klas ayakları bugün sahada olduğu için peş peşe ikinci, üçüncü goller geldi. Fenerbahçe camiası bu takımla zaten çok daha iyi işler yapacak. 3-1'e rağmen

0: ben o İsmail Kartal oyununu bugün mesela göremedim. Niye? İsmail Kartal da geçen maçtan sonra bir açıklama yapmıştı. Biz artık bu sene öyle her bir önceki döneminde olduğu gibi biz her pozisyonda rakibe baskı yapan, ön alan baskısı yapan bir takım olmayacağız dedi. Ki zaten onu gösteriyor. %45, 46, 55 falan toplu oynama süreci. Fenerbahçe top rakibe geçtiği zaman topun arkasında artık ikinci bölgede beklemeye başladı. Oyunun büyük bir bölümünde de bunu yaptı. Bu taktiksel bir davranış da olabilir İsmail Kartal'ın. Çünkü daha önceki oyunlarında öyle bir şey yoktu İsmail Hoca. Kaybettiği yerde hemen topu ikinci defa hemen karşı preste kazanan bir oyun tercih ederdi. Oyuncu kadrosuyla da ilgili olabilir bunu yapmama nedeni. Bence çok doğru bir tercihti. Fenerbahçe'nin Greenwood'un attığı bir gol, bir asist, Asensio'nun attığı gol. Bunlar gerçekten meziyetli, kabiliyetli oyuncuların yapabileceği işler Kerem. Şimdi Asensio bu takımın değişmez bir oyuncusu. Keşke bunu daha öncelerden de böyle olsaydı. Yani sezon başından beri burada bir takım şeyler oldu. İsmail Hoca ile sanki arasında bir şey varmış gibi görüldü ama öyle bir şey olduğuna ben de inanmıyorum. Çünkü hazırdıydı. Şimdi Asensio golünü de attı. Rahat oynamaya başladı. Ha, temposu daha ihtiyaç var mı? Bence var.
1: Onu soracaktım. Attığı gole kadar iyi gördünüz mü?
0: Hayır, tempoya ihtiyacı var. Ama top ayağına geldiği zaman en azından rakibe vermiyor.
1: Ama böyle anlar motivasyon açısından ne kadar işe yarar?
0: Ben şimdi ikinci yarı Asensio'nun daha kreatif oynayacağını, daha aktif oynayabileceğini, daha takıma katkı sağlayabilecek bir oyun oynayabileceğini tahmin ediyorum şu anda. İkinci yarıda göreceksin Asensio. Orta sahaya gelecek, topu alacak ve oyunu yönlendirecek. Çünkü bugün aslında sezon başından beri iyi oynayan ikili Kante Gendouzi rakip ataklarda pek karşı koyamadılar. Yani uzun toplarla birlikte savunmada da bir ara dağınıklık oldu oyunun başında. Ake ile Skriniar, ya bir santrofor var, onu bir paylaşamadılar. Orada bir kaos yaşadılar. İlerleyen dakikalarda devre arasında sanırım İsmail Hoca bu Ake, Skriniar ikilisi artı Gendouzi, Kante ikilisini biraz uyaracaktır. Çünkü rakip bu kadar rahat gelmemeli orta sahada. Hiçbir karşı koyma. Mesela Kante bu sene ilk defa böyle rakipten top almadı gibi bir maç. Yani bir iki tane kazandı. Rakip orta sahada çok rahat oynuyor. Yani evet, topun arkasına geçtin, bekliyorsun ama orta sahadan da hemen ileriye geçişlerde kolay yol buluyorlar. O yollar öyle kolay geçilmemeli. Gendouzi Kante ikilisi Fenerbahçe'nin öndeki emniyet sübabı ise orası kolay geçilmemeli. Daha önce geçilmiyordu çünkü. Bunlar ikinci yarı İsmail Hoca devre arasında büyük bir olasılıkla hatırlatacaktır. Bir de rakipten tek santrofor var ise Skriniar veya Ake. Yani yenilen golde hepsinin birlikte yine hatası var. Orada mesela Skriniar topa doğru basıyor. Bir önceki maçta da Fenerbahçe'nin yediği golde aynı hatayı yaptı. Öne doğru bastı, golü yedi. Orada dengeli bir şekilde alanlarını ve önündeki oynayan santroforları iki stoperden birisi top olmadan basıp kazanabilirse bu tehlikeleri de bertaraf ederler. Onun için biraz daha dikkat edilmesi gereken konular bunlar. Ancak bireysel yeteneklerle beraber bu skoru buldu Fenerbahçe ilk yarıda. Ya beklediği oyun İsmail Kartal'ın bu değil aslında. Bence bundan daha bir üst düzey istiyor. Ama şu anda Fenerbahçe'ye oyun mu lazım? Bence değil. Bence Fenerbahçe'ye şu anda gerçek olan skor lazım. Bu skor da onu ikinci yarı oyunu daha da güzelleştirebilir Fenerbahçe açısından.
1: Hocam, Greenwood kaçırdığı penaltıyı tamamladı. Olabilir, hatasını telafi etti ama Asensio'ya verdiği pastaki asist, öncesinde etrafını taraması ve doğru adama doğru şiddette, doğru çizgide pası atması bir kere de aslında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu sanki gösterdi.
0: Bravo. Şimdi orada rakiplerin tamamı ne düşündü? Sol ayağında tam kale karşısında vuracak. İşte büyük oyuncular böyle bir şey. Onu vuracak gibi yapıp boş noktayı görüp oraya pas atabiliyor musun? O zaman büyük oyuncu oluyorsun.
1: Karşısında savunmacı olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Ben de vuracağını düşünürdüm yer çok açık.
0: Kesinlikle. Ama şimdi evet. Greenwood'dan ne beklersin? Yani o pozisyonlarda vereceğini düşünür müsün? Ama işte büyük oyuncu olmanın özellikleri bunlar.
1: Algısı açık.
0: Çok. Yani orada bir de verdiği yerde sadece asansör.

0: atıyor, boş değil. Archie Brown da orada boştaydı. O da o topu alıp vurabilirdi. Neden? Kendini öyle bir rakibe tanıtmış ki o pozisyonda vurabileceğini düşünüyor. Hepsi birden Greenwood'un üstüne doğru koşu yapıyor. İki kenardaki oyuncular boş kaldı. Hem Archie Brown boş kaldı. Hem Asensio. Peki Asensio'nun vuruşuna ne dersin?
1: Çok net gol vuruş.
0: Çok net bir vuruş. Yani bir golcü vuruşu, bir klas vuruş. İki klas adamı birbirine verdiği pas ve bitiricilikte Asensio golcü. Geçen sene Fenerbahçe'nin en çok skor yapan oyuncularından bir tanesi. Yani Fenerbahçe ilk yarıda bence hücumda etkin olan silahlarını iyi konuşturdu. Mesela Vedat Muriç fırsatçılığını değerlendirdi. Onun da bu gole çok ihtiyacı
1: kesinlikle
0: vardı.
1: Bu arada gol öncesi Archie Brown'ın kafa vuruşu da çok
0: muhteşem.
1: Yani, Deniz de çok iyi çıkardı. Onun da hakkını verelim.
0: Aynen öyle. Muhteşemdi. Vedat'ın bu gole ihtiyacı vardı. Aynı zamanda Asensio'nun da attığı gole çok ihtiyacı vardı. Greenwood'un zaten biraz daha tempoyu bulması için herhalde zaman ihtiyacı var gibi görüyorum. Yani neden? Greenwood topu ayağına her aldığında tehlike. Bir kere rakip için. Ama Greenwood topla fazla buluşuyor mu? Buluşmuyor. Çok zeki ve akıllı. Neden? Enerjisini tasarruf yaparak kullanıyor. Her zaman topla buluşmuyor. Dinleniyor ve topla buluşuyor. Buluştuğu anda neticeye gidiyor. Ha, bu skor ikinci yarı daha değerli toplu oynamasını Fenerbahçe'nin sağlayabilir. Eğer orta sahada dediğim gibi Gendüzü ve Kante rakibin oynamasına bu kadar fazla müsaade etmez ise, bir de iki stoperler Skriniar ve Ake'nin önünde oynayan santrofora topu almadan bir basması gerekir. Yani çok uzak oynuyorlar rakipten. Onun için de rakip oralara geliyor. Gol attılar, pozisyonu da buldular.
1: Evet.
0: Onları vermemesi gerekir Fenerbahçe'nin. İkinci yarıda biz de bekleyip göreceğiz. Büyük olasılıkla İsmail Hoca devre arasında hem göbekteki ikiliyi hem de orta sahadaki ikiliyi biraz daha uyaracaktır. İki bek mesela bugün benim çok hoşuma gitti. Yani Semedo mesela iyi basıyor.
1: Evet.
0: Rakibe iyi basıyor. Kazanıyor, hücuma gitmesi değil. Archie Brown oyun içeri kat ediyor ve doğru. Uzun zamandan beri böyle içe kat eden bir bek yoktu. Bu Ferdi'de vardı. İşte efendim sana söyleyeyim de başka da öyle kısa sürede hatırladığım bir şey yoktu. İçe kat edip oradaki pasları işte isabetli kullanması lazım.
1: Hocam şunu sormam lazım. Hafta içi Lyon maçı var. Tamam, Fenerbahçe için her karşılaşma önemli. Kasımpaşa mücadelesi sonrası, Gençlerbirliği mücadelesi sonrası bu maçın telafisi yok. Buralarda herkes hemfikirdir. Ama skor 3-1. Lyon'sa Toulouse deplasmanında ligde ilk maçına çıkıyor. Fenerbahçe mücadelesine göre 11 oyuncunun tamamını değiştirdiler sahaya çıkan kadroda. Hoca da bunu mutlaka duymuştur, biliyordur. Taze birkaç güç kullanıp İkinci yarıda bazı oyuncuları kenara almayı düşünür mü? Düşünmeli mi ya da?
0: 11'in hepsini değiştirmiş.
1: Hepsini değiştirmiş.
0: Bence
1: 11'de 11 kaleci dahil.
0: O zaman demek ki Lyon'un yedek kadrosunun çok güçlü olduğunu gösteriyor bu.
1: 0-0'la devam ediyorlar.
0: Kaçıncı dakika?
1: İlk yarı bitti orada.
0: İlk yarı bitti.
1: Maçı izleyemiyoruz tabii. İlk yarı bitmemiş, bitmek üzere. Şunu söyleyeyim. Toulouse oyun üstünlüğü olarak top Lyon'da olmasına rağmen eziyor Lyon'u.
0: Yani büyük bir ihtimalle öyle olur. Ha şu, ben artık Fenerbahçe'nin rotasyon yapacak zamanı yok.
1: Skor alınmışken soruyorum.
0: Hayır, gene yapamazsın. Ya niye, kimi yapacaksın rotasyon burada? Yapacağın oyuncu yok burada. Niye yok? Senin bu oyuncuların ritim yakalaması lazım. İvmeyi yukarı çekmesi lazım. Tempoyu arttırması lazım. Burada Asensio'nun buna ihtiyacı var. Kante'nin buna ihtiyacı var. Greenwood'un buna ihtiyacı var. Vedat'ın oynamaya ihtiyacı var.
1: Şunu soracaktım. Mesela Gendüz'ü İsmail değişikliği olamaz mı? Gendüz'ü hep hazır.
0: Bravo. Ben yaparsa bravo, tebrik ediyorum.
1: Öyle oyuncu çok arıyorum aslında.
0: Çok doğru. Yapacağı tek oyuncu, neden? 6 resmi maç oynadı galiba, değil mi bugüne kadar? Bu 7. olacak galiba. Ya 6 ya 7. Tam bilmiyorum, net değilim. Bir maç önemli. Tamamında Gendüz'ü oynadı.
1: Evet.
0: Yani evet, Gendüz'ü İsmail değişikliği olabilir ama Kante değil.
1: Bir oyuncu daha söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Kerem yine çok etkili değil. Belki Nene'yi de görmek açısından, belki biraz Kerem'i
0: Nene'yi zaten Kerem'le
1: olabilir mi?
0: Bravo, çok doğru da onu yapacak ama İsmail Hoca Kerem'i kazanmak için çok uğraşıyor. Mesela ben de bir hafta önce, ya İsmail Hoca'nın Kerem konusunda gerçekten fedakarlığı çok fazla. Ben bile mesela geçen hafta kızdım, dedim ya yeter yani hoca, sen bu Kerem'i bu kadar tutuyorsun, oynatıyorsun, sen bir fedakarlık yapıyorsun onu kazanmak için ama o da bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar da senin verdiğin şansı kullanmayan bir insan için de bu kadar ısrar etmemek lazım diye düşünüyorum. Ha, o onu yapacaktır İsmail Hoca. Ya devre arası da yapabilir ama şimdi 3-1'ken onu yapmaz. Kerem'in gol atmasını bekleyecek olabilir. Nene değişikliği muhakkak olacaktır Kerem'le. Ama süreci devre arası mı olur? Bence olmaz. Ha burada bir orta sahada devre arası yaparsa ki yapacağını yine zannetmiyorum İsmail Hoca'nın. Yani 60'ları falan bekler. Ha Gendüzü'yü devre arası da çıkarsa bir şey değil ama bozmaz. 3-1 gidiyor maç. Buradaki hiçbir teknik adam kadroyu değiştirmez. Ha bir 60'a kadar bekler, biraz daha şey yapar. Bence ilk değişiklik senin dediğin gibi zaten olması gereken, yani orta sahada İsmail'i alıp orta sahayı biraz daha diri tutabilirsin, canlı tutabilirsin. Ha hücumda da artık kimi değiştirirsen değiştir 60'tan yıl. Ama şu Asensio'ya hocanın 90 dakika eğer gücü var ise tutması lazım. Tempoyu yakalaması için Fenerbahçe'nin Asensio'ya çok ihtiyacı var. Aynı şekilde Greenwood'a da ihtiyacı var. Bunlar çünkü direkt skor yapan oyuncular. Bunların temposunu arttıracaksın. Bunlar şimdi bugün cumartesi, çarşambaya kadar 4 gün 5 gün var. Bu maçı oynayacaklar ki bir kendilerine gelsinler. Maç ritmini yakalasınlar. Özellikle Asensio'nun çok ihtiyacı var. Geçen sene son haftalarda biliyorsun oynamadı. Sezon başından beri de oynamıyor. Oynamaya ihtiyacı var. Kante'nin de oynamaya ihtiyacı var. Gendüzü'nün öyle bir sorunu yok. Gendüzü tamamen yani topla oyunda iyi. Top rakipteyken oyunda Kante ve Gendüzü biraz bugün rakipten uzak oynuyor. Bir sıkıntı o. Onların da bir yorgunluğu olmuş olabilir. Kante'nin olmaz. Olacağını zannetmiyorum. Çünkü Kante 3. maçını oynuyor. Ama Gendüzü 6. 7. maçını oynuyor. Bir Gendüzü Kerem onu hoca karar verecek. Eğer oyun böyle devam ederse ki 60'tan sonra hoca bakacak. Oradaki oyuncuların durumunu da görecek.
1: Evet.
0: Yani şimdi afaki onu değiştir bunu değiştir diyemeyiz. Oyunda aksayan yönler falan 15 dakika içerisinde neyi tespit ederse hoca ona göre bir aksiyon alabilir. Ama dediğim gibi eğer orta saha bu şekilde devam ederse orta sahaya bir İsmail takviyesi şart gibi görünüyor bu ilerleyen dakikalarda. Gendüzü Kante ikilisi eğer rakip orta sahadan uzak oynamaya devam ederse öyle bir değişiklik olabilir Kerem.
1: Konyaspor'da Arif Boşluk, Yevtoviç, Bardi, Ryan Baniya, Masuaku, Enis Destan, Blaş Kramer gibi oyuncular var.
0: Çok iyi oyuncular saydın hocam.
1: Evet,
0: hepsi.
1: Kulübede bu oyuncuların tamamı
0: İki tane
1: kulübede.
0: Santrofor var saydın.
1: İki tane santrofor var. Oynanan oyunu izledik. Konyaspor'un oyunu da izledik. Sadece çok hızlı bir cevap almak için bunu soruyorum. Bu maç bitmiş bir maç mıdır yoksa ucu açık mıdır?
0: Oynanmayan hiçbir maç bitmiş maç değildir.
1: Tamam, yanıtımı aldım. 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle ilk 45 dakika noktalandı sevgili seyirciler. İkinci yarının da başlamak üzere olduğunu ifade edelim. Şenol Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Yeniden skorboard'a gidiyoruz sevgili seyirciler. Batuhan Engin ve Zafer Tüzün bizi bekliyor.

0: Sevgili izleyenler, maçın ikinci devresinde yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe ikinci haftada kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. İlk yarıda 4 gol izledik. Fenerbahçe ilk yarıyı Konyaspor karşısında 3-1 geride bıraktı. Evet, Zafer Hoca ile birlikteyiz. Zafer Tüzün'le birlikteyiz. Hocam, ilk yarıyı nasıl özetlersiniz?
1: Şimdi Fenerbahçe oyunu gelişmeye devam ediyor. Skordan öte ben Fenerbahçe'nin oyununu beğendim. Şimdi büyük takım oyunu oynamaya başladı Fenerbahçe. Hı hı. Öyle topu rakibe verip ondan sonra kendi sahasına çekilip rakibin gelmesini bekleyen Fenerbahçe değil. Hem merkezde enerjik, hı hı, aynı zamanda hücum bölgesinde bol aksiyonlar yaratan bir Fenerbahçe ortaya çıkmaya başlıyor. Ben Fenerbahçe'nin oyununu skordan daha iyi buluyorum. O yüzden şimdi her ne kadar büyük takımlardaki
0: bu arada ikinci yarı başladı.
1: O potansiyel olsa da zor şartlarda da başarı yakalayacak, galip gelmeyi becerebilecek takımı oynatan hoca iyi hocadır. Onun için 10 tane 20 tane kaliteli transferle hoca her yerde bulunur. Önemli olan eldeki mevcutlarla hakikaten bir oyun kimliği yaratıp, bir oyun bütünlüğü yaratıp rakipleri bilhassa kendi iç sahanda önde agresif bir oyunla, baskılı bir oyunla erken skor almak gerekir. Şu an itibariyle direnen, oyun kalitesi iyi olan, oyunu bozmayan, oyunu çirkinleştirmeyen, kendisi de oynamaya çalışan bir Konyaspor takımına karşı ona rağmen şu an itibariyle yakalanan 3-1'lik skor Fenerbahçe'nin oyunun geliştiğinin ispatıdır. Fenerbahçe'nin çaresizlik Fenerbahçe'nin içine sinmez. Taraftar istemez öyle. Taraftar ben bu maçı söke söke alacağım, eze eze rakibi yeneceğim görüntüsü veren takım ister. O takım yavaş yavaş sanki yakalanıyor ama geçiş hücumlarındaki göbekteki iki tane santiforun bugün itibariyle kendisini çok fazla zorlayan rakip olmadığı için Ake'nin oyunundan hep memnuniyetimizi dile getirdik ama Skriniar Ake ikilisi karşılarında kendilerini zorlayan rakip olduğu zaman çabuk ekarte olabilen, pozisyonunu kaybeden, alan bilgisinin dışına çıkan bir kimlik sergilediler. Bu Fenerbahçe adına düşündürücü. Onun için ya çok iyi futbolcuyla çok iyi takım aynı şey değildir abi. Şimdi sen eksik olan bölgelerine yaptığın belki çok kaliteli olmayan, çok büyük apoleti olmayan nokta transferle şampiyon olabilirsin. Onun için gözüken o ki ön bölgesinde hızlı, çabuk, atletik oyuncuları olan, geçiş hücumunu iyi yapabilen takımlar Fenerbahçe takımının defanstaki zafiyetlerinden faydalanabiliyor. Bu sinyaller Gençler Birliği ve Lyon maçında da verildi. Bu maçta da verildi. Şimdi rakip golü atarken Skriniar sağ bek tarafında. Sen ne yapıyorsun abi orada? Sen kendi bölgeni koru ya. Yani o yüzden Fenerbahçe bu dakikadan sonra bol keseden puan dağıtacak lüksü yok Fenerbahçe'nin. Şu an itibariyle bugün eğer ki nasip olur da Fenerbahçe 3 puanla kapatırsa 3 puandan öte verdiği reaksiyonla taraftarının gönlünü alacak. Ya, taraftar bekliyor. Taraftar yapılan transferlerden sonra ve onca sene beklenen şampiyonluk beklentileri doğrultusunda onun için artık böyle tedirgin olmak istemiyor. Gitgelli takım görmek istemiyor. Net takım görmek istiyor. Net. Bak Vedat net santfor. Bunu görmek istiyor. Lukaku net santfor. Bunlar senin takımının ya rakibin kaleye yüzünü döndürmek diye bir mevhum vardır forvetlerde. Bu neyle olur? Rakibi zorlayan santfor
0: evet,
1: olur.
0: Bak, bir pas geldi şimdi. Mükemmel şut gol, ve toparlarda gol. Mason Greenwood. Dubleyi yapıyor Mason Greenwood. Bir anda geldi Fenerbahçe. Savunmadan dikine bir pas Skriniar'dan. Bekletmeden Vedat Muriç Mason Greenwood'u gördü. Greenwood tek bir vuruş topu ağlarla buluşturuyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu yeni transferi Mason Greenwood. Son Lyon maçında da yine Kadıköy'de taraftar önünde golü kaydetmişti. Gollerine devam ediyor Greenwood. Bu maçta da iki golü var. Bir de asisti var. Mason Greenwood 4-1 oldu skor. Çok iyi bir servis Vedat Muriç'ten.
1: Enteresan. Çok agresif bir oyuncu olmamasına rağmen doğru işi yapan bir oyuncu. Doğru işi yapan oyuncu da al 2 gol 1 asist bugün. Şimdi bu taraftar açısından kendisini kabul ettirmek demektir. Ve kendisinin kabul ettiğini gördükten sonra daha iyi de performans sergileyecek bundan sonraki dönemlerde demek ki. Görünen o ki çift haneli rakamların çok çabuk üstüne çıkacak Greenwood'da. Evet, yani şu Greenwood'un temposu, şu anki verimi, Vedat'ın sakatlıktan çıkmasına rağmen gösterdiği performans ve verim, bir de buna Kerem uyarsa

0: Hadi göreyim o sağ bek bakayım çıkabilecek mi? Şimdi diyoruz ki biz...
1: İster istemez bir psikolojik baskı yaratır.
0: Tabii canım, onun için eğer Kerem de formunu bulursa veya olası sonradan takviyelerle Nene performansı, o da çabuk, ligimize uygun adam. O da derine koşu yapabilen adam.
1: Bu arada oyun durdu. Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı var. Tüm takım oyuncuları şu an...
0: İnşallah kötü bir şey yok. O kadar kişi birleşti ki. Evet. Eyvah eyvah eyvah eyvah.
1: Çok sıkıntılı bir durum sanırım.
0: Çok kalabalık olunca...
1: Dakika 52. Şu anda sağlık görevlileri çağrılıyor Kerem'in yanına. Evet, orada epey bir kalabalıklaştı oyuncular Kerem'in yanında. Hocam, sakatlık anı bu.
0: Oo, şimdi böyle pozisyonda havadan düşerken ters bastıysa ön çapraz bağlar sıkıntılı olabilir. Evet.
1: Sensio da kenara.
0: Hemen değiştirin şeyi yapıyor. Biraz daha yakından gösterebilse pozisyonu yayıncı kuruluş.
1: Sedye geldi şu an.
0: Ön çaprazlar gitti, ben sana söyleyeyim.
1: Evet, şu an Dirk Kuyt da Nene'ye oyuna girmeden önce son direktiflerini aktarıyor.
0: Son gazı veriyor.
1: Dorgelez Nene birazdan oyunda olacak.
0: Abi tabi Allah tabi sakatlık vermesin de,
1: evet.
0: Ama görünen o ki eğer bileği ters dönmediyse ön çaprazlar. Çünkü sıçradığın zaman ayağa ters bastığında, abi işte
1: Kerem Aktürkoğlu şu an
0: inşallah bir şey yoktur.
1: Sedye ile terk ediyor. Evet, şu anda tüm Kadıköy ayakta, Fenerbahçe taraftarı ayakta, alkışlar eşliğinde Kerem Aktürkoğlu Sedye ile saha kenarına geliyor.
0: Şimdi bakalım. Bir dakika. Çok bir şey de gözükmüyor ya. Kafa travması mı acaba? Kafaya mı darbe almış?
1: Kafaya da darbe alabilir, evet. Kafasına sanırım.
0: Kafaya mı darbe almış?
1: Kafa, evet. Gibi duruyor.
0: İyi Allah'tan, tövbe yarabbim. Yani şimdi çapraz bağ sakatlığı daha kötü bir sakatlık. İnşallah bir şey yoktur.
1: Geçmiş olsun diyelim biz de Kerem Aktürkoğlu'na.
0: Evet,
1: sağlık görevlileri tarafından şu anda kenara getiriliyor. Ve Dorgelez Nene oyunda. O da yeni bir imaj yapmış. Evet, yerli oyuncular da Kerem'in yanına gitti. İrfan Can Kahveci orada.
0: Kafaya alınan darbe ise
1: direkt bilincini kaybeder.
0: Evet, bilincini kaybeder.
1: Ambulansa götürülüyor direkt.
0: Abi sıcak hava, nemli hava.
1: Bilelim, önemli bir şey yoktur Kerem'in.
0: Performans veriyorsun. Kolay değil yani.
1: İlk değişiklik gerçekleşti maçta bu arada. İlk değişiklik ev sahibinden Fenerbahçe'den geldi. Zorunlu bir değişikliğe gitti Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu sakatlanıp oyundan çıktı. Yerine Dorgelez Nene dahil oldu.
0: Şimdi hep santraforsuzluktan dem vurduk hep. El neresi denen, bol gol atan ama memnuniyet vermeyen bir santrafor geldi. Geçen sene birkaç santraforunu gönderdikten sonra bu sene itibariyle gelişmeye açık. Ama gelişme yönünün hangi tarafa olumlu mu olumsuz olacağı belli olmayan bir Şerif transferi oldu. Çok fazla kullanmadı teknik direktörler onu. Ama topu saklayan, rakibi hırpalayan yaratıcı bir santrafor duruşu yıllardır Fenerbahçe'nin en büyük eksiğiydi. Şimdi gördünüz mü Vedat'ı? Sırtı dönük oynayabilen ama koridorlara duvar olabilen, arkadaşlarına yol açan bir santrafor. Greenwood'un enfes koşusuna mükemmel bir duvar olup pasıyla gol attırdı. Onun için böyle
1: Greenwood iyi bir verkaç. Şimdi Greenwood Nene paslaşması, o paslaşmanın arasına girmeyi başarıyor Konyaspor savunması. Taç kullanacak Archie Brown'la Fenerbahçe. Dakika 56. Archie Brown tacı kullandı çizgiye doğru. Guendouzi, Milan Škriniar

0: Evet.
1: Nelson Semedo. İyi kapandı Konyaspor.
0: Evet. Fenerbahçe'de takım bütün dediğim gibi oturmaya başladı. Yani takımı ipten alacak kadar güçlü, hırslı bir santrfora ihtiyaç vardı. Bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğu Vedat'la ispat oldu. Lukaku da aynı potansiyele sahip bir oyuncu. Fenerbahçe bana göre
1: Genduzi içeriye çevirdi, savunmadan sekti top.
0: En büyük eksiği olan santrfor bölgesindeki gediğini kapattı. Ama şu an itibariyle geçiş savunmalarında göbekteki stoper sıkıntıları çok güven vermiyor. Kendisini zorlayan bir rakip olduğu zaman açık veren, sıkıntı yaratan, pozisyonunu kaybeden ve rakibe kolay gol pozisyonuna sokan stoper ikilisi var şu an itibariyle. O yüzden Fenerbahçe'nin ya eldeki mevcut kadrodan o bölgeye alternatifli bir düşüncesi olması lazım veya o bölgeye bir transfer düşünülebilir yani. Daha sert, daha agresif, daha atletik bir stoperle puzzle'lar yerine daha iyi oturmaya başlar. Şimdi şu an itibariyle hala skora rağmen kapanmayıp zaten artık bu dakikadan sonra
1: ne oluyorsa 4, olsun 4, mu?
0: 4 değil, evet yani 5 olsa 6 olsa ne olur. Kendi oyununu oynamaya çalışan, ön bölgede hala aksiyon yaratmaya çalışan bir Konyaspor görüntüsü var.
1: Evet.
0: Fenerbahçe adına iyi. Niye? En azından rakibi disiplinli, oyunu bırakmıyor bu rakibe
1: doğru
0: karşı.
1: Çok iyi yerde topu kazandı Fenerbahçe. Evet. Genduzi ile geliyor. Genduzi topu iyi taşıdı. Nene'yi bak, gördü. Abi, iyi bir pas gelmedi Nene'ye.
0: Yok yok işte bak, bu ben sana diyorum yani şimdi.
1: Taç. Fenerbahçe tacı kullandı. Genduzi topu çok iyi taşıdı ancak pası iyi değil. Marco Asensio.
0: Fenerbahçe şu an itibariyle taraftarlarının beklentisine cevap verecek oyunu oynadı diyebiliriz. Skorun da 4-1 olması hem futbolcuların özgüveninin tekrardan yerine gelmesini sağladı hem de taraftarı şu anda memnun ediyor. Şu an itibariyle Greenwood transferi, Vedat transferi yerinde transferler olduğunu gördük. Bu iki oyuncu da takımı büyütebiliriz sinyallerini şimdiden verdiler. Zaten kendisine sınıf atlatan oyuncu transferi yapar büyük takımlar. Şu anda net, çok fazla pas hatası yapmayan, çok fazla oyun içerisinde görünmeyen ama sakin ve soğukkanlı kalmasıyla çok iyi kendi bölgesini çok iyi koruyan bir Semedo gerçeği de var.
1: Genduzi sol kanada doğru çevirdi. Şimdi Archie Brown süratli son temas kimden bakıyorum. Evet, out kararı diyor. Out kararı geliyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'dan.
0: Bakalım. Çarpmış mı Arçı buranın? Net gözükmüyor.
1: Net gözükmüyor. Ama bana korner gibi geldi.
0: Bana da öyle geldi ama.
1: Evet. Konyaspor cephesinde de değişiklikler var. Diego Gonçalves kenara geliyor. Enis Bardi oyunda onun yerine.
0: Bu da oyun disiplini olan bir oyuncu. Bireysel kalitesi de yüksek bir oyuncu.
1: Top Fenerbahçe'de, dripling halinde o bölgede. Semedo yerde kalıyor.
0: İşte bu abi.
1: Tam göbek üstünde.
0: Tehlike ünisine girip ters kademeyle Semedo iyi bir iş yaptı.
1: Hocam reklama gitmemiz gerekiyor. Kısa bir reklam aramız olacak sevgili izleyenler. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. A-Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Scoreboard programı devam ediyor. Fenerbahçe 4-1 üstün durumda kendi sahasında Konya Spor karşısında. Reklam arasındayken bu arada iki değişiklik oldu Fenerbahçe'de. Levent Mercan ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Oyundan çıkan oyuncular N'Golo Kante ve Archie Brown oldu. Hocam, bu değişiklikleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Gayet olumlu, yerinde değişiklikler. Şimdi bu dakikadan sonra artık skor elde ettiği için Fenerbahçe Lyon maçını düşünüyor. O maçı düşündüğü takdirde Kante'nin dinlenmesi adına artık bütün taraftarların ezberine geldi geri dörtlü. O oyuncuları dinlendirme adına olumlu değişiklikler. Üstüne üstlük giren oyuncular da

0: doğru işi yapan oyuncular. Yani Fenerbahçe bu kadro zenginliğiyle yaptığı değişiklikler çok fazla rotasyon diye bakmamak lazım.
1: Bu arada Ederson çok çıkıp
0: inanılmaz bir şut çıkardı.
1: Ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti. Ederson kapattığı köşeden topu kornere çeldi.
0: Şu an itibariyle hücum organizasyonlarında evet iyi. Takımın oyun gelişimi, oyun kimliği evet iyi ama takım halinde savunmada ve bloklar arası mesafeyi daraltmada zaman zaman sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Onun için rakip geldiği zaman bilhassa geniş alanda yakalandığında stoperler hemen geriye çekilmeye başlıyor. Çok fazla geriye çekilmeden en azından müdahalede bulunmalar lazım. Onun için de rakibe biraz daha yakın, biraz daha temaslı oynamak lazım. Yani
1: evet, ama Romelu Lukaku göründü.
0: Zaten
1: Lukaku şimdi oyuna girecek.
0: Reklam arasında seninle bunu konuştuk. Neden Lukaku şu an tam zamanı girsin, oyun ritmini daha erken bulması adına eyvah eyvah. Bir pas hatasıyla.
1: Ama Konyaspor'u iyi değerlendiremedi. İsmail Yüksek topu kazandırdı takımına. Hızlı geliyor Fenerbahçe. Mason Greenwood. Greenwood şimdi çıkardı arkadaşına ceza sahası içi. İyi değerlendiremiyor bu pozisyonu Levent Mercan.
0: Bakmadan kesti Levent. Giderken baksaydı orada kim boş mu değil mi filan. Sıfıra indikten sonra biraz da bilinçli yapacaksın. Veya
1: ve değişiklikler gerçekleşiyor.
0: Evet.
1: Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku oyuna dahil olacak. Marco Asensio yine alkışlanarak sahayı terk etti. Yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. Marco Asensio ve oyundan alınan bir diğer oyuncu bir gol bir asistlik katkıyla bugün oynadı. Vedat Muriç o da kenara geldi. Yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı. Lukaku ve Oğuz Aydın oyunda. Greenwood. Kaleye uzak mesafe. Şut. Evet. Yakın köşeden dışarı gidiyor.
0: Oyunun son bölümüne girerken oyunun bu yapılan değişiklikler Fenerbahçe adına enerji verir. Olumlu değişiklikler. Onun için bak şu anda al. Ters rakibi bilmiş. Hataya zorladı. Oğuz mu?
1: Oğuz evet. Oğuz yani Aydın.
0: Şimdi böyle yakalamışsın sen şimdi. Daha net. Güzel bir pas ver adam gol atsın şimdi. Rakip defansı dengesiz yakalamışsın. Şurada pas kalitesi çok önemli abi.
1: Bu arada 4-4-2'ye evrildi gibi Fenerbahçe. Nene de Lukaku'nun yanında konumlanıyor.
0: Evet. Ön bölgede Nene, Oğuz, Lukaku ve Greenwood pozisyonda.
1: Yani 4-2-4 bile olur. Skriniar, Lukaku işte. İyi döndü. Lukaku vurdu savunmadan döndü.
0: Tamam şimdi tamam. Mükemmel doğru iş yaptı ama o da gol atmak istiyor şimdi. İstiyor. Golü bulsa rahatlayacak.
1: Ki çok samimi bir oyuncu bence yaptığı çok, açıklamalarla.
0: Çok. Bak gördün mü? İşte
1: Semedo iyi bir yerde topu kesti.
0: Baskı yaparken tabii tek başına baskı olmuyor. Şimdi Greenwood orada baskıya giderken Semedo kendi bölgesinde değil yani. Kendi alanında değil. Ya abi gel orada destek ol. Topu daha erken kazan hücuma devam et yani.
1: Lukaku'dan baskı var. Kaleci Deniz Anzuana'ya oynadı. Adil.
0: Şimdi Oğuz Nene, Greenwood, Lukaku'yu da sayarsak ön bölgede hareketlilik çoğaldı Fenerbahçe'de. Bu bir avantaj. Rakibin de bak savunma disiplini biraz kayboldu. Gördün mü o göbekteki boşluğu?
1: Tabii büyük bir boşluk var.
0: Tabii burada hareketlilik çok önemli. Arkadaşına destek için koşacaksın. Boşa çıkacaksın, koşacaksın. Derine koşacaksın. Pası verip koşacaksın. Onun için mesafeyi daraltıp Fenerbahçe bak.
1: Abi. Çok iyi yerde topu kazandı Fenerbahçe abi. Şimdi ama abi, iyi değerlendiremiyor. Oğuz Aydın.
0: Son pas kalitesi çok önemli. Yani o kadar emek harcıyorsun, bu kadar enerji harcıyorsun. Ayakta kalıyorsun, inmişsin sıfıra. Bakarak ver şöyle.
1: Müdahale şeklin yerden taç.
0: Tamam, hızlı karar vermek çok önemli. Fiziksel üstünlük sağlayıp da hızlı karar vermek çok önemli ama kafayı da kaldıracaksın, sıfıra inmişsin yani. Kim nerede diye. Şu anda Nene'yle, Oğuz'la, Greenwood'la geniş alanları işleyebilecek bir Fenerbahçe kurgusu var sahada. Ya takım skoru yeterli görmeyip
1: derinlemesine bir pas Konyaspor etkili geldi. Şut Ederson. Evet. Top şimdi Konyaspor'da, dönen topu karşıladı Konyaspor. Bir orta denemesi daha. O bölgede Melih var. Melih kontrolü sağladı. Karşısında Semedo. Geriye dönüyor Antuana. Antuana kaleye yöneldi. Ederson için kolay bir top. Ederson topu hemen oyuna soktu. Oğuz Aydın'ı düşündü. Oğuz Aydın topu oyun alanında tutmayı başardı. Oğuz şimdi merkeze döndü. Çıktı ancak mı? Çıktı. Evet.
0: Evet.
1: Oyun alanında tutamıyor Oğuz Aydın bu topu.
0: Dediğim gibi şimdi merkezde topu aldığı zaman geniş alanları işleyebilecek oyuncuları oynatacak bir oyuncu şu an itibariyle İsmail gözüküyor ama İsmail kontrol oyuncusu. Gene de o işi becerebilir ama net bir oyun kimliği yaratacak, arkadaşlarını oynatacak bir oyuncu kimliği de yok. Onun için kenarlarda bilhassa şu an Oğuz itibariyle aksiyon alıyor Fenerbahçe. Oğuz biraz daha kafayı kaldırarak oynarsa hem kendisinin performansı hocasının gözüne girer, forma rekabeti başlar. Oyuncular arasındaki forma rekabeti de Fenerbahçe takımının gelişmesini sağlar.
1: Bu arada Konyaspor'da 3 değişiklik birden oldu. Arthur Masuaku, Kramer ve Enis Destan oyunda. Oğuz Aydın yerden çevirdi Lukaku. Top ona gelmiyor.
0: Kolay değildir aslında sonradan oyuna girmek. Hakikaten çok iyi ısınmak lazım. Yoksa oyuna girdiğinde adeleler bir şişer ki ondan sonra hem pas kaliten düşer hem koşu kaliten düşer.
1: Şikriniar çok iyi kesti bu topu.
0: Şimdi nefes almadan İsmail üst üste pozisyona giriyor şey Oğuz.
1: Dorgelez Nene. Nene topu kurtarmayı başardı. Evet. Savunma yerine yerleşti. Mason Greenwood.
0: Bağlantı oyunu kuran oyuncu pozisyonuna girdi Greenwood.
1: Greenwood sahanın her yerinde yani hücum hattının evet, her evet. yerinde.
0: Ya baktığın zaman sanki böyle temposuz, sakin, soğukkanlı, enteresan bir şey duruşu var ama top ayağına geldiği zaman içinden canavar çıkıyor.
1: Evet. Hemen etkisini gösteriyor.
0: Hemen anında çok tehlikeli adam. Ya her tarafa, her iki ayağını çok iyi kullanıyor. Rakibin sağından solundan her tarafından geçebiliyor. Hı hı. Yani önlem alınması zor bir oyuncu.
1: Ederson bak, riskli bir pas.
0: O da mı Greenwood'tu? Değil mi?
1: Evet, Greenwood. Out'a çıkıyor.
0: Yani düşün bak, bu kadar kaliteli adam ama tehlikeli bölgede topla dönüş kabiliyeti iyi olmasına rağmen çevre kontrolü yapmadığından dolayı rakibin geldiğini görmedi, neredeyse topu kaybediyordu. Bakacaksın abi etrafı, göreceksin.
1: Lukaku ona aşan bir top oldu. Oyun içerisinde oyuncularını da takım arkadaşlarını da yönlendiriyor Lukaku. Sürekli diyalog halinde saha içerisinde.
0: O da ya. Apoleti olan bir
1: liderlik vasfı var, da var. Adil.
0: Bak şimdi Lukaku

0: sol bek tarafındaki adama baskıya gidiyor değil mi?
1: Evet.
0: Ben buna karşıyım. Santiforlar beklere baskıya gitmez. O zaman çabuk ekarte olur, koridor boşalır. Orada çıkacak. Onun arkasında Nene vardı. Nene Kramer, çıkacak.
1: Kramer vurdu Ederson. Dönen top bu kez Guendouzi. Bu arada faul düdüğünü çalıyor. Hakem Atilla Karaoğlan. Konyaspor bir serbest vuruş kullanacak, bir free kick kullanacak şimdi.
0: Şimdi futbol yıldızlarla değil de sistemle kazanılır diyoruz ama sistemin alışkanlık haline getirildiği zaman da kaliteli oyuncu çözüm üretiyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden şimdi bak Konyaspor defalarca pozisyona girmesine rağmen ön bölgede vuruş kalitesi iyi olmadığı için pozisyonları kaçırıyor. Aynı pozisyonlar Asensio'ya geldi, Greenwood'a geldi bak. Onlar tabelayı değiştirdiler.
1: Evet. Kaliteli oyuncunun farkı.
0: Farkı tabii. Ama tabii bağlantıları iyi kuracaksın onlara da şimdi.
1: Hocam barajın altına yatan oyuncular hakkında ne düşünürsün?
0: Ya şimdi barajda genelde sıçradıkları için evet bazı oyuncular bilinir. Şimdi Deniz de...
1: Bu arada çok iyi bir frikik. Evet. Ederson çok iyi kurtardı. Yani Ederson'un kapattığı köşeyi vurdu Enis Bardi. Yanıltıcı bir vuruş yaptı. Ederson iyi bir kurtarışa imza attı.
0: Yani şimdi oyunu mecazi anlamda çirkinleştirmeden hala oynamaya çalışan bir Konyaspor var. Ama Fenerbahçe gibi bir takımı bu kadar hafife alırsan da böyle fark yersin.
1: Konyaspor bugün Jackson Muleko'yu değerlendirdi de bence Kramer tercihi de olabilirdi. Ki keza şimdi ikinci yarı oyuna da girdi.
0: Kulübesi zengin. Evet.
1: Kulübesi zengin. Ki Kramer bence geçen sezon Konyaspor'da yani skor olarak da iyi katkıyı o kadar yapmamış olsa da oyun içerisinde stoperlerle boğuşan bir santrofor türü.
0: Şimdi Fenerbahçe'de
1: Greenwood etkili bak. Geliyor Fenerbahçe. Greenwood ilerledi. Greenwood çalımını attı. Greenwood vurdu. Oo. Yandan dışarı gitti. Greenwood.
0: Bence bir temas var değil mi?
1: Var. Bir korner kullanacak Fenerbahçe. Bir Greenwood çok etkili geldi. Etriye de yaklaştı.
0: Yaklaştı tabii. Şimdi senin artık bireysel yeteneğin, oyuncu kaliten kabul gördüğü için orada 3'e 3'sün hatta 4'e 3'sün. Ben olsam orada Lukaku'yu arar bir tane ona gol attırmaya çalışırım.
1: Greenwood yaptı ortayı. Ön bekte Skriniar vuruyor. Etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Milan Skriniar. Kaleci Deniz Ertaş. Kale vuruşunu kullandı Konyaspor. Chidozi. Dakika 80. Normal sürede artık son 10 dakika içerisindeyiz. 4-1'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. İlk yarıda 4 gol izledik. İkinci yarıda tek gol Greenwood'dan geldi. Kramer. Berkaç denedi. Adil.
0: Şimdi oyuncu değişiklikleri Fenerbahçe'ye enerji kattı dedik. Evet. Hücum bölgesinde o enerji hissedildi ama bu değişiklikler savunma anlamında da sanki çok yaramadı. Fenerbahçe pozisyon veriyor rakibine.
1: Tabii bir Asensio gerçeği de var sanki. Asensio oyundan yani... sonra da o yeri attaki yaratıcılıkta sanki biraz bir takım problemler oluştu gibi.
0: Ha,

0: skordan dolayı biraz oyun disiplininin kopması normal ama olmaz. Olmamalı daha doğrusu. Kendini geliştirme adına olmamalı yani. Şimdi
1: Lukaku pasını verdi şimdi arkadaşına. İsmail. Lukaku'ya doğru geldi iyi, top. Lukaku iyi. Araya girmek istiyor. Nene değerlendiremiyor. Ön alan baskısı var Fenerbahçe'de. Bu baskıyı kırmayı başardı Konyaspor. Enis Pardi sağ kanada oynuyor. Konyaspor yükleniyor. Levent rakibinin pozisyonunu bozmaya çalışıyor. Levent başarılı olamadı. Orta Kramer vuruyor, yandan dışarıya gitti. Kramer çok iyi yükseldi sağ kanattan gelen ortaya. Gol topu vuruşunu olan, da gerçekleştiriyor Kramer.
0: Gol şansı olan, gol kabiliyeti olan, golü hisseden bir oyuncu Kramer. Santiforlar için
1: Lukaku bir an olsun heyecanlandırdı ama burada.
0: Evet.
1: Bu arada Lukaku'nun pozisyonunu da Kramer bozmuş. Santrafor'u santrafor savunmuş.
0: Evet, yani eğer oyunun yoksa, sistem yoksa, takım olamıyorsan başarı da gelmez. Şimdi oyun kimliği yakalama adına Fenerbahçe'de olumlu gelişmeler var. Ama hala hazırda Gençler Birliği ve Lyon maçlarından sonra defansif zafiyetler hala hazırda var Fenerbahçe'de. O bölgede belli kesitler halinde alıp o oyunculara bu işi nasıl önleme alınacak, bu işin ilacı ne? Sevgili İsmail Kartal bunları
1: Bartu Elmaz hazırlanıyor bu arada.
0: O da iyi. O da orta sahada direnç sağlayabilecek bir oyuncu.
1: Greenwood dripping halinde şimdi. Greenwood, Lukaku. Lukaku çekti soluna. Lukaku vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor.
0: Abi, hazır olmayan oyuncu. Böyle kenara çekip de bu vuruşta bu şiddeti sağlayamaz. Lukaku öyle çok hazır olmayan bir görüntüsü yok. Şu pozisyonda rakibe rağmen yaslanıp sola çekip vurması ve vuruş şiddeti çok önemli. Güçsüz oyuncu o şiddette vuramaz.
1: Levent çevirdi içeriye. Levent kafa vuruşu, kaleci Deniz Ertaş'ın kucağına.
0: Evet, Ake ile kafa kafaya geldi.
1: Ake vuruşu yapan oyuncu. Kaleci Deniz. Konyaspor atakta Kramer. Son 5 dakika artık normal sürede. Minik üçgenler kurmaya başladı Konyaspor derken Kramer kaleyi tercih ediyor Ederson. Onun için kolay bir top oldu bu. Artık kale rotasyonunda da Ederson.
0: Ederson zaten yani tartışılacak bir şey değil yani. Şimdi Mert hangi performansı gösterirse göstersin, Ederson varsa kale Ederson'undur.
1: Tabii.
0: Bu kadar basit. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin bir reaksiyon göstermesiydi.
1: Bu arada maçın yıldızı, evet, günün yıldızı Mason Greenwood. Işıklı tabelada onun forma numarası yandı. Yerini Bartu Elmaz'a bırakıyor Mason Greenwood.
0: Önemli, önemlidir futbolcuyu alkışlatmak. Son dakikalarda oyundan alarak, alkışlatarak.
1: İki gol, bir asist.
0: Moral verdi ona. Ama bugün itibariyle Konyaspor karşısında artık oyun ve skor anlamında daha net bir Fenerbahçe görerek taraftarlarını rahatlattı. Beklentilere cevap verdi Fenerbahçe takımı ama üzülerek şunu da ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe'de hiç kimsenin kredisi yok. Kazanarak devam etmek zorunda Fenerbahçe artık. Hem ligde hem Avrupa arenasında. Lyon maçına da inançlı

0: özverili bir şekilde sahaya çıkıp o formanın içine ruhunu da koyarak orada galibiyetle dönüp Avrupa arenasında da devam etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ve bugünkü gösterdiği oyunun neticesinde aldığı skorla da şampiyonluk yolunda ben varım dedi Fenerbahçe bugün itibariyle. Şu anda ki rakip bugün evet kapanmayıp kendi oyununu oynamaya çalışması. Hatta 45-50 metrede Fenerbahçe'ye baskı yapıp Fenerbahçe'nin oyununu engellemeye çalışmasıyla ön alanda çok aksiyon almasıyla takdir gördü ama hele hele kendi sahasında oynayan büyük takımı bu kadar hafife almak fark yemenin sebebidir. Konyaspor da o farkı yedi.
1: Şimdi Lukaku yıkılmadı, Lukaku. Lukaku pozisyonu zorluyor Deniz.
0: Şimdi kendini geliştiren
1: hocam. Süremizin sonuna geldik.
0: Evet, bir İlhan Hoca hep bunu yapıyor. Kendini geliştiren bir hoca ama böyle Fenerbahçe gibi takımlar çok hafif alınacak takımlar değildir. Biraz daha taktik disiplinine uygun bir takımla, bir anlayışla çıksaydı belki değişik bir skor olabilirdi ama iş işten geçti.
1: Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, skorboardun sonuna geldik. Fenerbahçe 4-1 önde Konyaspor karşısında. Maçın bitimine de az bir süre kaldı. Bizler şimdi sizlere veda edeceğiz ama programın hemen ardından Ender Bilgin'in sunumuyla 90+1 programı Aspor ekranlarında olacak. Sizlerin ekranlarınızda olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar diliyorum.

gelsin. Parafın katkılarıyla. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Efendim 90 artı 1'e hoş geldiniz. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Timosan Konyaspor karşısında 4-1'lik üstünlüğüyle 3. uzatma dakikasını da geride bıraktık. Sağ taraftan geliyor Konyaspor. Kramer ceza sahasında. Kramer vurdu, direkt dibinde bir vuruş. İkinci hamle geldi, top ağlara gitti. 90 artı 4'te fark 2'ye indi Deniz. Bugün ikinci yarıda özellikle Ederson'la çok karşı karşıya geldi. Kramer'de, Deniz'de. Ve Deniz 90 artı 4'te skoru 4-2'ye getiren golü attı. Kramer'in vuruşunda Ederson ve Direk gole izin vermemişti. Deniz boş kaleye tamamladı ve topu ağlara gönderdi. Skor 4-2 oldu değerli izleyenler. Fenerbahçe'de Muriç'le açıldı gol perdesi. Mason Greenwood'un 2 golü var. Bir gol de Asensio'dan geldi. Colin'in golünün dışında Deniz'in az önce kaydettiği gol de maçın sonucunu belirledi. Ve Fenerbahçe Timosan Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek Kadıköy'de sezonun ilk galibiyetini, ilk 3 puanını almış oldu. Geçtiğimiz hafta umulmadık bir Gençler Birliği mağlubiyeti. Hafta içinde Lyon mesaisi, ki önümüzdeki hafta çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için çok önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe. Bugün Vedat Muriç golle tanıştı. Mason Greenwood 2 gol 1 asist yaptı. Vedat'ın da bir asisti var. Asensio da yine golünü attı. İkinci yarıda özellikle Ederson'un, ilk yarıda pek iş düşmedi ama ikinci yarıda bir hayli kurtarışı da var. Onun da özgüven kazanmak adına aslında iyi bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz. Zordu Şenol Hocam. Şöyle zordu. Yani Konya takımı birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Takımını tanıyan bir teknik direktörü var. Ve Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra bir de zorluk derecesi yüksek Lyon maçı oynamışsınız. Çok tartışılan işler olmuş camiada. Hani teknik direktörünüz tartışılıyor. Oyuncuların bir kısmı gidecek mi, kalacak mı diye tartışılıyor. Böyle bir ortamda 4 gollü bir galibiyet.

0: ne ifade eder Fenerbahçe için?
1: Şöyle, çok tartışıldığı bir hafta Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bu galibiyeti alarak özgüvenini tekrar kazanmış oldu. Oyuncular, hem hoca hem oyuncular hem de taraftar nezdinde bu çok değerli bir şeydi. Oyun aslında kolay oldu. Başlangıcı kolay oldu. Arkadan bir gol yedi Fenerbahçe ama tekrar 3-1 kısa süre içerisinde yakaladı. İşler iyi gitmeye başladı. Tam iyi gitmeye başlarken de ilk yarı itibariyle ilk defa, şimdi maç sonuna bakıyorum, Fenerbahçe uzun bir zamandan sonra özellikle İsmail Kartal döneminde topla oynama süresini ilk defa rakibe vermiş. %52 görüyorum maç sonu itibariyle.
0: Bir bakalım, bizim de veriler gelsin.
1: Yani şu andaki
0: Bora, verirsen maç sonu verilerini.
1: Yani topu İsmail Kartal'ın takımları hiçbir zaman rakibe vermezdi.
0: Başka bir şey oynamaya başladı sanki. Dün mü konuşuyorduk burada? Yani neden şu bekleyip topu rakibe bırakıp ikinci bölgede beklemeyi tercih etmez diye sormuştum ben hocama. O da dedi ki olabilir, o da olabilir. Bugün sanki biraz o oldu bölüm bölüm.
1: Ama onu zaten şeyle daha bir önceki maçta Lyon maçında bunun işaretlerini vermişti.
0: 49-51.
1: Yani evet, yani ilk defa Konyaspor, evet. İsmail Kartal döneminde Avrupa maçının dışında asla öyle bir şey olmazdı. Ama şimdi biz bunu iyi mi algılayalım, kötü mü algılayalım derken İsmail Hoca'nın yeni bir arayış içerisinde olduğu belli. Sürekli ön alan baskısı, karşı pres baskısı, bu oyuncularla yapamayacağını belki de anladı.
0: Evet.
1: Bazı oyuncu grubuyla beraber bu işler olmaz. Kolay bir şey değil. Sen şimdi hem Greenwood zaten mesajını vermişti bir maç önce. Ben 3. bölge oyuncusuyum ve burada bana düşen görevi yeterli şekilde yerine getiririm dedi ve bugün bunu ispatladı zaten. 2 gol, 1 asist. Böyle kral bir şey.
0: Avrupa'da da her hafta atıyor.
1: Aynen öyle. Avrupa'da da atıyor. Şimdi buna istinaden tahmin ediyorum İsmail Hoca artık belli bir süre topu rakibe verip ikinci bölgede karşılama formatına geçti. Yani benim oyuncularım yorulduğu zaman gelsin burada dinlensinler. Tekrar bu da bir oyun taktiği olabilir yani. Rakip üstüne çekip İleride süratli oyuncularım var, Kerem'im var, Greenwood'um var, ne bileyim orta sahadan bir asansiyo buraya destekleyecek oyuncularım var diye. Öyle bir düşünce de olabilir. Bunu biz tabii ilerleyen haftalarda daha net göreceğiz. Ama şu anda 4-2 biten maçın defoslarını da söylemek gerekir. İkinci yarıda maçın yıldızı kim? Ederson. Şimdi ikinci yarıda maçın yıldızı Ederson'un olduğu yerde senin takım savunmanda demek ki hala sıkıntılar var. Olması normal mi? Normal. Ben normal karşılıyorum çünkü bir geçiş dönemi, bir sancılı dönem. Oyuncular devamlı değişiyor. Her hafta oyuncu gidiyor, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular. Nitekim bugün yönetimin bir açıklaması var. Yönetim bazında olduğunu düşünüyorum. 10+4 kuralına göre kalacak oyuncular belirlendi. Bundan sonra belki herkesin kafası rahat bir şekilde sahaya çıkar.
0: Örneğin bugün Osterwold'e işte sivil kıyafetleriyle kenarda tribündeydi. Gidecek yani Osterwold yani, işte. Onun bir veda, hatta böyle el salladı orada bir yerlere falan. Osterwold'in gideceği aşikar.
1: Şimdi onun için burada orta sahada bir yorgunluk var. Yani Gendüzü-Kante ikilisinde bir yorgunluk var. Artık rakibi karşılayamıyor bunlar. Oysa bundan önce oynadıkları 4-5 maç içerisinde zaman zaman Kante ilk turda yoktu, ikinci turdan itibaren buraya katılmaya başladı. Topu rakibe veriyorlar ve rakipten kolay alamıyorlar. Bunu aynı zamanda maçın ilk yarısında savunma ikilisi de birçok hata yaptı. Akke, Şikinyar ikilisi. Ama ikinci yarıda Şikinyar bayağı toparladı bu işi. Rakibe baskı anlamında, hata yapmam anlamında toparladı. En son gelen gole baktığın zaman şutu vuruyor, direkten dönüyor, arkası dönük oyuncu ceza alanı içerisinde topu kontrol ediyor Ender. Rövaşata yapar gibi yarım rövaşatayla vuruyor, direkten dönüyor. Direkten dönen topu Fenerbahçe'de hiçbir savunmacı takip etmiyor. Geriden Deniz koşuyor, golü yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin savunma tarafında geliştirmesi gereken birçok yön var. Bu yönleri de geliştirirse Fenerbahçe zaten rakip kalede gol atma veya gol pozisyonu üretme sorunu yok. onu belli bir oyuncularla, belli bir yıldızla

0: zorla giderecek.
1: İyi de zaten onu geçen hafta mesela hocam da söylemişti. Fenerbahçe gol atıyor. Geçen sene de Galatasaray kadar atmış. 77 gol.
2: 4 yıllık istatistiğini verdim geçen
1: yani
2: programda.
1: Atıyor ama hep 7-8 gol fazla yiyor örneğin şampiyon olan Galatasaray'dan. O yüzden orada çözülmesi gereken bir mesele var. O aşikar.
0: Kesinlikle.
1: Ki bu kadar iyi orta sahası olan, kağıt üzerinde çok iyi önemli savunmacıları olan bir takımın demek ki o uyum konusunda fiziksel kalite, temaslı oyun, belki dikkat, belki iyi pozisyon alma, yani bunların hepsinin bütünü belki de.
0: Yani belki de onları artık toparlaması gereken İsmail Hoca olacak. Yani bunu da düzeltecektir. Çünkü ofansif olarak bir sıkıntı yaşıyor. Ama bu sene şöyle bir şey olabilir. Fenerbahçe yediğinden fazlasını atabilir.
1: Evet, evet.
0: Bir önceki seneler bunu beceremiyordu.
1: Evet.
0: Ama çünkü bir önceki sene mesela 7'inden fazlasını atsaydı son dakika golleri yiyip şampiyonluğu kaybettiği maçlar var, birçok ligde son sıralarda oynayan takımlara kaybettiği puanlar var. Ama bu kadroyla birlikte onlar olmayacaktır. Ben Gençler Birliği maçının hala bir kaza olduğunu düşünüyorum. Yani o maçın öyle olmaması gerekirdi. Yani gereksiz rotasyonlar ve kaza golleri diyelim, 2-3 tane atak, 2 tane gol. Bugünkü daha farklıydı. Bugün gerçekten Konyaspor oynamaya çalıştı. Ve oynamasına da müsaade etti Fenerbahçe.
1: Onlar da ilk hafta 90'da gol, 90 artı 7'de penaltıdan yediler ya.
0: Evet.
1: Konya takımı.
0: Geçen hafta.
1: Geçen hafta.
0: Rizespor'dan.
1: Dolayısıyla hani onlar için de ya bir biz bir hani silkilenip biz de sezona kötü başlamadık oysa falan deme maçıydı.
0: Yani o maçın da özetlerine baktığımız zaman Konyaspor bu sene fena bir takım değil. Senin de başlarken söylediğin gibi hem hocaları hem de takımı tanıyan bir hoca var. Ama burada Fenerbahçe'de kadro içerisinde yeni gelmiş bir yıldız topluluğu var. Bu yıldız topluluğunu idare etmek de öyle kolay bir şey. Bir anda bu yıldız topluluğunu hem gol atacaksın, hem asist yapacaksın, hem de savunma yapacaksın diye yaptırmak biraz güç. Bunlar için bir süreç lazım. Ama sevindirici bir taraf Asensio'nun dönüşü. Fenerbahçe'ye Asensio'nun dönüşü çok şey kazandırdı. İsmail Kartal'ın da morali yerine geldi.
1: Hücum üretkenliği arttı.
0: Çok arttı.
1: Yani gol atmasının dışında ara pasları atıyor. Ne bileyim işte alver yapıyor. Yoktu
0: çok
1: bunlar.
0: Çok kolay mı? Top kaybı.
1: Oynatmak lazım. Oyun katkısı önemli Asensio.
0: Aynen öyle Önder. Şöyle top Fenerbahçe'de kaldığı süreç içerisinde kaybı olmuyordu. Top kaybı yok. Asensio top kaybetmez. Ki dediklerini yaptı. Greenwood kaybetmez. Vedat zaten oynadığı süreç içerisinde gol buldu. Gelen toplara orta sahadan gelen oyuncularla beraber bir bağlantı kurabildi. Kerem'in bir top kaybı vardı. O da sakatlandı. Geçmiş olsun diyelim ona. Bugün bir şeyler için çabaladı Kerem. Yani biraz daha çabalamasını gördüm. Ama yeterli mi? Daha Kerem yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bir de Asensio'nun eğer ritmi ve performansını İsmail Hoca biraz daha yukarıya çekerse Fenerbahçe'nin orta sahası daha korunaklı ve daha savunmacı olur.
1: Şimdi geçen sene 38 maç, 33'ü ilk 11 olmak üzere 13 gol, 13 asist yapmış Marco Asensio ki son bölümde o sakatlanınca Fenerbahçe'nin ne kadar düştüğünü hatırlayacağız.
0: Kaç maç oynamış Önder? 38.
1: 38'de 33.
0: Kayıp bir kaç tane yaklaşık?
1: Yok 38 oynamış evet.
0: Ama şöyle ligde o kadar oynamadı. Bu toplam
1: maçı bu evet.
0: Son ligin son maçlarında hep sakat da Asensio.
1: Tabii.
0: Buranın toplamı lig değil yani. Burası ya
1: bu
0: toplam.
1: Bu bütün Fener kariyeri.
0: Onu düşün.
2: Beşiktaş maçında sakatladı ya, o Yu sakatladı ya.
1: Yang Yu sakatladı.
0: Yani bir 5-6 maç yoktu yani. Bir de öyle düşünürsek.
1: Tabii. Yani buradaki ligde 25 maç.
0: Onu diyorum yani.
1: Yani 9 maç kaçırmış.
0: Evet. Onu
1: az
0: diyorum.
1: Değil.
0: Yani bu performans belki de daha yukarıda olabilirdi. Tabii. Şimdi Asensio'nun kıymeti.
1: Bu sene de 7 maç gibi gözüküyor orada belki ama dakikaları hep 60'larda çıkartıyordu hoca.
0: Ya da sonra Asensio'yu. Ya da sonradan.
1: Ha, bugün de 67'de çıktı ama ya da sonradan 20 dakika kadar oynatıyordu.
0: Ya işte ben buna anlam veremiyorum. Yani Asensio kalsın oyunda ya. Asensio'nun fizik gücünü, maç kabiliyetini, maç performansını biraz daha yukarı çekmek için.
1: Belki Lyon maçı çok hani şu anda anlayabilirim.
0: Hocam
1: belki
0: ama şöyle yapmak lazım. Bak şimdi Ender, bazı şeyleri doğru analiz etmek lazım. Bu oyuncuyu acaba oynatarak maç performansını biraz daha mı yukarı çekmek lazım? Dinlendire dinlendire oynatıp mı yukarı çekmek lazım? Bunu tabii ki biz burada ahkam kesiyoruz ama
1: ya onlar
0: konuşuyoruz
1: içeride
0: ama
1: yaşayarak
0: içeride tabii bütün analizlerini

0: performansını, her şeyini inceliyorlardır, bakıyorlardır. Ha biz dışarıdan bakan bir göz, ya bunlar oynasa acaba daha mı iyi olur, daha mı performans? Ama bir oyuncu zaten maç performansını oynayarak kazanır. Antrenmanda bir oyuncunun performansı yukarı çıkmaz. İsmail Hoca'nın
1: 19'da 17 isabetli pas.
0: Asensio'nun top kaybı nasıl yapar biliyor musun Ender? Attığı ara pas rakibe giderse kaybolur. Asensio öyle kolay kolay rakibe top atmaz. Öyle bir oyuncu değil.
1: Greenwood'un da rakamları çok iyiydi mesela.
0: Aynı, aynı, o da aynı. Yani bunlar çok klas oyuncu. Kısa ve öz yani şu. Aslında oyunun resmine bakıyorsun. Savunma tarafını geliştirmesi lazım biraz da İsmail Kartal'ın. Geliştirirse çok daha güzel şeyler olacak Fenerbahçe'de. Hücum yönünde bir problemleri yok. Ama bazı oyuncuların da performansını biraz daha yukarı çekmek lazım. Orta sahadaki sorununu da bir an önce halletmesi lazım. Savunmada ikinci yarı ikili, hele Şikinyar toparladı kendini. Daha düzgün oynamaya başladı. Rakibe basmaya başladı. En azından döndürmedi ama savunmayı yardım edecek Gendüz'ü Kante ikilisi şu anda o görevi fazla yapamıyor.
1: Greenwood'un rakamları da bu arada geldi. 2 gol bir asist. 42'de 36 pas yüzdesi iyi. Bir de 6'da 4 ikili mücadele de bence hatırı sayılır. 4 tane de kilit pası var. 2 gol bir asistinin yanında. Hani daha Mason Greenwood'un biz hep konuşuyoruz kendi aramızda. Marsilya günleri düşünülecek olursa daha %60, %70 ile ancak oynuyor oynamıyor yani. Peki Rea Hocam şimdi... Tabii ki Kadıköy'deki ilk galibiyet değerli, 4 gollü bir galibiyet, hani ileride neler olabileceğini hayal ettirebiliyor insanlara. İşte Greenwood'un, Asensio'nun bugün dönmesi. Lyon maçı öncesi neleri kazandı Fenerbahçe bugün? Ne taraftarına ne hayal ettirdi bugünkü oyun sizce?
2: Vallahi bir kere İsmail herhalde Kartal kazandı yani. En önemli İsmail Kartal'ı kazandı. Çünkü doğru bir 11, Asensio'yu doğru bir şekilde ilk 11'e monte ederek, doğru bir kadro çıkartarak en önemli de kendini tekzip etti. Ne gibi? Yani gençler bir maçında çıkardı işte o rotasyonlu kadrodan sonra. Düşün ikinci ayak daha önemli maça gidiyorsun. 4 gün sonra Fransa'da bir maçın var, yolculuk yapacaksın. Tam rotasyon yapana tam kadroyla oynadı. Yani doğru. İsmail Kartal işin tuhafı ilk, eğer bu rotasyonu yapacaksa Ender, ilk maçta değil yani dış sahada değil iç sahada daha rahat yaparsın seyircinle beraber. Yani burada yaptığı en büyük hata zaten geçen hafta oydu. Geçen hafta tam kadroyla oynayıp mesela bu maça rotasyon yapabilirdi iç sahada 50 bin kişiyle beraber, daha rahat giderdi o iş. Bunun için kendini tekzip etti İsmail Kartal. Tabii Fenerbahçe adına galip gelmek çok önemli. Bir de yani Asensio ile Greenwood oynadığı zaman yani ikisi ligin üzerinde oyuncu zaten. Artı insanların, seyredenlerin bana göre biz de dahil gözünün pasını siliyorlar. Ya top ayaklarına geldiği zaman bu kadar yakışır mı ya? Bu kadar oyun bilgisi, oyun teknikleri, oyun görüşleri, düşünce hızları. Zaten Greenwood yani başlı başına hep burada ilk geldiğinden beri, hatta Skype'la bağlandığım zaman bile söylüyordum. Yani mükemmel bir oyuncu. %100'üyle tabii ki oynamıyor. Yani Greenwood'u tutmak, etmek için bir kere, bir de yani tam Fenerbahçe'nin istediği bir maç oldu. Konya Spor'u, İlhan Polus senle biz Konya, Trabzonspor finali Antalya'daydık. Hatırlıyor musun? Orada da birebir adamla oynattı, bugün de oynattı. Bu Fenerbahçe'nin işine yaradı. Niye? Çok zeki oyuncular var. Yani zaten Deniz bakma ikinci yarı oynadı, hiç kovalamadı Archie Brown'u. Oradan bir şekilde Fenerbahçe gelmeye başladı. Niye? Yarım alanları kullandı. İçeri girdiğinde Deniz takip etmedi. Ve bununla beraber Greenwood 3. attırdığı golde düşün. Şimdi birebir oynadığı zaman oyuncu Greenwood içeri kat etti mi, o oyuncu da gelmiyor. Ne yapıyor? Kim alacak diye öbür oyunculara diyor ki benim önümde oyuncu var. Bunu çok doğru, o yarım alanları çok doğru kullandı. Özellikle Greenwood, Asensio yani oyun bilgileriyle. Ben Fenerbahçe'nin tabii bu galibiyete tabii ki ihtiyacı vardı. İlk yarı daha yüksek tempoda oynadı. İkinci yarı düşüş yaşadı. O düşüş yaşaması gayet doğal. Niye doğal? Fenerbahçe dün de konuştuk ya. Bu oyuncularla onu yaşar. Çünkü top rakipteyken topa karşı pozisyon almada Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. En büyük sıkıntısı Fenerbahçe'nin bu. Dün de dile getirdim. Hatta dedim ki yani Kante ile Gendüz'ün düşmesi, bunlar dedim her maça 13 kilometre koşmalı. Bunların alternatifi dedim yani şu anda İsmail falan formsuz zaten. Bartu yani iyi niyetli. Bana göre daha İsmail'in top tekniği ama o da

0: Yani takım boyu da uzadığı zaman bir de merkeze karşı prese neye gidemiyorsun? Ya şöyle anlasın insanlar, sağ ve sol kolum Kante ile Gündüz'ü bir kere karşı presinin önüne o parametrelerinden 5 tane 6 tane prensibinden, bu Klopp'un işte Pep Guardiola'nın koyduğu Luis Enrique'nin, bunları merkezdeki ikilinin birbirine yakın olması gerekenler. Uzak olduğu zaman o geçişleri yedirdiler. Geriye ile ikinci yarı yorulunca daha da koştular. Ama bunu İsmail Kartal'ın dediğim gibi Asensio ile, ancak Asensio daha toparladığında geçen sene de mesela bu saha içinde gel gitti bu kadar yaşamıyordu. Asensio bir şekilde oynadığı zaman maestro. Yani oyunun o aktif dinlenmeyi, o demlenmeyi az önce söyledim ya, yapan, pas trafiğini yapan oyuncuydu. Yapamadığından Fenerbahçe bu kadar geriye yaslandı. Çünkü Fenerbahçe'nin, sen de söyledim bir iki hafta önce, yine bir hafta önce geçen programda söyledim. 4 yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunda Fenerbahçe bir sene geçen sene zaten eşit, bir sene bir gol daha az atmış. 4 sene
1: gol atma anlamında daha fazla bir, atmış, sıkıntısı yok diye
0: konuştuk. Yok. Şimdi en büyük sıkıntı 2 haftada 4 gol yedi Fenerbahçe. Bunu İsmail Kartal'ın çözmesi gerekir. Çünkü düşün, ilk sene 15 gol, sonra 5 gol, 8-7 gol diye gidiyor 4 yıllık Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Bunu çözmesi gerekir. Yoksa Fenerbahçe bu oyuncularla zaten önde böyle, yani Greenwood için mesela ben şunu söyleyeyim. Yani bazı oyuncular için söylüyorum ama Greenwood net bir şekilde baştan çıkartıcı ve kışkırtıcı bir oyuncu. Rakibin dengesini bozuyor. Savunmasını, türbünleri bir şekilde kart gösteriyor. Rakip bir bakıyorsun bir panikalı hali var. Bir şey orada sıkıntılar, yani rakibi ciddi anlamda çetrefilleşmeye başlıyor rakip için oyun. Greenwood'un ayağına top geldi mi? Yani muazzam bir oyuncu, içeri dışarı kat eden. Fenerbahçe'nin özellikle bu oyuna bir de savunmayı, yani bu oyun dengesizliğine bir de savunmaya oturtursa, takım halindeki bu dengeyi sağlarsa Fenerbahçe, özellikle bu oyuncular oynayıp tempo ritme de girdikten sonra, hani sakatlıktan veya sezon başı baktığında kampa katılmayan oyuncular, Fenerbahçe bu seviyeyi daha üste çekecektir. Ama bugün galibiyet, nereden baksan 4 gollü galibiyet, özellikle bu kriz döneminde Gençler ve Olympic Lyon maçından sonra çok önemliydi. Moral, motivasyon ve toparlanma adına hem takımın hem de İsmail Kartal'ın da aynı şekilde onun da ihtiyacı vardı. O anlamda önemli bir galibiyet aldılar.
2: Şimdi daha detaylandıracağız zaten. Mustafa Hocam, şimdi Gençler Birliği maçından sonra çok tartışıldı tabii. Çok eleştiri aldı. Belki de hani biraz da ayarı da kaçtı İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler.
3: Çok kaçtı.
2: Ve o baskıyı net şekilde hissediyordunuz. Lyon maçında da hissediyordunuz. Bugün gol erken gelince hani biraz rahatlar gibi oldu. Skoru da erken alınca 3-1'e gelince. Fakat daha tabii çok erken olmasına rağmen, sezonun çok başı olmasına rağmen kader maçları oynuyor durumuna evrildi İsmail Hoca'nın durumu. Hal böyle olunca işte arka arkaya bir zorlu periyot var. Ve Fenerbahçe bu zorlu periyot içinde işte ilk Lyon maçı 1-1. Bugün ligde kazanılan bir galibiyet. Ardından Lyon deplasmanı, Samsun deplasmanı, Beşiktaş derbisi, zor bir süreç yaşıyor. Bugünkü maçtan sonra bu süreçle ilgili ne belirdi sizin aklınızda, ne vaat etti Fenerbahçe size?
3: Çok güzel anlattınız süreci. Zor bir süreç, kritik bir dönem. İşte hafta içi Lyon'la oynayacak. Öyle bir kırılma anında ki bu kırılma anında hata yapılmaması lazım. Yönetim yeni, İsmail Hoca yeni. Futbol oyun olarak Fenerbahçe'de müthiş bir değişim söz konusu. Farklı bir oyunla, farklı bir anlayışta yürüyecekler. Gençler bile ilk haftada bir kaza, hocamın da ifade ettiği gibi kaza diyorsunuz değil mi hocam?
4: Kesinlikle.
3: Bu akşam ideal 11 nasıl olur Fenerbahçe, uygun ideal 11? Reha hocamın ifade ettiği 11 bu olur. Doğru mu hocam?
4: Doğru.
3: İdeal Fenerbahçe'nin 11'i bu. Gerçek 10 ve gerçek 9'larla oynayan Fenerbahçe bu akşam vardı. Muriç vardı, sonra Lukaku girdi, gerçek 9'lar, efendim Asensio, gerçek onlarla oynuyorsun. Oynayınca da harika bir oyun, kendine emin, özgüvenli bir oyun çıkıyor. Greenwood'la Kerem içeriye doğru kat ederken kanat bekleri de geliyor. Çok kalabalık, Konya savunmasının bütün dengesini bozdular merkezden de gelince. Bunu yaratan da kim? Öndeki Asensio'nun futbol aklı. Asensio

0: Evet. Greenwood muhteşem. Ederson da ikinci yarıda kurtarışları ile çok büyük güven verdi. Formda olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'de işler bu akşam iyi giden çok şey var. Rotasyonu mesela İsmail Hoca bu akşam doğru yaptı. Gençler Birliği maçına erken milli yedeklerle çıktı. Onlar da milli takım oyuncuları. Lakin formda değil, onlarla çıktı. Ama bu akşam değişimi sürecin içerisinde çok doğru kullandı. Dinlendirdi, geri çekti. Greenwood'la Kante'nin süreç içerisinde ekonomik oynadığını, kendini Lyon maçına kısmen sakladıklarını düşünüyorum. Fazla yüklenmediler çünkü yaş itibariyle Kante'nin o performansı çok yüksek gösterirse bu sıcak mevsimde Lyon maçında ona olan ihtiyaçta sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Kerem bu akşam belki de en iyi performansını gösteriyordu son zamanlardaki ama bir sakatlık oldu, geçmiş olsun. İnşallah büyük bir hadise değildir, bir an önce sahalara döner diye düşünüyorum. Sorun Fenerbahçe şurada. Škriniar yaşına, başına, konumuna, ağırlığına, formuna bakmaksızın gereksiz öne çıkıp pres yapma, baskı yapma çalışıyor. Bu sefer geriye gelişte geç kalıyor. Yerine de Semedo onun kademesine gireyim derken Konya'nın golü geldi. Savunma oyuncularının arasındaki mesafe çok geniş, bir aralık kalıyor. Konyasporlu oyuncular da oraya attı. Her top tehlikeli oldu Fenerbahçe için. Allah'tan kalede Ederson formdaydı. Büyük kurtarışlar yaptı. Bu akşam da maça damgasını vuran oyunculardan da bir tanesidir. Tüm olumlu veya olumsuzları bir kenara koyarak olumluların daha fazla olduğu bir akşam. Buna Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mıydı? %100 vardı. Lyon maçı öncesi Türk futbolunun böyle bir Fenerbahçe'ye ihtiyacı var mıydı? %100 vardı. Umarım Lyon karşısında ben o maçın çok keyifli geçeceğini, zorlanacak ama Fenerbahçe'nin bu turu atlayacağını düşünüyorum.
1: Bu arada Lyon'un da lig maçında Toulouse'u 2-0 mağlup ettiğini buradan hatırlatalım. Malik Fofana da gol atmış.
2: Ender, evet. Tam yedek takımla çıkmışlar. Bütün 11'i değiştirmişler. Fener maçında
1: ikinci yer... Evet, hepsini değiştirmiş.
2: Evet, Kerem'le program yaptık, o söyledi. 11'in tamamı değişmişti. Demek çok güçlü bir kadrosu var ki diğer 11'ine de çok güveniyor.
3: İsmail Kartal bu geceden alacağı en önemli ders, İkinci yarı, ilk yarı Olimpik Lyon maçında kafa kafaya oynar hocam. İkinci yarı çok doğru oyuncu hamleler yapması gerek. Yani takım burada da böyle düştüyse, sıkıntı yaşadıysa, bir de altını çizerek söylüyoruz, hepimiz söyledik zaten. Fenerbahçe tebrik ederiz, 4 gol aldı, attı. Ligde galibiyetle bir şekilde tanıştı. İkinci hafta hemen sıkıntıya attı üzerine ama bir de hafta içi hemen çarşamba gününe yani odaklandı. Fenerbahçe'nin buradan İsmail Kartal'ın net çıkaracağı ikinci yarı dersini alacak, oturacak. İlk yarı da olsun, ikinci yarıyı doğru analiz edip nasıl topu tutamadığında, düştüğünde nasıl hamleler yapacak? Yani başlayan değil, biten takım. Dünya Kupası'ndaki parantez içinde en büyük özellik ne biliyor musun? Dünya Kupası'na sonradan giren oyuncular Ender. Senden de gelmiştir o analiz. Bu Dünya Kupası'nın özelliği çok yani katkı sağladı. Sonradan giren oyuncular hangi ülke takımında oluyorsa çok katkı sağladı. Onun için bu maçta bana göre Olimpik Lyon maçını 3-4 gün var ama tabii ki bu maçı konuşacağız. Ben parantez içinde söyleyeyim diye. Çünkü siz söyleyince Olimpik Lyon işte yedek evet. Baktığına bir rotasyona gitti de. İkinci yarı yani bitiren takım daha önemli. Fenerbahçe'nin turu atlamasında çok önemli. Bazı oyuncuların düşeceği oyundan belli. Bunu İsmail Kartal Konyaspor maçında bu maça geldiğimizde buradan çıkarılacağı en önemli ders bu. Çünkü ikinci yarı daha böyle rakibi davet eden kendi ben not mesela burada var. Rakip ikinci yarı biz de verdik az önce. 21 kere ceza sahası içine girmiş Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 27 kere girmiş. Fenerbahçe 20 şut atmış, 17 Konya atmış. Yani bunların istatistikleri de genelde 21 ve 17 yani şut ve rakip ceza sahasının yaklaşık %60'ı ikinci yarısı. Yani çok ciddi 70'e yakın belki ikinci yarı oldu. Fenerbahçe o oyun geldi evet. Yaşadığı zaman.
1: Daha zaten Lyon maçında konuşacağız.
0: 9'a 8 isabetler de o da.
3: Ama ikinci yarı işte.
1: Ederson'un rakamları varsa bir ona bakalım arkadaşlar Ederson.
2: Ederson'a bakıyoruz Ender. Fenerbahçe bugün Ederson'u kazandı. Değil mi? Yani bu kötü oyun. Aslında savunma anlamındaki kötü oyundan bahsediyorum.
1: 6 tane kurtarışı var.
2: Savunma anlamındaki
1: 5'i ikinci yarıda.
2: Başarısızlığı aslında Ederson'u Fenerbahçe'ye kazandırdı. Bak Ederson'a taraftarın, türbünün bakış açısı iyi değildi. Ama bugün ikinci yarıdaki bilhassa yaptığı kurtarış performans Fenerbahçe seyircisinden güven oyunu aldı. O da güven kazandı. Yani bir soğukluk vardı Ederson'la seyirci arasında. Bugün o giderildi. O savunma zafiyeti belki de bugün Ederson'a Fenerbahçe'yi kazandırdı diye düşünüyorum.
3: Ben onu Olimpik Lyon maçında bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada da bu performans çok iyi gösterirse, yani bu maçta
2: moralinin daha iyi olduğunu farkında mısın? Mesela bir
3: hocam sen de biliyorsun tabii.
2: Özgüven kazanmış
3: gibi. Özgüven kazanmaz mısın? Bir de sıkıntılı geçtiğimiz sezondan sonra böyle bir maça ihtiyacı var mıydı? Vardı.
2: Çok fazla. İşte
3: Ederson
2: vardı.
3: Evet, performansı çok iyiydi bugün. Bunu çarşamba akşamına mutlaka yayması gerekir ki taraftarla, doğru mu? Ha desinler, tamam yani. Yani bir maçlık değil bu, devam da ediyor başarılı performansı.
2: Yani dünyanın en iyi,
3: yani Fransa'daki maça da bunu yayması
2: hocam
3: gerekir.
2: Dünyanın en iyi bu moralini, motivasyonunu tabii iyi noktaya çekersen bu kaleci sana faydalı olur. Ki bugün onun en güzel örneğini gördük Ender. Lyon maçında da İsmail Hoca'nın bugünkü gibi oynayacağını düşünmüyorum. İsmail Hoca artık kendi oyununu bölümlere ayırmaya başladı. Yani bir önceki dönemde izlediğimiz İsmail Kartal hep ön alan baskısı. Kaybettiğin yerde hemen karşı pres koyabilen bir oyunu oynuyordu. Ama bu oyuncu kadrosuyla birlikte bunu oyunun büyük bir bölümünde yapamayacağını anladı. Ona göre bir oyun
1: bedel ödeyerek.
2: Bravo. Bedel ödeyerek.
3: Dün akşam bunu konuştuk ya, bu kadroyla hocam.
2: Bu kadroyla İsmail kadro, ne kadar İsmail yapabilirse
3: hocam,
2: o kadarını yapacak.
3: İsmail Kartal'ın kadrosu değil. Dün akşam mesela konuştuk ya onu, evet, mesela söyleme. İsmail Kartal'ın kadrosu değil. Bu kadroyla böyle oynarsan, devamlı basayım falan, çok ciddi geçiş yersin, pozisyon verirsin. En önemli buna dikkat etmesi gerekir. Yani buradan çıkaracağı doğru derslerle beraber Olimpik Lyon ve lig için aynı şekilde bunu yayması gerekir. Elinde çok iyi ender bir malzeme var. Çok potansiyelli hücum kadrosu var. Bunu savunmayla birlikte senkronize ederse İsmail Kartal, değil mi hocam, bunu söylemeye çalışıyoruz. O zaman Fenerbahçe işte istenilen seviyeye gelecek, gelmiş olur.
2: Yani Gündüz'üyle
3: o zaman var ya, deriz ki hem dengesi var hem de bir takımın
2: Kante'nin biraz daha performansını yukarı çıkarması lazım. O ligin başındaki hocam, yüksek bak, ritmini yakalaması
3: hocam,
2: lazım.
3: Öndeki hücum oyuncularından. Bak
2: ya onları,
3: hocam,
2: onları adam ne dedi sana, şey ne dedi, Greenwood ne dedi hocam, geldi açıklamayı yaptı. İlk hafta demeç verdi. Ben dedi 3. bölge oyuncusuyum ve burada takım için elimden geleni yaparım. Diyor ki ben burada oynarım, adamı kovalamazsam bana karışmayın ki. Bugün dikkat edin, ikinci yarı en çok geldikleri yer Greenwood, adam kovalamadı, sol bek devamlı oyundaydı. Şimdi buraya İsmail Hoca'nın bir önlem alması lazım. Nasıl yaparsın? Bu iş kolay çözülebilecek işlerden bir tanesi. Burada işte oynadık, hocalık yaptık. Ne deriz? Eğer bir oyuncudan biz hücumda faydalanacaksak, orta sahada oynayan iki tane oyuncunun bir tanesini sağ tarafa yakın olan ne deriz? Ya bak, Greenwood buraya gelmeyecek. Burada bek gelirse sen o tarafa doğru kayacaksın.
3: Hocam bu Greenwood işi değil. Asansör ve santraforun da şimdi buna uygun değil. Ben bir tek mesela merkezden de geldiler. Bunu sonuçta İsmail Hoca'nın çözüm üretmesi gerek. Yalnız Greenwood için değil. Bir de Greenwood yine 6-4 Ender söyledi ya, bir ikili mücadeleye girdi. Yani gelir. Alana gelip kapatması da önemli. Ama en önemli takım halinde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın bu oyuncuları, dediğim gibi yani, yani mesela bu oyuncular önde kaldı, yine sıkıntı yaşadı. 6 kişi kaleci Ederson'la 7 kişi Ender. Bu kadar kolay pozisyon yine Fenerbahçe'nin vermemesi gerekir. Bak 7 kişi çok enteresandır. Yani 7 kişiyle savunma yapıyorsun. 4 kişi önde kalsa bile. Yani burada bu pozisyonları çok kolay yani vermemesi gerekir. Ake zaten kalite, geldiği yer belli, City. Ya Şikrin yerde yani çok enteresan, çok yanlış yerlere gidiyor. Oradaki merkez özellikle stoperlerin arasını bozuyor.
1: Peki buradan hareketle şöyle konuşalım. Daha net konuşalım. Bir yandan da şimdi Osterwold ayrılırsa potansiyel bir sol stoper gitmiş oluyor. Elinizde geniş kadro ekranda şu anda Barco'da bir verebilirseniz arkadaşlar. Skriniar'ın olduğu yerde Yiğit Efe, Ake'nin olduğu yerde Çağlar var. Çok büyük bir ihtimalle Çağlar konusunda da soru işareti var, devam edip etmeyeceği konusunda. Yiğit Efe'nin de yetkinliğiyle ilgili geçen sene burada çok konuştuk. Yani pozisyon almada vesairede çok daha acemi bir arkadaşım.
2: Mesela orada
1: şimdi
2: şeyi kaydır.
1: Dolayısıyla burada bir
2: stoper olarak Ender, Mert'i oraya kaydırabilirsin.
1: Ama işte yani kaydırabilirsin. Devşirme stoper. Yani Fenerbahçe'nin eğer kalan bölümde 4 Eylül'e kadar olan sürede bir, hatta iki stopere ihtiyacı yok mu diye sorayım.
2: Bravo.
1: Savunma güvenliğini konuştuğumuz

0: için. Bir de acaba tabii 10 artı 4 kuralını da göz ardı ediyor değilim. Belki bir 8 numara ihtiyacı yok mu diye sorayım. Bir kanat alternatifi yok mu diye sorayım. Şimdi Talişka görüntü o ki bugün bir açıklama da yaptı Fenerbahçe. Hani bugün Talişka kadroda olmayınca herkes aa gitti demek ki dedi. Ama Fenerbahçe açıklama yaptı ve dedi ki ya çok üst üste maç oynadı. Lyon maçını düşünerek bu maçı almadık. Lyon maçında oynayacak. Fakat Talişka ile ilgili bu arada performansı da geldi Talişka'nın. Bir gitme şeyi transfer ihtimali güçlü bir şekilde dillendiriliyor. Şimdi geçen yıl önceki yıl 23 gol 12 pardon 12 gol 2 asistlik performansı var. Devre arasında gelmişti orada hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Geçen yıl tam sezon 27 gol 5 asistlik bir katkı. Bu yılda daha 6 maçta 5 gollük bir katkı. Şimdi Talişka skora katkı yapan ama oyuna sınırlı katkı yapan bir yıldız diye konuştuk hep. Yani oyun katkısı biraz daha sınırlı ama skora katkı yapabilir. Fakat biraz daha kendini oynayan bir oyuncu profili var Talişka'nın. Bununla birlikte attığı golleri kimse göz ardı edemez.
1: Edemez.
0: Dolayısıyla ben şuna geleyim ez cümle. Fenerbahçe bu konuştuklarımızdan hareketle tamam oyunu geliştirmesi lazım ama bir yandan da bu kalan bölümde bazı oyuncu takviyeleri de lazım değil mi diyerek önce topu size atayım hocam.
2: Ender şöyle söyleyeyim. Osvaldo takımda kalmasını düşünüldüğü süreç içerisinde bile stoper transferinin lazım olduğunu biliyorum. Bu şey yapmayayım. Yani öyle bir arayış içerisinde olunduğunu biliyorum.
0: Evet.
2: Şu halde Osterwold'e gittikten sonra ben bir tane değil belki de iki tane stoper takviyesi muhakkak ve muhakkak ya bir
0: tüm
2: tane
0: oyuncu da belki gündeme gelebilir.
2: Eğer
0: Tabii.
2: Osterwold'e giderse tabii tam imzayı atmadığı için bir şey
0: Tabii ki,
2: söyleyemiyorum.
0: tabii ki.
2: Ama eğer o gitmesi halinde yerli oyunculardan yani sol stoper bir tane bulabilirler. Yani fazla zorlamaya gerek yok bulunabilir.
0: Evet.
2: Ama bir tane Skriniar'ın alternatifi stoper 23 yaş altı oyunculardan bakıldığını biliyorum önceden beri. Bu konuda bir çalışma olduğunu da biliyorum. Buralara iki tane oyuncu muhakkak alınması lazım. Heh, orta sahaya senin dediğin 8 numara. Eğer bir 8 numara 23 yaş altı bulup alabilirse alabilirsin. Ama onun dışında normal bir oyuncu stoper için de aynı şey geçerli yabancılıkta. O da 23 yaş altı. O tür oyuncular da vardı zaten.
0: Çünkü şu denklemde Semedo ve Ederson kalırsa zaten 10 yabancı
2: Hocam
0: dolmuş
2: bugün
0: oluyor.
2: zaten Semedo zaten bu takımdan gitmeyeceğini açık açık net gösterdi. Bugün sahada ayakta net diri kalan 10 numara yani oyun açısından ben skor açısından demiyorum. Semedo'ydu gerçekten. Oynadığı son maçlarda geçen seneki Semedo gitmiş başka bir Semedo gelmiş. Rakipten top kazanması ve topu oyuna sokmasıyla beraber bugün sınıfını çok fazla geçti. Onun için o stopere bir tane %100 şart. Bizim bu verdiğimiz geniş kadroda Mert'i orada İsmail Hoca değerlendirir mi değerlendirmez mi bilmiyorum ama eğer giderse Osterwold'e muhakkak sol bir ayaklı sol stoper yerli bulunabilir. Sağ ayaklı yerli bulunabilir. Ama yabancı konusunda orta sahada bir oyuncu alınacaksa bu 23 yaş altında olacaktır. O tür oyuncular da var. Yani bilmiyorum en son dönemde yönetim kurulunun bu konuda ne tür bir adımlar atacağını adım adım bence her hafta değişkenlik arz ediyor burası Ender.
0: Doğru.
2: Bak şimdi biz 2 hafta önce Ederson'u konuşmuyorduk. Ederson neredeyse gitti gidiyor diyorduk. Ama 2 haftalık bir performansına bakıyoruz. Bunu tabii Sayın Başkan Aziz Yıldırım da görüyordu. İsmail Kartal da hoca da görüyor. Yaklaşık bir anda değişti. Semedo için bir soru işareti vardı. O da kalktı ortadan. Bugün zaten şeyin attığı, Mustafa'nın attığı şeylere bakarsan 10 artı 4 hemen hemen belli oldu. Ama burada stoper konusunda ben bir tane diye Osterwold'e giderse iki tane stoper kaçınılmaz.
0: Şimdi Real hocam yaş kriterlerine bakacak olursak

0: 16 oyuncu var. O 10 oyuncunun bulunduğu kriter bölgesinde 23 yaş ve altında da 5 oyuncu var. Yani her iki taraftan da gönderilmesi gereken isimler var. İşte Livakovic gitmek üzere. Beka yine kiraya verilecek ya da feshedilecek gibi haberler geliyor. Diego Carlos gitmek üzere. Bayağı da şımarıkça işler de yaptı o. Amrabat bu olası gidecek isimlerden biri. Ve Osterwold'in işte durumu zaten belli. Onun dışında bu taraftan Mimović transferde kullanılacak diye duyuyorum. Fall hatta belki Diouf bile gidebilir. Kiraya verilebilir. Yani hangi bölgelere destek gerekiyor Fenerbahçe'de şu matematikte? Çok zor bir iş. Çünkü 10+4'te eğer o işi, o matematiği doğru kuramazsanız o denklemi ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz.
1: Tabii. Ya geçmişte işte yabancı çöplüğüne çevrildiğini Fenerbahçe'de gerekli mesela kalite veya katkı sağlamayacak oyuncuların çok fahiş paralar alındığını şimdi giderken de ciddi sıkıntı yaşıyor. İşte Aziz Bey ve yönetim kurulu işin gerçeği bu. Ben Fenerbahçe'nin stoper ve 8 numarayı, yani 8 numara derken bir oyunu da orta sahada dediğim gibi oyunu böyle kontrol edecek, dengeleyecek, Fenerbahçe'yi bir şekilde pas organizasyonun içine sokacak, her pozisyon ileri direkt gitmeyecek Fenerbahçe, yeri geldiğinde öndeyken de sağ içinde hep söylüyorum o aktif dinlenme, az oksijenli, yani devamlı yüksek oksijenli değil, devamlı laktik asit, evet zaten birikiyor futbolda, zaten böyle devamlı hareketli bir oyun, devamlı hızlı hareket, sprintlerin olduğu bir, hepimizin bildiği bir oyun futbol, ama bunu da yeri geldiğinde Fenerbahçe'yi dinginleştirecek orta sahip böyle bir oyuncu şart Fenerbahçe. Stoper de kesinlikle şart. Çünkü Fenerbahçe'nin, bak şimdi Fenerbahçe top sağ tarafa geldiğinde niye daha dengeli oluyordur, sol tarafa geldiğinde durmuyor? Bunun konuşulması gerek. Çünkü sağ koridordaki oyuncular Semedo ve Baksınlar önünde oynayan Greenwood, ikisi çok doğru pozisyon oluyor. İkisi de top tekniği mi iyi? Oyun bilgisi yorumu iyi mi iyi? Peki aynı şekilde oyun tekniği, görüşü iyi mi? İkisi iyi. Dikkat et, sağ taraf Fenerbahçe'nin ender. Şurada mesela Semedo, işte Greenwood mesela. Şurada sağ tarafta Fenerbahçe'nin akıl koyduğu bir koridor var. Sağ kanadı var. Akıl, futbol aklı olan iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin sol tarafında ne var? Hız var, tempo var. Kimden var oynadığı zaman? Levent için söylemiyorum. Bugünkü gibi Arçı, Buran ve Kerem. Nene oynadığında, Oğuz oynadığında da. Dikkat et, orada niye top kayıpları daha fazla oluyor? Fenerbahçe'ye şöyle bir baksın. İsmail Kartal bunları çıkarması gerek. Ben ekibinin de çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe yani o antrenör departmanın baştan sona iyi olduğunu düşünmüyorum. Buna Kayt da dahil. Kayt büyük bir efsanedir, büyük bir oyuncudur. Fenerbahçe efsanesi, evet Liverpool efsanesi, ama Hollanda'da başarısız. Belçika'da takım ikinci lige düştü, çalıştığı takım. Yani bu işler futbolculukla eşdeğer ve ekibinin de çok donanımlı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Zaten olsa bu kadar hatayı yaptırmazlar. Eğer Gençler Birliği maçına bir tane antrenör demese, hocam gel gel otur, Mustafa hocam otur, ya ben yardımcısıyım. Ya ne yapayım, Gençler Birliği olmaz hocam, neden falan. Ya olur mu hocam, biz iç sahada bu rotasyonu yapalım. Dış sahada seyirci merce, ilk maç, lige iyi başlamalıyız. Biz bakalım içeriye bunu oynayalım yine tam kadro Olympic Lyon'la. Baktık skoru aldık, alamadık bile 90 dakika oynasın Lyon. Ondan sonra biz rotasyonu Fransa'ya gitmeden önce. Adam ne yaptı? Al işte bütün geldi banko oynattığı oyuncuların komple işte bugün rotasyona soktu. Burada ben departmana bakarım, antrenör departmanı.
0: O çok tartışılıyor zaten.
1: Bak şimdi buna ben de Mustafa hocam sakın yapma derim. Ne yapıyorsun ya, Gençler Birliği tam alalım 3 puanımızı, biz ondan sonra oyunun gidişatına göre hamle yaparız. Biz aynı kadroyla da oynayacağız çünkü Lyon maçı. Ondan sonra biz sahada 50 bin kişiyle oynayacağız. Hocam, Konya maçı.
2: Klasik ne şimdi ben, hocam? Klasik ben, bir söz söyleyeyim. Lideri lider yapan altındaki yönetimin örüyor.
1: Tabii. Bu iş zaten hocam bak. İsmail Kartal severiz arkadaşımız. Bu iş one man show değil. Şimdi İsmail Kartal şunu yapmadı bak. Futbol antrenörün karıştırdığı, İsmail Kartal'ın en önemli asansiyo krizindeki olayı ben sana söyleyeyim. Futbol bir beden mühendisliği değildir. Futbol ne peki? İçinde sosyal, hayır hocam o değil. Sosyal ve entelektüel derinlikleri içinde barındıran bir kültür mühendisliği inşa ediyorsun. Farklı

0: Hangi entelektüel derinlik var hocam ya bu futbolda?
1: Ya var.
0: Farklı sosyal, din, din, ırk. Oyuncularla bir yerde mix bir kadro tutuyorsun. Bundan ne diyorsun? Çağdaş, tutarlı, sürdürebilir, başarılı bir oyun istiyorum. Bunun için ne yapacaksın sen? Daha dünya görüşün daha anlayışlı olacak. Daha dünyaya farklı bir şekilde bakacaksın Ender. Bu oyuncuları mühim olan var ya almak değil. Bu oyuncuları bir antrenör olarak yönetmek daha önemli. Teknik taktikten daha önemli olan budur Ender. Onu
2: ya da
0: demek istiyorum.
2: Ya da o da kültür en az o kadar önemli.
0: Kültür mühendisi dedim, Pep Guardiola'lar, başarılı işte Klopp'lar bunu yapmıştır. Dünya yıldızlarıyla. Bunu yönetebilmek, bunlardan performans alabilmek, bunları yeri geldiğinde oyundan çıkarmak, yeri geldiğinde oynatmamak, anladın mı? Bunlar da işin içinde var. Bunu doğru yapması gerekir. Bunun için senin ses tonun, vücut dilin, her şeyin A'dan Z'ye teknik adam olarak, o kulübün teknik olarak başında sen varsın. Aziz Bey nasıl
2: peki,
0: idari anlamda varsa.
2: Peki biz bunlara acaba çok mu takılıyoruz? Yurt dışında örneğin bu kadar takılıyorlar mı?
0: Hayır,
2: işlere?
0: Hayır. Çünkü bu işleri çok doğru bir şekilde idare ediyorlar. Ha, edemeyen kulüpler de var. Gitti Xabi Alonso Real Madrid'e koşun pres bilmem ne. Adama 6 ayda paket
2: yok,
0: yaptılar.
2: Yok onu demiyorum. Yani işte ne bileyim dış görünüşünden, sosyal ilişkilerine, iletişiminden.
0: İletişim ben...
2: liderlik vasıflarına çok mu sorguluyoruz bu işleri?
3: Yönetmek için değişik coğrafyalardan ve değişik kültürlerden gelmiş bir amaç uğruna bir ekip oluşturuyorsun. Bu amacın peşine koşturacağım. Bu insanları bir mix yapıyorsun. Bu mix yaparken onların o değişik coğrafyalar ve değişik kültürlerini tanıyor, biliyor. Nereden girecek, nereden toparlayacak, nerede tepki koyacak bunları eğer doğru yaparsa o zaman başarı gelir.
2: Doğru söylüyorsunuz ama biz daha geçen sene çok taze Mourinho örneği yaşadık. Yani bu işlerin en nirvanasını yaşamış, görmüş bir adam.
3: Tamam.
2: Neyi değiştirdi burada?
3: Mourinho.
2: Hani biz bazı şeylere çok aşığız ya, özellikle yabancıları falan çok aşığız biz. Mourinho'dan buradan yaka silkerek adamı bir tef koyup yollamadığımız
3: Mourinho,
2: kaldı. Gerçi o da gitti, Real Madrid'e gitti yani.
3: Mourinho buraya gelirken bu ülkeyi, ülke kültürünü, futbolunu küçümseyerek geldi. Çok tepelerdeydi. Benim ne işim var burada dercesine geldi. Hiç bir entegre olmadı, kaynaşamadı. Bakmayın statta işte seyirciyle temas etmesi, çocuklarla temas etmesi. O bir ben,
2: hocam
3: şov yani.
2: Tabii, ben Mourinho tartışmak için demiyordu. Şunu
3: derine inemedi, derine
2: biz
3: inemedi, bütünleşemedi bizimle.
2: Bu yabancı oyuncular vesaireler var ya. Şimdi biz gereğinden fazla önem atfediyoruz bence. 10 milyon, 12 milyon para veriyorsun. Kim veriyor? Kim veriyor? Alabilecekleri başka bir ülke var mı?
3: Yok.
2: Arabistan'da alırlar belki. Doğru. Orada da Avrupa'da falan esameleri okunmuyor. Şimdi burada sen Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, Avrupa Ligi oynuyorsun, onu bunu oynuyorsun. Sana parayı veren takım, sana bu şartları hazırlayan takım ve onun sana sunduğu bir teknik adam var. Sen bu şeyi bir kere sağlamakla şeysin, zorunlusun buna futbolcu olarak, profesyonel kesinlikle futbolcu olarak. Ha, karşındaki adam da tabii ki sana uygun bir şeyle yaklaşmalı. Liderlik vasıfları olmalı, şu bu olmalı vesaire de. Biz biraz bence, ben bu hafta boyunca onu çok gördüm çünkü ondan yana genel olarak bence bizim bir sıkıntımız var. Hani İsmail Kartal üzerinden o çok vurgulandı. Onu söylüyorum sadece.
0: Yapılan çok bir kere yanlış ve terbiyesizlik. Giyimiymiş, şuymuş, bunlar
2: çok,
0: çok
2: yapıldı
0: çok
2: bu
0: ayıp
2: hafta ya.
0: Bak niye güçsüz buldular? Şimdi bir de ne oluyor? Güçsüz bulduğu zaman medyanın en çok bayıldığı ve sosyal
2: tabii,
0: medyanın
2: tabii,
0: ne güçsüz.
2: Tabii tabii onun için
0: niye
2: söylüyorum zaten
0: bir,
2: ben.
0: Şimdi bir insanı güçsüz bulduğun zaman ve özellikle de kontrolünü kaybettiğin zaman ne olur medya anlamında? En önemli istenilen şey olur. Ben kontrolümü kaybedersem burada Mustafa Hoca beni ne yapar?
3: Ezer mi?
0: Hayır. Benim bak şimdi benim kontrolüm sana geçer. Çünkü ben niye dengemi kaybetmiş olurum? Dengesini kaybettim mi? Medyanın istediğini
3: ezmek oluyor hocam.
0: Ne
3: güzel
0: Ender, hele sen bizden çok tecrübesin. Ben dengemi kaybedersem bir yaptığım işte teknik direktör olarak veya futbolcu beyanat verirken kulüp başkanı dengemi kaybedersem kontrol sana geçer.
2: Hocam,
0: şimdi kontrol karşıya geçince İsmail Hoca da ben merkezi hep konuşunca onu yaptım
2: tabii,
0: falan.
2: Tabii.
0: Malzeme verdi. Çünkü
2: tabii.
0: Niye? Dengesini kaybetti, kontrol karşıya geçti. Ondan bu sefer ya İsmail Hoca buradan buraya. Hepsi yanlış.
2: Hemen başlıyor akbabalar.
0: Tabii hepsi ya bir şey söyleyeyim mi? Başkasına hadi başka isimli antrenörler var. Yap da göreyim. Harturt yapıyordu tık susuyorlardı. İsmail Hoca'nın böyle bir lobisi yok. Yaptı hatalı. Siz
2: tabii
0: bunu eleştirmeyin. Ya biz zaten dedikodu üzerine madem maalesef futbolu insanlar konuştuğundan İsmail Hoca da böyle gündeme gelince malzeme verince onlara adamları hafta içi mahvetti adamı. Madem öyle...

0: Niye konuşmadınız ya? İki tane Gras maçı oynandı. Doğru mu hocam? Daha önce de Şampiyonlar Ligi hazırlık maçları gayet iyi. Bir tane kötüyü bekliyorlarmış. Böyle bir şey var mı? Gençler bile normal kadroyla hata yapmasa 3-4 atsalar hiçbir şey konuşulmayacak.
1: Doğru.
0: Yani ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam ekibi bir kere bir ya İsmail Hoca'nın bu kadar çok konuşup açıklama yapması etmesi kendine gerek yok. Hocam kısa net, biz takım iyi, bugün şunu yaptık, gelişmeliyiz. Ben Pep Guardiola, Klopp eşortmanlarla ben 5 yıl 8 yıl adam eşortmanla kenardaydı. Devamlı maç yapıyor, gelişeceğiz, daha iyi olacağız vesaire. İsmail Hoca ekip halinde bunu söylesinler. Hep böyle bir yerlere mesaj yollamayı falan kapalı, yani üstü kapalı bıraksın. O zaman karşı taraf işte seni dengen kayboldu mu elinden kontrol ediyor ve o da yıpranıyor mental anlamında. Evet. Ve ne oluyor? Sen az önce söyledin, İsmail Hoca gidecek mi, kalacak mı vesaire, bunları gündeme getiriyorlar. Ya ikinci hafta adam bu gider mi ya? Kötü de olsa Olympique Lyon'da bugün Konya'da kaybetse Lyon'da yanlış. Ya madem o zaman niye getiriyorsun? Sadece İsmail Hoca evet tartışılan bir isimdi. Kredisi çok yoktu, katılıyorum. Ama madem kredi yani vermeyeceksiniz, etmeyeceksiniz cami olarak, niye getiriyorsunuz? Niye sezona başlıyor? Ben İsmail Hoca'nın bunları, ekibinin biraz daha donanımlı olması ve en önemli biraz daha sabrederek, biraz daha sakin olup performansıyla, başarısıyla, doğru mu Mustafa Hocam? Örtüşüp koyla konuşacak. Az öz aynen konuşacak, hiç yani o zaman kendinden başarılı olacak. En sonunda şunu söyleyeyim. Bu takımla ilgili hem Olympique Lyon ve diğer maçlarla ilgili Fenerbahçe'nin, bir daha söylüyorum, bu sene şampiyonluğun son böyle Mayıs'a kadar götürür mü? Diğer dört büyük takım gibi mutlaka götürür. Şampiyon olması için, fark yaratması için tek yapacağı az önce söylediğim gibi Ender. Fenerbahçe her takıma bu ligde bak, tam kadro böyle çıksın gol atar, bir sıkıntı yok. Gol yememeyi öğrenecek.
2: Takım savunması
0: top rakipteyken, top rakipteyken çalışacak ve top rakipteyken devamlı çalıştıracak tekrarlarla bu. Top rakipteyken nasıl reaksiyon verecek, nasıl pozisyon alacak? Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı iki maçta görünen Olympique Lyon'u geçtim ligde. Sen iki maçta dört gol gençler ve Konya'dan yiyorsan Ender, işte sana reçete ortada.
1: Doğru. Sabırsız bir toplumuz, hemen geldiği gibi hep başarılı olsun. Bu mümkün değil. Bırakın biraz sabredin, bir otursun bazı şeyler. Sadece Fenerbahçe için değil takım için. Bir otursun. Sonra ne olacak? Zaten önlem alınacaktır. Bu Fenerbahçe'nin daha önceki yıllara bakın, bu kadar eleştirdiği, yerden yere vurduğu anlar oldu. Fenerbahçe yine ligin zirvesine mücadele eden bir takım. O yüzden biraz sabır, İsmail Hoca'yı bu kadar çabuk yıpratmamak.
2: Hocam bırakın Fenerbahçe'yi, şampiyon olan, 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray'ı,
1: Okan Hoca'yı,
2: hocasını, başkanını yerden yere vuruyor insanlar.
1: Olacak gibi değil.
2: Transfer gelmedi, planınız yok. Futbol iklimimiz var.
1: Mourinho'da gittiği zaman ne dedi? Gerçek yerimi buldum ben dedi, değil mi? Burayı o kadar küçük gördüğü için başarılı olamadı burada. Bir de zaman zaman da hakaret çizgisini zorlayan yaklaşımlar oldu. Gitti. Orada başarılı olsun.
2: Burada son olmak durağı olur diyenler de vardı yalnız.
1: Nasıl?
2: Burası için adam Real Madrid'e gitti ya.
3: Fark etmez ya, burada da bir sıkıntı çıkarır. Yani normal
4: çıkarır, çıkarır. Yani çünkü çıkarır. Sen de mi sordun ya, yani başka liglerde de antrenörler böyle mi? Biliyorsun Premier Lig'de çalıştığı zaman Arsene Wenger'le beraber devamlı didişiyorlardı. Birbirine
2: o arada açılı şey de iyi değil ha. 1-1 şu anda maç. İspanyol maçı Real Madrid'in. Kaç? Bitmek üzere değil mi maç? Öyle mi? Arda oynuyor mu?
3: Arda güzel bir gol attı.
2: Arda asist yapmış.
3: Evet. O şey geldi bana şey. Yani orada Mourinho'nun ömrü fazla uzun olacağını zannetmiyorum.
1: Aynen hocam, sana katılıyorum.
3: Devre arasını görür mü görmez mi bilmiyorum.
2: Ben Kerem bu arada İsmail Yüksek, onun da yakın arkadaşı, Kerem'in iyi olduğunu söylemiş.
1: Hayır.
2: Ya İsmail, bayağı bir korkuttu.
0: İsmail Kartal'a geldiğimizde, İsmail hocam sen kendi uçağını kendin yapacaksın. Sana söyleyeceğim bu. Bu kadar laf söylüyorlar, ediyorlar. Bak sen çalış, çok detaylarda, iyice böyle detaylarda falan, çok yeri geldiğinde kalma, yeri geldiğinde kalma, başarılı ol, performans ver. Senin başka bir şey yok. Sen bu kadar insanla mücadele ediyorsan, bu kadar insan senin gitmeni istiyorsa, sen performans vereceksin. Dediğim gibi az önce de konu başlığı bu. Kendi uçağını kendin yapacaksın. İnanacaksın, çalışacaksın ve başarılı olacaksın. Ve de bu konuşan insanları susturacaksın. Başka hiçbir şansın yok.
4: Şimdi İsmail Hoca ile ilgili bir şey mi çıktı da yani bu kadar olayları abartıyoruz biz? İsmail Hoca bak şimdi. Aziz Yıldırım'ın
2: Gençler Birliği maçından dolayı. Yani.
4: Hocam şimdi bakın, konuşma. O çıkanlar, her zaman çıkan şeyler afaki şeyler. Şimdi ne yönetimde, ne o yönetimin dışındaki arkadaşlarımızdan böyle bir
3: söylem yok zaten. Bu
0: biz onlara karıştı... söylemedik Şenol Hocam. Anladım, dışarıda söyle. Ben onlara yönetim için söylemiyorum. Anladım. Dışarıdakiler için.
3: Dışarıdakiler her zaman bir şey söylüyor. Zaten

0: etmiyor. Dışarıdakilerin belli bir grup var zaten dışarıda. Onlar kime ne söyleyeceğini hep önceden iyi veya kötü ol fark etmiyor söylüyorlar. Tabii. Şimdi şunu
1: onların planı değişmiyor.
0: Değişmiyor. Ya onların
1: duruma göre değişmiyor.
0: Arkada, bravo. Arkada, kurulu bir düzen var.
2: Onlara patkan diyorlar galiba.
0: Kurulu bir düzenler var. Ender gidiyor. Şu. Aziz Bey bunların hiçbiri tanımıyor kardeşim. Aziz Bey son başkanlık dönemlerinde hiçbir hocayı bir maç kaybetti, iki maç kaybetti diye yollamadı bugüne kadar.
1: En son bak, Mustafa Denizli gitmişti galiba.
0: Hocam bak Ersun Yanal 7 maç mı ne üst üste 5 maç mı 7 maç mı ne kaybetti, tuttu onu ve şampiyon oldu. Yani bu tür şeyler oldu. Ya İsmail Kartal'ın kardeşim, biz de geçen hafta dedik. Kardeşim dedik, yapma. Bu ilk maçta bu rotasyonu yapma. Niye? Senin rotasyona ihtiyacın yok ki. Sen daha rotasyon yapacak duruma gelmemişsin. Takımın daha maç oynamamış. Bak Vincenzo İtalyano ne dedi? Ben dedi rotasyon niye yapayım ki dedi. Gazeteciler sordu Beşiktaş'ın hocasına. Dedi ki ben daha o duruma gelmedim ki dedi. Daha biz de yeni maçlar oynuyoruz dedi. Şimdi İsmail Hoca da doğru bir algıyla beraber onu iyi yönetseydi rotasyon niye yapıyorsun sen kardeşim? Sen de oyuncuların form tutmamış, ritmini yakalamamış. Ha biz o kadarını dedik. Ama ondan sonra İsmail Hoca şöyle, İsmail Hoca'nın oyununun ben o zaman doğru yenilmesine rağmen doğru bir oyun seçtiğini de söyledi Gençler Birliği'ne karşı. Doğru oyuncuları da seçseydi zaten farklı bir skor çıkardı ortaya. Onu orada erken yapması bir takım soru işaretleri doğurdu. Ama İsmail Hoca böyle bir maçta, iki maçta yıpratılacak bir adam değildir.
1: Ekibine katkı gerekiyor mu sence?
0: Hocam ekibi daha önce de böyleydi. Ekibi çok iyi çalışan bir ekip. İsmail Hoca'nın kendisine güveneceksin ya. Evet. Kendisi de bu konuda kendini çok geliştirdi son dönemlerde. Bu konuda bilgim var. Arkadaşımız bu işlerde kafa yoruyor, uğraşıyor. Ha bir mağlubiyet İsmail Hoca'yı bu kadar düşündürmeli. Eleştiri tabii ki olacak.
1: Tabii ki canım.
0: Ama öbür ben bazı şeyler duydum. Onlar da yapılan çok büyük terbiyesizlik, evet, İsmail, evet. Kartal'a
1: karşı. Az önce onu söylemedim.
0: Şimdi ben onu tam bilmiyordum. Demin Reha Hoca söyledi. Ya ben duysam ben karşı gelirim. Benim arkadaşım olsa da olmasa da karşı gelirim. Siz kimsiniz kardeşim? İsmail Kartal evet, burada. Yap. Bu takımda yıllarca top oynamış. Yıllarca antrenörlük yapmış. Şu anda Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Başkan'ın seçtiği Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. İsmail Kartal'ın dışındaki kimliği Fenerbahçe teknik direktörü ayrıca.
1: Tabii.
0: Sen bu makama onu eleştirebilirsin. Biz de zaman zaman arkadaşımız yanlış yaparsa niye eleştirmeyeceğiz? Eleştireceğiz. Ama saygın bir şekilde eleştireceğiz. Onu aşağı çekerek bir şey kazanamayız. Biz İsmail Kartal'a destek vereceğiz. Sonuna kadar vereceğiz. İyi olsun. Fenerbahçe bu ligde başarılı olsun. Fenerbahçe'de şampiyonluk adaylarından en önemlisi olsun her sene olduğu gibi. Ya ligimize bu kadar oyuncu kazandı. Beşiktaş çok büyük transferler yaptı. Trabzonspor çok büyük transferler yaptı. Reklamların şekli değişti. Artık o da Türkiye'ye mi gidiyor diye söylenmeye başladı. Biz de bu marka değerini ancak yapıcı eleştirilerle beraber eleştirebiliriz. Bunları yıpratmamamız gerekir, doğru, fazla. Diri tutmamız lazım. Yani arkadaşlarımızı daha güvenli bir şekilde eleştirileri yapacağız ama onların da güvenini sarsmayacağız.
2: Ya ekip olayında da çok kısa bir şey söyleyeyim mi Ender? Sen devam et. Ya ben farklı bakıyorum. Ekip olayı Pep Guardiola, Maresca ile çalıştı. Maresca nerede çalışıyor şimdi? Nereye gitti Maresca? Chelsea'den ayrıldı. Nereye gitti?
3: Bilmiyorum ben.
2: Pep Guardiola'nın yerine City'ye başladı. İşte bunlarla Mikel Arteta da yardımcısı da biliyorsun Arsenal şampiyon. Ben böyleyim. Ben Şenol Hoca'nın düşüncesidir. Ben tabii herkesin düşüncesi olduğu bir saygı duyuyorum. Ben farklı bakın. Böyle bu adamlarla çalışıyorlar adamlar işte. Aradaki fark bu. Öyle çalışırsan işte bir tane 3 puan gider masaya, yumruğunu kimse vurmaz. Ondan sonra da işte ne oldu? Mikel Arteta da gitti biliyordun değil mi? O şampiyonluğu kaçtığı sene Guardiola döndü yanında onunla konuşuyormuş gibi biliyorsun bench'te bir görüntüsü vardı. Ya ben farklı düşünüyorum. Başkasına da saygı duyuyorum. Öyle ekip onunla bununla ya yok. Özellikle taktiksel yoğunluğu müthiş bir adam olacak orada. Çok farklı bakacak bu olaylara. Yani adamlar farklı bakıyor. Benim söyleyeceğim bu konuda bu.
1: Şimdi az önce Kerem orada sağlık durumuyla ilgili olumlu haberleri aldık. Çok da sevindik. Kerem'e de bir parantez açmak lazım. Yani şimdi geçen sene şans, çok şans buldu. Ama bakıyorum geçen seneki performansı mesela...

0: lig bu Süper Lig performansı bu seneki daha iyi değil mi? Şu anda Süper Lig performansı 8 gol 7 asistmiş. Geçen sene de bu arada toplamda 15 gol 10 asist yaptı. Şimdi bir gol skor katkısı falan oluyor ama Kerem'in oyundaki katkısı çok sınırlı. Top kayıpları vesaire 12.5 ya baksanıza top kaybı. Yani
1: ama zaten Ender Kerem'in en büyük sorunu bu. Kerem'in en büyük sorunu.
0: Şunu söyleyeceğim. Kerem'in oynayarak mı kazanmak yoksa biraz dinlendirerek mi kazanmak? Bir şekilde kazanmak lazım. Değerli bir oyuncu milli takım içinde. Ama işte ne bileyim orada Nene var, bazen Oğuz oynayabiliyor. Bir çözüm üretmek lazım da nasıl gelecek o çözüm?
1: Şimdi bak bunu geçen hafta da konuştuk. Burada ben yani İsmail Hoca'nın çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hatta kızdım dedim ki bir arada. Ya hoca artık bunu bir oynatma. Dinlet de dinlendir. Bazı oyuncuları da dinlendirerek de kazanabilirsin Ender. Yani sürekli oynatarak bak şimdi sürantene yaparsın ya. Eğer her gün eleştiri alıyorsa tribünde eğer ama Allah'tan Fenerbahçe tribünü Kerem'e çok sahip çıkıyor bak.
0: Çıkıyor.
1: Hala çıkıyor.
0: Dışarıda baskı çok da sosyal medyada şurada.
1: Bravo. Burada. Ama şu geçen seneki Kerem'den aslında bu sene daha farklı oynuyor. Geçen seneki Kerem bu kadar süre almasına rağmen yani yaptığı katkılar evet şey bayağı bir katkı yaptı ama bu sene Kerem'in bir tempo yükselmesi var. Kerem'in bir mücadelesi var. Ama Kerem'in en büyük biraz önce senin de şeyde söylediğin gibi 12.5 en büyük sorunu bu.
0: Çok.
1: Kerem topu ayağında koruyamıyor. Şimdi Greenwood'a
0: ikilin mücadelesi de %45 aldı çok düşük. Çok
1: şimdi ama nasıl? Nasıl şimdi? Greenwood top kaybetmiyor ki. Greenwood'dan rakip ikili mücadeleye giriyor. Şimdi Kerem kaybettiği topu kovalamak için ikili bak aradaki farkı
0: mesela
1: soruyorum.
0: Bugün iki tane hareket yaptım Mustafa hocam. Halı sahada yaparsın da şimdi bir çalım, ikinci çalım, üçüncüye gitmeye çalışıyor. Burada da 2-3 tane arkadaşı var. Yani bir fazlasını yapmaya çalışıyor. Hissediyorsunuz
2: o
0: onu.
2: Neden ama?
0: Yani o baskıdan dolayı kendini
2: ispat etmek için
0: o duyguyu ben hissediyorum mesela aynen, Kerem'deki.
2: Aynen. Ben iyiyim. Ben yapabilirim. Ama zorluyor kendini. Zorlayınca da hata yapıyor. Oradan kaynaklanıyor. Çok duygusal bir çocuk olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında Greenwood gibi basit oynasa belki de çok rahat
2: futbol diyecek. Zaten çok basit bir oyun. Görevin yani hangi alanda oynuyorsa o görevin sorumlulukları ve uygulaman gerekenleri yap. Tamam bitti. Fazla ekstra girmene gerek yok. Çok basit bir oyundu futbol.
3: Ben farklı düşünüyorum. Kerem'in eksikliğini.
0: Bir cümleyle alayım. Küçük bir araya gideceğim 3 dakikalık.
3: Aradan sonra.
0: O zaman aradan sonra tamam.
3: Farklı
0: sadece sadece 3 dakikalık bir ara. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Lyon maçını da konuşacağız. Fenerbahçe'nin milli araya kadar olan maçlarına da şöyle bir bakacağız. Daha sonra da Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarınki maçlarına dair muhtemeller var. O maçlara ilişkin beklentilerimizi de bugünün pozisyonlarıyla beraber devamında yine konuşacağız, tartışacağız. Daha biraz vaktimiz var dolayısıyla bir çay molası diyelim. 3 dakika sonra buradayım.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalar Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Evet, 90 artı 1 devam ediyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları var, oraya bakacağız. Rea Hoca'da Kerem'in pozisyonu ile ilgili Rea Hoca'da kalmıştık, onu da konuşacağız ama hazırsa İsmail Kartal'ı verelim, değilse Rea Hoca ile devam edip dönelim. Ah, hazır. Diyor ki İsmail Hoca, savunmaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil, kural olduğu için oyuncu transfer etmek çok zor 10 artı 4'ten hareketle. Zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yönetimimiz bayağı bir uğraş içinde. Eksiklerimiz var ama daha işin başındayız demiş İsmail Kartal. Devamı da var. Geliyor şimdi. Vallahi savunmaya bir takviye de, eğer hani Osterwold'a gidiyorsa, ki bilgi o yönde. Sanki Şenol Can'ın da dediği gibi bir değil iki olabilir o takviye. Ayrılacak oyuncular için şu anda belirlediğimiz kimse yok. Böyle deyince Şenol Hoca ile ben birbirimize baktık. Sanki öyle değil gibi de, neyse, beyan esastır, hep onu söylüyorum. Son ana kadar elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Yani Lyon maçında da faydalanmak istedikleri oyuncular var. Diyeyim ben. Gerçekten bize faydalı olacak transferler için, çalışma içerisindeyiz. Yani iki hatta üç transfer daha olabilir Fenerbahçe'de değerli izleyenler.
1: İsmail Hoca kaç tane yapacağız diyor.
0: Transferler mi? Diyor.
2: Ler deyince. Ler deyince.
0: İki, hani bir de bilgilerle gibi eşleştirince. Ama bunun kaçı savunmaya olur, kaçı orta saha olur, kanat olur mu gibi.
1: Hocam, bu saatten sonra
0: kafamızda deli sorular var.
1: Kanat çok zor.
0: Öyle değil mi?
1: Kanat çok zor.
0: Bir de şimdi
1: acil ihtiyaç burada stoper. Eğer Osterwold'i satarsalar bir değil ikiye çıkar bu iş. Yani bu da birisi yerli olmak üzere bir de 23 yaş altı stoper bulunabilir. Vardı da zaten. O çalışmaların içerisinde. Ha, burada orta saha alınır mı? Onu bilemiyorum. Belli ki burada 10 artı 4'te Sıdıkı Şerif'le Archie Brown kalacak burada. Şimdi iki tane kalıyor orada da yabancı.
0: Sıdıkı Şerif
1: Sıdıkı Şerif
0: Archie Brown'la Nene.
1: Nene pardon.
0: Sıdıkı Şerif'ten iyi para geldi bu arada. 24.

0: Ya pardon, yanlış dedim. Ya
1: İyi para geldi ki, yani.
0: Ha neneye de bir şey bulup satar da bunlar bu transferde...
2: Neneye de iyi teklif gelmişti geçen yıl sezon ortasında da. Vardı ama şimdi bilmiyorum. Nenenin de bir piyasası var. Enteresan.
0: Yani her gün İsmail Hoca'nın da söylediği gibi yani her hafta bazı şeyler değişebiliyor. Yandan.
2: Şu bilgi yalnız biraz Fenerbahçelileri tedirgin edebilir. Asensio'nun ufak bir problemi var. Sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarın MR'dan sonra açıklama yapar ekibimiz demiş.
0: Zaten kulübeye girdikten sonra buz yapıyordu. O arayı gördüm onu, Asensio'nun pozisyonunu. Ya şöyle, inşallah Asensio'ya da bir şey olmaz. Daha sağlıklı bir şekilde oynar. Ama bu transfer politikasında tamamen savunmaya yönelik transferler yapılacak diye düşünüyorum. Eğer bir yerli bir yabancı stoper alınabilirse, ki alınması şart gibi görünüyor şu anda.
2: Kerem için de bu durumlardaki protokole göre kafa travması. 10-15 gün oynayamama durumu olabiliyor. Yarın sağlık ekibinin kararıyla durumu belli olacak demiş.
0: Ona da çok geçmiş.
2: Çok
0: geçmiş
2: büyük geçmiş
0: olsun.
2: Önce sağlık tabii canım.
0: Her şeyin önce yani, sağlık tabii ki. Ama öyle bir düşüşte bir yere çarptıktan sonra mı acaba bir şey
2: ya
0: oldu?
2: Ya darbe geldi galiba havada. Yere çarptıktan sonra kafa gelmedi çünkü de kol mu geldi?
0: Kol gelmiş.
3: Bir darbe ona geldi, bir çarpışma, yani istem dışı bir çarpışma.
2: Tabii istem dışı.
3: Olacak bir
1: kafa kafaya değil ama.
3: Yok değil, beden kafaya tabii. Beden. Bedene kafa gitti.
2: Çünkü yani bir an dengesiz bir yakalandı. Kapandı bir yere
3: dengesiz
2: düştüğünde.
3: Yakalandı çünkü.
2: Ya şu çene bölgesine bir darbe geldi. O biliyorsunuz hani boksta da adamı düşüren o darbe zaten.
3: Ha, buraya vurdu,
2: şurada şurada şu kulakla değil şu mi? Bölge değil arasındaki mi? Sinirler.
0: Allah
2: o yüzden
0: Allah sağlık
2: büyük geçmiş abi. Olsun diyelim. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu.
0: Bak İsmail Hoca demiş savunmaya takviyemiz olacak diye şu anda. Evet. Bizde de geçiyor alt yazı.
2: Yani ben 3 tane oyuncu transferi bekliyorum Fenerbahçe'de. Biri Türk olmak üzere.
1: Hangi mevkilere?
0: Bence olursa 3'ü de savunma olur.
2: Stoper ve 8 numara bekliyorum ben.
1: 3 tane dedin.
2: İlk beklediğim bu. Üçüncüsü de kanat.
1: Kanat ha.
2: O biraz daha
1: kanat. Ucunda sağ sol kanat
2: işte yerine Kerem'in olduğu bölge.
1: Kerem'in sol çizgi.
2: Sol çizgi.
0: Hem de kanat forvet transferi olmaz falan.
2: O zaman 2 olur destek.
0: Ben sana şunu söyleyeyim. Stoper 1'di, 2'ye çıkmış olabilir Osterwald'dan sonra.
2: 2'ye çıkmış olabilir.
0: Bak bunu unutmayalım. Sol tarafa eğer Archie Buruan'la Levent'te güven kazanılmazsa, ki ben kazanıldığını düşünüyorum. İkisi
2: evet
0: de,
2: evet.
0: Çocukların ikisi de başarılı bir şekilde görev yapıyor. Ama orta sahaya bir oyuncu bulurlarsa 23 yaş altı.
2: Ya çift taraflı böyle oyunun iki yönünde de varlığını gösterebilecek bir 8 numara çok faydalı olur Fenerbahçe için. Yani bir ara hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için Hakan gündeme geldi ama o da bugün çok güzel bir gol attı. O da biraz daha geriye evrildi. 6'ya döndü neredeyse. Muazzam bir gol atmış. Birazdan vereceğim Inter maçını. Bu arada Real Madrid de 2-1 kazandı. 90'da attılar golü. 2-1 bitti maç. Ederson için de çok olumlu bir açıklaması var İsmail Kartal'ın. Duygusal bir çocuk. Sürekli görüşüyoruz. İki maçta güzel performans ortaya koydu. Kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla bize güç veriyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Ya, önemli. Başkan da konuştu tabii, çünkü iki kere.
1: Parantez içe mesela çocuk lafını çok kullanıyor. İsmail Kartal'a biri söylesin. Çocuk değil. Yani oyuncumuz, oyuncum, oyuncu desin. Yani futbolcu desin, doğru sporcu desin. Yani çocuk, devamlı çocuk falan. Yani bunlar yani
2: İsmail
1: mesela,
2: Hoca da 60'ın üstünde değil mi?
1: 61
0: o konuya girmiyordum işte.
2: Yani hayır yani iyi niyetiyle diyor ya, tabii çocuk.
1: Ben kötü niyetten demiyorum.
2: Ya Ederson da 32, 33.
1: Ya nene diyebilirsin.
2: 65 mi o?
1: Nene diyebilirsin.
0: hemen içeriden veriyorlar kopyayı ya.
1: Ya nene diyebilirsin hadi dersin genç çocuk o falan. Ya bütün oyuncuları Talisca 94 doğumlu, o da 32 yaşında. 32-33 yaşında Ederson. Şimdi ya dil ya bir ortak bir dil nasıl bir antrenör kenardan mesela İsmail Kartal bunu da bu kadar yabancı oyuncuyla bir antrenörün en büyük özellikleri birçok parametre yazarsan ortak bir dil oluşturmalı. Bu dil bench'te kulübede anlamalı oyuncular. Aynı şekilde bu ortak dil gibi de konuşurken de buna hocanın biraz

0: dikkat etmesi gerek. Herkese çocuk değil. Sonra bu malzemeler dönüyor sosyal medyada. Tekrar ona dönüyor. Yani dönüyor, orada konuşuluyor. Sonra onu kötü bir şekilde geriye dönüyor. İsmail Kartal bir işte geçen maç gibi bir kötü gittiğinde eleştiriliyor. Çocuğu bıraksın. Oyuncumuz, oyuncum bunları kullansın. Yani yardımcılar bunlar için var. Birçok şey varsa teknik taktik bunun için. Yani Kerem'le ilgili şey bak, Kerem'le ilgili ben şimdi Kerem'in tabii tarzı farklı. Şimdi Greenwood'la Kerem'i eleştirmek yani ikisi farklı bir meyve gibi düşün yani. Biri işte elmaysa ondan sonra farzen biri çilek diyelim. İkisi farklı. Yani özellikle saha içinde oyun özellikleri olan, yetenekleri olan oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Kerem'in en büyük sıkıntısı ne? Kerem bir kere şunu bir şekilde hatırlaması gerek. Kerem Galatasaray nereden aldı şey Fenerbahçe Kerem'i? Benfica'dan. Benfica'dan önce Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı mı? Yaşadı. Mükemmel oyunlar oynadı. Onu nereye götürdü? Amilli takım. Amilli takımda da iyi performanslar verdi mi? Verdi. Sonra ne oldu? Benfica'ya gitti. Benfica'da da yani o takımda en önemli saha içindeki parçalarından biriydi. Ana karakteriydi ucunda değil mi? Yunanlı santrafor Paulides'le beraber. Şimdi bunu bir kere hatırlaması gerek ya. Kerem daha özgüvenli olması gerekir. Kerem böyle darmadağın sağda alacak çekecek kendini ispat derdinde gel. Yani bu kadar top kaybı, bu kadar gol kaçırmasının en büyük nedeni stres ve baskıya çözüm üretememesi. Kerem bunu bir şekilde çözmesi gerekir. Bir girecek mi odaya veya İsmail Kartal veya mentor bir konuşacak, bunu çözmesi gerekir. Geldiğinden beri bir telaşı var. Kendimi kabul ettireyim, Galatasaray'dan geldim, şu oldu, bunu kaçırdı, bana bağırırlar. Maçtan önce bunu da kaçırdım. Ya bak Galatasaray'da bunu atıyordun, burada atmadın, bunu yapmadın. Yani çok böyle saha içinde gel git yaşadığını düşünüyorum. Çünkü saha çıkışı, hazırlanışı yani maça doğru değil. Hep bir stres, gerginlik, acabalar, kafada soru işaretleri var Kerem'in. Bundan başarısız. Kerem bunu kendi kendine oturacak. Ya diyecek ki ben Kerem kardeşim. Ben Galatasaray'da şampiyonluk yaşadım. A milli takım. Ben o müthiş oyunlar oynadım orada. Aynı şekilde Benfica'ya transfer oldum. Benfica'da da mükemmel oyunlar oynadım. Şampiyonluk senesinde şöyle oynadım. Şampiyonlar Ligi şu bu. Geldim Fenerbahçe'ye. Ben milli takım oyuncusuyum. Bunu hatırlaması gerekir ya. Kerem'in en büyük hatırlayamadığı bu.
1: Oynayarak mı, yedekte bu, kalarak mı?
0: Hayır, yedekte kalarak falan değil. Bu değil Kerem'in çözümü. Yedekte kalır, bir maçın yine oynadı, Oğuz oynadı. Yine oynatacaksın. Yine o stres, gerginlikle 5 maç oynatma, hadi dinlensin. Yine oynayacak Kerem Ender, sorun o değil. Bunu hatırlayacak kendi kendine. Adam onu kaybetmiş. Kendi özgüvenli, kendi
2: ihtiyacı var.
0: Hocam kendi Kerem ne olduğunu anladın mı? Bunu kaybetmiş.
2: Ama tek başına
0: bu kadar
2: hocam.
0: Bu kadar top kaybı, bu kadar gol kaçırması, dengesiz çalım yapması falan. Yani bunlar normal iş değil. Kerem'in tekniği çok üst düzeyde olamayabilir. Asensio gibi misal. Greenwood gibi olmayabilir ama bu kadar da değil. Bunu hatırlayacak Ender. Kerem bunu kaybetmiş. Kerem bunu hatırlayacak. Fenerbahçe kulübü, oradaki mentörü, hocası, ailesi, yakınları, babası, kardeşleri bunu hatırlatacak, oyuncu arkadaşları ya. Kerem bunu hatırlamazsa devamlı Kerem inişe doğru gider. Bir maç gol atar, iki maçı oynar, beş maç bir daha kötü oynar. Mustafa hocam.
2: Mentor desteğine ihtiyacı var.
0: Çünkü bunun altında eziliyor hocam bak. Eziliyor. Bu işte diyor ki ya düşünce ben Benfica'dan geldim. Daha önce Galatasaray. Her şey neyle meç ediliyor? Galatasaray'da bunu atıyordu. Galatasaray'da böyle yapıyordu vesaire. Adam geçen sene Talişka'ya penaltıyı bıraktı ya. Ben olsam kaçıracağım, avuta istersen oradan vursun, Maslak'taki o evlerden çıksın, o topu penaltıya atardım ben. Talişka gol atsa bile bak, o maçın hikayesi için demiyorum. Kerem penaltısı nasıl, Beşiktaş maçı 1-0 yendikleri doğru mu? Kadıköy'de aldı attı golü, doğru mu?
3: Doğru.
0: Al at dışarı da atsa, Talişka'ya gol de atsa bak, ben yani anladın mı? Gol de atsa bırak, sen orada Kerem olarak kaçırsan da o sorumluluğu al. Korkma. Kendinin ne olduğunu hatırla. Sen değerli bir oyuncusun. Meziyetlerin var. Sen Benfica'dan bonservis parası verildi, alındın. Benfica'ya bonservis parasıyla gittin. Galatasaray'a para verdiler. Yani elinde bonservis sıfır gitmedin Benfica'ya.
3: Doğru.
0: Fenerbahçe'ye de böyle gelmedi. Fenerbahçe'den en önemli bunu hatırlaması gerek. Yani en son söyleyeceğim. Yoksa Kerem otursun. En son oynasın değil.
1: Daha lafımız çok.
0: Hayır, hayır. Yani diyorum Kerem'in oturması falan çözüm değil.
1: Doğru. Ben bizim kulüplerimizin hala şu da mentor, psikolojik danışman vesaire işlerini oturtamadığını bence düşünüyorum.
0: Çok doğru.
1: Adamların
0: çok doğru,
1: yurt dışında bayağı böyle ekibi var ya. Ekibi
3: departman var. Departman.
1: Evet, ekibi var. Yani bu kadar milyon eurolar harcanan, bu kadar büyük

0: Dedim bu anlattığın olayları profesyonel bir destek alarak aşabilir diye.
1: Mesela bence hakemlerin de ciddi söyledim. Şekilde o ihtiyacı var.
0: Nasıl?
1: Hakemlerde de bence ciddi şekilde o öyle bir ihtiyaç var.
0: Hocam ben 2006'da Turgay Bişer'le çalışıyordum bu mentor konusunda.
1: Şey değil ama birebir çalışma yani.
0: Birebir yapıyorduk.
1: Sürekli bunu. Öyle arada bir gelip seminer verme
0: hayır,
1: değil.
0: Hayır yok çağırıyoruz birebir. Profesyonel anlamda psikologlar ve mentorlarla çalışıyorduk. Bazı hakemlerde tespit ettiğimiz eksik taraflara bakıyoruz. Aynı hocamın Kerem'le anlatmış olduğu gibi Kerem üzerinden konuyu anlattı. Bakıyoruz bize ya bu hakemde bir tuhaflık var. Çağırıyorduk şeye ofise. Kendileriyle hem psikolog hem mentor hem eğitim departmanından hem ben
1: oturup lazım.
0: Konuşuyoruz ve çok faydasını gördük. Bak,
2: Kerem'in ne ihtiyacı var biliyor musun?
0: Kaydedenlerden biri Bünyamin Geter'dir. O dönemde onun da sorunları vardı. Psikolojik anlamda değil ama sahadaki duruşla
1: tabii
0: ilgili.
1: Tabii canım yani zaten.
0: Her zaman söylerdi mesela hocam o eğitimler bana çok büyük katkı sağladı. Tabii, onun gibi tabii. Çoğaltabilirim bu isimleri yani.
2: Ya, ver Kerem'e A4 kağıdını böyle var ya yazsın buraya var ya 10 sayfa yazar. O bence o kadar içi dolu. Ver mentorla konuşsun var ya 3 saat 5 saat al kayda neler konuşacak. Bak en büyük sıkıntıları bu. Bu yani bunu yönetimin görmesi gerekir. Kerem'e de iş düşüyor burada. Kerem'in de görmesi gerekir. Ya nereden geldiğini bir daha söylüyorum. Hatırlamaya Kerem'in ihtiyacı var ya. Nereden geldin? Sen değerli bir oyuncusun. Yani bir anda bu kadar tepki, bu kadar kötü performans. En büyük nedeni bu. Oynayıp oynamamak, sonradan girmek değil yedekte oturmak.
1: Bu arada benim kızım seyrediyor. Benim kızım da klinik psikolog desene ya diyor bu arada.
2: doğru
1: o da kendi şeyinde.
2: Doğru söylüyor. Evet, doğru.
1: Neyse
2: doğru,
1: selam doğru. Söyleyelim burada. Bu saatte tabii. İlginç. Bizi seyrediyorsa.
0: şifa diliyoruz. Bir an önce sağlara döner.
2: Evlatlar bir tane ya. Hiç evet, çok evet. Sevme. Hepimizin de evladı bir tane. Evet, herkesin evet. Evladı.
3: Aslında Kerem'e en büyük psikolojik desteği Fenerbahçe taraftarı veriyor. Her sefer veriyor. Oradan da bir şey alması lazım Ender biliyor musun? Aslında bir oyuncu için en büyük güvence taraftar desteğidir. Taraftar desteğini arkana alırsan inan bazı şeyleri aşarsın. Tabii ki ben bunların hepsine katılıyorum. Biz milli takımlarda işte Reha Hoca da çalıştı biliyor. Bizim o departmanlarımız var yani altyapılarda. O yukarıda var mı bilmiyorum orada gidip geliyor çünkü ama altyapılarda bizim psikolojik danışmanlık departmanlarımız vardı. Her takıma ayrı ayrı giderdi aynı kamplara falan her yere yollardık o genç çocukları. Oy. Tabii ki demin Mustafa hocam da söyledi ya Avrupa'da departman kuruyorlar ya psikolojik
1: ya, şeyler ben için. Ben bakıyorum ekiplere gittiğimde tabii. Falan da bakıyorum. Kim? Sonra şeye de bakıyorum bir farkındalıkla işte ya ne var bunların ilgili 3 kişi 4 kişi var.
3: Tabii.
0: Çok önemli.
3: Oralar önemli ama ya, LeBron en büyük James desteklerden bir tanesi
2: basket oynuyor.
3: Türbünden geliyor.
1: Türbün doğru.
3: Ya, bak bu türbün var ya doğru. İnsanı ayağa kaldırır. Onunla yani
2: türbün artık. Var ama hocam bak türbün falan tamam da evet önemli. Ama en önemli kendi hocam kendi ne kadar türbün bağırsa da kendin içinde çözemezsen onu kendin içinde halledip öyle, daha cesaretli olamazsan tribün isterse var ya birinci dakikadan 90 dakikaya bağırsın. Kerem bunu çözmesi gerekir. Kendi peki. Kendine.
1: Şimdi bir Fenerbahçe'nin milli araya kadar olan fikstürüne bakalım. Milli ara da yaklaşıyor. Yani öyle bir maçlar bekliyor ki bizleri. Fransa, İtalya, Belçika sadece 2,5 ayda 6 tane maç yapacağız bu takımlarla. 2,5 ay bile değil ya. Ne 2,5 ayı? 2 ay. Şimdi Lyon deplasmanı çarşamba akşamı orada özel bir takım polis kuvvetleri oraya gidecek taraftarlar için de mutlaka bilgileri vardır ama bir şey yayınlamış kendi sitelerinde falan var taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar onlara baksınlar belli bölgelerde toplanma işte toplu stada gidiş münferit gidişe izin verilmeyecekmiş. Normal tribünden bilet alanları çıkartacaklarmış falan böyle özel bir hazırlık var. Lyon tarafı yani olağanüstü önem veriyor bu maç onu söyleyeyim. Çünkü aşağı yukarı 40-50 milyon euro onların inanılmaz lazım şu anda.
2: O zaten bravo.
1: İnanılmaz
2: o sıcak paraya değil mi Ender dediğin tabii. Gibi o ihtiyacı var kulübün.
1: O yüzden çok önem veriyorlar. Taraftarların da çok dikkat etmesi lazım. Şimdi Lyon'dan sonra Samsun deplasmanı, sonra Beşiktaş maçı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin dileğimiz oraya kalması. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ilk maç Beşiktaş derbisinden sonra. Avrupa Ligi'ne kalırsa Gaziantep maçıyla Eyüp maçının arası. İki farklı haftada oynanıyor ya. Açılış haftaları, tanıtım haftaları.

0: gibi. Aynı haftada oynatmıyor UEFA. O yüzden bu şekilde böyle bir milli araya kadar olan fikstürü Samsun, Beşiktaş, Antep, Eyüp ligde.
1: Lyon'un bu kadar önlem alması veya hassas davranması, hatırladığımda dün akşam da bahsettik. Beşiktaş başına 45 dakika mı? 1,5 saat sarkan olaylar vardı, hatırlarsanız.
0: Hatırlamaz mıyım canım? Orada o şeyler falan kale arkasında.
1: Çok olaylar olmuş.
0: Havai fişekler, şunlar bunlar, o maytaplar bilmem neler.
1: O krizi de Lahos, İspanyol hakem Lahos çok iyi yönetmişti. O başarılı performansı, sağ içi ve sağ dışı Lahoz'u ondan sonra aldı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Daha burası açıklanmadı Fenerbahçe maçı da. Şeye iyi hakem vermişler. Garip ya. Beşiktaş maçına Trabzon maçındaki Slaven hakem nasıl?
1: Rado Abramovich fena değil. O da elit kategori hakemi. Daha önceki programlarda da bahsetmiştim. 2023 yılıydı. Endonezya'da U17 turnuvasına Rado Abramovich, Morten Krook, Espanescas, Joao Pinheiro ve Atilla Karaoğlan. Bu 5 tanesi Dünya Kupası U17'ye beraber gittiler. 2023. Bak şimdi hani hakem gelişiminden bahsediyor.
0: Oradan da hakem pozisyonlarına gelelim. Bak Atilla Karaoğlan'a.
1: Bu 5 hakem UEFA'dan gidiyor Dünya Kupası'na, U17'ye. Espanescas, Pinheiro Dünya Kupası'na cirit atıyor değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi Rado Abramovich elit kategoride buraya geliyor. İşte Trabzon maçına geliyor. Baktığınız zaman Morten Krook birinci kategori hakem. Bizim Atilla nerede abi? İkinci kategoride hala da. Bu akşamki maçın hakemi.
0: Evet.
1: Ya kardeşim 2023-2026. 3 yılda bakın Avrupa hakemleri nereden nerelere gelmiş. Yükselmiş. Sende bu gelişim yoksa sorun temeline inmek zorundayız. Burayı geliştirmek
0: hakemlere
1: zorundayız.
0: Hakemler nasıl olacağım bize verilen hakemler? İyi.
1: Maçı Beşiktaş hakemi ultra.
0: Evet ya.
1: Ya çok üstü.
0: Ya 3-0 bitmiş maça niye?
1: Mariani.
0: Çok enteresan. İspanyol hakemi verdi.
1: İspanyol ve çok Türk takımlarının çok maçına çıkmış bir hakem.
0: Hatta ben yanlış mı görüyorum? Acaba Trabzon maçı daha kritik.
1: Orası daha
0: hani kritik. Oraya mı verdiler diye düşündüm. Baktım Beşiktaş.
1: O da elit hakem. Sadece U17'lerde bir Türkiye maçını yönetmiş. Milli maçlarımızdan bir tanesini yönetmiş. O kadar, başka hiçbir Türk takım maçında yok.
0: Bakalım Fenerbahçe maçına kimi verecek?
2: Fenerbahçe maçı hem hakem onu. Çok önemli. Bir de
0: çok önemli şu, şu ortamda.
1: Sadece
0: şu
1: ortamda, hocam bir dakika. Sadece saha için değil. Saha dışında düşünebilecek
0: tabii,
1: bir
0: tabii öyle durum olur.
2: Niye? Ben yaşadığımı anlatayım. Bir Fenerbahçe maçına gittim çünkü Fransa'da. Fransa'da bu olaylar çok geriliyor. Anlatacağım. Şimdi Olympique Lyon maçında yalnız İsmail Kartal'ın buna dikkat etmesi gerekir. Sağ için neydi? Tribünlerle de takımın doğru oynaması gerekir. Tabii yönetim ve gelecek taraftarımız ona da dikkat etmesi gerekir. 2013'te Aykut Kocaman çalıştığı zaman, yarı finali oynadığı zaman, ben Marsilya maçına yeniler, hatırlıyor musun? Marsilya'ya gitti Fenerbahçe. 1-0 yendi orada. Ben maçı yorumlamaya gittim ondan sonra. Oradaydım. Birebir şahit oldum. Maç durdu bir ara olaylardan. Marsilya taraftar zaten sıkıntılı ama Fransızlar tabii, özellikle yani Türk takımları gittim, bu olaylar oluyor. Beşiktaş'a da oldu. Şimdi Fenerbahçe'de o maç durdu. Marsilya maçı 45 dakikaya yakın yine durdu Ender. Dışarıdan güvenlik güçleri geldi. Bak,
0: Marsilya
2: bak,
0: tribününde.
2: Tribün ama Olympic Lyon da öyle.
0: Burası şimdi, da öyle. 59-60 bin kişilik
2: bir stadyum. Türk takımları gittim, bu sıkıntıyı yaşıyor. Özellikle mesela Marsilya 45 dakika yakın durdu. Güvenlik geldi. Çok ciddi geldi. Bütün sahayı çevirdiler. Sahanın içine, yani kulübelerin dibine kadar geldiler. Bütün yarım saat 45 dakika oyun durdu, geldi. Ondan sonra maçı oynattılar. Aziz Bey de o zaman kulüp başkanıydı. Mutlaka bunları biliyordur. Tecrübesi tabii, vardır. Tabii. İsmail Kartal'a da söyleyecektir. İsmail Kartal da buna, yani biz saha teknik taktik, işte gol yemesin, dikkat kompakt dursun enine veya yatay olarak falan Fenerbahçe Olympic Lyon konuşuyoruz ama bir de tribünlere dikkat etmesi çok gerek oyuncu grubunun.
0: Çok.
2: Yani bench'in bile dikkat etmesi gerek. Çok, o çıkıp evet, orada hareket yapıp tribünleri de sahaya tekrar yollamaması gerekir. Kulübedeki oyuncuların, personelin bile doğru hareket etmesi gerekir.
0: Allah'tan orayı iyi bilen, tanıyan oyuncular var.
2: Yani, tabii Greenwood, Genduzi var.
0: Genduzi, Kante zaten.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla
3: Yani Gendouzi kante olduğu için Ender, belki Fransızlar bize karşı daha şey insaflı yani, davranabilir.
2: Adamlar var ya, Ender söyledi 40-45 milyon euro hocam batık kulübünü, yani bak Şampiyonlar Ligi'nde onların 8
0: her
2: maçı
0: gün bir haber çıkıyor biliyor musunuz? 8
2: tabii
0: Fransız
2: tabii,
0: basında. 8 her
2: maç
0: gün ya.
2: 8 maçta hani başarılı olup olmak

0: değil. En önemli sıcak paraya bir 45 milyon euro ihtiyacı var kulübün. Kulübün ihtiyacı var. Yani onların kaldık, biz başarısız olduk, gidemedik orada falan umurunda değil. Bu paraya ihtiyacı var. Onun için oyuncular da, teknik heyet ve kulüp ve taraftar da biliyor. En önemli gerginliği buradan da olacak. Yani başarıdan, Şampiyonlar Ligi'nden kalmaktan daha çok o paraya ihtiyacı var Lyon kulübünün.
1: Evet. Yani daha tabii ki çarşambaya kadar çok konuşacağız Lyon maçını. Hatta bir, yani bugünkü Toulouse maçının da o kadar büyük bir rotasyon. Toulouse geçen sene 9. bitirmişti. Tabii ne yaptı bu sezon transferde vesaire de bilmiyorum ama deplasmanda 2-0'lık skor, ikinci yarıda gelmiş goller. Biraz değişiklikler yapmış, ondan sonra gelmiş. Tabii ki iyi bir sezon başlangıcı Lyon için. Ama tabii çarşamba günü bambaşka bir maç olacak.
2: Yani enteresan bir şey Enler, yani demek ki Lyon'un, yani oynamayan oyuncuları da bayağı iyi bir oyuncu. Senin dediğin gibi.
1: Sakatı vardı. Onlar iyileşti. İşte Fofana'nın bugün gol atmış.
2: O zaman sonradan girdi oyuna.
1: Yo, onlaydı o. İlk 11 oynadı.
2: O zaman öyle tamamen biliyorum. Değişmedi Fofana. Fofana burada oynadı.
3: Burada oynadı. Çok da zorladı.
0: Etkili yani. Oynadı yani.
1: Kim evet. Sonradan mı girmiş şimdi?
2: Yani 11'ine şimdi öyle değişik tam diyorsan olmaz o zaman öyle yani. O zaman Fofana buradaki maçta oynadı. Hücum hattına bugünkü maçta da bakmak lazım aslında.
1: Bakayım. Hemen bakıyorum şimdi. İlk 11 mi başladı, sonradan mı girdi? Bir onu şey yapayım. Hull City'nin de Manchester'ı yenmesi çok enteresandı bu arada.
0: Seyrettim maçı ben. Baştan sona.
2: Ben de seyrettim. İkinci yarı tek kale aynı.
1: Fofana sonradan girmiş.
2: Yani büyük
1: bir İlk 11'de yok. İlk 11'de yok.
2: Yani...
0: Ya demek ki burada bir şey
1: İlk
0: daha
1: yarı 0-0 zaten. 0-0.
0: Yine bekliyor Ender, bir de daha dinlenmiş bir takım çıkacak. Doğru mu Fenerbahçe karşısında? Olimpik Lyon yani daha böyle dinlendirdiği oyuncularla
1: mesela onlar da takım maç ertelenmedi diye bayağı Fransız Futbol Federasyonu'na laf ettiler. Paulo Fonseca da dahil olmak üzere, nasıl bu Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ülke futbolu içinde çok önemli.
0: Ne ülke futbolu, para ya.
1: Herkesin ülke futbolu da.
0: Falan yani ülke zaten Fransa ya, milli takım Dünya Kupası'na göre ne ülke futbolu
1: ya, Paris Saint Germain var orada.
0: Market değeri en yüksek Dünya Kupası'na 48 takım vardı değil mi, ülke takımı birincisi. Fransa milli takım market değeri dünyada, İspanya şampiyon olmasına rağmen, final oynamamalara rağmen o kadar değerli bir kadro.
2: Tabii.
0: Diyor ki Fonseca, yok ülkeyi tanıtmalı, ülke marka değeri, ne marka? Adamlar 45-50 milyon euronun derdinde, o paraya ihtiyaç var ya hiç. Allah Allah.
1: Tabii 60'larda hemen değişiklikleri yapmış. Zaten Fofana girdikten sonra hemen golü atmış. Tolisso da sonradan girmiş. Tesman sonradan girmiş. Tagliafico bugün de oynamamış yalnız.
0: Dinlendirmiştir o zaten.
1: Onda bir sıkıntı vardı zaten.
0: Ben Prag doğru vardı. Prag ilk maçında hadi kart cezalıydı o. 2-1 yeniler ya Prag'a. Orada oynamadı o. Ondan sonra kart cezalısıydı. Tabii onda da var. Tielemans da tabii hepimizin milli oyuncu. Bayern Münih desteğini veremedi geldi. O da iyi oyuncu. Yani ama Fenerbahçe'nin yani daha hem tribünler hem sağ oyuncular, o yani o çok böyle agresif bir tribün ve atmosferi olacak ve sağ içinde de
1: çok
0: o kompakt yapıyla
1: var Fenerbahçe'nin. Yani orada artık tecrübeyi koymaları
0: tabii,
1: lazım.
0: Fenerbahçe bir kere yani buradan bu maçtan alacağı en önemli ders, olumlu anlamda moral motivasyon kazandı. Zaten çok kalite bir hücum hattı var. Bunu Olimpik Lyon maçında da gösterir, hiç benim şüphem yok. Ama en önemli, gol yemeyecek. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı 2 maçta 4 gol yedik. Bir de hadi şeyden de Lyon'dan da 1 gol, 5 gol. Demek ki Fenerbahçe bunu çözmesi gerekir. Olimpik Lyon maçı 3-4 günlük bazı pratik antrenman yapacak. Teoride bunu çözüp ve doğru bir 11'le, doğru bir kurguyla çıkması gerekir. Sabırlı oynaması gerekir ve gol pozisyonu vermemesi gerekir. Kompak oynaması gerekir. Bu kadar geniş alanda top kaybından sonra kapanamıyorlar. En büyük sıkıntı bu kadar çok rahat Konyaspor ikinci yarı pozisyon vermesi. Bir de konuştuk ya ilk programın başında Ender. Fenerbahçe için bu turun en önemli anahtarı, yani klasik bir laf var ya, başlayan değil bitiren kadro.
1: Doğru.
0: Bu net bir şekilde yansıyacak. İkinci devre düşüşler olacak. Giren oyuncular, çıkan oyuncular aratmayacak Fenerbahçe'de.

0: Hemen bir bugünkü Konya maçının pozisyonlarına hızlıca bakalım. Sonrasında şeye de döneceğim çünkü. Beşiktaş ve Trabzonspor'a ilişkin bir küçük parantez açacağız. Bir de şu Inter maçını izleyelim istiyorum. Sonra basın toplantılarını gireriz son bölümde. Bugünün pozisyonları geliyor. Bir kere
1: bu arada
0: maçın başında birkaç faulü bir arada veriyoruz. Birkaç faul pozisyonu maç başındaki bir arada veriyoruz. Onu özellikle siz vurgulamıştınız hocam. Şimdi bu şey konusu biraz birkaç gündür konuştuğumuz sezon başından beri temaslı oyuna izin konusu. İşte ince bir çizgi dedik. Ondan hareketle bugün de başlayalım. Şimdi
1: bakın burada nerede oluyor? İki nolu yardımcı hakeme bakın. Burada gelen dize bakın.
0: Ceza sahası dışında, yan çizgisiyle taç çizgisi arasında kadar dar bölge, köşe göndere yakın bir bölge.
1: Hakemin bunu yakalamasında sıkıntı yaşayabilir. Fakat bir nolu yardımcının bunu yakalaması lazım.
0: Hocam o kadar pis harekettir ki o. Şöyle
1: bitirir seni.
0: Nasıl ağır
1: canını acı, yakar.
0: Nasıl?
1: Bütün gücünü alır götürür.
0: Onu konuştuk Şenol Hocam'la.
1: Kesilir. Ayak sanki oradan aşağısı yokmuş gibi oluyordu. Kasa geldiği için bütün oksijeni aradaki akışı kesiyor, bitiriyor işin. Bunu niye arka arkaya düşünüyoruz? Şimdi maç başladı daha bir ikinci dakika.
0: Tabii.
1: Devam edelim diğerlerine de.
0: Bu Greenwood'a yapılan.
1: Bu Greenwood'a yapılan.
0: Hemen ardından Kerem'e yapılan ters kanatta var.
2: Kimse burada güzel bir taraf var Ender. Greenwood'un kas yapısı çok iyi. Dayanıklı. Bu darbeye rağmen hemen kalktı, oynamaya başladı. Hiç ah falan da yapmadı. O yönden güzel bir şey.
1: Siz mi söylediniz?
2: Evet.
1: Ya hocam yoksa siz mi? Eşleşen oyun bugünkü Konya'nın eşleşen oyunu. Siz mi?
0: Evet.
1: Şimdi burada Uğurcan
0: Kupa'da da aynısından bahsetmiş.
1: Uğurcan'la Kerem'e eşleştirmiş.
3: Birebir oynadı. Sahanın her yerinde birebir. Evet.
1: Kerem'le de Uğurcan'ı eşleştirmiş.
0: Evet.
1: Bak şimdi burada bir foul.
0: Hop burada süpürüyor.
1: Devam edelim diğerine. Bak 6. dakika.
0: 2, 6 hızlı hızlı arkadaşlar. Yine bu sefer.
1: Kim yapıyor bunu?
0: Kerem yerde kalıyor.
1: Yine Kerem. Kim
0: yine
1: yapıyor?
0: Uğurcan.
1: Yine Uğurcan. Dakikayı görelim.
0: 11.
1: Şimdi hani bahsediyoruz hakem oyunun ruhunu okumak. Bu eşleşmelerde belli ki oyuncuyu durduramıyor, faul ile indiriyor. Burada artık sarı kart çıkması lazım. Yani gerçek bir hakem otoritesinin burada sarı kartını göstermesi lazım.
0: O zaman sonraki dakikalardaki olası sıkıntıları engellemiş
1: aynen
0: oluyorsunuz.
1: Aynen öyle işte. Oyunun ruhunu okumak hakemlikte çok ince sanattır, budur. Bunu okursan büyük hakem olursun. Yoksa herkes biraz sonra çalacak, faul, maul bir şeyler yapacak. Bu esas, burada durduracaksın. Yapamadın mı Konyalı oyuncuya cesaret veriyorsun. Fenerbahçeli oyuncuyu sindiriyorsun. O yüzden bu seri arka arkaya getirip bunu anlatmak için bir ders gibi oldu ama belki ama insanların da bunu bilmesine fayda var. Bu artık üçüncü eylem net sarı. Topla oynama niyeti yok Uğurcan.
0: Yok yok.
1: Direkt rakibe çünkü.
0: Peki ilk 11 dakikada arda arda gelen 3 hani tatlı sertin sert kısmı biraz
1: Taktik fauller, yıldırıcı fauller.
0: Peki,
1: bunlar.
0: Şeye gelelim, maçın başındaki gole gelelim. 7'de Muriç'in golünde önce bir offside'a bakıldı. Burada da Archie Brown çok iyi çevirmiş kafayı. Sonra da Şikrinyar'ın bir müdahalesi var, o faul gerektirir mi diye kafalarda soru işareti kalmasın.
1: Şimdi Melih o 77 numaralı oyuncu. Melih de topa koşuyor. Şikrinyar da koşuyor değil mi? Bir kere top ön bölgeye kesilmiş. Kısa gelmiş top.
0: Evet kısa gelmiş.
1: Bir kere hadise arka tarafta. Bir kere bunu ayık tutalım.
0: Hı-hı.
1: Eğer sorun yapacaksak arka tarafta temas. Şikrinyar'ın bir teması var. Lakin öndeki oyuncu da koşu halinde. Şikrinyar da koşu halinde. İtiyormuş gibi insanların bir algısı oluşabilir. Temas var. Faul yok.
0: Faul yok.
1: Gol temiz.
0: Gol temiz devam. İlhan Palut ne demiş? Şikrinyar topa bırakmadan topun geleceği bölgeyi bilircesine rakibini saf dışı bıraktı. Kalabalıktı, görmemiş olabilir ama tekrarını seyretmeden rakibinin topla alakası olmadan düşürmeye gittiğini gördüm. Bunu vardan döndürmek kolay değil demiş.
1: Düşüncesi tabii hocamızın, saygı duyarım ama top bir kere ön bölgeye kesiliyor. onu bertaraf edin. Skriniar, Melih olayı

0: arka tarafta zaten temas var, faul yok. Dün akşam da Torreira'nın kaleciyle teması var, faul yok. Bunlar artık bunlar kabul görüyor, bunlara devam. Buradan iğneyle kuyu kazmaya benzer burası.
1: Anladım. Devam.
0: Temiz bu gol.
1: 15. Greenwood'un kafa vuruşunda top Adil'in eline çarpıyor. VAR'ın uyarısı geliyor. Sarper Barış Saka vardı bugün vardı. Bu arada Rize Samsun maçında bir Macar hakem vardı 47
0: Bognar.
1: Yaşında.
0: Bognar. Evet. Oraya getir.
1: Demek ki varmış ama bu sefer de büyük takımlara değil de başka maçlara gelmiş yani.
0: Yani kuradan herhalde biz herkese eşitiz düşüncesiyle.
1: Evet, evet öyle herhalde.
0: Bu düşünceye gidiyor. Yalnız Rize Samsun maçında başına hakemi Ömer Faruk Turtay'ı bir kutlayalım. Oynattığı avantaj gol oldu.
1: Evet.
0: Böyle hakemlik anlayışına pozitif futbola destek veren, oyunu hisseden, okuyan ve salan hakeme de ihtiyaç var. Bravo.
1: Evet,
0: oradaki performansı güzel.
2: Erken çalma değil mi düdüğü? Yani. Sağ bekte ne güzel
1: gol
2: girdi.
1: Zaten en büyük avantaj.
0: Aynen. Bu gol hakeme yazar. Tabii, bravo. Doğru. O yüzden de başarılı olanı kutlayalım. Erkan Engin VAR'da da sezon başladığından beri performansı iyi gidiyor. Geçen sene çok olaylar yaşanmıştı. Başarısı ama iyi başladı. İnşallah Erkan Engin de bu performansı da devam ettirir. Arka arkaya görevler alıyor VAR'da. Halil Umut Meral de bir başarı dediğim hazır başlamışken.
1: Öyle mi?
0: Yani şey, aldığı gelen maç biraz düşük düzeyde. 7-0 biten maçın rövanşına gidiyor. Tun Lehpozdan maçına. İlk maç 7-0 Pozdan almıştı. Deplasmana veriyorlar Halil
1: Umut Meral'i. Yani bence maç, dönmesi anlamında önemli.
0: Yani bu maç küçümsemesin maçı. O maça gidiyor.
1: Tabii.
0: Skor 7-0 olabilir ama seni UEFA görmek istiyor performansını. Sahaya tekrar o eski Halil Umut Meral'i görmek istediği için bu maçlar veriliyor. Düşük profilden başlamış maçın düzeyi, düşük düzey iyi performans göstermen lazım.
2: Hocam, ama senin arkandayız. Ya,
3: zararın neresinden dönersen kârdır diye boş ver Halil Umut Meral devam etsin.
2: Hayır.
3: Yani en
2: bu ne mesajı ama. Biliyor musun? Yani biz senin arkandayız diyor UEFA.
3: Tabii,
2: yani biz senden ümidi kesmedik diyor.
3: Tabii.
2: Hocanın söylediği gibi düşük moddan yukarı ben Şampiyonlar Ligi'de bu sene büyük olasılıkla alacağını düşünüyorum.
3: İnşallah. İnşallah.
1: Buralarda iyi giderse.
0: Arkası gelecektir.
1: Bu pozisyon hocam.
0: Bu pozisyon geçen haftaki Gençler Birliği Gutas'ın pozisyonunu hatırlayalım.
1: Evet.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında.
1: Evet.
0: Gutas'ın topa olan mesafesi bayağı düşüncede görüp karar verebilecek mesafedeydi. Evet. Ve cepheden görüyor. Şimdi burada her iki oyuncu da kafaya çıktılar. Önde Greenwood kafayı vurduğunda arkadaki Adil beklenmedik top dediğimiz bu top. Kol da kafaya çıkarken bu şekilde açılır. Bu doğal.
1: Açmak zorundasın kolu.
0: Başka türlü yukarı hazır olda çıkamazsın. Bu doğal. Geçen haftaki kolla bu kolla çok
1: orada
0: büyük fark var.
1: Adam yerdeydi tabi.
0: Açık görüyor.
1: Tabii.
0: Kol burada sakınmıyor kolunu. O penaltıydı. Bu değil. Ama o korku hadi çağırmayın bakayım bu hafta.
1: Nereye?
0: Hadi yiyorsa çağırmayın. Ne oldu şimdi? Hani sizin kriterleriniz vardan dedim ya geçen günde bahsettim. Repu diye Referee Education Program Unit'te bunları anlatıyorlarmış. Şimdi sağa sola mesaj atıyorlar ya. Bu böyle işte Taylor bunu dedi. Klettenberg bunu dedi. Şu bunu dedi. Hadi buyurun çağırmayın bakayım.
1: İşte ilk düğme yanlış iliklendi.
0: Yani biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yiyorsa çağırmayın. Şimdi soruyorum VAR hakemine. Niye çağırdın? Hakem sahada vermiş olsa bu kararı sesim çıkmaz.
1: Ha, o ayrı bir şey doğru.
0: Ama VAR niye çağırıyor bunu? O da gidiyor. Büyük hakem Atilla Karaoğlan izliyorsun. Niye vermiyorsun? Şey veriyorsun. Verme bakayım.
1: Verme. Vermediği de var.
0: Git izledin. Kaç dakika izledin? 16.50'de OFR'ye geldim. 17.30'da dakikaları söylüyorum. O 30 orada 40 saniye izledin. Verme. Yemez. Şimdi soruyorum. Hakemlere yeten departmana, Repu'ya. Hani sizin kriterleriniz? Hani neredesin standartlarınız? Bak korku neler yaptırıyor adama. Yanlış bilgiyi pompaladınız. Şimdi işin içinden çıkamazsınız. Geçen senede Fenerbahçe Alanya maçından sonra yine yanlış bilgiyi pompaladılar. Hatta kanala çıkardılar o giden Pereira ile Capello'yu konuşturdular. Aklamak için bir daha işin içinden çıkamadılar.
1: Özetle
0: bu penaltı değil.
1: Peki.
0: Sahada hakem verse saygı duyarız. VAR'ın karışacağı iş.
1: VAR'ın karışacağı bir penaltı değil. Sahada hakem verse saygı duyarız.
0: Şimdi dönüyorum Atilla'ya da. Ajax maçında 2 metre önündeki pozisyona vermedin. VAR müdahalesi yedin. Ajax maçı gelmişti buna. Evet. Sonra

0: gittin, bir tane penaltı çaldın, finger penaltı. Onu nasıl gördün? Onu görüp de bunu nasıl görmüyorsun? Dayı bana yaslanıyorsun. Bak Türkiye'deki modeli anlatmaya çalışıyorum. Peki. Orada da gittin, orada da başarısız oldun. Yedi siyah beyazı geldin çünkü daha maçın başında önünde pozisyon Ajax maçında. Çok açık penaltı veremiyorsun.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu pozisyonda bu Mustafa Çulcu diyor ki bence bu pozisyon penaltı değil. VAR'ın karışmaması da gerekirdi. Hani kale, hakem doğrudan verse ihtimal kabul edebilirdi.
0: Sahada hakem vermiş olsa VAR da müdahale edemezdi başka, ama bu hani evrensel kol açılma, bedenle aradaki açı farkı, mesafe kriterlerine baktığımız zaman bu kriterlere göre doğal konumdur. Oyunun burada devam etmesi lazım. Hakemin yorumudur. Hakem sahada verse saygı duyarız. Evet, evet. Ama VAR müdahalesi asla yapılamaz. Geçen haftanın korkusundan VAR devreye girdi. O da gitti. Seyretti, penaltıyı verdi.
1: Muleka'nın Muriç'e ceza sahasının hemen yayın önünde bir müdahalesi var. Sonra Adil'le Deniz itiraz etti bayağı. Ve sarı kart gördüler. Önce pozisyon faul mü?
0: Şimdi bu sarı karttan geriden sondan geleyim. Sarı kartlar Adil ve Deniz Türüç maç başından beri dördüncü hakem ve hakemi Sözel hep taciz etti. Bu 45 artı 3'te oldu hadise bu.
1: Evet.
0: Artık bu taştı.
1: Bardağın taştı nokta. Taştı. Hocam bir virgül koyalım mı pozisyona? Fenerbahçe Osterwolde için Roma ile el sıkıştı. Sevgili Erdem de bu bilgiyi teyit ederek bize ulaştırdı. Son bilgiler, sıcak bilgiler. Erdem'de beni duyabiliyor musun Erdem? Hatta mı Erdem?
2: Evet Ender Bilgin, iyi yayınlar.
1: Evet. Erdem haberler sende, seni dinliyoruz.
2: Ender Bilgin, Jadon Osterwolde için Roma ile Fenerbahçe'nin bir teması vardı aslında günler öncesinden başlayan. Artık nihayete kavuştu ve iki kulüp prensip anlaşmasına vardı. Jadon Osterwolde'nin sözleşmesinde yer alacak maddeler görüşülüyor şu an itibariyle. Kulüpler arası prensip anlaşması sağlandı. Toplamda 20 milyon euroyu bulan bir paket söz konusu. Bonservis ve kiralama bedelini içeren bir paket. Bendeki bilgi şartı satın alma opsiyonuyla bu transferin gerçekleşeceği yönünde. Burada Jadon Osterwolde 20 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek maddesi gündeme geldi. Şu an içinde konuşulan detaylar aslında bunlar. Biraz daha bu maç sayısını düşürmek istiyor oyuncu cephesi de aslında Fenerbahçe'de. Bu detaylar çözüldüğü an Jadon Osterwolde Roma'nın yolunu tutacak. Ben 24 saat içerisinde Fenerbahçe Lyon'a gidecek salı günü. Takım Lyon'a gitmeden önce Jadon Osterwolde'nin transferinin gerçekleşip takım arkadaşlarıyla vedalaşmasını bekliyorum. Oyuncu zaten Roma'yı istiyordu. Geçen sezon da aslında sakatlık yaşamasa daha erken gerçekleşecek bir transferdi. Roma'nın oyuncu havuzundaydı yaklaşık 1,5 yıldır ve bu zamanı aslında nasip oldu. Osterwolde Roma'yı çok istedi. Fenerbahçe'de ciddi bir bonservis geliri elde edecek. Hem limitlerde yer açmış olacak hem de maaş bütçesini düşürmüş olacak. Osterwolde de kariyerine Roma'da devam edecek gibi. Artık çok ufak pürüzler kaldı. Ben 24 saat içerisinde bu transferin sonuçlanmasını bekliyorum Ender Bey.
1: Şimdi hem tabii Osterwolde'nin maaşı düşecek hem de bir kiralama parası alınacak diye ben de duymuştum. 2-3 milyon euro gibi bu sezon için. Ardından da işte 20'yi 15'e indirmeye çalışıyorlarmış galiba, değil mi Erdem?
2: Yani Roma oraya indirmeye çalıştı ama evet evet 20 maçı 15'e indirmeye çalışıyorlar. Aslında şu anda konuşulan detay o. Ben de 20 maç konusunu sordum. Oyuncu tarafıyla da temas halindeyim. Şu an cevap alamadığım tek soru aslında bu madde oldu. Şu an itibariyle bu madde görüşülüyor. O da finalize olduğunda o detayı da öğrendiğimizde Aspor ekranlarından o detayı da paylaşacağız.
1: Teşekkür ediyorum Erdem Akbaş bize Osterwolde için Fenerbahçe'nin Roma ile anlaştığı bilgisini paylaşmış oldu. Böylece Fenerbahçe'nin de olası oyuncu havuzundaki iki ayrılık bekliyoruz. Diğerleri zaten bir şekilde o Amrabatlar, Diego Carlos'lar, onlar ayrılacaklar. Ama bizim olası listemizde 3 ya da 4 kişi vardı. O listeden ilk ayrılan kişi oldu Osterwolde ya da ayrılmak üzere diyelim. Şimdi o pozisyona dönecek olursak, yay üzerindeki hareket Sarı kartlar doğru dedik. Tamam.
0: Sarılar doğru.
1: Yay üzerindeki bana da topa değmesine rağmen topla beraber Muriç'e de bir kalçayla darbesi yani, var gibi geldi.
0: Pozisyonu. Sarı kartlar %100 doğru. Eğer burada sarıları çıkarmasa iş çığırından çıkardı.
1: Bir de bayağı üzerine böyle bir yani bu, hatta şu Kole'de bir şöyle bir eliyle yandan böyle bir temas etmiş hakeme. Belki onu kaçırmış yani.
0: İki tanesi yeterli en azından. İkisine de doğru tespitti. Az geri gel bir daha.
1: Biraz bakarsın. Geri gelsene bu pozisyon. Bunu, yok yok buradan değil bir öncekinden. Bir öncekinden hemen yayın üzeri bu. Çünkü pozisyon tam şu.
0: Geri gel. Bakalım.
1: Evet.
0: Bu kadar mı?
1: Geliyor şimdi. Gelmedik.
0: Şimdi cevap vereyim.
1: Evet hocam.
0: Birinci dakikada hele Greenwood'da yapılana çalmıyorsa bu hiç foul değil. Hiç foul değil. Foul standartının seviyesine bakalım. Bu hiç foul. Greenwood'da çalmadın ya daha birinci dakikada ikinci dakikaya girerken. Bu onun yanında 10 kat hafif bir temas. Basit bir temas. Hani biz basit temas oyuna izin vereceğiz temaslara.
1: Evet.
0: Bu oynanması gereken bir pozisyon.
1: Çok da yakın pozisyona bu
0: çok
1: arada.
0: Çok yakın. Burada biraz ezber foul çalmış.
1: Peki. Sarı kartlar doğru.
0: Sarılar doğru, foul yanlış.
1: Tamam. Devam.
0: Gereksiz yani. Bu foul'ü oynatması lazım. Oyunu oynatması
1: bu muydu?
0: Lazım.
1: Bu kadar. Sizin başka belirlediğiniz
0: bir... Başka da bir şey yok zaten.
1: Zaten çok zorlayıcı bir maç değildi hakem.
0: Yani hakem açısından zaten skor fark olunca hakemin işi de rahatladı. Oyun zaten hakemi unuttu. Kendi haline devam etti. Gitti. Hakem de rahatlamış oldu.
1: Şenol Hocam, Osterwold'e vardı Osterwold'e ile ilgili bir Fenerbahçe performansı. Onu Barco'ya verebilir miyiz? Bora geliyor. Bu arada Osterwold'e de şaka maka 3,5 sezondur oynuyor.
3: Evet.
1: Yani ilk sezon yarım dönem galiba Ocak gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Orada fazla bir performansı yok ama sonra 42 maç 24-25 sakatlandığı sezon orada uzun bir sakatlık
4: ön
1: geçirdi.
4: Ön çaprazları koptu.
0: Çok uzun.
1: Ama hem 2023-24'te hem de geçen sezon 40 maçın üzerinde performansları var. Fakat yani 19 sarı kart, 1 kırmızı kart, 13 kart, 6 kart yani Avrupa'daki kartları falan düşünüyorum böyle. Yani hamle zamanlamasında sıkıntısı olan aslında seri ikinci öfke, hamlesi olan tabii. Bir oyuncu ama hem öfke kontrolünde öfke problem var hem de hamle zamanlamasında biraz problem var ama eğer bu parayı kazandırabilirse iyi bir katkı yapmış olacak Fenerbahçe ekonomisine.
3: Ya şimdi sağlıklı olduğu süreç içerisinde Fenerbahçe'ye faydası oldu yani işin doğru tarafını konuşmak
1: tabii
3: lazım.
1: Canım.
3: Çünkü son iki seneki kadroya bakarsan hiçbir türlü bir arada doğru düz
1: başarı... Bir de iştenlikle oynayan bir
3: evet
1: oyuncu.
3: Yani bu çocuk bakma çok eksik oyuncularla da oynadı. Tek başına rotasyona girmeden geçen sene hemen hemen bütün maçlarda oynadı. Hiç dinlenme şansı bulmadı Ender. Şimdi iyi veya kötü maçlar oynadı ama elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı.
1: Mesela bizim ilk giden diyebileceğimiz isimlerden biri değil de talibi var adamın ama.
3: Bu hiç şey değildi. Bunun gitme olasılığı hiç falan ortada yoktu. Ama bu son dönemlerde...
1: Menajeri falan biraz kaçmış. Biraz para istiyormuş galiba. Doğru mu?
3: Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Ben bilgim yok o konuda fazla. O tür işler işin içine girince... Tabii işler değişti. Yani son bir hafta 10 günde bu işler bu hale geldi. O zamana kadar hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe'de kalacağı konusunda emindim yani. Ben o Osterwold'de mesela hiç düşünülmüyordu gitsin falan diye. O sizin dediğiniz konu işte. Asıl olayı patlatan orası oldu. Menajerinin kaçınması falan sizin dediğiniz gibi. O sıkıntı yarattı. Orada da biliyorsun Aziz Bey de böyle şeylere fazla dayanmaz.
1: Pek sevmez bu işleri.
3: Sevmez yani. Zaten geçen sene ücretini arttırdılar, düşüktü. Hatta sezon başı bunu bir takım iyilikler yapıldığını da biliyorum. Geçen seneden kalan alacaklarını tık diye sezon başlamadan ödediler. Bir parası vardı, onu da aldı. Üstüne baktılar ki bir daha falan senin dediğin gibi oluyorsa o zaman sıkıntı var demektir. Bir de şimdi bu gittikten sonra da bir

0: sıkıntı var. Ya olması da bir sıkıntıydı bu dediği şart, ama gittikten sonra daha büyük sıkıntı Ender. Bir stoper alacaktın, iki tane almak zorunda kalacaktın.
1: Valla şimdi savunmaya katkı gerekiyor dedi. Yapacağız dedi İsmail Kartal da, hakikaten bir mi iki mi yani şimdi?
0: Şimdi bir de diyorum Osterwald ile.
2: Bir tane bir kere kesin yerli alacaksın.
1: O zaman
0: yani, tabi yerli birisi yani muhakkak
1: şey
0: geldi.
1: Şey var ya, Çağlar'la Yiğit Efe, onları da mı tutacaklar acaba?
2: Ya Çağlar iyi niyetli, Yiğit Efe de öyle genç falan da, ikisinden net bir Fenerbahçe'nin yani taraftarın, oyuncuların sahada, bench'te İsmail Hoca'nın böyle rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde Çağlar'la veya Yiğit Efe ile oynadığında arkasına yaslanıp maçı seyredebilir mi ya? İşin gerçeği bu. Bunları konuş, ona ayıp buna ayıp değil. Yani Çağlar'la Yiğit Efe şu anda Fenerbahçe'nin şu hedeflerinde 3 kulvarda direkt bir, herhangi bir rotasyonda kullanabileceği stoper maalesef değil. Hele Çağlar milli takım oyuncu havuzunda da var. Ama maalesef değil ya. Öne gideceğine Çağlar geriye gitti. Evet. Doğruya doğru yani.
1: Yazık.
3: Ya Çağlar gibi bir oyuncu şu sıkıntıyı gözlemleyip hiçbir kendine gelemez ya. Milli oyuncusun sen. Çağlarsın sen. Fenerbahçe'nin şu anda sana büyük ihtiyacı var. Hiçbir kendini silkelenip
1: hocam orada bir grup
3: yeniden
1: var.
3: Doğmuyorsun. Hiçbir iştah
2: var. Hocam niye biliyorum ya. Orada bir grup var yerlerin. Onun dağılması gerek. Bak Rashford geçen sene Barcelona'ya gitti. İyi performans verdi. Devam etmediler. Adamlar devam etmedi. Ondan sonra Gordon'u aldılar. Newcastle'dan ödediler 50-60 milyon euro. Çizgi oyuncusu, İngiltere milli takım oyuncusu mesela. Rashford'da devam etmediler. Rashford ama sezon içinde dediler ki röportajda ondan sonra, ya işte yani çok iyi performans verdin, nedenin ne falan. Dedi ki buradaki arkadaşlık, yani bu kulübün ortamından, kulüp dedi, ben dedi senelerimi İngiltere'de boşa geçirmişim. Bak bu Manchester United ve İngiltere milli takımının oyuncusu ya. Bir ara İngiltere milli takımı 4 sene önce biliyorsun devamlı tabii konuşulan manşetlerde Rashford tabii vardı. Diyor ki benim arkadaş çevrem iyi değilmiş, Barcelona'ya gelince anladım. Ben Çağlar ve diğer oyuncuların performans alamasın, Fenerbahçe'deki yerli oyuncuların bir orada bir grup var, onun dağılması gerek. Öbürlerinin Ender performansında
1: dağılacak, dağılacak.
2: Bak olumlu yönüne gitmesini engelliyor. Bak birbirlerine zarar veriyorlar.
1: Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Orada bakalım nasıl katkılar olacak. Zaten çok bir şey kalmadı. İkisinde Avrupa'ya listeler bildiriliyor. Artık bugün 23'ü. Buradan
0: Ender, 10 kişi hemen
1: buradan
0: belli.
1: 8 gün oradan 2
0: 10
1: gün.
0: Kişi bak Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Kante, Gündüz'ü, Greenwood, Asensio, Lukaku, Muriç. 10 kişi. Sen şimdi bu saatten sonra buradan, bunlardan da artık bir tane gitme olasılığı kalmadı. En son bir Ederson'un durumu vardı.
1: Evet.
0: Ederson'la artık anlaşıldı.
1: O zaman Osterwold'e ve kuvvetle muhtemel Talişka'dan da çıkılacak.
0: Yani büyük bir olasılık. Şu saydım 10.
1: Tabii.
0: Doğru 10 burası zaten.
1: Talişka
0: baştan beri, ya baştan beri zaten ben onu sayarken Talişka hiç koymadım denklemin içinden der. Çünkü olacak gibi değil. Senin iki tane santroforun var. Asensio'm var. Şimdi nerede? Santrofor artık Talisca oynatmasın.
1: 10 artı 4 kuralı olmasa belki ikame edeceksin.
0: Olmasa Asensio ile ikisini tutarsın.
2: Santrofor değil. Orada santrofor arkası bir oyun. Tabii Asensio da farklı profilde bir oyun.
0: Şimdi buradaki
2: 3 kulvarda, kim kulvarda ben diyorum ki Talisca skor yapar. Evet Talisca gol atmadığı zaman tartışılır. Ne oynadı denir ama ben Talisca'yı tutardım. Yani Fenerbahçe oyunu için. Yani Fenerbahçe çünkü böyle savunma dengesi devam ederse, eğer yediğinden çok atacaksa Talişka'ya da ihtiyaç var. Yani Talişka her maçı oynar demedim.
1: Kimi gönderirdin hocam?
2: Ben yani tek oyuncu orada görünen gibi, yani ben yine de bir yerli kaleci iyi olsa Ederson, olmazsa Semedo arasında karar verirdim. Hmm. Başka da yok zaten. Yani ikisinden biri giderdi yani. Çünkü Talişka skor yapıyor. Geçen sene de Mustafa Hoca baz aldığımız adam 27 gol mü? Kaç temin verdi arkadaşlar? 27 gol. Kaç gole katkı sağlamış bu adam ya? Yani Talişka bir daha söylüyorum. Pres yapmaz. Top rakipteyken yok. Anlıyorum ama Fenerbahçe
3: önde
2: oyunu
3: gezen
2: için
3: oyuncu,
2: ya sağda bir şey olur. Talişka çeker vurur. Var ya maçı 3 puanla bitirirsin ya.
3: Ön bölgede gezen
2: bitti
3: oyuncu.
2: Yani bitti yani.
0: Şimdi ama vurur. Şöyle düşünsek daha doğru olmaz mı? Bilmiyorum. Talişka'nın yerinde mesela bir Greenwood geldi, o da vurduğu gol oluyor. Mesela iki tane şöyle iki tane santrofor aldın, Muriç'i, Lukaku'yu aldın. Talisca geçen sene santroforsuzluktan oyuncu santrofor oynadı, gol attı.
2: Ama 10 numarada da Asensio. 9 değil Talisca.
0: Değil işte, ben de onu söylüyorum.
1: Adam
0: yani
1: şey kaldı, bölgesiz yani, kaldı bir
2: niye
1: adam.

0: Biliyor musun? Kanişka
1: 10 numarada da oynatamazsın Asensio varken. Tamam. Nasıl oynatacaksın? Asensio evet. oynatacaksın. Çünkü ondan büyük katkı verdi. Ben katılıyorum. Asensio şey Talisic konusunda.
2: Ama skora, yedek kalacak oyuncu işte o 10'da zor abi, yazılıyor.
1: Olmuyor işte, uymuyor. Talisic artık ne 9 ne 10. Arada kaldı bir oyuncu. Evet, şimdi artık santrofor olarak kendini görmeye başladı. Tamamen bireysel olarak ben oyundan skor alayım, takım ne oynuyor beni ilgilendirmez havasında. Bireysel. Onun için bu takım bütünlüğünü bozacak bir durumdaydı. Burada şimdi herkes skor alabilir. Kim geldi? Muriç geldi. Kim geldi? Lukaku geldi. Kim geldi? Greenwood geldi. Zaten Asensio var geçen senenin en üretken oyuncusu. Ya burada bir Talisca'ya artık ihtiyaç, yani bilmiyorum kaldı mı kalmadı. Ben kaldığını düşünmüyorum. Bence doğru bir planlama yaptılar.
2: Ya da bu mu denklemde ya, zor yani. Ya
1: bu denklemde şey, ha dediğin doğru. 10 artı 4 ben, olmasa orada bir sıkışma doğru, olsa ben tutarım tamam, onu o zaman.
0: Hayır bir şey söyleyeyim. Asensio,
2: ya da iyi bir U23 olacaktı.
0: Böyle bir şey olmasın. Asensio işte MR'a gidecekmiş yani. Veya geçen sene de sakatlandı. Sezon nasıl gelişen bir sakatlık?
2: Ama bu 10 artı 4'te bu sıkıntı ya var ya.
0: Tamam da bak ben Samet öyle...
2: Yerli alternatifler
0: bulacağım. Ender bak şimdi Greenwood söyledi hoca da Greenwood sağ çizgide oynuyor da burada gol oluyor da Talisca ayrı meziyeti olan bir adam. Yani Talisca Muriç'le Lukaku'yla niye oynaması gerek? Geçen sene bir de böyle oynadı. Santrofor gibi yanlış oynadı. Niye? Bağlantı oyuncusu. Şimdi sen şeyle oynuyorsan bir kere... Talisca ile sırtı dönük doğru mu? Lukaku ve bunun için bağlantı indirmesi gerek değil mi? İndirdiği zaman foul de alabilir değil mi? Bak şimdi sırtı dönük Lukaku ve Muriç foul de alır o yayın üzerinde. Artı bağlantı yüz dönük indir. Savaşır stoperlerle bırakır. Talisca'nın da tam istediği o ne? Tehlike onun içinde. İkinci İki direk arasında dönen o topları vurması. Evet. Ya ben Talisca'nın ne diyorum? Yani hayranım veya fanı değilim. Talisca pres de yapmıyor etmiyor ama Talisca tabela yapıyor. Geçen sene ben istatistiklere göre hareket ederim abi. Bir oyuncunun performansını hücum adamın ona bakarım. Bak pres mines günümüzde önemli. Kaç top kazandı falan daha önemli neye bakarsın alacaksın bir oyuncuyu Ender. Sen sportif direktörsün. Ya tam Talisca'yı söylüyorsunuz abi kalacak mı? Geçen sene ne yaptı? Ha, 27 gol attı. Ben ona bakarım ya.
2: Büyük ihtimalle bir zaman talep var.
3: Sizin dediğinize
2: hocam, pardon. Büyük buyurun. İhtimalle bir talep var. Şimdi diğerlerine mevcut da talep yok.
3: Doğru.
2: Burada bir talep de var.
0: Ben
2: talep yani bir yandan
0: olsa,
2: onu da kazanma durumu var.
0: Ender çok güzel söylüyorsun. Az Benik geldiğindeki peki ilk konuşması başkanlık seçilmeden ve seçildikten sonra ilk söylemi neydi? Bu sene şampiyon olacağız. 2026-27 senesi şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon yapmaya başkan geldiyse Talisca o parça, o puzzle'ın parçalarından biri.
2: Belki dolduracak orayı.
3: Hocamın söylediğiyle şöyle bir destek yani. Vermek istiyorum.
0: 10 tane yabancı kalıyor geri. Buyurun.
3: Sizin dediğiniz Mert Müller milli takımda çok başarılı değil mi?
2: Hocam bir türlü olmadı o da.
3: Yani. Ama yani Semedo'nun bulunduğu yeri doldurabilecek kapasitesi var mı?
2: Yok. Gençler Birliği maçında gördük olmadığını.
1: Zaten oraya bir alternatif bulsaydılar ki...
2: Kim İmovic'i falan da denediler olmadı yani.
1: İşte yani Semedo'ya bir alternatif bulunabilseydi bu dediğiniz olabilirdi.
2: Çok düşündüler onu da.
1: O da düşünüldü. Ederson ya, düşünüldü. Bak Ederson hiç yoktu.
2: O parayı alan adamı nasıl şey yapacaksın?
1: Olmuyor hocam yani
2: 11
1: sığmıyor.
2: Milyon garanti parası var Ederson.
1: Sığmıyor. Şimdi ben Talisca'yı geçen sene en çok övenlerden bir tanesiyim.
2: Öyle.
1: Ama şu anda ben diyorum ki doğru söylüyor ya hoca yani Talisca evet skoru asla hepimiz diyorduk geçen sene ama bu işin içine girdiği zaman bu 10 artı 4 kuralı geldiği zaman buradan kimi yollayacaksın o zaman Asensio'yu mu yollayacaksın? Muriç Lukaku'yu yeni almışım.
0: Ya Semedo'ya Ederson dışında
1: abi
0: başka alternatif
1: yok.
0: Bir de sezonu adam iyidir. 5 gol attı biliyor musun? Evet, resmi evet, maçlarda.
1: Semedo'nun yerine ha? Koyacağım
0: ya
1: bir oyuncu.
0: Ya böyle bir oyuncu bu sene de 5 golle başlamış takım. Ne çok gol atan oyuncu.
2: Oyun.
0: Ya ben Aziz Bey'in yerine olsam vermem ya Talisca'yı.
3: Oyun
0: yani,
3: gidişatına göre at Talisca'yı oyna tabela yapsın
0: bitti.
3: Sana.
0: Bitti.
1: Ya şu anda şurada transfer edilen oyuncular da o Talisca'nın yaptığı tabelaları yapar yani. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ya
1: Asensio'ya bir şey olmasın, sakatlanmasın sadece onun dışı. Sıkıntı orada ya. Olur o zaman.
3: Geçen sene doldu mu dolmadı.
2: Dolmuyor zaten.
3: Dolmadı. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu geçen sene Asensio'nun sakatlanmış olması.
2: Evet.
3: Bir arada Skriniar çok formdaydı o arada sakatlandı. Savunma allak bullak oldu.
2: Peki bir şöyle yapalım. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter maçının süresi ne kadardı? Bir onu izleyelim o zaman. Hemen akabinde Trabzon

0: ve Beşiktaş kadrolarını vereceğim. Çok küçük birer yorum alıp İsmail Hoca ile İlhan Palut'un basın toplantısına gideceğiz.
1: Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekil koşusu Esposito aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki. Kaleci Pizzinyakko topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela, Varela, Varela! Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas. Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
0: Evet, son bölümdeyiz artık. Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemelleri var. Nübel kalede, Murillo sağda, Jalo Emirhan bu kez stoperde. Rıdvan'ı kullanıyor ağırlıklı olarak. O da fena bir performans vermiyor. Salih Orkun Olaytan üçlüsü ortada. Çerni sağda, İlhan Trossard'ın yerinde. Trossard'ın bir sakatlığı vardı. Yang Yuoh da ileride, böyle başlamasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Trabzonspor'da Onana, Pina, Vivu, Savic, Cabral, Melih Buşari, Malinovski, Salah, Aral Şimşir. Orada zaman zaman farklı.
2: Hocam Vivo kırmızı kart gördü. Nasıl kaldı?
3: Hayır, o Avrupa. Bu lig Başakşehir yarın ya.
2: Ha, sen Başakşehir, ha. Biz haftaya Avrupa.
0: Yok yok yok.
3: Yok ha, ya tamam. Yok, işte yeni gün.
0: 10 açıda ilerledi.
2: Yarın kim oynayacak?
3: Yarın, yarın evet. 7'de oynayacağım maçı. Yarın değil, bugüne girdi.
0: Bugün canım artık. Bugün ne? Az bir şey kaldı maça.
2: Avrupa'dan gidiyorduk ya.
0: Az bir şey kaldı. Şimdi.
3: İkisinin de test maçı gibi bende.
0: Trabzon, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş.
3: Ya ikisini ben test maçı olarak görüyorum. Beşiktaş ilk defa bir sert bir rakiple oynayacak. Böyle 5-4-1, 5-2-3 gibi karşılayacak onu. Koşan, böyle ne oynadığını bilen bir takım Alanyaspor deplasmanı. Hem Beşiktaş'ın da bir testi olacak. Şu ana kadar oyuncu en sık rakiple oynayacak. Trabzonspor'da keza, yani French Forage da dahil olmak üzere, Başakşehir ne oynadığı onların da saha içinde belli olan bir takım. Nuri Hoca ile devam var. Yani ikisinde bir, bana göre yani sezonun başında bir güçlerini bir test edeceği bir ligdeki bir maç olarak düşünüyorum. İkisi de yani hem deplasmanda biri içeride iyi rakiplerle oynayacak. Ben de sonucunu hem skor olarak hem oyun olarak merak ediyorum.
0: Mustafa Hoca.
4: Beşiktaş çok formda. Dolayısıyla bu hücum gücündeki organize oluşu ve etkinliği izleyenlere keyif veriyor.
0: Gol yemeden kazanıyor seri Beşiktaş, galibiyetler.
4: Beşiktaş maçlarını izlerken hakikaten futbolda çok keyif oluyor. Devamlı hücum, aksiyon, heyecan. Güzel kombinasyonlar orada. Hoşuma gidiyor.
3: Şiddetli pres.
4: Nasıl?
3: Şiddetli top rakipteyken. Evet,
4: çok çabuk.
3: Takım da ona uygun. Çok çabuk, çok geri, çabuk kazanma.
4: Geri kazanma falan. Tabii. Çok değişik bir formattalar. O yüzden kutluyorum. Aynen bu form devam ederse hafta sonu, yani yarın da başarılı olacağını düşünüyorum. Trabzon French Forage başında tamamladığı 11 bu değil mi? Bir Melih galiba orada almıştı. Melih'in yerine başka bir oyuncu girmişti.
0: Aral sonradan girdi.
3: Stoper
0: orada.
3: Stoper Savic değil.
0: Bitiren 11.
3: Cenk oynadı.
4: Bitiren 11 bu değil
3: Cenk,
4: mi?
3: Cenk Buşari de çıktı oynadı galiba. Stoper Cenk oynadı ilk 11'de.
0: Ha, evet evet, Cenk oynadı orada.
4: Savic'in ideali bu herhalde.
3: Bençteydi Savic.
4: Bu daha ideal bir sahaya sürebileceği kadroyu sürmüş.
0: Yani Folcarelli gelecek.
4: Ha, Folcarelli gelecek, daha bir başka olacaktır.
3: Muçi de başlayabilir. Muçi de girdi ya, sonra Muçi, da sakatlığı,
4: evet,
3: geçti.
4: Sonra Muçi
3: de başlayabilir.
4: Geldi,
3: Malinovski'nin yerine Muçi de başlayabilir.
4: Merkezden mesela hiç şutlar falan yoktu. Muçi geldikten sonra
0: Fabinho'nun merkez, da bu arada biliyorsunuz serbest statüdeydi. Suudi Arabistan'daydı. Brezilyalı oyuncu. 6 numara. Çok büyük bir ihtimalle Trabzonspor o transferi bitirdi.
4: Yani Trabzonspor'un
3: o da 3 senesi boş yani. O tempolar ne olacak, o da konuşuruz yarın.
0: Evet evet tabii.
4: French Forage maçlarınızda tam bir test olacak. Tam istediği oyun anlayışını sahaya, Salahlı oyun anlayışını sahaya tam oturtacakları bir maç olacak.
0: Şenol Hocam.
2: Yani Trabzonspor'dan başlayayım. Yani ikinci yarıda eğer oynadığı oyunu bu lige yansıtırsa Trabzonspor Başakşehir engelini aşmakta zorluk çekmez. Çünkü gerçekten çok büyük bir ambiyans var Trabzon'da. İnsanlar inanılmaz derecede maça şey yapıyorlar, icabet ediyorlar. Yani biletler yok satılıyor. Öyle. Salah oraya çok büyük bir hava verdi. Şehir tekrar bir ayağa kalktı, bir silkelendi. Salah sayesinde her şey orada değişti. Bir anda her şey değişti. Şimdi Salah ilk maçını oynadı, bir Avrupa maçı. Şimdi lig maçına dönüş olacak. Bunun dönüşü, Salah'ın dönüşü acaba muhteşem mi olacak? Onu da bilmiyoruz. Olması gerekir. Çünkü ilk maçta işi çok zorladı. Yalnız şu mesela Malinovski bence çok kaliteli bir oyuncu. Şimdi Trabzon'a gidip gelen arkadaşlar var. Hep diyorlar işte şöyle biraz daha beklesinler. Bu temposunu biraz daha yükseltirse ikinci bir şey olabilir. İyi bir şampiyonluk döneminde orta saha vardı.
3: Bakasetas.
2: Değil.
0: Hamşik'e
2: yakın.
3: Ama çok temiz bir sol ayağı var.
0: Biraz daha Bakasetas. Biraz daha 10 değil mi bu?
3: Genoa'dan geldi. Ben Atalanta'dan
2: biraz daha yukarıda görüyorum.
3: Atalanta'dan biliyorum, o profilde bir oyuncu değil.
2: Yani teknik kapasitesi Hamsik çok iyi.
3: Değil
2: mi? Sol ayağı
3: değil,
2: çok
3: değil,
2: iyi.
3: Öyle bir oyuncu değil. Yani, forvet arkası oyuncusu. Atalanta'da Gasperini hep orada oynattı onu.
2: Çok iyi bir oyuncu. Yani çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de sol tarafta şimdi bak iki maçtır Fatih Hoca hep sonradan çıkıyor ama Saviola hücum hattına çok büyük destek veriyor. Şimdi bizim burada şey 11'de yok. Aral muhtemelde yok. Aral var. Aral da çok iyi bir oyuncu.
0: Hocam biraz dağınık ama ya o çocuk.
4: Savyolu.
2: Savyolu ama şöyle ama bir sürati var, çabukluğu var. Rakip kaleye en hızlı giden
0: o kabralı orada.

0: var ya bayağı sıkıntı çeker onunla.
1: Direkt gidiyor kaleye.
2: Hocam bayağı iyi bir oyuncu. Öbür kaleye direkt giden oyunculardan bir tanesi. Yani evet. Şey yapabiliyor, skor yaptırabiliyor. Kendisi de yapabiliyor. Yani ben yarın aslında Real Hoca'nın dediğine katılıyorum. Aslında ikisi de
0: ölçü maçı değil
2: ölçü
0: mi?
2: Ölçü maçı.
0: Beşiktaş maçı da öyle.
2: Ben Beşiktaş'ın şöyle düşünüyorum. Beşiktaş bir ritim buldu. Çok akıllı, taktiksel olarak da güzel işler yapıyorlar. Bak en güzel yaptığı iş hocanın, İtalyanının, çok iyi savunma yaptırıyor top rakipteyken. Bak bu kaç tane maç oynadılar? 6 tane mi ne maç oynadılar Ender? Gol yemediler. Bu çok önemli bir kriter. Bu çok değerli bir şey.
0: Çok çok.
2: Şimdi bu agresif bir savunma, agresif bir hücum. Ya gol yemiyorsan eninde sonunda atıyorsun demektir. Ben Beşiktaş'ın işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Aldığı yol evet bir test maçı gibi görünse de Beşiktaş çok iyi yolda, çok doğru yolda gidiyor. Artı buraya bir de santrofor Vlahovic'in eklendiğini düşünürsen
0: belki daha oyuncu katkısı da olacak.
2: Çok daha katkı sağlayabilir.
0: Peki İsmail Kartal ve İlhan Palutbas'ın toplantısında neler söylemiş hep birlikte izleyerek kapatıyoruz efendim.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho, önünde bir boşluk var. Amir Mourinho, 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburg'dan müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta, kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca, 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi mi Cülent?

0: Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yani o nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya. Nefis bir servis Yangyuo'dan.
1: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor. İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Cerny. Cerny kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Cerny. Cerny bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Cerny'ye iyi pas. Václav Cerny soluna çekti. Döndüğü iyi yere Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Cerny'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Murillo direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Murillo'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Murillo, bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Murillo yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açarıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Murillo. Murillo golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Murillo. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Cerny kontrol. Cerny vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı.

0: ayaklı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černý. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černý. Murillo'dan bindirme Černý. Önü açıldı. Černý sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černý denedi yine. Şimdi Calo. Baktı kaleye. Calo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černý sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'e Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor. İlhan yerde, maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çözümü. Francolino, Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Mitchell. Korneri kullanacaklar.
2: Bir ligin en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasına, havadan yerden.
1: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topuklu oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Vaslav Černý. Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şutunda top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo.

0: geçebilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü oh. Oh baktı kaleye. Oh uzaklardan Olofsson sektirdi iki hamlede. Olofsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olofsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdüç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
0: Sarısı
1: İkinci
0: zaten.
1: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitren.
0: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Hemefile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
2: Černý, Salih, Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu asfaltta dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada Yönkü o. Olaytan girmeye çalıştı araya, Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonczyk dışarıya gönderiyor. Slonczyk bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Skralove. İlhan Fakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadrashvili'nin. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfaltta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanslı.

0: biliyorsunuz. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi çeke. Tekrar Van Buren. Slonczyk'i açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar en net şansı Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Cherny. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Cherny Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Cherny ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak da havada. Václav Cherny için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Cherny'yi çevirdi ona doğru. Orkun Köpçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadrajin uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Hyun-kyo. Slonczyk'e doğru. Cherny'de kaldı. Cherny içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadrajin topun sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slonczyk'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kaçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: Sumut Tara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Yani
0: Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var. Orta geldi. Ters vuruş Semih,
1: i̇şte bu,
0: ve gol.
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Semih'le buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan. Çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası. Savunmadaki o dokunuş kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta. Kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan Pelandi'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş Radet Kralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu.

0: dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanata Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
1: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan alana gönderemedi. Bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Lutfi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Černý kazandı topu. Václav Černý. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
1: Yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
0: Camo'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Václav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol! Černý koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor Václav Černý'den.
2: Çok ihtiyacı var.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Radetz Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golü. İşte burada hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Václav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Leandro Trossard da ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan Bakılı da orada.

0: düşündü. Adam Sandrashvili zorlamıyor bu top.
1: İlhan Bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan. Atan kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oğun koşu yoluna. Ödüyor. Çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
2: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
1: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya Çerni. Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Vaclav Çerni çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
2: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankyo yine Çihan'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Urişat tekrar. Umar. Darida. Urişat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Urişat dışarıya gönderiyor.
2: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e çarpıp kaleci Sandrashvili'ye gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adı

0: mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Karakartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Jalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dusan Vlahovic. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh! Eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. Anio. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
1: Yani bek etkinliği bu.
0: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
1: Yani görüyor musun Ali? Ya Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
0: Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkin orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası. Cano. Cano vuracak. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale de Belu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Ola İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Ola İtan kaleci. Şivet Kavuskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. Ola İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dusan Vlahovic de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti, Oh'un inadı, Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3, 60 olmadan 3 bulması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. Stiller'den işaretti, bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan, Orkun geldi, Orkun Kökçü! 3 oluyor. Temiz bir penaltı. Şivet Kavuskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor. Bakalım Vlahovic girecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet geldi Vlahovic. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dusan Vlahovic. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu, sol tarafa doğru.

0: pasını Dvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu, kafayı sulandı Şvetkauskas. Verdi, aldı, kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler, Castrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: Bir A-Spor klasiği takım oyununa hoş geldiniz.
1: A-Spor'da bir ekran klasiği takım oyunu gündemi belirliyor.
2: Dakika 15 oyun bitti. Bir penaltı, bir gol, oyun bitti.
3: Maç bitmiş. İnsanlar ejderha gibi ateş püskürüyor ağızlarına.
4: Maç mı yönetti abi? Hiç maç yönetmedi yani.
5: Bazen acımasız olmak zorundasın. Eğer acımasız olmazsan acınası duruma düşersin.
6: Orta yapmayı bilmiyor kardeşim. 5 orta yapıyorsa 4'ü dağıtacak karavana.
1: 90 dakikaya sığmayanlar bu programda gün yüzüne çıkıyor.
7: Her şeyi ama her şeyi konuşacağız.
8: Oyun 4-1 bitti ama 6-1, 7-1'e gider.
1: Futbola farklı bir pencereden bakıyoruz.
9: Artık çok kritik bir dönemden geçiliyor. Yani bir karar vermeleri gerekiyor.
10: Bitirelim pozisyonu da ondan sonra kimlerle konuşalım, puan farkında konuşalım.
1: Usta işi yorumlar, son dakika gelişmeleri, sürpriz konuklar ve sayıların anlattıkları.
11: Büyük takım teknik direktörü değil.
12: Tarihi bir hata yaptım. Hala gözümün önünde.
13: Az kafasını kaldırdığı anda pat diye tepesine biniyorlar.
1: Trendyol Süper Lig heyecanına bizimle ortak olun.
14: Kırmızı kart vardı, penaltılar vardı, tartışmalar vardı. Futbol adına her şey vardı.
1: Cüneyt Şen moderatörlüğünde takım oyunu bu akşam 21'de A-Spor'da.
15: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim 90+1 hoş geldiniz. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor karşısında 4-2 mağlup ederek Kadıköy'de sezonun ilk galibiyetini, ilk 3 puanını almış oldu. Geçtiğimiz hafta umulmadık bir Gençler Birliği mağlubiyeti. Hafta içinde Lyon mesaisi, ki önümüzdeki hafta çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için çok önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe. Bugün Vedat Muriç golle tanıştı. Mason Greenwood 2 gol 1 asist yaptı. Vedat'ın da bir asisti var. Asensio da yine golünü attı. İkinci yarıda özellikle Ederson'un, ilk yarıda pek iş düşmedi ama ikinci yarıda bir hayli kurtarışı da var. Onun da özgüven kazanmak adına aslında iyi bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz. Zordu Şenol Hocam. Şöyle zordu. Yani Konya takımı birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Takımını tanıyan bir teknik direktörü var. Ve Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra bir de zorluk derecesi yüksek Lyon maçı oynamışsınız. Çok tartışılan işler olmuş camiada. Hani teknik direktörünüz tartışılıyor. Oyuncuların bir kısmı gidecek mi, kalacak mı diye tartışılıyor. Böyle bir ortamda 4 gollü bir galibiyet ne ifade eder Fenerbahçe için?
1: Şöyle, çok tartışıldığı bir hafta Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bu galibiyeti alarak özgüvenini tekrar kazanmış oldu. Oyuncular, hem hoca hem oyuncular hem de taraftar nezdinde bu çok değerli bir şeydi. Oyun aslında kolay oldu. Başlangıcı kolay oldu. Arkadan bir gol yedi Fenerbahçe ama tekrar 3-1 kısa süre içerisinde yakaladı. İşler iyi gitmeye başladı. Tam iyi gitmeye başlarken de ilk yarı itibariyle ilk defa, şimdi maç sonuna bakıyorum, Fenerbahçe uzun bir zamandan sonra

0: Özellikle İsmail Kartal döneminde topla oynama süresini ilk defa rakibe vermiş. %52 görüyorum maç sonu itibariyle.
1: Bir bakalım, bizim de veriler gelsin.
0: Yani şu andaki
1: Bora, verirsen maç sonu verilerini.
0: Yani topu İsmail Kartal'ın takımları hiçbir zaman rakibe vermezdi.
1: Başka bir şey oynamaya başladı sanki. Dün mü konuşuyorduk burada? Yani neden şu bekleyip topu rakibe bırakıp ikinci bölgede beklemeyi tercih etmez diye sormuştum ben hocama. O da dedi ki olabilir, o da olabilir. Bugün sanki biraz o oldu bölüm bölüm.
0: Ama onu zaten daha bir önceki maçta Lyon maçında bunun işaretlerini vermişti İspor.
1: 49'a 51.
0: Yani evet, yani ilk defa
1: Evet.
0: Konyaspor İsmail Kartal döneminde Avrupa maçının dışında asla öyle bir şey olmazdı. Ama şimdi biz bunu İyi mi algılayalım, kötü mü algılayalım derken İsmail Hoca'nın yerin bir arayış içerisinde olduğu belli. Sürekli ön alan baskısı, karşı pres baskısı, bu oyuncularla yapamayacağını belki de anladı.
1: Evet.
0: Bazı oyuncu grubuyla beraber bu işler olmaz. Kolay bir şey değil. Sen şimdi hem Greenwood zaten mesajını vermişti bir maç önce. Ben 3. bölge oyuncusuyum ve burada bana düşen görevi yeterli şekilde yerine getiririm dedi ve bugün bunu ispatladı zaten. 2 gol bir asist. Böyle kral bir şey.
1: Avrupa'da da her hafta atıyor.
0: Aynen
1: İki
0: öyle.
1: gol de orada
0: Avrupa'da da
1: var.
0: atıyor. Şimdi buna istinaden tahmin ediyorum İsmail Hoca artık belli bir süre topu rakibe verip ikinci bölgede karşılama formatına geçti. Yani benim oyuncularım yorulduğu zaman gelsin burada dinlensinler. Tekrar bu da bir oyun taktiği olabilir yani. Rakip üstüne çekip ileride süratli oyuncularım var. Kerem'im var, Greenwood'um var. Ne bileyim, orta sahadan bir Asensio'yu buraya destekleyecek oyuncularım var diye. Öyle bir düşünce de olabilir. Bunu biz tabii ilerleyen haftalarda daha net göreceğiz. Ama şu anda 4-2 biten maçın defoslarını da söylemek gerekir. İkinci yarıda maçın yıldızı kim? Ederson. Şimdi ikinci yarıda maçın yıldızı Ederson'un olduğu yerde senin takım savunmanda demek ki hala sıkıntılar var. Olması normal mi? Normal. Ben normal karşılıyorum çünkü bir geçiş dönemi, bir sancılı dönem. Oyuncular devamlı değişiyor. Her hafta oyuncu gidiyor, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular. Nitekim bugün yönetimin bir açıklaması var. Yönetim bazında olduğunu düşünüyorum. 10 artı 4 kuralına göre kalacak oyuncular belirlendi. Bundan sonra belki herkesin kafası rahat bir şekilde sahaya çıkar.
1: Örneğin bugün Osterwold'de işte sivil kıyafetleriyle kenarda tribündeydi. Gidecek yani Osterwold
0: Yani
1: işte. Onun bir veda, hatta böyle el salladı orada bir yerlere falan. Osterwold'in gideceği aşikar.
0: şimdi onun için burada orta sahada bir yorgunluk var. Yani Gendouzi Kante ikilisinde bir yorgunluk var. Artık rakibi karşılayamıyor bunlar. Oysa bundan önce oynadıkları 4-5 maç içerisinde zaman zaman Kante ilk turda yoktu. İkinci turdan itibaren buraya katılmaya başladı. Topu rakibe veriyorlar ve rakipten kolay alamıyorlar. Bunu aynı zamanda maçın ilk yarısında savunma ikilisi de birçok hata yaptı. Ake Şikinyar ikilisi. Ama ikinci yarıda Şikinyar bayağı toparladı bu işi. Rakibe baskı anlamında, hata yapmam anlamında toparladı. En son gelen gole baktığın zaman şutu vuruyor, direkten dönüyor, arkası dönük oyuncu ceza alanı içerisinde topu kontrol ediyor Ender. Rövaşata yapar gibi yarım rövaşatayla vuruyor, direkten dönüyor. Direkten dönen topu Fenerbahçe'de hiçbir savunmacı takip etmiyor. Geriden Deniz koşuyor, golü yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin savunma tarafında geliştirmesi gereken birçok yön var. Bu yönleri de geliştirirse Fenerbahçe zaten rakip kalede gol atma veya gol pozisyonu üretme sorunu yok. Onu belli bir oyuncularla, belli bir yıldızlarla
1: İyi de
0: giderecek.
1: zaten onu geçen hafta mesela hocam da söylemişti. Fenerbahçe gol atıyor. Geçen sene de Galatasaray kadar atmış. 77 gol.
2: 4 yıllık istatistiğini verdim geçen
1: yani
2: programda.
1: atıyor ama hep 7-8 gol fazla yiyor örneğin şampiyon olan Galatasaray'dan. O yüzden orada çözülmesi gereken bir mesele var, o aşikar. Ki bu
0: Kesinlikle.
1: kadar iyi orta sahası olan, kağıt üzerinde çok iyi önemli savunmacıları olan bir takımın demek ki o uyum konusunda fiziksel kalite, temaslı oyun, belki dikkat, belki iyi pozisyon alma, yani bunların hepsinin bütünü belki de.
0: Yani belki de onları artık toparlaması gereken İsmail Hoca olacak. Yani bunu da düzeltecektir. Çünkü ofansif olarak bir sıkıntı yaşıyor.

0: ama bu sene şöyle bir şey olabilir. Fenerbahçe yediğinden fazlasını atabilir.
1: Evet, evet.
0: Bir önceki seneler bunu beceremiyordu.
1: Evet.
0: Ama çünkü bir önceki sene mesela yediğinden fazlasını atsaydı son dakika golleri yiyip şampiyonluğu kaybettiği maçlar var. Birçok ligde son sıralarda oynayan takımlara kaybettiği puanlar var. Ama bu kadroyla birlikte onlar olmayacaktır. Ben Gençler Birliği maçının hala bir kaza olduğunu düşünüyorum. Yani o maçın öyle olmaması gerekirdi. Yani gereksiz rotasyonlar ve kaza golleri diyelim, 2-3 tane atak, 2 tane gol. Ha, bugünkü daha farklıydı. Bugün gerçekten Konyaspor oynamaya çalıştı. Ve oynamasına da müsaade etti Fenerbahçe.
1: Onlar da ilk hafta 90'da gol, 90 artı 7'de penaltıdan yediler ya.
0: Evet.
1: Konya takımı.
0: Geçen hafta.
1: Geçen hafta.
0: Rizespor'dan.
1: Dolayısıyla hani onlar için de ya bir biz bir hani silkilenip biz de sezona kötü başlamadık oysa falan deme maçıydı.
0: Yani o maçın da özetlerine baktığımız zaman Konyaspor bu sene fena bir takım değil. Senin de başlarken söylediğin gibi hem hocaları hem de takımı tanıyan bir hoca var. Ama burada Fenerbahçe'de kadro içerisinde yeni gelmiş bir yıldız topluluğu var. Bu yıldız topluluğunu idare etmek de öyle kolay bir şey. Bir anda bu yıldız topluluğunu hem gol atacaksın, hem asist yapacaksın, hem de savunma yapacaksın diye yaptırmak biraz güç. Bunlar için bir süreç lazım. Ama sevindirici bir taraf Asensio'nun dönüşü. Fenerbahçe'ye Asensio'nun dönüşü çok şey kazandırdı. İsmail Kartal'ın da morali yerine geldi.
1: Hücum üretkenliği arttı.
0: Çok arttı.
1: Yani gol atmasının dışında ara pasları atıyor. Ne bileyim işte alver yapıyor. Yoktu
0: çok
1: bunlar.
0: Çok kolay top kaybı.
1: Oynatmak lazım. Oyun katkısı önemli Asensio.
0: Aynen öyle Önder. Şöyle top Fenerbahçe'de kaldığı süreç içerisinde kaybı olmuyordu. Top kaybı yok. Asensio top kaybetmez. Ki dediklerini yaptı. Greenwood kaybetmez. Vedat zaten oynadığı süreç içerisinde gol buldu. Gelen toplara orta sahadan gelen oyuncularla beraber bir bağlantı kurabildi. Kerem'in bir top kaybı vardı. O da sakatlandı. Geçmiş olsun diyelim ona. Bugün bir şeyler için çabaladı Kerem. Yani biraz daha çabalamasını gördüm. Ama yeterli mi? Daha Kerem yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bir de Asensio'nun eğer ritmi ve performansını İsmail Hoca biraz daha yukarıya çekerse Fenerbahçe'nin orta sahası daha korunaklı ve daha savunmacı olur.
1: Şimdi geçen sene 38 maç, 33'ü ilk 11 olmak üzere 13 gol, 13 asist yapmış Marco Asensio ki son bölümde o sakatlanınca Fenerbahçe'nin ne kadar düştüğünü hatırlayacağız.
0: Kaç maç oynamış Ender? 38.
1: 38'de 33.
0: Kayıp bir kaç tane yaklaşık?
1: Yok 38 oynamış evet.
0: Ama şöyle ligde o kadar oynamadı. Bu
1: toplam maçı bu evet.
0: Son ligin son maçlarında hep sakat da sensin.
1: Tabii.
0: Buranın toplamı lig değil yani. Burası
1: bu
0: toplam.
1: Bütün Fener kariyeri.
2: Onu düşün. Beşiktaş maçında sakatladı ya o Yu sakatladı ya.
1: Yang Yu sakatladı.
0: Yani bir 5-6 maç yoktu yani. Bir de öyle düşünürsek.
1: Tabii. Yani buradaki ligde 25 maç.
0: Onu diyorum yani.
1: Yani yaklaşık 9 maç kaçırmış.
0: Evet. Onu diyorum.
1: Değil.
0: Yani bu performans belki de daha yukarıda olabilirdi. Tabii. Şimdi Asensio'nun kıymeti.
1: Bu sene de 7 maç gibi gözüküyor orada belki ama dakikaları hep 60'larda çıkartıyordu hoca.
0: Ya da sonra Asensio'yu. Ya da sonradan.
1: Ha, bugün de 67'de çıktı ama ya da sonradan 20 dakika kadar oynatıyordu.
0: Ya işte ben buna anlam veremiyorum. Yani Asensio kalsın oyunda ya. Asensio'nun fizik gücünü, maç kabiliyetini, maç performansını biraz daha yukarı çekmek için. İşte
1: belki Lyon maçı çok hani şu anda hocam, anlayabilirim.
0: Hocam
1: belki
0: ama şöyle yapmak lazım. Bak şimdi Ender, bazı şeyleri doğru analiz etmek lazım. Bu oyuncuyu acaba oynatarak maç performansını biraz daha mı yukarı çekmek lazım? Dinlendire oynatıp mı yukarı çekmek lazım? Bunu tabii ki biz burada ahkam kesiyoruz ama
1: ya onlar
0: konuşuyoruz
1: içeride
0: ama
1: yaşayarak.
0: İçeride tabii bütün analizlerini, performansını, her şeyini inceliyorlardır, bakıyorlardır. Ha biz dışarıdan bakan bir göz. Bunlar oynasa acaba daha mı iyi olur, daha mı performans? Ama bir oyuncu zaten maç performansını oynayarak kazanır. Antrenmanda bir oyuncunun performansı yukarı çıkmaz. İsmail Hoca'nın
1: 19'da 17 isabetli pas.
0: Asensio'nun top kaybı nasıl yapar biliyor musun Ender? Attığı ara pas rakibe giderse kaybolur. Asensio öyle kolay kolay rakibe top atmaz. Öyle bir oyuncu değil.
1: Greenwood'un da rakamları çok iyiydi mesela.
0: Aynı o da aynı. Yani bunlar çok klas oyuncu. Kısa ve öz yani şu. Aslında oyunun resmine bakıyorsun. Savunma tarafını geliştirmesi lazım biraz da İsmail Kartal'ın.

0: bir asistinin yanında, hani daha Mason Greenwood'un biz hep konuşuyoruz kendi aramızda, Marsilya günleri düşünülecek olursa daha %60 %70 ile ancak oynuyor oynamıyor yani. Peki Rea hocam, şimdi tabii ki Kadıköy'deki ilk galibiyet değerli, 4 gollü bir galibiyet, hani ileride neler olabileceğini hayal ettirebiliyor insanlara. İşte Greenwood'un, Asensio'nun bugün dönmesi. Lyon maçı öncesi neleri kazandı Fenerbahçe bugün? Ne taraftarına ne hayal ettirdi bugünkü oyun sizce?
1: Vallahi bir kere İsmail herhalde Kartal kazandı yani. En önemli İsmail Kartal'ı kazandı. Çünkü doğru bir 11, Asensio'yu doğru bir şekilde ilk 11'e monte ederek, doğru bir kadro çıkartarak en önemli de kendini tekzip etti. Ne gibi? Yani gençler Lyon maçında çıkardığı işte o rotasyonlu kadrodan sonra, düşün, ikinci ayak daha önemli maça gidiyorsun. 4 gün sonra Fransa'da bir maçın var, yolculuk yapacaksın. Tam rotasyon yapana tam kadroyla oynadı. Yani doğru. İsmail Kartal işin tuhafı, ilk eğer bu rotasyonu yapacaksa Ender, ilk maçta değil, yani dış sahada değil, iç sahada daha rahat yaparsın seyircinle beraber. Yani burada yaptığı en büyük hata zaten geçen hafta oydu. Geçen hafta tam kadroyla oynayıp mesela bu maça rotasyon yapabilirdi iç sahada 50 bin kişiyle beraber, daha rahat giderdi o iş. Bunun için kendini tekzip etti İsmail Kartal. Tabii Fenerbahçe adına galip gelmek çok önemli. Bir de yani Asensio ile Greenwood oynadığı zaman, yani ikisi ligin üzerinde oyuncu zaten. Artı insanların, seyredenlerin, bana göre biz de dahil, gözünün pasını siliyorlar. Yani top ayaklarına geldiği zaman bu kadar yakışır mı ya? Bu kadar oyun bilgisi, oyun teknikleri, oyun görüşleri, düşünce hızları. Zaten Greenwood yani başlı başına hep burada ilk geldiğinden beri, hatta Skype'la bağlandığım zaman bile söylüyordum. Yani mükemmel bir oyuncu. %100'üyle tabii ki oynamıyor. Yani Greenwood'u tutmak, etmek için bir kere, bir de yani tam Fenerbahçe'nin istediği bir maç oldu. Konyaspor'u, İlhan Polut senle biz Konya, Trabzonspor finali Antalya'daydık. Hatırlıyor musun? Orada da birebir adamla oynattı, bugün de oynattı. Bu Fenerbahçe'nin işine yaradı. Niye? Çok zeki oyuncular var. Yani zaten Deniz, bakma, ikinci yarı oynadı, hiç kovalamadı Archie Brown'u. Oradan bir şekilde Fenerbahçe gelmeye başladı. Niye? Yarım alanları kullandı. İçeri girdiğinde Deniz takip etmedi. Ve bununla beraber Greenwood 3. attırdığı golde düşün. Şimdi birebir oynadığı zaman oyuncu Greenwood içeri kat etti mi, o oyuncu da gelmiyor, ne yapıyor? Kim alacak diye öbür oyunculara diyor ki benim önümde oyuncu var. Bunu çok doğru, o yarım alanları çok doğru kullandı. Özellikle Greenwood, Asensio yani oyun bilgileriyle. Ben Fenerbahçe'nin tabii bu galibiyete tabii ki ihtiyacı vardı. İlk yarı daha yüksek tempoda oynadı. İkinci yarı düşüş yaşadı. O düşüşü yaşaması gayet doğal. Niye doğal? Fenerbahçe dün de konuştuk ya, bu oyuncularla onu yaşar. Çünkü top rakipteyken topa karşı pozisyon almada Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. En büyük sıkıntısı Fenerbahçe'nin bu. Dün de dile getirdim. Hatta dedim ki yani Kante ile Gündüz'ün düşmesi, bunlar dedim her maça 13 kilometre koşmalı. Bunların alternatifi dedim, yani şu anda İsmail falan formsuz zaten. Bartu yani iyi niyetli, bana göre daha İsmail'in top tekniği ama o da temposu yok. Ağır bir oyuncu, dinamik değil. Bu oyuncular dedim 3 gün 3 gece ancak dinlenip kendine gelir. Nitekim ikinci yarı yani önde de top kalmayınca ve de en önemli orta sahada Fenerbahçe'deki sıkıntı bu bak. Bu oyuncularla bile şimdi Kante ile Gündüz ile bu aktif dinlenmeyi yapamazsın. Yani oyun Fenerbahçe adına ne olmuyor biliyor musun Ender? Demlenmiyor. Demlenmediği zaman ne oluyor? Yüksek eforla oynuyorsun. Devamlı sprint, devamlı sprint. Şimdi zaten Greenwood sezon başı kampına katılmamış. Asensio sakat. Muriş de sakatlandı kampta. Şimdi bunların tekrar gelip gitmesi, ön alanda bir de şiddetli pres yapamıyorsun. Topu kaptırdığın yerde o karşı pres reaksiyonu gösteremediğin zaman hep geriye koşuyorsun. Bir de zaten senin Skriniar'in devamlı ağır diye geriye atıyor kendini. Takım boyu da uzadığı zaman bir de merkeze karşı prese neye gidemiyorsun? Ya şöyle anlasın insanlar, sağ ve sol kolum Kante ile Gündüz'ü bir kere karşı presin en önemli o parametrelerinden 5 tane 6 tane prensibinden, bu Klopp'un işte Pep Guardiola'nın koyduğu Luis Enrique'nin, bunları merkezdeki ikilinin birbirine yakın olması gereken der. Bu uzak olduğu zaman o geçişleri yedirler. Geriye ile ikinci yarı yorulunca daha da koştular. Ama bunu İsmail Kartal'ın dediğim gibi Asensio ile, ancak Asensio daha toparladığında geçen sene de mesela bu sağ içinde gel gitti bu kadar yaşamıyordu. Asensio bir şekilde oynadığı zaman maestro. Yani oyunun O aktif dinlenmeyi, o demlenmeyi az önce

0: söyledim ya, yapan, pas trafiğini yapan oyuncuydu. Yapamadığından Fenerbahçe bu kadar geriye yaslandı. Çünkü Fenerbahçe'nin, sen de söyledim, bir iki hafta önce yine bir hafta önce geçen programda söyledim. 4 yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunda Fenerbahçe bir sene geçen sene zaten eşit, bir sene bir gol daha az atmış. 4 sene içerisinde daha fazla atmış, bir sıkıntısı yok. Şimdi en büyük sıkıntı 2 haftada 4 gol yedi Fenerbahçe. Bunu İsmail Kartal'ın çözmesi gerekir. Çünkü düşün, ilk sene 15 gol, sonra 5 gol, 8-7 gol diye gidiyor 4 yıllık Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Bunu çözmesi gerekir. Yoksa Fenerbahçe bu oyuncularla zaten önde böyle, yani Greenwood için mesela ben şunu söyleyeyim. Yani bazı oyuncular için söylüyorum ama Greenwood net bir şekilde baştan çıkartıcı ve kışkırtıcı bir oyuncu. Rakibin dengesini bozuyor. Savunmasını, tribünleri bir şekilde kart gösteriyor. Rakip bir bakıyorsun bir panikalı hali var. Bir şey orada sıkıntılar, yani rakibi ciddi anlamda çetrefilleşmeye başlıyor rakip için oyun. Greenwood'un ayağına top geldi mi? Yani muazzam bir oyuncu, içeri dışarı kat eden. Fenerbahçe'nin özellikle bu oyuna bir de savunmayı, yani bu oyun dengesizliğine bir de savunmaya oturtursa, takım halindeki bu dengeyi sağlarsa, Fenerbahçe özellikle bu oyuncular oynayıp tempo ritme de girdikten sonra, hani sakatlıktan veya sezon başı baktığında kampa katılmayan oyuncular, Fenerbahçe bu seviyeyi daha üste çekecektir. Ama bugün galibiyet, nereden baksan 4 gollü galibiyet, özellikle bu kriz döneminde gençler ve Olimpik Lyon maçından sonra çok önemliydi. Moral, motivasyon ve toparlanma adına hem takımın hem de İsmail Kartal'ın da aynı şekilde onun da ihtiyacı vardı. O anlamda önemli bir galibiyet aldılar.
1: Şimdi daha detaylandıracağız zaten. Mustafa Hocam, şimdi Gençler Birliği maçından sonra çok tartışıldı tabii. Çok eleştiri aldı. Belki de hani biraz da ayarı da kaçtı İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri.
2: Çok kaçtı.
1: Ve o baskıyı net şekilde hissediyordunuz. Lyon maçında da hissediyordunuz. Bugün gol erken gelince hani biraz rahatlar gibi oldu. Skoru da erken alınca 3-1'e gelince. Fakat daha tabii çok erken olmasına rağmen, sezonun çok başı olmasına rağmen kader maçları oynuyor durumuna evrildi İsmail Hoca'nın durumu. Hal böyle olunca işte arka arkaya bir zorlu periyot var ve Fenerbahçe bu zorlu periyot içinde işte ilk Lyon maçı 1-1, bugün ligde kazanılan bir galibiyet, ardından Lyon deplasmanı, Samsun deplasmanı, Beşiktaş derbisi, zor bir süreç yaşıyor. Bugünkü maçtan sonra bu süreçle ilgili ne belirdi sizin aklınızda, ne vaat etti Fenerbahçe size?
2: Çok güzel anlattınız süreci. Zor bir süreç, kritik bir dönem. Hafta içi Lyon'la oynayacak. Öyle bir kırılma anında ki bu kırılma anında hata yapılmaması lazım. Yönetim yeni, İsmail Hoca yeni. Futbol oyun olarak Fenerbahçe'de müthiş bir değişim söz konusu. Farklı bir oyunla, farklı bir anlayışta yürüyecekler. Gençler bile ilk haftada bir kaza, hocamın da ifade ettiği gibi kaza diyorsunuz değil mi hocam?
3: Kesinlikle.
2: Bu akşam ideal 11 nasıl olur, Fenerbahçe uygun ideal 11, Reha hocamın ifade ettiği 11 bu olur. Doğru mu hocam?
4: Doğru.
2: İdeal Fenerbahçe'nin 11'i bu. Gerçek 10 ve gerçek 9'larla oynayan Fenerbahçe bu akşam vardı. Muriç vardı, sonra Lukaku girdi, gerçek 9'lar, efendim Asensio, gerçek onlarla oynuyorsun. Oynayınca da harika bir oyun, kendine emin, özgüvenli bir oyun çıkıyor. Greenwood'la Kerem içeriye doğru kat ederken kanat bekleri de geliyor. Çok kalabalık. Konya'sı olmasın. Bütün dengesini bozdular merkezden de gelince. Bunu yaratan da kim? Öndeki Asensio'nun futbol aklı. Asensio çok klas. Greenwood muhteşem. Ederson da ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla çok büyük güven verdi. Formda olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'de işler bu akşam iyi giden çok şey var. Rotasyonu mesela İsmail Hoca bu akşam doğru yaptı. Gençler Birliği maçına erken milli yedeklerle çıktı. Onlar da milli takım oyuncuları. Lakin formda değil. Onlarla çıktı. Ama bu akşam değişimi sürecin içerisinde çok doğru kullandı. Dinlendirdi, geri çekti. Greenwood'la Kante'nin süreç içerisinde ekonomik oynadığını, kendini Lyon maçına kısmen sakladıklarını düşünüyorum. Fazla yüklenmediler. Çünkü yaş itibariyle Kante'nin o performans

0: Ortalaması çok yüksek gösterirse bu sıcak mevsimde Lyon maçında ona olan ihtiyaçta sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Kerem bu akşam belki de en iyi performansını gösteriyordu son zamanlardaki ama bir sakatlık oldu. Geçmiş olsun. İnşallah büyük bir hadise değildir. Bir an önce sahalara döner diye düşünüyorum. Sorun Fenerbahçe şurada. Škriniar yaşına, başına, konumuna, ağırlığına, form durumuna bakmaksızın gereksiz öne çıkıp pres yapma, baskı yapma çalışıyor. Bu sefer geriye gelişte geç kalıyor. Yerine de Sema'da onun kademesine gireyim derken Konya'nın golü geldi. Savunma oyuncularının arasındaki mesafe çok geniş ve aralık kalıyor. Konyasporlu oyuncular da oraya attı. Her top tehlikeli oldu Fenerbahçe için. Allah'tan kalede Ederson formdaydı. Büyük kurtarışlar yaptı. Bu akşam da maça damgasını vuran oyunculardan da bir tanesidir. Tüm olumlu veya olumsuzları bir kenara koyarak olumluların daha fazla olduğu bir akşam. Buna Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mıydı? %100 vardı. Lyon maçı öncesi Türk futbolunun böyle bir Fenerbahçe'ye ihtiyacı var mıydı? %100 vardı. Umarım Lyon karşısında ben o maçın çok keyifli geçeceğini, zorlanacak ama Fenerbahçe'nin bu turu atlayacağını düşünüyorum.
1: Bu arada Lyon'un da lig maçında Toulouse'u 2-0 mağlup ettiğini buradan hatırlatalım.
2: Bir de şey,
1: Malik Fofana da gol atmış.
2: Ender tam
1: Evet.
2: yedek takımla çıkmışlar. Bütün 11'i değiştirmişler. Fener maçında bizim de
1: İkinci
2: var.
1: yer. Evet, hepsini değiştirmiş.
2: Evet. Kerem'le program yaptık, o söyledi. 11'in tamamı değişmişti. Demek çok güçlü bir kadrosu var ki diğer 11'ine de çok güveniyor.
3: İsmail Kartal bu gece alacağı en önemli ders, ikinci yarı, ilk yarı Olimpik Lyon maçında kafa kafaya oynar hocam. İkinci yarı çok doğru oyuncu hamleleri yapması gerek. Yani takım burada da böyle düştüyse, sıkıntı yaşadıysa, bir de altını çizerek söylüyoruz, hepimiz söyledik zaten, Fenerbahçe tebrik ederiz. 4 gol aldı, attı. Ligde galibiyette bir şekilde tanıştı. İkinci hafta hemen sıkıntıya attı üzerine ama bir de hafta içi hemen çarşamba gününe yani odaklandı. Fenerbahçe'nin buradan İsmail Kartal'ın net çıkaracağı ikinci yarı dersini alacak, oturacak. İlk yarı da olsun, ikinci yarıyı doğru analiz edip nasıl topu tutamadığında, düştüğünde nasıl hamleler yapacak? Yani başlayan değil, biten takım. Dünya Kupası'ndaki parantez içinde en büyük özellik ne biliyor musun? Dünya Kupası'na sonradan giren oyuncular Ender. Senden de gelmiştir o analiz. Bu Dünya Kupası'nın özelliği çok yani katkı sağladı. Sonradan giren oyuncular hangi ülke takımında oluyorsa çok katkı sağladı. Onun için bu maçta bana göre Olimpik Lyon maçını 3-4 gün var ama tabii ki bu maçı konuşacağız. Ben parantez içinde söyleyeyim diye, çünkü siz söyleyince Olimpik Lyon işte yedek
0: Evet.
3: baktığına bir rotasyona gitti de, ikinci yarı yani bitiren takım daha önemli. Fenerbahçe'nin turu atlamasında çok önemli. Bazı
1: Daha
3: oyuncuların düşeceği oyundan belli. Bunu İsmail Kartal Konyaspor maçında, bu maça geldiğimizde, buradan çıkarılacağı en önemli ders bu. Çünkü ikinci yarı daha böyle rakibi davet eden, kendi ben not mesela burada var. Rakip ikinci yarı biz de verdik az önce. 21 kere ceza sahası içine girmiş Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 27 kere girmiş. Fenerbahçe 20 şut atmış, 17 Konya atmış. Yani bunların istatistikleri de genelde 21 ve 17, yani şut ve rakip ceza sahasının yaklaşık %60'ı ikinci yarısı. Yani çok ciddi,
1: %70'e.
3: 70'e yakın belki ikinci yarı oldu.
1: %70'e.
3: Fenerbahçe o oyun geldiğinde
1: Evet.
3: yaşadığı zaman.
1: Daha zaten Lyon maçında konuşacağız.
0: 9'a 8 isabetler de, o da
3: ama ikinci yarı işte.
1: Ederson'un rakamları varsa bir ona bakalım arkadaşlar, Ederson.
2: Ederson'a bakıyoruz Ender. Fenerbahçe bugün Ederson'u kazandı.
1: Değil mi?
2: Yani bu kötü oyun, aslında savunma anlamındaki kötü oyundan bahsediyorum.
1: 6 tane kurtarışı var.
2: Savunma anlamındaki
1: 5'i ikinci yarıda.
2: Başarısızlığı aslında Ederson'u Fenerbahçe'ye kazandırdı. Bak, Ederson'a taraftarın, türbünün bakış açısı iyi değildi. Ama bugün ikinci yarıdaki bilhassa yaptığı kurtarış, performans, Fenerbahçe seyircisinden güven oyunu aldı. O da güven kazandı. Yani bir soğukluk vardı Ederson'la seyirci arasında. Bugün o giderildi. O savunma zafiyeti belki de bugün Ederson'a Fenerbahçe'yi kazandırdı diye düşünüyorum.
3: Ben onu Olimpik Lyon maçında bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada da bu performans çok iyi gösterirse, yani bu maçta
2: moralinin daha iyi olduğunu farkında mısın? Mesela bir
3: hocam sen de biliyorsun tabii, özgüven kazanmaz mısın? Bir de sıkıntılı
2: tabii
3: geçtiğimiz sezondan sonra böyle bir maça ihtiyacı var mıydı? Vardı.
2: Çok fazla.
3: Ederson
2: vardı.
3: Evet, performansı çok iyiydi bugün. Bunu çarşamba akşamına mutlaka yayması gerekir ki taraftarla doğru mu? Ha desinler tamam yani. Yani bir maçlık